0: gelince.
1: Tabii tabii. Bu çocukların başarısını mutlaka artıracak.
0: Çabuk toparlarlar. Hocam bu bilgiler için teşekkür edeyim. Ama konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü geniz etinin, aslında sadece geniz eti demeyelim, kulak, burun, boğazdaki rahatsızlıkların çocuklardaki yansımalarını konuşmuştuk. Birazdan özellikle alerjiyi sormak istiyorum. Birbirini bütünleyen unsurlar bunlar. Az önce saydığımız belirtiler bazen alerjide de ortaya çıkıyor. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Birazdan alerji ve alerjik çocuğun okul başarısını arttırmak için evde yapabileceklerimizi konuşacağız.

0: Profesör Doktor Suat Turgut'la sohbetimiz devam ediyor. Alerji konuşacağız. Okul başarısını engelleyen, okul başarısının önünde adeta duvar ören hastalıklardan biri alerji. Öyle de enteresan ki biz hep mevsimsel olduğunu düşünüyoruz ama alerjik bünyeli bir çocuk, bir yetişkin neyse hep alerjik hocam. Bazen artıyor, bazen azalıyor ama hep alerjik.
1: Evet, yıl boyu süren alerjiler var. Bazen mevsimsel dediğimiz alerjik durumlarda olabiliyor. İşte polenlere, çayır, çimen, çiçek tozlarına karşı alerjisi olan çocuklarda da yani mevsimsel alerjik semptomlar artıyor. Fakat yıl boyu da belli bir düzeyde alerji devam ediyor.
0: Evet, biraz artıyor. Bazen güneşten, bazen polenden, bazen sonbaharda dökülen yapraklardan.
1: Evdeki maytlardan, tozlardan, küflerden birçok alerji. Alerji nedir onu anlatalım öncelikle.
0: Olur,
1: alerji
0: buyur.
1: Şu, alerji normalde her gün soluduğumuz, yediğimiz, gıdalarla ağırdığımız bazı maddelerin bazı bünyelerde yabancı hissedilmesi.
0: Aslında ona yabancı karşı, bir ürün değil, başkalarını etkilemiyor.
1: Etkilemiyor. Bu tozla,
0: kişisel aslında
1: tabii
0: değil
1: ki
0: mi?
1: Genetik oluyor genellikle. Bir de çağımızın hastalığı. Çok hijyenik büyütülen çocuklarda hiç genetik olarak geçmişinde ailesinde alerji olmasa bile çocuklar maddelerle hayatı boyunca karşılaşmadığı zaman belli bir süre sonra karşılaşınca ona yabancı bir madde gibi reaksiyon verebiliyor.
0: Yani aslında
1: evet.
0: Unuttuğu daha önce karşılaşmıyor.
1: Toprağa basmıyor evinden okula, okuldan eve, böyle belli bir steril edilmiş bir koridordan hayatını sürdürüyor belli bir yaşa
0: maalesef
1: kadar. O da işte o yabancı maddelerle karşılaşmadığı için daha sonra karşılaşınca onu bir yabancı ürün gibi görüp vücut tepki veriyor.
0: Yani aslında kendi bütünlüğüne kastedecek bir ürün zannediyor
1: ürün,
0: değil mi?
1: Yabancı cisim zannediyor. Bunlara biz alerjen diyoruz. Saydığımız nedenler işte maytlardan küflere, çayırlara, polenlere kadar bir yığın sebep alerjen olarak vücuda girdiğinde vücut ne yapıyor, nasıl bir tepki veriyor, niye bu çocuklar sürekli yorgun, huzursuz,
0: isteksiz, iştahsız.
1: İşte şimdi sizin günlük sirkadiyel ritim dediğimiz günlük belli bir ritminiz var. Sabah uyanıyorsunuz, akşama kadar çalışıyorsunuz, akşam ve okula gidiyor, gönderiyorsunuz çocuklar, yoruluyor, geliyor, işte besleniyor, sonra uyuyor. Uykuda, uyku süresince vücut dinleniyor. Dinlenirken vücut tamamen organlar da dinlenmeye başlıyor. Yani sizin mideniz dinleniyor, kalbiniz yavaşlıyor, kalp dinleniyor. Ve insan hayatında da günlük yaşantıda başarıyı etkileyen en önemli nedenlerden biri de uyku. Fakat bu alerjik rinitli, alerjik bünyeli çocukların vücutları sürekli aktif. Neden aktif? Bu alerjenlerle sürekli karşılaşıyorlarsa ev ortamında diyorum maytlarla, tozlarla sürekli uyku anında da inhalasyon dediğimiz nefes yoluyla bu alerjenler vücuda giriyor. Nasıl giriyor? Bu genelde tozların üzerinde alerjenler. İşte tozun kendisi de olabiliyor. Tozun üzerindeki her bir toz zerresinin üzerine yerleşmiş, yapışmış alerjenler olabilir. Virüsler, bakteriler de bu şekilde taşınıyor. Ve onu inhale ettiği zaman çocuk ne oluyor? Vücut alarmı oluyor.
0: Dinlenmek yerine mücadeleye başlıyor.
1: Uyku anında siz farkında olmadan vücut mücadeleye başlıyor. Ne oluyor? Reaksiyon veriyor. Sürekli burunda salgılar başlıyor. Çocuğun burnuna gelen tozlar işte. Alerjenin tipine göre onu aldığı zaman.
0: Bir kedi tüyü, bir kuş tüyü ya da kuşun.
1: Kuş tüyü olabilir, yerdeki toz olabilir, hani ev tozu olabilir, küf olabilir, rutubet olabilir. Bunları inhale ettikçe, nefes aldıkça çocuğun vücudu sürekli aktif. Yani uykuda dinlenmesi gereken organlar alarmı olduğu için çalışıyor. Yani
0: beden olarak dinleniyormuş gibi görünüyor
1: ama
0: vücut
1: dinlenemiyor. Çocuk yani bunu tespit edip tedavi etmezseniz çocuk sürekli 24 saat 365 gün vücudu sürekli reaksiyon halinde.
0: Şimdi alerji çağın hastalığı deniliyor. Evet. Çocukların aşağı yukarı her 5 çocuktan birinde görülen bir hastalık ve tedavi edilmezse de başka hastalıklara yol açabilecek bir basamak, bir başlangıç noktası.
1: Burundan başlıyor genel. Burun önemli dedik ya, burunda ilk inhale ettiğimiz, nefes aldığımız tozlar, topraklar nereden? Burundan giriyor işte. Filtre yapıyor. Burun mukozasına yapışıyor bu maddeler. Fakat yapıştığı anda bu alerjik bir madde olarak görüldüğü için vücut, burun içinde goblet hücreleri dediğimiz hücreler var, salgı hücreleri var. Bunlar sürekli bu salgı yaparak bunu vücuttan atmaya çalışıyor. Yani bu alerjik bünyeli çocukların sürekli burunlarından, genizlerinden akıntı olmasının sebebi bu.
0: Aslında o alerjen maddeyi yani uzaklaştırmaya çalışıyor.
1: Ortada enfeksiyon, iltihabi bir durum olmadan bu alerjen maddelerin inhalasyonu sonucu, teneffüs edilmesi sonucu vücudun verdiği bir tepki. Bu salgı hücrelerinin sürekli salgı yaparak bunları vücuttan uzaklaştırma çabası.
0: Bir tür yıkama işlemi yapmaya çalışıyor değil mi?
1: Bu çabanın ürünü bu aslında. Siz onun vücut tepkisel olarak, ama bu arada yani bu faaliyeti gösterirken vücut aktif. Sürekli işte bu çocuklar onun için çok yorgun hissediyorlar kendilerini. Sürekli yorgunlar, hapşırıyorlar, gözleri kaşınıyor, konsantre olamıyorlar. Yani onun için mutlaka bu, hani burundan başlayıp dedik, uzun süre söylediğiniz gibi uzun süre burundaki alerjik rinit, nezle devam edince bu sefer alt solunum yollarına, akciğere aynı olay devam ederek astım bronşiale dediğimiz işte alerjik astımlar, akciğer hastalıklarına sonuçta zemin oluşturabiliyor.
0: Peki alerjik çocukların da aslında bir tipi var. Baktığınız zaman onları ayırt edebiliyorsunuz. Evet. Ve tabii bazı çocuklarda daha çok görülüyor. İşte beyaz tenli,
1: sarışınlı, mavi gözlü, sarı saçlı işte böyle.
0: Ve görüntü olarak çok güzel bu çocuklar ama hastalıkları da çok yatkınlar değil mi? Büyütmek çok zor bu çocukları.
1: Bir de genetik olarak da yatkınlık oluyor. Bazı aileler bu tür şikayetleri olan çocukların annelerinde, babalarında veya ebeveynlerin birinde bu tür şikayetlerin olduğu hikaye olarak veriliyor.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Kardeşlerde olabiliyor. Yani bazı aileler de bu işi biliyorlar zaten, alerjik bünyeli olduğunu. Ona yönelik tedaviler gerekiyor. Mutlaka tedavi edeceksiniz. Okul başarısı artsın, çocuklar yorgunluktan kurtulsun, işte sürekli akıntı, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetler kaybolsun.
0: Şimdi bazı hastalıklarda daha kesin bir çözüm var. Mesela geniz etinde işte cerrahi müdahalenin rahatlattığını söyledik çocuğu, ama alerjide öyle değil. Alerjinin tedavisinin iki önemli ayağı var. Bir tanesi doktor, ilaç vesaire. Diğeri ise evde yapılacak düzenlemeler ve çocuğun günlük hayatının o izole halinden kurtulup hayata daha fazla dokunan ama özellikle de uyuduğu ortamı temizleyen bir dokunuş bu. Önce sağlık tarafını konuşalım. Yani doktorlar alerjiyi nasıl tedavi eder? Özellikle çocuklardaki alerjiyi.
1: Şimdi alerjenle karşılaşınca vücutta birçok biyokimyasal olaylar oluyor. Histamin salınıyor bol miktarda. Histaminin vücutta yaptığı etkiler var. Bunu ortadan kaldırmak için antihistaminik dediğimiz ilaçlar ortaya çıkıyor. Bir de alerjeni çocuğun bulunduğu ortamdan uzaklaştırma. Yani bu
0: hem sebep sonuç ilişkisini bir yerde kırmaya çalışıyoruz.
1: Koruyucu bir yaklaşım bu. Söylediğiniz gibi hani ev ortamının temizliği çok önemli bu konuda. Yani şimdi siz evdeki ev tozuna alerjisi olan bir çocuğun bulunduğu ortamı, evi yeterince temizleyemezseniz, toz üreten süpürgelerle ortamı temizlerseniz bu alerjeni, yani temizlik yapmış olmuyorsunuz.
0: Yani ben çocuğum alerjik, her gün evi süpürüyorum demek, eğer ortama toz salan bir süpürgeyle yapılıyorsa aslında bir temizlik
1: aslında
0: değil.
1: Aslında biz bunu şunu öneriyoruz. Suya, su haznesi olan temizlik robotlarını öneriyoruz. Bu ortamdaki havayı da vakumlayıp tozları suya
0: hapsettiği
1: için bunlar normal toz üreten süpürgelere göre çok çok daha etkili. Bu konuda bizim de bir çalışma planımız var. Yani evdeki toz üreten halılar ve diğer çocuğun üzerine örttüğünüz battaniyelerden, yorganlardan hepsinin bir şekilde bu tozdan arıntılmış olması
0: peki,
1: gerekiyor.
0: O zaman adım adım gidelim. Ben bir anne olarak sorayım. Mesela evde evcil hayvan varsa, doktor da çocuğa alerjik bir çocuğunuz var dediyse, evcil hayvanla yaşamasına izin vermiyor musunuz?
1: Vermiyoruz. Hmm. Evet. Yani onu tercihi aileye bırakıyoruz ama çocuğunuzun evcil hayvan alerjisi varsa, özellikle kapalı ortamda, hı hı, ev ortamında beslenmesinin, hayvanın çocuğun sağlığını, geleceğini, yaşam kalitesini etkileyeceğini bilmesi gerekiyor ailenin.
0: Peki odasının da sadeleşmesi gerektiğini söylüyor. Şey, yumuşak oyuncaklar, perdeler, evet, duvardan duvara halılar, yün battaniyeler, toz tutan detaylar evde. Yani aslında çocuğun odasının daha sade ve daha az toz tutan bir oda olması lazım.
1: Materyallerle döşeli olması gerekiyor. Zeminde halıyı kaldırtıyoruz. Hı hı. Yünlü kıyafetleri, bir de temizliği de dediğim gibi temizlik robotlarıyla ve suya topluyoruz. Biz bu alerjen maddeleri normal kendi çalıştığımız hastanelerin ameliyathanelerinde de bu tür tozlarla taşındığı için bakteriler, hı hı, HEPA filtreler koyuyoruz. Aslında bu
0: hastane sterilizasyonu parçası.
1: O partiküllerin, tozların ameliyat ortamlarına girmelerini engellemek için. Evde de böyle bir imkan olmadığı için ortamı temiz tutmak, işte tozları temizleyen, suya aktaran, hı-hı, ve ortama salınmasını engelleyen temizlik robotlarını mutlaka öneriyoruz. Evet.
0: Peki bir testle çocuğun neye alerjisi olduğunu tespit edip sonra da aşı tedavisiyle bunu sürdürebilmenin yönteminden de konuşalım isterseniz.
1: Olur.
0: Eskiden biraz daha çok konuşurduk buna, aşılar, ama sanki şimdi daha mı az konuşuyoruz? Yöntem
1: evet,
0: mi değişti?
1: Aşılar aslında, aşı tedavisi çok zahmetli, uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Aşı tedavisini hangi durumlarda öneriyoruz? Eğer işte çocuklara ilaçla tedavi edemiyorsak veya uyum sorunu varsa, ama aşı tedavisi denenebilir. Öncelikle aşıdan önce söylediğiniz şeye geleyim, tanı testlerine. Hı hı. Deri testleri var. Biz alerjin işte en sık alerji yapan 20'li testler, 10'lu testler, maddelerin pürifiye edilmiş, standartize edilmiş mikro materyallerini, yani özlerini, hı hı, alıp özel kitlerle deri içine veriyoruz. Hı hı. İşte nedir bunlar? Küf, mantarı, maytlar, ev tozları, işte
0: evcil hayvan,
1: polenler, evcil hayvanlara ait alerjenler, bu vücuda alındığında alerjik reaksiyon veren materyalleri pürifiye ediyoruz. Yani onu fabrikasyon olarak
0: kontrollü küçük ölçülere çeviriyorsunuz.
1: Saflaştırılıyor pürifiye derken sadece alerjen yapan madde ayrılıyor. Hı-hı. Diğer o saf olarak belli.
0: Kesin olarak emin oluyoruz. Onun içinde küf
1: yani
0: var.
1: Yani bunun içinde ev tozu var. Ev tozu akarına ait alerjen madde var. Başka yabancı madde, hı-hı, yok. Ve deri içine, belli alanlara deri içine şarkı, özel aletlerle yapıp her birinin çevresine işaret koyuyoruz. Ve burada deride verdiği reaksiyon, eğer çocuk o maddeye karşı alerjisi varsa deride çok ciddi bir reaksiyon oluyor. Kızarıyor.
0: Kaşınıyor.
1: Yani ben, bu madde bana yabancı diye mesaj veriyor. Hı hı. Kaşınıyor, o endürasyon dediğimiz ödem oluyor. Kıpkırmızı, böyle çizdiğiniz dairenin içini dolduracak kadar. İşte biz buna göre alerjinin derecesini de o daire çaplarına göre, yani tepkinin
0: rastgele
1: derecesi,
0: çizilmiş bir çap,
1: evet,
0: değil aslında,
1: hayır,
0: değil mi?
1: O tepkiye göre 1 pozitif, 2 pozitif, 4 pozitif, 4 pozitif.
0: Derecelendiriyorsunuz yani, da aynı zamanda.
1: 4 pozitif alerji var bunda. İşte ev tozuna karşı en çok ev tozu. Bazen birden fazla maddeye de alerjik oluyor. Çoğunlukla ev tozu, ev akarları, işte polendir, küftür, çayırdır, çimendir, neyse, bunların hepsine belli derecelerde alerjik olabiliyor. Olabilir. Yani hepsine alerjisi olabiliyor. Bazen alerji şiddetli olduğu zaman bütün maddelere karşı, o 20 tane test materyalinin tamamına alerjik olan çocuklar var.
0: Yazık.
1: Tabii onların tedavisi daha güç oluyor. Ha, bunlar da Çocuklara verdiğiniz ilaçlarla semptomlar yatışıyor, rahatlıyor çocuğun, okul başarısı artıyor işte. Ama bazen de işte verdiğiniz ilaçlara çocuk uyum sağlayamıyor, almıyor. O zaman belki aile uyumu da uygunsa, ekonomik olarak da bu uygunsa aileler, aşı tedavisi yapılıyor. Evet, yapıyoruz.
0: Hı hı. Şimdi biraz önce ev tozu akarı dediniz, mite'lar. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri diyebilirim. Gözle görünmüyorlar ama vücudumuzdan dökülen artıklarla beslenen
1: epitel artıkları. Evet.
0: En çok da yattığımız yerde olan alerjenler. Alerji yapmak dışında bir zararları var mı onu bilmiyorum, belki onu da söylersiniz hocam, ama onlardan korunmak için ekstra bir şey bilmemiz ya da ekstra bir şey uygulamamız gerekir mi sizi yakalamışken?
1: Ben söyledim onu işte, ev temizliğini şey tozlarla taşınıyor. Genelde epitelle besleniyor ama toz üzerinde, tozlarla
0: taşınıyor.
1: Taşındığı için tozların bunları robotlarla çok iyi temizlenip,
0: hatta yatağın bile çektirilmesi söyleniyor hocam, güçlü yatağı, makinelerle. Çünkü yatak çok sık değiştirilebilen yani bir şey değil.
1: Şimdi sanayide de alerjiye yönelik tabii sektör de oluştu. Battaniyeler yerine non alerjik yorganlar üretiliyor.
0: Çarşaflar.
1: Toz üretmeyen toz çarşaflar, nevresimler imal ediliyor ama ne kadar olursa olsun bunların üzerine dışarıdan toz yapışıyor.
0: Dolayısıyla güçlü süpürgelerle
1: onu suya toz üretmeyen özellikle robotlarla temizlik
0: hocam
1: öneriyoruz.
0: Hocam bazen öyle enteresan ki hiçbir şeye tedavi olmuyor da ev değiştiriyor mesela, hastanın şikayetleri azalıyor.
1: Ev değiştiriyor, evin rutubetli olması, ortam değiştiriyor, şehir değiştiriyor. Tabii ki bazı şehirlerde rutubetli olan ortamlarda alerji daha fazla olduğu için kuru hava olan bir yere gidiyor. Çocuğun astımı düzeliyor, alerjik riniti düzeliyor.
0: Bütün bunlar örneklediğiniz olaylar. Umuyorum tüm çocuklar başarılı bir eğitim-öğretim dönemi yaşarlar. Henüz başındayız. Henüz bir hafta geride kaldı. İkinci hafta içindeyiz. Mutlaka ailelerin farkında olması ve çocuğun okul başarısına, işte sadece yemesiyle, onu okula götürüp getirmekle, sadece kitap alarak, kursa götürerek değil de sağlıklarını genel anlamda koruyarak da katkı göstermeleri gerektiğini bilmeleri lazım.
1: Müşahede edecekler.
0: Evet.
1: Çocuklarını gözleyecekler. Sesi yani... Bazen o çocukların sese yanıt vermemesi, ilgisizlik, yaramazlık gibi algılanıyor. Çocuk duymadığı için anneye cevap vermiyor.
0: Saygısızsın
1: evet,
0: sen diye.
1: Evet, saygısızsın deyip çocuğu hırpalayan anneler de gördük.
0: Halbuki duymuyor.
1: Duymuyor çocuk.
0: Evet, kulağında bir sorun var. Öğretmeni de duymuyor böyle, okulda da başarısız oluyor sonra.
1: Evet, okulda da bağırıyor çocuğa, çocuk duymuyor, nasıl anlamazsın?
0: Sana seslendim, duymadın mı?
1: Duymuyor musun falan gibi, çocuk gerçekten duymuyor.
0: Gözlemci olmak lazım.
1: Gözlemci olmak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ailelere ışık tutacak, ufuk açacak bilgiler verdiniz. Bir çocuğun bile hayatına dokunabilirsek, bir çocuğun bile bu şikayetlerle doktora gitmesine ve tedavi olmasına fayda sağlayabilirsek, destek olabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür
0: ederim.
1: Tekrar
0: görüşmek üzere. Profesör Doktor Suat Turgut'u uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Muharrem ayının 10. günü Aşure günü. Bunu daha önce anlattınız. Aşure gününü tebrik ettik izleyicilerimizin. Onunla ilgili bazı bilgiler verdiniz ama şimdi Muharrem ayının 10. günü, yani yine bu Aşure gününde değişik işler yapanlar var. Matem tutanlar var. Ne bileyim işte başka bir takım ritüellerde bulunanlar var. Yas tutanlar var. Bunlar uygun mudur? Yani şöyle genel olarak da sorayım. Sadece bugün değil de genel olarak yas tutmak dinimizde var mıdır mesela?
1: Mustafa Bey, yani İslamiyet'te matem tutmak, yani yas tutmak bugünkü anlama.
0: Karalara bürünmek
1: yok. Peygamber Efendimiz matem tutmayı yasak etmiş ve hadis-i şeriflerde de matem tutan kimse ölmeden tövbe etmezse kıyamet günü şiddetli azap görecektir. Matem tutan.
0: Ve yasaklanmış yani.

0: Yasaklanmış, haram yani. Ondan sonra başka bir hadise, iki şey vardır ki insanı küfre sürükler. Birisi bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi ölü için matem tutmak.
1: Oo.
0: Bu da daha tehlikeli oldu.
1: Küfre diyor.
0: Küfre diyor. İmanı gider diyor yani. İmanı gider. Peki burada şimdi bizi dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. İyi de senin anan baban öldüğü zaman sen üzülmez misin? Üzülmek ayrı, matem tutmak ayrı.
1: Veya ağlamak ayrı, matem tutmak ayrı.
0: Tabii. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları buyurunca işte oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağlıyor. Peygamber Efendimiz'in ağladığını görünce demek ki Ashab-ı Kiram da Peygamber Efendimiz nasıl buyurduysa o anda muradını kavrayamamış. Diyor ki ya Resulallah, siz bizi ağlamaktan men etmediniz mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben sizi ağlamaktan men etmedim ki. Ben sizi bağırarak, isyan ederek, niye benim oğlum, niye benim kızım, niye benim anam, niye benim babam, niye benim kardeşim, niye başkası değil diyerek, isyan ederek, bağırıp çağırmak. Hani şimdi vırırır falan diye böyle sesle çıkarıyorlar.
1: Evet. Zılgıt çekmek.
0: Zılgıt diyorlar neyse falan. Çıkartıyorlar, bağırıyor, çağırıyor falan. Ne yapmak istiyorsun sen onunla? Ben bunları men ettim size diyor. Yoksa göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu açıkça bildirmiş Mustafa Bey. Onun bir mahsuru yok, bu matem değil.
1: Arada
0: matem,
1: fark var.
0: Sizin de ifade ettiğiniz siyahlar giyiliyor falan başına böyle. Siyah
1: bir takım şeyler yapıyorlar, hareketler, toplu hareketler
0: toplu
1: falan.
0: Toplu hareketler yapıyor.
1: Kendilerini dövenler var mesela.
0: Tabii kendilerini dövenler var, zincirlerle patakta patakta dövüyor. Ne oluyor? Ne oluyor falan. Efendimiz işte Hazreti Hüseyin'in şehit olmasını falan. İyi de be arkadaşım, Muhammed Aleyhisselam da zehirlendi. Onun dedesi. Ve Hazreti Hüseyin'in babası camide şehit edildi.
1: Yani.
0: Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin'in abisi, o da zehirlendi. Hazreti Hasan da zehirlendi.
1: O da şehit.
0: O da şehit. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kendisi şehit edildiği gibi, zehirlendiği gibi. Amcası Hazreti Hamza şehit edildi. Değil mi?
1: Yani.
0: Yani matem tutması gerekirse oho. Öyle. Hazreti Ömer şehit edildi.
1: Önce onlardan başlamak lazım.
0: Hazreti Osman şehit edildi. Efendim işte ama biz işte böyle anlıyoruz falan. Yani bu Yahudilerin uydurduğu bir şey. Yahudilerin uydurduğu bir şey, İslamiyet'e sokulmaya kalkmış falan. Ve işin enteresan tarafı mesela Hazreti Hüseyin'i bahane ederek böyle bağırıp çağıranlar falan, bakıyorsun samimi değiller. Samimi değiller. Niye samimi değil? Gerçekten Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri için mi sen aynı şekilde böyle şehit edildi, bunu şey yapıyorsun falan? Evet, seviyor musun? Seviyorsun. Niye Hazreti Hüseyin gibi namaz kılmıyorsun? Niye Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an hazretleri gibi aynı şekilde haramdan sakınmıyorsun? Gıybetten, dedikoddan sakınmıyorsun? Niye içkiyi terk etmiyorsun? Başlıyor kemküm etmeye. Hadi. O zaman arkadaş samimi olan. Hazreti Hüseyin'i sen kalkan ederek kendi bozuk itikadını anlatmak istiyorsun değil mi? Ona gölgelemek istiyorsun. Onu gölgelemek istiyorsun. Ya mert ol, tamam mı? Mert ol. Yani Mekkeliler aynı şekilde müşrikti. Zulmediyorlardı. Ama adamlar mertti. Bizim puta bir şey deme diyordu. Sen de kendine göre put uydurmuşsun. Ama bu putu Hazreti Hüseyin'le aynı şekilde kamufle ediyorsun. Sahtekarlık ediyorsun yani. Değil mi? Samimi olman gerekiyor. Hani ben merak ederdim. Ashab-ı kiram olma şerefine nail olan kadın erkek bunların ortak özelliğini. Hepsi mert olması. Yani gelip de usulen aynı şekilde ben hani korktum bitti falan, bunun için Müslüman olmuyor. Araştırıyor, şey yapıyor. Müslüman olunca da öyle birisi gibi münafıklık falan da yapmıyor. Ölümüne gidiyor. Onun için hepsi ortak olarak mert. Dolayısıyla Muharrem'in 10. aşure günü matem yapmak, bağırıp çağırmak ilk olarak hicretin 65. yılında Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp Kufe'yi alarak bir Şii devleti kuran Muhtar Sakafi tarafından ortaya çıkarılmış. Ki Tufe kitabında yazılı bu böyle oldu. Bu bidat maalesef bir ibadetmiş gibi yayılmıştır. Halbuki Muhtar-ı Sakafi bunu Kufe ahalisini aldatıp onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece devleti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştır. Adam bir hile yapıyor, sonrakine bunu ibadet şekline çeviriyorlar falan. Yani İslamiyet'te matem tutmak yok. Bu şekilde böyle efendim işte hüznünü şeyini ortaya koymak böyle de yok. Tamam, uyduruk kaydırık bir şey.
1: Yakasını yırtmak da yok.
0: Yakasını yırtmak da yok, bu da yok. Ve hatta kitaplarda diyor ki matem tutmak yasak olmasaydı herkesten önce Peygamber Efendimiz vefatı için matem tutulur. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin şehit edildi, matem tutuldu. Bunların hepsini seviyoruz. Şehit edildiği için üzülüyoruz. Kalbimiz kana alasa da yas tutmuyor, matem tutmuyoruz. Müslümanlar matem yapması ve başkalarına lanet etmeleri yasak edildiği için matem yapmıyoruz. Avrakaların o filmlerinde de var. Lanet olası, lanet olası, lanet olası, lanet olası. Lanet olup gidecekler yani, kendiler de öyle. Aynı şekilde lanet olup gidecekler. Dolayısıyla bize yani Müslüman da vefat eden bir kimse, yakını da olsa, annesi de olsa, babası da olsa, çok sevdiği birisi de olsa matem yok. Yas da yok. Efendim taziye. Taziye de 3 gün Mustafa Bey ya. Bazen haftalarca sürdürüyorlar onu. Haftalarca aynı şekilde sürdürüyor. Bakıyorsun orada yapılan şeylerde böyle geliyor buz gibi insanlar. Geliyor sadece bir kendini gösteriyor. Ha taziye geldi mi geldi falan. Ya ne işin geliyorsun? O adam öldü. İmanlı gitti mi gitmedi mi? Yapılacak bir tek şey var. Onu okuyarak hediye etmek, sadaka vererek yardımına koşmak. Yoksa toplanmışsın orada. Tamam taziye yapılır. O üç günde yapılır. Ondan sonra o da biter. Ondan sonra biter. Ne faydan olacak? Ha geride o ölenin bıraktığı evladı yani yetimleri varsa, elinde imkanı varsa onlara destek verirsin, yardım edersin. Hadise bundan ibarettir. Yoksa karalar giymişsin. Giydin ne oldu? Ha bir de şimdi adettir böyle. Işıklar içerisinde yatasın. Allah Allah, kabrin içerisinde elektrik mi koyuyorlar? Işıklar içerisinde. Ne ışığı be? Adam imanı varsa ne hala? Kabri aydınlık olacak. İmanı yoksa zifiri karanlık olacak. Yani insan bunları duydukça Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazdıkları ne kadar doğru dedi, ne güzel yazmışlar. Allah-u Teala bu yarattığı sistemde boşluk bırakmamış. Boşluk yok. Sen hakikati bu kalbine doldurmazsan o kalp boş kalmazmış. İşte böyle gelir, hadi ışıklar içerisine yatılsın diye uyduruk bir şey söyler. Ondan sonra öbürlerde dört elle sarılır. Işıklar içerisinde yatacak. Neyi ışığın içinde yatacak ya?
1: Bağırsın. Kalbinden hakkı çıkarırsan batıl gelir otur.
0: Aynen öyle. Otomatik olarak aynı şekilde oraya girer mi? Evet, oraya girer. Şimdi mesela peki matem tutmak yok da doğum gününü kutlamak var mı? Var. Yani ölenin ardından matem tutmak, üzülürüz. Dua ederiz biz. İskatını yaparız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuruz. Hatta kitaplarda buyuruyor ki bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını göndermeli. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ölen bir kimse yüzme bilmeyip denize düşmüş imdat diye bağıran kimsenin haline benzer. Adam boğuluyor. Bu 40. gece 52. gece o da başkalarından çıkmış. Yok öyle bir şey. Bir hafta boyunca okuyup yardım etmek lazım ona. Adama diyor ki 52 gece bekle. Bu olmazsan seni kurtarmıyor. Yok öyle bir şey. İslamiyet öyle bir şey söz konusu değil. Peki doğum günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum günlerini kutluyorlardı. Mevlid kandili işte.
1: Evet.
0: Mevlid doğum demektir. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutarlarmış. Sebebi sorulda bugün dünyaya geldim şükür için oruç tutuyorum pazartesi günleri. Pazartesi günleri oruç tutuyorlar. Bugün dünyaya gelin. Doğum günü mübarek geceler hicri sene ile kutlanır. Müslümanların mübarek günleri ve geceleri güneş aylarına göre değil hicriye göredir. Muharrem'in 10. günü Müslümanların mübarek günüdür. O günün mübarek olduğunu Peygamber Efendimiz bildirmiştir. O gün yapılan ibadetlere çok sevap verileceğini müjdeledi. O gün oruç tutmak sünnet oldu. Matem yas tutmak ise yasak edildi.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin hastalanıp ibadet edemeyince Allah-u Teala günahları yazan soldaki meleğe onun günahlarını yazma emri verir. Sevapları yazan sağdaki meleğe de ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevapların en güzelini yaz, ben onun durumunu bilirim ve onu ben bu hale getirdim buyurur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yine süt kardeşleriyle koyun otlatmaya gitmişti. Süt kardeşi Damra öğle vaktinde aniden ağlayarak eve çıka geldi. "Anneciğim, Kureyşli kardeşime bir şey oldu," dedi. "Ne oldu, anlat," dedim. "Bizimle oynarken birisi gelip onu aramızdan aldı ve bir dağın tepesine çıkardı. Bıçakla karnını yardı," dedi. Kocam Ebu Züveyb'le birlikte koşarak o dağa çıktık. Bir de baktık ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızarmıştı ve gökyüzüne doğru bakıyordu. Hemen yanına oturup alnından öptüm ve "Ey canım yavrum, sana ne oldu? Sana bunu yapan kimdir?" dedim. Şöyle anlattı. "Kardeşlerimle oynuyordum. Üç kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde içi karla dolu zümrüt bir leğen vardı. Beni kardeşlerimin arasından alıp dağın üzerine çıkardılar. Onlardan biri beni tam bir lütf ile okşadı ve göğsümü göbeğime kadar yardı. Ben bakıyordum ve hiç acı duymuyordum. Elini göğsüme sokup yüreğimi çıkardı ve yardı. İçinden bir parça uyuşmuş siyah kan çıkarıp attı. Sonra dedi ki, bu senin vücudunda şeytanın tesir edeceği bir parçaydı. Allahü Teala'nın emriyle çıkarıp şeytanın şerrinden ve mekrinden emin olasın diye seni ondan temizledik," dediler. Sonra yüreğimi yerine koydu. Ben seyrediyordum. Üçüncü kişi geldi. Onlara, "Siz çekilin, işinizi tamamladınız," dedi. O kimse yanıma yaklaşıp elini göğsümün üzerine koydu. O anda göğsümdeki yara kapanıp iyileşti. Yanındakilerden birine bunu ümmetinden 10 kişiyle tartınız," dedi. Tarttılar. "Ben ağır geldim." "100 kişiyle tartınız," dedi. Tarttılar. "Ben ağır geldim." "1000 kişiyle tartın," dedi. Tarttılar. "Yine ben ağır geldim. Bunun üzerine onu bırakınız. Bütün ümmetiyle tartsanız ağır gelir," dedi. Sonra elimden tutarak beni oturttu. Üçü de başımdan ve alnımdan öptüler ve "Ey Allahü Teala'nın Habibi, korkma. Bir bilsen sana ne saadetler ve ihsanlar verilmiştir," dediler. Ve havada uçup göğün ortasından içeri girdiler. "İsterseniz size içeri girdikleri yeri göstereyim," dedi. Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam, annesi Amine Hatun, Medine'de bulunan dayıları Neccaroğullarının yanına götürdü. Ümmü Eymen de onlarla birlikteydi. Bir ay orada kaldılar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince daha önce orada bir ay kaldığında geçen hadiseleri hatırladılar ve buyurdular ki, "Bir Yahudi bana daima bakardı. Bir gün beni yalnız bulup, adın nedir?" dedi. "Ahmet'tir," dedim. Sırtıma baktı ve kendi kendine şöyle dedi, "Bu ümmetin peygamberidir." Sonra dayılarımın yanına geldi ve onlara da böyle söyledi. Annem bu sözleri işitince korktu ve Medine'den ayrıldık. Ümmü Eymen de şöyle anlatmıştır. Medine'de bulunduğumuz sırada bir gün öğle vaktinde iki Yahudi bulunduğumuz yere gelip, "Ahmet'i dışarı çıkarınız," dediler. Çıkardık. Ona baktılar ve bilhassa sırtına çok bakıp düşündüler. Sonra birbirlerine, "Bu ümmetin peygamberidir. Bu Medine şehri bunun hicret edeceği yerdir. Bu şehirde savaşların olmasına az kaldı," dediler. Medine'den Mekke'ye dönerlerken Ebva denilen yerde Hazreti Amine hastalandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin başı ucunda oturmuştu. Bir ara Hazreti Amine kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine geldi. Oğlu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne baktı ve birkaç beyt okudu. Şu beytler onlardandır. Yüce Allah bereketler versin sana. Eğer doğru çıkarsa gördüğüm rüya, sen peygamber olacaksın insanlara. Celil ve kerim olan Allah katında. Hazreti Amine bu şiiri okuduktan sonra şöyle dedi: Yaşayan herkes ölecektir. Yeni olan her şey eskiyecektir. Eğer ben ölürsem gam yemem. Adım alemde daima anılır. Çünkü böyle pak ve mübarek bir evlat yadigar bıraktım. Hazreti Amine vefat edince cinnilerin ağlama sesleri işitildi ve taziye için şu beyitleri okuyorlardı. Ağlasın iffetli genç kızlar Amine'ye, anne olmakla şereflendi peygambere, Abdullah'ın zevcesi yakınıdır hem de, vakarlı hem sahibi minber Medine'de.

0: İrade-i cüz'iyye. Şeytan insana, ey kul, niçin zahmet çekersin? Allahü Teala bir işini istemezse, sen o işi irade edemezsin, derse, Ebu Mensuri Maturidi, rahmetullahi teâlâ aleyh, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, rahmetullahi teâlâ aleyh, anladığını açıklayarak buyurdu ki, irade-i cüz'iyye, bir varlık değildir. Var olmayan şey, yaratılmış olmaz. İrade-i cüz'iyye, kullarda bir haldir. Kuvveti, bir şeyi yapmak ve yapmamakta kullanmaktır. Kullar, irade-i cüz'iyyelerini kullanmakta serbesttir. Mecbur değildir. Bu mezhebe göre, şeytana, irade bende bir haldir. İyiliğe kullanırsam, Allahü Teala iyiliği yaratır. Kötülüğe sarf edersem onu yaratır. Eğer sarf etmezsem ikisini de yaratmaz diye cevap verilir. Allahü Teala'nın kul irade etmeden de yaratması caiz ise de ihtiyari olan işleri yaratmaya, kulların kalplerinin ihtiyar ve irade etmesine sebep kılmıştır. İrade-i cüz'iyyemizin sebep olması da Allahü Teala'nın iradesiyledir. Kul bir iş yapmayı ihtiyar ve irade edince, yani tercih edip dileyince Allahü Teala da o işi irade ederse o işi yaratır. Kul ihtiyar ve irade etmezse ihtiyari olan o işi yaratmaz. Şu halde kul irade-i cüz'iyyesini ibadete sarf ederse Allahü Teala ibadeti yaratır. Eğer günahlara sarf ederse günahları yaratır. O zaman kul dünyada fena olur, ahirette azap görür. Böyle olduğunu bilen bir kimseye şeytan bir şey diyemez.
1: Vaktinde eda edilen, kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. 2. Ömrünün berekatı olur. 3. Duası kabul olur. 4. İnsanların hayırlısı olur. 5. Cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın 15 zararı vardır. İş bu zararların 5'i dünyada, 3'ü vefat ederken, 3'ü kabirde, 4'ü arasat meydanındadır. Dünyadaki 5 zararı. 1. Yüzünde nur olmaz. 2. Ömründe berekat olmaz. 3. Duası kabul olmaz. 4. Bir mümin kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5. Ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekerat-ı mevtte olan 3 zararı, 1. Aç olarak ölür. 2. Susuz olarak ölür. 3. Hor ölür. Ne kadar taam yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan 3 zararı, 1. Kabri onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateş dolar. 3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki 4 zararı. 1. Hesabı şedid olur. 2. Allahü Azimüşşan'ın gazabına müstahak olur. 3. Cehenneme dahil olur. 4. Onun alnına 3 satır yazı yazılır ki şunlardır. Evvelkisi, bu kimse Allah'ın gazabına müstahaktır. İkincisi, bu kimse Allahü Teala'nın hakkını zayi edicidir. 3. satır, sen Allahu Azimüşşan'ın hakkını zayi ettinse, bugünkü günde Allahü Teala'nın rahmetinden uzaksın. Namaz dinin direğidir. Bir kimse namaz kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Namaza ehemmiyet vermediği için, birinci vazife olduğuna inanmadığı için kılmayan kâfir olur. Bir kişi bir vakit namazı bile bile terk eylese ve sonra kaza etse, cehennemde bir hukbe miktarı yani 80 sene yansa gerektir. Bu azaptan kurtulması için ayrıca tövbe edip yalvarması, af dilemesi de lazımdır. Ahiretin bir günü bu dünyanın 1000 senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesap olunur. Akıl ve bali olan her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yoksa her gün 5 kere namaz kılması farzdır. 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki Cebrail aleyhisselam Kâbe kapısı yanında 2 gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiyi, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca ikindiyi, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin 1/3 olunca kıldık. Sonra, ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin 5 vakit namazın her birini bu kıldığımız 2 vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün 5 kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna yani birinci vazife olduğuna inanmayan kâfir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kâfir olmaz, fâsık olur.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesindeki tarihi bir hamamın önünden sesleniyorum. Bu hamam hemen hemen 200 yıla yakın ömrü olan bir hamam. Bu çekimlerimizi, Gümüşhacıköy'deki çekimlerimizi belediye başkanlığının teşvikleriyle ve destekleriyle yapmaktayız. Şimdi efendim, bu hamam, bu arkamda görülen hamam, kubbeli bir hamam. Ve kubbelerin etrafında kuleleri de olan bir hamam. Soyunma yerinin üstünde de kubbe vardı, şu anda çatı. Bir ara yıktırılmış 1950'lerde ve bu tekrar bir tamirata alınmış. Hamamın dıştan görünen tarihi şekli epeyce bozulmuş. Külhan yerinde farklılıklar olmuş. İşte hamamın üstündeki bazı kubbelerin betona dönüştürülmesi olayları olmuş. Ama 1820'lerde yapılan bir hamam olduğu da kesin. Kim yaptırmış, kim yaptırdığını biz de kayıtlarda göremedik. Şimdi biz size bugün tabii gününüzü hemen bu hamamla da dolduracak değiliz. Başka bir mekana daha gideceğiz. Belki bir hamamı daha bugün çekip de sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi içeriye girelim. Hamamın soyunma yerleri ile, değiştirilen soyunma yerleri ile serinlik yerini göstereceğiz. Sıcak göbek taşının olduğu yere de kameramız girmiyor, arıza yapar diye. Efendim oraya girip de sizlere oradan herhangi bir şey gösteremeyeceğiz. Geçelim içeriye efendim. Millet hamamının şu anda soyunma kabinlerinin olması lazım gelen yerine geldik. Yine burada soyunuluyor, giyiniyor ama kabin yok. Bunun üstünde büyük bir kubbe vardı, tarihi kubbe. Ve iki katlı da soyunma kabinleri vardı. Mutlaka vardı. Ama şimdi beton mimarisinin esiri haline gelmiş. Beton direkler dikilmiş. Yukarıya da bir düz tavan atılmış. Hamam tarihi mi tarihi. Ama hamamın burası tarihi efendim. Sular şıkır şıkır akıyor, görüyorsun, ellerim su oldu. Buz gibi de su akıyor. Efendim bu fıskıya 1820'den kalma. Güzel de bir işçiliği var. Bu havuz 1820'den kalma. Ve buradaki kurnası var, göremiyorsunuz. O da öyle. Şimdi burada birkaç kişiye sorduk. Aa abi, o Ermenilerden kalma falan dediler. Bu hamamın Ermenilerden kalma bir tarafı yok ki efendim. Kesinlikle yok. Yani 1000 tane şahit getirilse o şahitlerin hepsi hükümsüz kalır. Zira bütün Türk hamamlarında şu tip fıskiye ve havuz vardır. Şimdi serinlik yerine gideceğiz. Oradaki kubbelere de bakacaksınız. Tokat'ta, Amasya'da çektiğimiz bütün hamamlarda vardı. Bunların hepsi mi Ermeni hamamıydı canım? Hani Türkler su medeniyetinin öncüleriydi? Dünyaya yayıcılarıydı? Olmaz öyle şey. Bu hamamda, millet hamamı da Türk hamamıdır. Şimdi girelim serinliğinde görüp ondan sonra başka bir hamamı daha bugün sizlere göstermek istiyoruz efendim. Millet hamamının serinlik kısmına geldik. Hamamda yıkananlar peştemalla beraber buraya gelip hem suları burada sızıyor, akıp gidiyor sular, hem de yeni kuru havluları sırtlarına alarak soyunma yerinde dinlenmeye gidiyorlar ve kurulanıyorlar orada. Efendim burası serinlik yeri, 3 tane kubbesi var. Birisi tepemizde yuvarlak kubbe, 2 de yanlarda yassı, torozvari kubbeler vardır. Bütün Türk hamamlarında Yeşilırmak Havzası'nda aynı manzarayı gördük. Öyleyse burası da %100 Türk hamamıdır. Şimdi bugünkü programımızda sizlere ben bir hamamı daha tanıtmak istiyorum. Marif Hamamı diye bir hamam. Marif nasıl hamam yaptırmış, niye Marif Hamam olmuş onu orada anlatacağım. Buyurun gidelim efendim şimdi. Gümüşhacıköy'deki başka bir hamamın şimdi önündeyiz. Onu sizlere dıştan gösteriyoruz. Bu hamam Marif Hamamı. Tam 100 yıllık bir hamam. 1906'da kaymakam Hacı Tahir Bey yaptırmış. Ne kaymakamlar varmış efendim. İlçesi insanı düşünüyor. Peki niye yaptırmış bu hamamı? Bir, insanların temizliği için, istifadesi için. İki, hamamın geliriyle Gümüşhacıköy'deki okulları kalkındırmak için. Marif Hamamı denmesinin sebebi bu. O dönemde yapılan bütün hamamlar kubbeli olduğu gibi bu da kubbeli. Yıkanılan tarafı biraz daha eski görünüyor. İhtimaldir ki Hacı Tahir Bey mevcut bir hamamı yani battalken işler hale getirip önüne bazı ilaveler de yapmış olabilir. Ama bu benim şahsi fikrim. Kayıtlardaki bildirilenler bu hamamın kamilen Hacı Tahir Bey tarafından yaptırıldığı şeklinde. Marif Hamamı'nı şimdi sizlere dıştan başka bir açıdan gösteriyoruz. Marif Hamamı'nın iç kısmı tarihi özelliğini kaybetmiş. Soyunma, giyinme yeri ve serinlik birçok betonlarla değiştirmişler. Yani bugünkü modern yapıdaki hamamların bir değişiği olmuş. O yüzden de size oraları tanıtmayı doğrusu pek uygun bulmadım. Dıştan şimdi başka bir açıdan görüyoruz. Esas göbek taşının bulunduğu yer bu büyük kubbenin altında. Bacasını getirmişler, bir bidondan yapmışlar bugün için. Ne de olsa 100 senelik bir hamamda bu kadar cesaretle değişiklikler yapılması bence uygun değil. Efendim 300 senelik 500 senelikler de yapıyoruz. Onda da yapmayın, bunda da yapmayın. Bırakın kendi haline. Böyle bir o zamanı andırır baca yapsalardı daha iyi olacaktı. Böyle bir pas kulesi karşımızda görmeyecektik. Efendim Gümüşhacıköy'deki anlatımlarımız devam edecek. Ama bugün sizlere iki hamamı anlattık. Millet hamamıyla Marif Hamamını, biri milletin biri marifin hamamını. İnşallah bundan sonra Gümüşhacıköy'de başka bir tarihi mekanda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kul Allahü Teala'nın hoşuna giden şeyleri konuşursa, yarın Rabbine kavuştuğu günde Allahü Teala kendisinden razı olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Tuğli Emel. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuğli Emel uzun emelli olmak demektir. Bir gün Peygamber Efendimiz 3 tane çubuk aldı. Birini önüne, birini de yanına dikti. Diğerini de uzaklara attı. Sonra bu çubuk insan, yanındaki de eceli, uzaktaki ise emelidir. İnsan emellerinin peşinde koşar, fakat eceli onu yakalar, emeline ulaşamaz buyurdu. Ölüm korkunç olduğu halde, insanların ölümden habersiz gibi yaşamaları, ölümü az düşündüklerindendir. Hatta dünya zevkleriyle meşgul olan kalple düşününce, etkisi az olur veya hiç olmaz. Korkunç olan ölümün kolay geçmesi için, ölümü hatırdan hiç çıkarmamak gerekir. Bunun için de kendi arkadaşlarından, kendinden önce ölüp, çoluk çocuklarını, mallarını, dostlarını bırakarak toprak altına girenleri düşünmelidir. Makam sahibi olanların etki ve yetkilerinin kalmadığı, toprağın onları nasıl çürüttüğü düşünülmelidir. Hayattayken neler yapıyor, nasıl konuşuyorlardı, yapılacak birçok işleri vardı. Ölümü unutup yaşıyorlardı. Kimi malıyla, kimi makamıyla, kimi gençliğiyle gururlanıyordu. Ölüm bunları ansızın yakaladı. Şimdi hepsi unutulup gitti, hayal oldu. İşte bir kimse de bunları düşünüp, mezarlarını ziyaret ederek, kendisinin de aynı akıbete uğrayacağını bilirse, kalbi yumuşayabilir, dünyanın faydasız şeylerine 4 elle sarılmaktan vazgeçebilir. Uzun emelli olmaktan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cenneti isteyen uzun emelli olmasın. Dünya işleriyle uğraşması ona ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allah'tan haya etsin. İnsan yaşlandıkça mal hırsı ve tuğli emeli gençleşir. Allah'tan utanın. Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin. Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın. İhtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, insan öleceği zamanı bilseydi, aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı hiç kimse bir işine bakmazdı. Gaflet ve uzun emel, kötü olduğu kadar aynı zamanda 2 büyük nimettir. Eğer bu ikisi olmasaydı, Müslüman sokakta yürüyemez hale gelirdi. İnsan genelde ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışmazdı. Dünya, mamurluğunu ahmakların gafletine borçludur. Ne gariptir ki, ölüm senin peşinde, sense dünyalık peşindesin. Zahitlik, kaba kumaş giymek değil, uzun emeli bırakmaktır. Ölüm boyuna asılı, dünyaysa sırtınıza yüklenmiştir. İnsan kılıç boynuna vurulacak gibi ölüme hazır olmalıdır. Her gün ölüme yaklaşmaktasın. Ecelin geldi denilmeden ölüme öyle hazırlıklı ol ki, Azrail aleyhisselam gelince, az izin ver de ben de hakkı olanlarla helalleşeyim, oğluma telefon edeyim, şu işimi şöyle yapsın, kiminde borcum var, kiminde alacağım var, bu işlerimi bir halledeyim demek ihtiyacını hissetmeyesin. Uzun emelli olmanın 2 sebebi vardır. Biri dünya sevgisi, diğeri de cahilliktir. Dünya sevgisi nedir? İnsan, dünyanın faydasız ve günah olan zevklerine alışırsa, artık bunlardan ayrılması zor olur. Alışmış kudurmuşa benzer derler. Uyuşturucuya değil, tavlaya veya herhangi bir oyuna bile alışan ondan kolay kolay vazgeçemez. Bu faydasız veya zararlı şeylerin hepsine birden dünya denir. Bunları sevmesine de dünya sevgisi denir. Alıştığı bu sevgilerden mahrum kalacağını düşünerek ölümü düşünmek bile istemez. İnsan hoşlanmadığı şeyden nefret eder,
ondan uzaklaşmak ister. Onun için ölümden çok korkar. İnsan boş hayallerle doludur. Arzusuna uygun birçok şey ister. Arzularına kavuşmak için de dünyada uzun müddet kalmayı ister. Uzun müddet yaşamak için de muhtaç olduğu şeyleri elde etmeye çalışır. Çoluk çocuk ister, ev ister, araba ister, bilgisayar ister, ister de ister. Kalbi bunlara bağlanır. Günleri bu işlerin meşgalesiyle geçer. İhtiyaçlar tükenmez. Biri biter, biri başlar. Ahiret işlerini ise hep erteler. Böylece yaklaşmakta olan ölümü unutur. Beklemediği bir anda ölüm onu yakalar. Fakat iş işten geçmiştir. Cehennemliklerin çoğunun çektiği ceza bugünkü işi yarına bırakmalarındandır. Pişman olmamak için ölümü hiç unutmamalı. Bugünkü ahiret işini yarına bırakmamalıdır. Kimi ve neyi seversen sev, sonunda ondan ayrılacaksın hadisi şerifini unutmamalı, hiç ayrılık olmayan gün için hazırlanmalıdır. Değerli dinleyenler, uzun emelli olmanın ikinci sebebi ise cahilliktir. Kimi gençliğine güvenir, ölümü çok uzak görür. Halbuki ihtiyarlar gençlerin onda biri bile değildir. Bunun sebebi de gençlerden daha çok kimse öldüğündendir. Bir yerde bir ihtiyar ölürse, bir tane çocuk, bir de genç ölür. Kimi de kendini sıhhatli gördüğü için ölümü uzak görür. Sapasağlam kimselerin öldüklerini işitmiyor muyuz? Kimine kalp sektesinden gitti diyoruz, kimine başka bir sebep uyduruyoruz. Ölmek için mutlaka hasta mı olmak gerekir? Trafik kazaları, depremler, anarşistler, hasta sağlam, genç ihtiyar demiyor. O halde yapacağı hayırlı işleri, ibadetleri ileriki günlere bırakmamalıdır. Peygamber Efendimiz, yarın yaparım diyenler helak oldu buyurdu. İslam alimleri buyuruyor ki, sonra tövbe ederim ve iyi işleri daha sonra yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu öğrenciye benzer ki dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi nefsi temizlemek için de uzun zaman mücahede etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilmezsen çok pişmanlık çekersin. Zor olsa da dünya sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmalıdır. Ahiret gününe ve orada ya sonsuz cezaya veya sonsuz mükafata kavuşacağını kesin olarak bilen kimse yavaş yavaş dünya sevgisini bırakmaya çalışır. Çünkü önemli şeyi sevmek önemsizi kalpten çıkarır. Demek ki aklı olan kimse en önemli şey üzerinde durmalıdır. Ölüm bir gerçektir. Ahirette sonsuz kalınacaktır. Dünyaya tekrar dönüp iyi amel işleme imkanı olmayacağına göre, Peygamber Efendimizin öğütlerine uyarak kendimizi ölmüş kabul etmek, ona göre geçici arzulardan uzak durmak gerekir. Allah-u Teala'ya ibadet ve onun dinine hizmet için çok yaşamayı istemek tuli emel olmaz. Tuli emel, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir.

Ali Hafız Hazretleri buyuruyorlar ki, büyük bir zatın cömertliğinden, yumuşaklığından, güzel ahlakından herkes istifade eder.

Şiirlerle Menkıbeler. Bedrettin Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Günah kalbi karartır. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: ey insanlar! Büyük bir hazinedir günahlara istiğfar. Benim tövbe edecek ne günahım var demek, Müslümana yakışan bir kelam değildir pek. Şöyle ki, rağbet etse bir kişi bu dünyaya, girer her nefesinde o kimse bir günaha. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Bir saatte 1000 nefes insan alıp veriyor. Bu 24 saatte 24.000 oluyor. İşte bu nefesleri kul alırsa gafletle, yani sarılmış ise dünyaya muhabbetle ve bir günah işleyip üzülmüyorsa şayet, onun her nefesine yazılır bir masiyet. Bir günde 24.000 günah olur bu ise, demek ki tövbe etmek ne de çok lazım bize. Eğer tövbe edersek şartlarına uyarak, günahları sevaba çevirir Cenab-ı Hak. Bir günde buyurdu ki: korkunuz, sakınınız. Dünya adamlarına pek yakın olmayınız. Dünya malı geçici, hem de aldatıcıdır. Bugün senin ise de yarın başkasınındır. Aklı olan buna hiç gönül vermez velhasıl. Ahiret derdiyle dertlenmiştir o asıl. Bu dert onun öyle çok sarmıştır ki içini, düşünür gece gündüz cehennem ateşini. Günah ve kusurları dağ gibi gelir ona. Bu yüzden boynu bükük, mahcuptur Allah'ına. O, Rabbinin katında affa kavuşmak için, gece sessizliğinde ağlar hep için için. Bir günde buyurdu ki: dinleyin ey insanlar! Gönüller kararıyor işlendikçe günahlar. Bu günah kirlerinin temizlenmesi için çok tövbe etmelidir. Yolu budur bu işin. Kâfir de olsa bile sakının kalp kırmaktan. Zira daha günahtır bu Kâbe'yi yıkmaktan. Ey insan! Unutma ki öleceksin sen dahi. Hiç günah işleme ki azap çetin vallahi. Her ne işledin ise dünyada hata, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. İyi kul şöyledir ki, büküktür boynu daim. Der ki: bu günahlarla ne olur benim halim? Mahcubiyet içinde haya eder Allah'tan. Allah korkusuyla kaçınır her günahtan. İyi amellerini unutur, hatırlamaz. Lakin günahlarını hiç hatırdan çıkarmaz. Unutur kendisine yapılan eziyeti, velakin hiç unutmaz ölüm ve ahireti.

0: Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler merhaba, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. 24 Temmuz Cuma makalelerinden Ataullah Harvas'ın derlediklerini sizler için paylaşmaya çalışacağız. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Sosyal medyadan yetişkinler de korunmalı. Dijital devrim insanlığı tarihin en büyük kitlesel deneyinin öznesi haline getirdi. Akıllı telefonların hayatımıza entegre olmasıyla başlayan bu süreç, bugün algoritmaların insan iradesini teslim aldığı küresel bir bağımlılık krizine dönüşerek milyarlarca insanı rehin alma evresine girdi. Sosyal medya platformlarının sosyolojimize verdiği tahribat tartışılırken, dünya genelinde koruyucu politikaların neredeyse tamamı sadece çocuklara ve gençlere odaklanıyor. Fransa, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin 15 yaş altı çocuklara getirdiği sosyal medya yasağı çalışmaları, dijital dünyanın tehlikelerine karşı son derece doğru ancak eksik bir vizyondur. Bu çözüldüğü zannedilen madalyonun görünmeyen öteki yüzünde algoritmik manipülasyonun, dezenformasyonun ve dopamin sarmalının pençesinde kıvranan yetişkin bir nüfus yer almaktadır. Yetişkinlerin zihinsel bütünlüğü, demokratik iradesi ve toplumsal sağlığı da en az çocuklarınki kadar büyük bir tehdit altındadır. Dolayısıyla sosyal medya düzenlemeleri sadece çocukları koruma refleksinden çıkarılmalı, yetişkinleri de kapsayacak biçimde yapısal reformlara dönüşmelidir. Sosyal medya platformları son birkaç yıldır insan psikolojisinin en zayıf noktasını istismar etmek üzere tasarlanmış ikna edici teknolojiler kullanıyor. Kumar makinelerindeki mantıkla çalışan ekranı sonsuz kaydırma mekanizması, yetişkin bireylerde de sürekli bir dopamin arayışı oluşturacak bir nevi bağımlılık oluşturuyor. Lakin meselenin en korkunç yanı da bugün iş gücünün ve toplumsal hayatın omurgasını oluşturan yetişkinler, kronik uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, tükenmişlik sendromu ve dijital bağımlılıkla boğuşan dev bir kitleye dönüşmüş durumda. Yetişkinler arasındaki klinik depresyon ve anksiyete vakalarının tırmanışında, dijital mecralardaki kusursuz hayat illüzyonlarının oluşturduğu yetersizlik hissinin payı büyük. Güney Kore ve Japonya gibi dijitalleşmenin zirvede olduğu ülkelerde yetişkin bireylerin sosyal izolasyona çekilmesi ve yalnızlık salgınının baş göstermesi, intihar vakalarının artması bu kontrolsüz kullanımın en somut, en korkunç psikolojik faturası olarak değerlendiriliyor. Yeni algoritmalar kullanıcıların ekranda kalma süresini arttırmak için öfke, nefret ve korku gibi uç duyguları tetikleyen içerikleri öne çıkarıyor. Bu durum yetişkin bireylerin radikalleşmesi.

gelişmesine, komplo teorilerine inanmasına ve kendi yankı odalarına hapsolmasına yol açıyor. Yetişkinlerin maruz kaldığı bu bilgi kirliliği ve dezenformasyon demokrasiyi, sosyolojiyi, psikolojiyi ve sandık iradesini dahi sakatlayıp toplumsal barışı ve huzuru tehdit ediyor. Dünyadan örneklere bakıldığında yetişkinleri de korumayı hedefleyen yasal çerçevelerin zorunluluğu daha net anlaşılabilir. Avrupa Birliği'nin yürüttüğü Dijital Hizmetler Yasası bu konuda atılmış en vizyoner adım olarak karşımıza çıkıyor. Dijital Hizmetler Yasası platformların algoritmik şeffaflık sağlamasını, dezenformasyonla mücadele etmesini ve kullanıcıları manipüle eden karanlık tasarımların yasaklanmasını şart koşuyor. Dolayısıyla bu yasa sadece çocukları değil, milyonlarca yetişkin Avrupalı kullanıcıyı hedef alan reklamların ve yapay zeka güdümlü yönlendirmelerin yıkıcı etkilerinden korumayı amaçlıyor. Benzer şekilde Fransa ve Almanya'da iş hayatıyla dijital dünya arasındaki çizgiyi korumak adına yetişkinlere yönelik ulaşılamama hakkı getirdi. Bu yasalar mesai saatleri dışında iş iletişim ağlarına bakmak zorunluluğunu ortadan kaldırarak yetişkinlerin dijital sömürüden korunmasına bir nevi hukuki güvence sağladı. Hemen altını çizelim ki Çin yetişkinlerin oyun ve mecra platformlarında harcadıkları süreyi ve finansal harcamaları sınırlandıran algoritma düzenlemelerini çoktan devreye sokan ve bu anlamda tehditleri görerek tedbirleri alan belki de tek ülke olarak karşımıza çıkıyor. Hasılı sosyal medya platformlarının topluma dayattığı tehdit yaş gruplarından bağımsız evrensel bir krizdir. Devletlerin görevi bireyleri sadece reşit olana kadar değil hayatlarının her döneminde kontrolsüz teknolojilerin yıkıcı etkilerine karşı sosyokültürel ve psikolojik anlamda korumak olmalıdır. Unutmamalıdır ki dijital esaret altındaki yetişkinlerin inşa edeceği bir dünyada çocukları korumak büsbütün imkansız hale gelecektir. Özgür ve sağlıklı bir toplum için yetişkin odaklı dijital düzenlemeler lüks değil, artık kaçınılmaz bir zorunluluk ve dahi mecburiyettir. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın "Sosyal medyadan yetişkinler de korunmalı" başlıklı makaleyi sunduk. Sabah gazetesindeyiz. Nebi Miş'in makalesi var sırada. "Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması." Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayının son haftasında grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak yeni aşamayı şu sözlerle duyurmuştu. "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız." Bir önceki gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal düzenlemeye ilişkin genel çerçeveyi açıkladı. Açıklamadan anlaşılan yasa süreli ve müstakil olacak. Kapsamı, uygulama süresi, denetim mekanizması, kimlerin hangi şartlarda yararlanacağı açık biçimde belirlenecek. Düzenleme genel af ya da şahsa özel af niteliği taşımayacak. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik devletin ve siyasetin yeni bir çözüm yaklaşımı ilk olarak 2024'te Malazgirt ve 30 Ağustos Zafer Bayramları törenlerinde duyuruldu. 2 yıla yaklaşan yeni süreçte hedefe yaklaşmak için kritik aşamalardan ve eşiklerden geçildi. Terör örgütünün fesih kararı, silah yakma merasimi, Türkiye'den çekilme kararı, devletin ve siyasetin bu süreçte aldığı kararlar, süreç komisyonunun kurulması ve çalışma süreci sonunda raporunu tamamlaması gibi her bir aşama çeşitli sınamalarla ve meydan okumalarla bugüne gelindi. Yani yasal düzenleme aşamasına gelene kadar süreç ilerletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ilgili aktörleri ve devlet yetkilileri terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada sürekli kararlılık vurgusu yapmasına rağmen daha öncekilerde olduğu gibi süreci bulandıracak tartışmalar ve maksatlı yorumlar maalesef hiç eksik olmadı.
Süreç devam ederken kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı, güneyde uzun süredir devam eden Suriye iç savaşının artçı sorunları, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve bölgesel savaş planları ve doğuda Amerika-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Türkiye'yi her yönden ciddi anlamda etkiliyordu. PYD-YPG terör örgütlerinin yeni Suriye yönetimine entegre olmayı ilk başta reddetmesi ve Amerika-İsrail-İran savaşında bazı Kürt grupların savaşa dahil edilme girişimleri süreci doğrudan etkileyen önemli gelişmelerdi. Yine PKK'nın Irak ve Suriye arasındaki uzantıları üzerinden kurulmak istenen yeni denklemler, örgütün tasfiyesini geciktirmeye yönelik dış müdahale ihtimalini sürekli gündemde tuttu. Buna rağmen terörsüz Türkiye ve bölge hedefine yönelik süreç kazasız bir şekilde yasal ve kurumsal düzenleme aşamasına getirildi. Yasa düzenlemesinin hangi aşamada yapılacağı Meclis Süreç Komisyonu'nda uzlaşmayla kararlaştırılmıştı. PKK terör örgütünün silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, kurumlar arasındaki eş güdümle objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı raporda kayıt altına alınmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek yasa tasarısı kanunlaştığında uygulanmasının sahadaki gelişmelere göre ve ilgili kurumların teyit ve tespit edilmesine bağlı olacağını öngörmek zor değil. Bu bağlamda yasanın şimdiden çıkartılması, örgüt mensuplarının silah bırakmasına bahane oluşturacak argümanları elinden almak içindir. Süreç yeniden başlatıldığında her aşamasının Türkiye'ye özgü olacağı her fırsatta vurgulanmıştı. Bu bağlamda yasada üçüncü göz ya da dış ara bulucu olmayacak. Tüm süreçler Türkiye modeline uygun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki ve siyasi meşruiyeti altında tamamlanacak. Bu yasanın uygulama süreçlerinde kritik eşik ve teyit mekanizmalarının bir devlet politikası olarak tanımlanan ilgili kurul ya da kurumlar tarafından yapılacağı çeşitli açıklamalarda ifade edilmişti. Yine kamuoyuna yansıyan açıklamalardan süreci koordine edecek izleme kurulunun oluşturulması, örgüt üyesi ya da suç işleyen ayrımına göre farklı mekanizmaların tarifi, bugüne kadar süreçte görev alan insanların yasal güvenceleri ve sorumsuzluğu, yine mağdur haklarının korunması gibi hususların da düzenlemede olması beklenir. Ayrıca sürecin tamamlanmasından sonra örgüt üyelerinin rehabilitasyonu ve toplumsal hayata uyumu gibi destek süreçleri de yine yasal çerçeveye kavuşturulması gerekir. Terörsüz Türkiye sürecini bu 2 yıllık dönemde en fazla zorlayan hususların başında sürecin başındaki ruhuna uygun olmayan maksimalist taleplerin dile getirilmesiydi. Özellikle toplumsal desteği zedeleyecek tartışmalardan kaçınılması gerektiği herkes tarafından kabul edilse de maalesef bu konuda bazı çevreler üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediler. Büyük ihtimal bu yasa tasarısı meclise geldiğinde yine süreçle doğrudan ilgili olmayan konular gündeme getirilecektir. Maksimalist taleplerle ya da sadece Öcalan'ın statüsü ve konumu üzerinden süreç zorlanacaktır. Yine devlet ve iktidarın sorumluluktan kaçtığı gibi suçlamalar yöneltilecektir. Gelinen süreçte terörsüz Türkiye süreciyle ilgili devletin ya da Cumhur İttifakı'nın niyetini sorgulamak süreç açısından doğru bir yaklaşım değildir. En başından itibaren devlet ve iktidar bu konudaki iyi niyetini kendi tabanından eleştirileri göze alarak gösterdi, sorumluluklarını yerine getirdi. Meclise getirilecek yasal çerçevenin de süreçte bir aşama olduğunu öngörmek gerekir. Süreç boyunca terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada başkaca düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde bunlar yine mecliste ele alınacaktır. Dolayısıyla her şeyden önce sürecin dinamik bir şekilde ilerlediğini bilerek hareket etmek gerekir. Sabah gazetesinden Nebi Miş'in makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması. Hürriyet gazetesindeyiz. Sırada Nedim Şener'in makalesi var. Kandırılmadınız. FETÖ'nün "Devlet yok, ahbap var" kampanyasına alet oldunuz. Müzik.
FETÖ'nün en iyi yaptığı şey bugün de olduğu gibi muhalif kesimi yönetebilmesidir. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bayatlamış yalanla bu kitleyi yöneten FETÖ, 6 Şubat depreminden sonra da devlet yok ahbap var kampanyasıyla Kızılay ve APAT'a olan güveni sarsıp kaos oluşturmaya çalışmıştı. Devlet yok ahbap var kampanyası firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun 6 Şubat depreminin ertesi günü 7 Şubat 2023'te öğlen saatlerinde sosyal medyada yaptığı "Ortada devlet mevlet yok, tek bir Haluk Levent'in ahbapları var" mesajıyla başladı. 15 Şubat 2023 günü bu köşede FETÖ'nün Haluk Levent üzerinden yaptığı bu algı operasyonunu FETÖ'cülerin Haluk Levent'e çektiği operasyon nasıl çöktü başlıklı yazımda anlatmaya çalıştım. Haluk Levent de durumdan rahatsız olduğunu ifade etse de kampanya aldı başını gitti. Gerçeğin görünmesi için 3 yıl geçmesi gerekti. Şimdi Haluk Levent değil, kardeşinin yaptıkları da ortaya çıktıkça geçmişte bu kampanyanın parçası olan herkes pişmanlığını ifade etmeye başladı. Hatay'da baraj patladı dezenformasyonuyla gündem olan muhalif kesimin gözdesi, şimdi aynı soruşturmadan tutuklu Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un rezaleti ortaya çıktıktan sonra kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk mesajı atması onu tutuklamadan kurtaramadı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmada Haluk Levent'e deprem yardımı toplaması konusunda destek olan gazeteci, oyuncu, şarkıcı kim varsa ifadeye çağrıldı. 6 Şubat depremi sonrası "Devlet yok ahbap var" kampanyasının parçası olmuş ünlüler, "Kandırıldık, aldatıldık, kullanıldık, pişmanım" diyerek özür dileme yarışına girdiler. Pelin Batu, "Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisi altına alabiliyor. Araştırmadan güvenerek hareket etmek yanlıştı" mesajıyla bu furyayı başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması başlamasa da muhtemelen bu konuda eleştiri yapanları linç edecek isimler bir anda Haluk Levent'in kumar bağımlısı olduğunu, güvenilmez birisi olduğunu hatırladı. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, kumar bağımlısı Haluk Levent'e geçmişte yaptığı yardımlara değinerek "Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin. Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna bunca sevgiyi, güveni, emeği boşa çıkardın" diyerek sitem etti. Deprem sonrası Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne destek veren ünlü isimlerin savcılığa verdiği ifadelerse ibretlik. Ahbaba para yatırmadığını söyleyen gazeteci Fatih Portakal pişmanlığını şöyle ifade etmiş: "Benim Ahbap Derneği'ne deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması, derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereği de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım, zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konu, açık söylemek gerekirse, beni sorumlu hissettiriyor. Bu nedenle özür dilemek gerekiyorsa bu konuda özür dilemeye hazırım." Depremin ardından Babala TV'ye koşan ve "sahipsizmişiz" diyen şarkıcı Gökhan Özoğuz, ifadesinde kumar ve bahis oynadığını bildiği Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda iradesi olduğunu söyledi. Özoğuz pişmanlığını şöyle ifade etti: "Haluk Levent gerekse sosyal medyada, gerek televizyonda, gerekse de kamu kurumlarında birçok faaliyetlerde bulundu ve yine birçok kesim tarafından da bu faaliyetleri desteklendi ve takdir gördü. Bundan dolayı da o dönem Ahbap Derneği'ne güven duymuştum.
Emin olmamakla birlikte Haluk Levent'le ne tür bir yardım yapılacağı konusunda çok kısa görüşmüş olabilirim. Ancak bahse konu soruşturmadan sonra gerek kendim gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük ve hayal kırıklığına uğradım. Ahbap Derneği'ne destek açıklaması yapan gazeteci Ece Güner ise Haluk Levent'e lanet okuduğunu ifadesinde pişmanlığını şöyle dile getirdi. Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum dedi. Kamuoyunu yönlendirmede etkili olan bu ünlü isimler hep bir ağızdan kandırıldık diyerek kenara çekiliyor. Oysa o günlerde aldıkları alkışlar onları mutlu ediyordu. Meğer çoğu da Haluk Levent'in ne olduğunu biliyormuş. Onların telkinleri, mesajlarıyla yardımlar Kızılay ya da AFAD gibi görevlerini yapan kurumlara değil kumar masalarına gitti. Burada kandırılan bir kesim var, o da yardım yapan vatandaşlar. Ünlü isimler Haluk Levent'in paraları kumar masasında yemesine yardımcı olan ve yardımseverlerin kandırılmasına yardımcı olan kişilerdir. Oysa Haluk Levent'e verdikleri desteğin tek bir sebebi vardı: siyasi muhalefet üretmek. Bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'cülerin devlet yok ahbap var kampanyasına hem kendilerini hem de yardımseverleri alet etmekti. En iyisi yazar Sunay Akın'ın Haluk Levent hakkında bir film çekmesi. Çünkü Sunay Akın Haluk Levent'le yaptığı programda yüzüne karşı onu kahraman ilan ediyor, şöyle iltifat ediyordu: sen aslında tam bir film kahramanısın. Bana deseler ki film yap, herhalde senin filmini yapardım. Çünkü sen kapital madden çok çok varlıklı olacakken parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan birisin. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Kandırılmadınız, FETÖ'nün devlet yok ahbap var kampanyasına alet oldunuz. Makaleler arasından programı devam ediyor. Star gazetesinden Yakup Köse'nin makalesi var sırada. Haluk Levent mi? O kim? Batıcı gizli ayaklanmasında da aynısı olmuştu. Devlet içindeki FETÖ'cü unsurların yol vermesiyle azan Batıcılar, o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmenin eşiğinde olduklarına inanmışlardı. Bu inanışla sokakta ve medyada oldukça cesur çıkışlar yapıyorlardı. Erdoğan'ı kurdukları devrim mahkemesinde yargılayıp idam edeceklerini aşikar konuşmaya başlamışlardı. Günlerce meydanları ve yolları işgal ettiler, marketleri yağmaladılar. O dönem ülke yönetimi söz sahibi olan bazılarının teslimiyetçi tavırları da bayileri cesaretlendirmişti. Hükümete şartlar dayatmaya İstanbul Beşiktaş'taki başbakanlık binasını işgale yeltendiler. Başkan Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla bayiler inlerine dönmek zorunda kaldı. Batıcı gezi ayaklanmasına öncülük edenler ifadeye çağrılmaya başlanınca kimilerinde hafıza kaybı başladı. Hiçbir şeyi hatırlamıyorlardı. Meydanlarda büyük devrimci pozu verenler savcılıkta "biz sadece oradan geçiyorduk" dediler. Üstelik Batıcı gezi ayaklanmasıyla alakalı tam manasıyla ne soruşturma ne de mahkeme yapılabildi. Adalet de sadece oradan geçiyordu. Gelelim bugüne. 2023 senesindeki büyük depremlerle birlikte devletin yardım kuruluşlarına bir operasyon çekildi. Bu operasyonun vitrininde de çeşitli alanlarda meşhur olmuş kişiler gönüllü yazıldı. Bu kişiler milyon takipçili sosyal medya hesaplarında ve çeşitli iletişim mecralarında sürekli devletin yardım kuruluşlarını kötülerken bir derneği öne çıkardılar.
Ahbap Derneği. Kurucusu ve başkanı mali suçlardan sabıkalı şarkıcı Haluk Levent. Derneğin hesabına milyarlar akmış ve bugün öğreniyoruz ki Haluk Levent derneğin paralarını kumarda yemiş. Haluk Levent öyle yüzsüz ki dernekten borç almıştım, geri ödeyecektim diyor. Dikkat buyurun, Haluk Levent bir dilim ekmeğe muhtaç kaldığı için derneğin parasını almıyor. Kumar borcu için depremzedelerin yardım paralarını alıyor ve kumarda ezmeye devam ediyor. Kendi itiraf etti. Soruşturma genişliyor ve savcılık o dönem Ahbap Derneği'nin reklamını yapıp halkı bağış için oraya yönlendiren ünlüleri ifadeye çağırıyor. Savcılıktaki ifadeleri okuduğunuzda göreceksiniz ki Haluk Levent mi, o da kim temalı savunma yapmışlar. Allah'tan arşiv duruyor. Bazıları da ben Haluk Levent'in geçmişini bildiğim için Ahbap'a hiç bağış yapmadım demiş. Vay canına sayın okuyucular, bile bile takipçilerini dolandırmaya teşvik etmişler ama kendi paralarına kıyamamışlar. Kimileri de böyle olduğunu bilmiyordum, desteklediğim için pişmanım demiş. Bir seneye kalmaz aynı konuşmaları suç örgütü kurmak ve çeşitli yüz kızartıcı suçlardan yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında da yapacaklarını tahmin ediyorum. Kör Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bunları hep kötü yola düşürdü ve halen düşürüyor. Yapacak bir şey yok. Kendi düşen ağlamaz. Star gazetesinden Yakup Köse'nin makalesini sunduk. Haluk Levent mi? O da kim? Akşam gazetesindeyiz. Doktor Eray Güçlüer'in makalesini sunuyoruz. Bir bakanlık var ülkemde. Hani bilirsiniz, bir zamanlar bir reklam vardı. İyi günde, zor günde bir banka var ülkemde diye. Artık bunu iyi günde, zor günde bir bakanlık var ülkemde şeklinde değiştirmek zamanı. Peki kim bu bakanlık? Tabii ki geleceğimizin temellerini inşa eden Milli Eğitim Bakanlığı. Ülkemiz için çok önemli gelişmelerin kaydedildiği bu dönemde Türk milli eğitimindeki başarıların yoğun iç ve dış gündemin gölgesinde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yaklaşık 2 trilyon liradır. Bakanlıklar içinde en büyük bütçeye sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı faaliyetlerini 74 bin okuldaki 18 milyon öğrenciye 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim vererek sağlamaktadır. Bu bilgiler bile devletimizin eğitim ve öğretime ne kadar önem verdiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. OECD ve PISA verilerine göre Türkiye eğitim ve öğretimde 81 ülke içinde üst grupta yer alan ve son 20 yılda en fazla gelişme gösteren ülkelerden biri olmuştur. Türkiye'de özellikle 2022'den itibaren eğitimde başarının hızlandığı, en güçlü alanların fen bilimleri, gelişmenin en belirgin olduğu alanlarınsa matematik olduğu uluslararası raporlarda yer almaktadır. Ancak bu rakamlar aynı zamanda işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu da göstermektedir. Çünkü sadece okul yapmak, ders vermek, kitap basmak değil, milli ve ahlaki temeller üstünde yeni nesiller inşa edebilmek milli eğitimdeki asıl hedeftir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tam da bunu yapmaya çalışıyor. Milli eğitimin son 10 yılına bakıldığında elde edilen başarının arkasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknolojiyle milli ve insani değerleri birleştirebilmesi olduğunu görüyoruz. Yani eğitim müfredatı bu alanda ülkemiz tarihinde yazılmış en iyi müfredattır. Eğitim ve öğretimin bütün katmanlarını kapsayan, öğrenciyle birlikte aileyi ve toplumu da sürecin içine katan eğitim sistemi başarıyla icra ediliyor. EBA TV'den Ailem 2 dizisine kadar Dilimizdeki Zenginlikler Projesi, yapay zeka destekli yabancı dil platformu, aile okulu, Veli Vizyon platformu ve Milli Eğitim Akademisi gibi sayamayacağım, daha önce hiç olmayan onlarca proje başarıyla yürütülüyor. Biraz önce de söyledim ya, bu kadar büyük bir eğitim sistemini yönetmek bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor. İş yoğunluğundan bahsetmiyorum. Asıl sorun zihniyet değişiminin milli çizgiye gelmesinden rahatsız olanlarla. Evet, geçmişi kötülemenin, bilincimize sızdırılan şer kavramlarını modernlik saymanın, dini yobazlık gibi göstermenin, her türlü ahlaksızlığı Atatürkçülükle maskelemenin marifet sayıldığı bir takım çevrelerce yapılan maksatlı saldırılarla Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin yıpratılmaya çalışılıyor.
Müfredata Mavi Vatan konulmasından Orta Asya değil de Türkistan, Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele, Haçlı Seferleri için Haçlı Saldırıları, coğrafi keşifleri için sömürgeciliğin başlangıcı denmesinden kim niye rahatsız olur? Zihniyetimize sızdırılmış bu kavramların yerine doğrularının konulması, tarihsel milli gerçekçiliği kalıcı olarak sağlayacak milli dönüşümün işaretidir. Bir ulus geçmişinden kopuk yaşayabilir mi? Geçmiş olmayan toplumlara millet denir mi? O zaman Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleri ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımızın Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım sözünden birileri neden rahatsız oluyor? Ecdadımızla gurur duyuyoruz. Şu anda tarihimizle övünüyoruz. Bu millet milli eğitimdeki milli dönüşümün ve elde edilen başarıların bir takım manipülasyonlarla gölgelenmesine asla izin vermeyecektir. Sonuç olarak Sayın Bakanım, biliyoruz yükün ağır ve yolun uzun. Allah yardımcın olsun. Milletimizin duaları ve desteği sizinle. Akşam gazetesinden Doktor Eray Güçlüer'in Bir Bakanlık Var Ülkemde başlıklı makalesini sunduk. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kadir Üstün'ün makalesi var sırada. Washington-Riyad hattında nükleer hamle. Trump yönetiminin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer işbirliği anlaşması orta ve uzun vadede Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek potansiyele sahip. Suudiler hemen nükleer teknoloji elde edemeyecek ve nükleer santral kurmaları dahi yıllar alacak. Ancak anlaşma ileride nükleer eşik devleti olma kapısını aralıyor. Suudiler elbette elektrik üretimi ve enerji çeşitliliği amaçlı barışçıl nükleer teknolojiye sahip olmak istiyor. Ancak uranyum zenginleştirme yolunun net şekilde kapatılmaması, İran'la savaş nedeni sayılan bir teknolojinin Suudilere Amerikan gözetiminde verilebileceği anlamına geliyor. Uranyum zenginleştirme yeteneğine sahip olan ve nükleer eşik ülkesi haline gelen İran'a karşı Suudilere bu yolun açılması bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirecek nitelikte. 30 yıl yürürlükte kalması öngörülen anlaşma, Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'da sivil nükleer program geliştirmesine izin veriyor. Amerikan firması Westinghouse'un milyarlarca dolar tutarındaki nükleer reaktörleri üretmesi bekleniyor. Sivil enerji üretme amacına matuf altyapı oluşturulmasına izin verilirken Suudilerin uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme faaliyetlerinden uzak tutulmasının şart koşulması dikkat çekiyor. Geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tür faaliyetlerden kayıtsız şartsız uzak durma sözü vermesi gibi bir standardın Suudilere uygulanmaması tartışmaya yol açıyor. Anlaşmaya göre Amerika ve Suudi Arabistan uranyum zenginleştirmenin gerekli ve ekonomik olup olmadığını 2 yıl boyunca inceleyecek. Zenginleştirmede karar kılınırsa da tesislerin Amerikan şirketleri tarafından kurulup işletilmesi ve hassas teknolojilerin Suudi personelden saklanması öngörülüyor. Kara kutu olarak tanımlanan bu model, Amerika izin vermedikçe Suudilerin bu teknolojiye ulaşımı olmayacağı izlenimi verse de bu kararın ileride değişebileceğine de işaret ediliyor. Bu madde anlaşmanın güvenceler isteyecek olan Amerikan Kongresi tarafından kabul edilmesini kolaylaştırmak için eklenmiş olabilir. Ama buna rağmen ilerideki Amerikan yönetimlerine geniş bir esneklik sağlanmış görünüyor. Anlaşmanın eleştirilere önemli bir tarafı da nükleer tesislerin denetlenmesiyle alakalı. Suudi Arabistan'ın nükleer silahlarının yayılmasının önlenmesi anlaşmasına taraf olması, tesislerin Uluslararası Atom Enerji Kurumu olağan denetimine tabi olmasını sağlıyor. Bununla birlikte Suudi Arabistan, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına üye ülkelerin ilan edilmemiş tesislerinin de araştırılmasına imkan sağlayan ek protokolü imzalamadığı için bu türden bir denetime tabi olmayacak. Bunun yerine Suudi-Amerikan işbirliğiyle kurulan tesisler Amerika tarafından denetlenebilecek. Ancak Amerika'nın Suudilerin nükleer programlarının tamamını denetleme yetkisi
öngörülmüyor. Amerika'nın senelerdir İran'ın uranyum zenginleştirmesini kabullenmemesine rağmen Suudilere farklı bir standart uygulaması, Washington'da iyi geçinen güçlerin uluslararası anlaşma ve normlar öngörüldüğü yükümlülüklerin bazılarından muaf olabileceği anlamına geliyor. İran'ın nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından kapsamlı denetimi şart koşulurken, Suudilerin sadece Amerika tarafından denetlenmesine tabi olması çifte standart suçlamalarını güçlendirmekte. Amerika müttefiklerine ayrıcalıklı muamele edilmesi bir kez daha Trump yönetiminin uluslararası kural ve normları müttefik gördüğü ülkeler lehine esnetebildiğini gösterdi. Amerika'nın Suudilere nükleer teknoloji vererek İran'ın programını dengelemek amacını güttüğünü söyleyebiliriz. Ancak bunun ters tepmesi de şaşırtıcı olmaz. İran tarafı Suudilere nükleer teknoloji transferi yapılırken bu programdan vazgeçmeyi gündemlerine dahi almaz. Aksine programı ne pahasına olursa olsun korumak gerektiğine hükmedebilirler. İran'ın Suudiler üzerinden caydırılması amaçlanıyorsa, ki öyle görünüyor, bu hedefe ulaşmayıp aksine bölgede nükleer eşik olma yarışı tetiklenebilir. İran'ın nükleer programlardan vazgeçmemesi bu tür arayışları gündeme getirmişti, ancak Amerika-Suud anlaşması bu arayışın somutlaştırılması anlamına geliyor. Amerika'nın kendisiyle iyi geçinen ve Amerikan firmalarına para kazandıracak Suudilere nükleer teknoloji transferi yapması kısa vadede askeri dengeyi değiştirmeyecektir. Ancak orta ve uzun vadede Suudilerin bölgesel ağırlığını artıracaktır. İsrail-İran nükleer gerilim denklemine Suudilerin de eklenmesi mümkün olabilir. Dahası Türkiye ve Mısır gibi ülkeler de hem kendi nükleer kapasitelerini yeniden değerlendirmek isteyebilir, hem de bölgesel güç dengesinin değişmesinden rahatsız olabilir. Suudilerin uzun süredir istediği savunma güvencelerini tam olarak karşılamasa da bu anlaşmanın siyasi bir güvence sağladığı açık. Biden yönetimi Suudilere savunma anlaşması ve nükleer teknoloji pazarlıkları yaparken bunları İsrail'le normalleştirme koşuluna bağlıyordu. Ancak Trump'ın bu dosyaları birbirinden ayırdığını görüyoruz. İsrail'i tanımadan ve Filistin konusunda açık bir taviz vermeden bu anlaşmayı elde eden Suudi Arabistan, Amerika'dan tam da bu noktada savunma paktı almadı. Ancak bu anlaşmanın stratejik bir sigorta işlevi göreceğini tahmin etmek zor değil. Trump yönetimi Suudilere nükleer silah vermiyor ve uranyum zenginleştirmesi meselesini de zamana yayıyor. Ancak sonuçta nükleer eşik olma yolunu açarak kritik bir stratejik hamle yapmış oluyor. Washington eskiden kritik teknolojileri vermeden müttefiklerine güvenlik garantileri vermeyi tercih ediyordu. Ancak garantiler artık inandırıcı bulunmadığı için kontrollü nükleer kapasiteyi vererek dengeleri yönetmeye çalışıyor. Bu politikanın Suudi Arabistan gibi ülkeleri Washington'a çok daha sıkı bağlama potansiyeli barındırmakla birlikte Orta Doğu'da yeni bir nükleer kapasite yarışına neden olacağını öngörmek zor değil. Bu denklem hem İran'ın nükleer meselesinde çözümü zorlaştıracak, hem de farklı ülkelerin eşik ülke olma arayışını güçlendirecektir. Bu türden bir çekişmenin de bölgenin hayrına olmayacağı açık. Yeni Şafak gazetesinden Kadir Üstün'ün makalesini sunduk. Washington-Riyad hattında nükleer hamle.

Takvim gazetesindeyiz. Bekir Hazar'ın makalesi var sırada. Oyun bitti. Jeffrey Epstein, tescilli bir Mossad ajanı. Reşit olmayan küçük çocukları tuzağa düşürüp Karayipler'de kendisine ait özel adada özellikle Amerika'yı yöneten siyasilere sunuyordu. Dünyayı ayağa kaldıran davanın ana merkezindeki fuhuş ağının lideriydi. Küçük çocuklarla fuhuş yapan sapkın ünlülerin ve siyasilerin görüntülerini çekip İsrail'e Mossad karargahına gönderiyordu. Temmuz 2019'da tutuklandıktan kısa süre sonra New York'ta hücresinde ölü bulundu. Birileri harekete geçmiş ve ebediyen susturmuştu. İntihar diyerek olayı kapattılar. Mossad ajanı Epstein avcıydı ve tabii onun bir de oltaları vardı. Oltalardan biri Jean-Luc Brunet'ydi. Fransız model ajansı sahibi ve Epstein'in suç ortağıydı. Kız çocuklarını ve genç kadınları ağa temin etmekle suçlanıyordu. Çok sayıda mağdur bizi model olma vaadiyle Epstein'in fuhuş adasına taşıdı diyordu. Epstein ona milyon dolarlar yatırmıştı. 2020'de Fransa'da tutuklandı. Tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanması beklenirken Şubat 2022'de Paris'te Sante hapishanesinde hücresinde ölü bulundu. Onu da susturdular ve yine intihar diyerek olayı kapattılar. Alfredo Rodriguez, Epstein'in Florida Palm Beach'teki malikanesinde uzun yıllar boyunca şoför, kahya ve kişisel asistan olarak çalıştı. 2009 yılında Epstein'in nüfuslu isimlerin, siyasilerin, kurbanların iletişim bilgilerinin yer aldığı ünlü küçük siyah defterinin bir kopyasını gizlice ele geçirdi. 50 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalandı. 2014'te şoför kahyanın ölüsü bulundu. Hastaydı dediler. Bill Richardson eski New Mexico valisi ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanıydı. Epstein dosyasında adı geçen siyasi figürlerden biriydi. Eylül 2023'te yatağında ölü bulundu. Marvin Minsky yapay zeka araştırmacısı ve MIT profesörüydü. Epstein'in finansal destek sağladığı bilim insanları arasındaydı ve mağdur ifadelerinde adı geçmişti. Ocak 2016'da aniden ölüverdi. Steve Bing, Hollywood yapımcısı ve iş insanıydı. Epstein'in uçuş kayıtlarında ve yakın çevresinde adı geçen kişiydi. Haziran 2020'de Los Angeles'ta ölü bulundu. İntihar diyerek kapattılar dosyasını. Mark Middleton, Amerika Birleşik Devletleri eski bakanı Bill Clinton'ın özel danışmanıydı. Epstein'in Beyaz Saray'a defalarca davet eden ve fuhuş adasına uçuş kayıtlarında yer alan kişiydi. Mayıs 2020'de Arkansas'taki bir çiftlikte cesedi bulundu. İntihar dediler yine. Steve Hoffenberg, Epstein'in iş ortaklarından biriydi. Ölü bulundu. Thomas Browers, Epstein'e kredi veren finansçıydı. Cesedini buldular ve intihar diyerek kapattılar onun da defterini. Virginia Goffrey, Epstein tarafından küçük yaşta fuhuşa zorlanan mağdurlardan biriydi. Ölüsü bulunduğu gün yine aynı açıklama geldi. İntihar. Caroline Adriano, Epstein davasında ifade verdi. Epstein'in mağduru kızlardan ve ana tanıklardan biriydi. 14 yaşında beni kandırarak adaya götürdüler. Taciz ve cinsel saldırıya uğradım diye ifade verdi. 23 Mayıs 2023 tarihinde Florida West Palm Beach'teki bir otel odasında 36 yaşındayken hareketsiz bulundu. Ölmüştü. Birileri onu da susturmuştu. Ailesi ölümünde şüpheler var diyerek ayağa kalktı. Kimse tınlamadı. Epstein belgelerinde adı geçen 50'ye yakın isim şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Epstein'in bir başka ortağı ve model ajansı sahibi Daniel Seyd, Polonya, Slovakya, Çekya ve Macaristan'daki küçük köylerde model adayı arayacağım, bana 4000 dolar gönder diye mailler attı. Ava çıkarken Epstein'e bu işi bazen kendimi balıkçı gibi hissediyorum, bazen çabuk yakalıyorum, bazen hiç balık yok diye yazdı. Yüzlerce kızın fotoğrafını gönderdi ve son olarak önceki gün onun da evinde cesedi bulundu. Yine intihar diyerek kapatacaklar büyük ihtimalle. Tüm bunları neden yazıyorum? Gayet basit. Amerika'yı ahtapot gibi saran Mossad ajanı Epstein aracılığıyla elde edilen görüntülerle önüne gelene şantaj yapan ve koca ülkeyi köleye çeviren Siyonist İsrail'in kurduğu paralel devlet düzenini
daha iyi anlamamız için. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance bile 5 gün önce Epstein'in Mossad bağlantısını biliyoruz artık diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Kavga çok büyük. İsrail ajanlarını bile tanıklık yapmasınlar diye ortadan kaldırıyor. Ancak nafile tüm dünyada tecrit ediliyor ve yalnızlaşıyorlar. Onlar için oyun artık bitiyor. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hızar'ın makalesini sunduk. Oyun bitti. Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: makaleler arasından.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 16, Sure, Taha Suresi 77-135. ayetler, sayfa 316-320.

0: Anne mektubunda yazdı ki, "Yanlış yapıyorsunuz kardeşim, ne yazık ki. Öyle bereketli ki buradaki sohbetler, bütün dünya gezilse yine zor ele geçer. Zira birçok insanlar demeyip uzak yakın, bu fakirin yanına gelirler akın akın. Dünya kazançlarını atarak bir kenara, feyze kavuşmak için koşarlar buralara. Siz ise kardeşliğin bilmeyip kıymetini, elden kaçırırsınız bu sohbet nimetini. Dünyanın alçaklığı belliyken siz yine dalmak istiyorsunuz dünya nimetlerine. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır: Elbette haya etmek imandan bir parçadır. Kıymetli cevherleri çocuk gibi şimdi siz cam parçalarıyla, cevizle değiştiniz. Tatlı, yağlı yemekler, süslü, şık elbiseler doğruyu görmenize size hep perdedirler. Bunlara düşkünlüğün sonu pişman olmaktır ve her iki cihanda zarara uğramaktır. Eşin, dostun gönlünü yapmak için bir kimse kendini sonsuz olan azaba iter ise akıllı olmadığı anlaşılır maalesef. Zira akıllı insan kendini etmez telef. Ey kardeşim, bu dünya vefasız ve fanidir. Ve böyle olduğuna her Müslüman kanidir. Dilde dolaşmaktadır onun vefasızlığı. Aklı olan ölüme yapar hep hazırlığı. Yine siz bilirsiniz bizden bir işarettir. Habercinin görevi yalnız haber vermektir. Yine bir başkasına buyurdu: Ey oğlumuz, iki temel üstüne kurulmuştur yolumuz. Birincisi, İslam'ın her emrine uymaktır. Bir müstehabı bile elden kaçırmamaktır. İkincisi, İslam'ı öğreten rehberini sevip canı gönülden yapmaktır her emrini. İslam'a tam riayet ve üstada muhabbet, bu iki temel esas var ise kimde şayet, ele geçmiş demektir ebedi rahat huzur. Birisi gevşek olsa buna zor kavuşulur. Bugüne kadar olan kabahatler içinde Allah'a yalvarınız gözyaşları içinde. Ağlayıp sızlayarak ona yalvarırsanız inşallah affedilir bütün kusurlarınız. Ey kardeşim, kalplerin bu manevi illeti yapmayı güçleştirir dini İslamiyeti. Nasıl beden hastayken zor gelirse ibadet, kalbin hastalığı da güçleştirir be gayet. Nitekim buyurdu ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, sadece müminlere zor gelmez namaz kılmak. Yoksa İslamiyetin her emri de kolaydır. Eğer zor geliyorsa kalpte hastalık vardır.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının son sayfalarında buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ümmetim arasına fitne, fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana 100 şehit sevabı vardır. Sünnete yapışmak, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını öğrenmekle ve bunları yapmakla olur. Müslümanların 4 mezhebinden herhangi birisinin alimleri ehl-i sünnet alimleridir. Ehl-i sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'dir.

0: İngilizler asırlar boyunca uğraşarak bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine ve bütün dinlere öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, cennetin ve cehennemin var olduğuna inanmıyorlar buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabında.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Buyurun.
2: Sesimi alabilir misin?
0: Duyuyoruz efendim, dinliyoruz, buyurun.
2: Tamam hocam. Hocam ben doğuştan görme engelliyim. Yıllardan beri sıkıntılarım hep devam ediyor. Dua edin inşallah.
0: Rabbim sıkıntılarını ayrı tepkiyle sin inşallah Teala.
2: Amin. Hocam birinci sorum dua ile alakalı. Ya şimdi bazı kaynaklarda işte 3 defa, bazı kaynaklarda 7 defa tekrar etmeli deniyor. Yani benim kafam karıştı. Hani bir defa da söylense olmaz mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da kalp kalbe karşı diyorlar. Yani biz bir kimseye düşündüğümüz zaman o da bizi düşünüyor mu? Onu merak ediyorum. Diğer sorum da kulak çınlaması. Mesela işte bir kimse sağ kulağımız çınlıyorsa bizi hayırlı anıyor diyorlar. Bu doğru mu? Bir de son sorum var. O da yani hani işte rüya nasıl yorulursa öyle çıkar diyorlar. Hani bu doğru mu? Yani bir rüya gördük, bir hayırla, yani onu hayra yorarsak hayırlı mı oluyor? Şerre yorarsak şer mi oluyor sonu?
0: Peki efendim. Bu kadar. Oldu efendim.
2: Sağ olun.
0: Peki efendim.
1: İyi günler. Buyurun.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam. Sağ olun, teşekkür ederiz.
3: Osman Hocam'a sorun olacak.
0: Dinliyoruz efendim.
3: Hocam hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Amin cümlemizden.
3: Hocam öncelikle şu bademlikler oluyor. Bizim Konya buradan yemek belediyenin oluyor veya devletin oluyor. Biz buradan toplayıp eve götürmek. Bunun hükmü nedir hocam? Evet. Bir diğeri de hocam daha önceden biri ekmiş, nardır, meyvedir ama karayolları imlak etmiş, karayollarının imlak alanında kalmış meyveler toplanmıyor. Dikkat ediyoruz gidip geldikçe, sürekli yolda olduğumuz için onlar dökülüyor. Bunları yemek caiz midir? Sorular bunlar hocam. Teşekkür ederim.
0: Peki efendim.
1: Buyurun hocam.
0: Efendim bugün cuma. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, borçlar varsa ida ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını hayra tebdil eylesin niyazında bulunuyoruz ve ayrıca Allah-u Teala bizleri, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Teala. Amin. Efendim gelelim dinleyicilerimizin suallerine. Şimdi dinleyicimiz diyor ki bazen diyor mesela bir dua için bunu 3 defa, 5 defa veya 10 defa neyse tekrar etmeli, söylemeli. Veya genel olarak mesela talebi en az 3 defa zikretmeli. Peki bir defa da olsa olmaz mı? Olur. Kalbine bağlı. Tamam. Bütün hücrelerinde Allah-u Teala muhabbet, Allah-u Teala sevgi, Allah-u Teala kudretini müşahede etme durumlar varsa elini daha kaldırırken ya Rabbi derken Allah-u Teala ile bey kulum ne istiyorsun der. Peki bu zamanda bizim gibi avam ahir zamandayız. Efendim günahsız. Evin içinde bile günah işleniyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki öyle zaman gelecek ki o zamanda adam evine imanlı olarak gelecek ama sabahleyin imansız çıkacak. Adam evinden imanlı çıkacak ama akşama evine imansız gelecek. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bir gün böyle talebelerinden birkaç tanesine böyle şey yaparken ya karışı buyurmuşlar. Merak ederdik biz. Çünkü Fatih Şerif de böyle buyuruyor. Evinde bu kimsenin imanı nasıl gider? Evine geldi. Hani sokakta dışarıda birisiyle konuşuyordu. İşte orada haram şeyler gördüğü, haram şeyler aynı şekilde el uzattı, yedi veya haram olan şeylere baktı. Ondan sonra ne bileyim o anda harama hafife aldı falan, imanı gitti. Yahut da aynı şekilde birisiyle konuştu, konuşurken o böyle İslamiyet'in emrettiği bir şeyi hafife aldı, bu da ona güldü. Yani dışarıda imanı kaybetme ihtimalini çeşitli sebeplerle düşünebiliyorsunuz. Ama evine geldi bu adam. İmanı nasıl gider diye düşünüyorduk buyuruyorlar. Televizyon çıkınca anladık buyuruyorlar. Bahattin Bey, şimdi televizyonu sollayıp geçen cep telefonları var.
1: Evet.
0: 24 saat medya cebinde. 24 saat cebinde ya.
1: Evet.
0: Hatta şimdi mesela çocuklar, gençler böyle televizyona bakan yaşlıları görünce yaşlıların oyuncağı diye bakıyorlar.
1: Evet.
0: Evet, öyle bakıyorlar yani. Yaşlıların oyuncağı. Çünkü televizyonun aldığı belli programlar, belli aynı şekilde kanallar, ama şey öyle değil. Telefon öyle değil. İnternete bir girdi miydi? Oho, dünyanın her tarafını dolaşıyor. Orada küfre girmesi an meselesi. Gece gündüz artık fark etmiyor. Gece gündüz cebinde. Her an o onu ya doğru yola iletecek ya da felakete götürecek telefon. Bu kadar zararlı, bu kadar zararlı. Çünkü külli icadın muzur buyurulmuş. Yani her yeni keşfedilen şey, her yeni keşfedilen şey çok dikkatli olmak lazım. Efendim şu faydalar var, doğru. Ama insanlar Allah denen dinini biliyorsa o keşfedilen yeni alet insanların emrinde olur.
1: Evet.
0: Faydalı olur. Ama eşyan elde geçse mesela, efendim yeni keşfedilen müthiş bir silah. Tamam. Bir milletin ordusunun elindeyse düşmanlarına karşı kullanır. Kendi memleketini şey yapar. Peki eşyanın elinde olursa? Ya getirir sana. Tarlanı, tapanı, paranı, pulunu, altını, hepsini ver der, değil mi?
1: Evet.
0: Yoksa öldürürüm der. Hatta alır gene de öldürür. Alır ve gene de öldürür. Demek ki hemen bazıları, olur mu efendim işte yeni icatlara karşı, siz yeni keşfedilen şeylere karşı mısınız falan? Yok, karşı değiliz. Ama bir şeyi yaparken iki tarafı düşünmek lazım. Hoparlör efendim. Ha işte ibadeti soktun. Çalgılar efendim. Ha, ilahiler çalgılarla söylüyor. Ne oldu? Adam daha önce aynı şekilde mırıldanıyordu. Veyahut da elinde bir sazı vardı. Kimseye de göstermiyor. Evinde sazını çalıyor, şey yapıyordu. Kendi kendine günaha giriyordu. Tövbe eder. Allah-u Teala ile baş başaydı.
1: Evet.
0: Ama şimdi sen aynı şekilde o çalgıyı ilahiye soktun. Her tarafta söylüyorsun, radyoda yayınlıyorsun, televizyonda yayınlıyorsun. Ondan sonra böyle konserlere gider gibi artık bir mevlide bilmem neye gittiği zaman sana da geliyordur öyle videolar. Böyle bakıyorsun bir hoca hanım diyorlar, depdebe bir şekilde kılık kıyafet ki yerli yerinde falan. Ondan sonra depler çalarak salona böyle geliyor alkışlar arasında. Vay be. Serapa gösterir, serapa kibir, seraba aynı şekilde cehennemlik yolu.
1: Evet.
0: Efendim Allah diyoruz tabi, hadis-i şerif var. Cehennem ihlaslarla dolu diye. Yani adam o bidata inanarak aynı şekilde gidiyor. Nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Cehenneme gidiyor.
1: Evet.
0: Allah Teala muhafaza buyursun. Ya hatırlarsın bir seferinde bu hoparlörün aynı şekilde hoparlörle ezan okumak, hoparlörle aynı şekilde namaz kılmak, bunların caiz olmadığını anlatınca abi dışarı çıktık. Telefonlar aynı şekilde bakıyorum ta yurt dışından. Ezanları susturamazsınız. Allah Allah. Altyapı o kadar göçmüş ki zannediyor ki ezan sadece hoparlörden okunur. Aslanım ben. İnsan aynı şekilde oturur da bir geçmişine bakar ve bir kökünü araştırır. Böyle olunca sendeki iman da işte böyle rüzgar önündeki yaprak gibidir. Rüzgar ne taraftan eserse seninki de o tarafa gider. Eğer son nefese kadar kendini toparlayıp tövbe ettin etmedin o halde ruhunu teslim edersin, imansız gidersin.
1: Evet.
0: Şefaat de yok, çaresi de yok. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Teala.
1: Amin.
0: Bunun için böyle bir zamanda, hani biraz uzattık da böyle bir zamanda efendim dua ederken Muhammed Mansur Hazretleri buyuruyorlar ki, istiğfar okurken, kelime-i tevhid söylerken, kelime-i temcid söylerken, şifa için bildirilen ayet-i kerimeler ve duaları okurken ve bir sıkıntısı varsa Allah-u Teala'dan bir şey talep ederken dille kalp beraber olması lazım. Bunun içinde mesela salavat-ı şerifeyi, istiğfarı, kelime-i tevhidi bir değil, bin değil, yüz binlerce söylemen gerekiyor.
1: Evet.
0: Hatta Muhammed Mansur Kudüs'e Suruk Hazreti Ömer'in 30. Kuşaktan torunudur bu zat. Hindistan'da metfun İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de mahdumudur. Şimdi Cenab-ı Hak şefaatlere nail eylesin. Şimdi bu zat buyuruyor ki istiğfar ettim, kelime-i tevhid okudum, dua ettim, kabul olmadı. Sen de şahitsin. Devamlı telefon geliyor. Okudum ama bir faydasını görmedi falan. Görmez tabii. Niye? Ya Anadolu'da bir tabir var. Eli hamurda gözü oynaşta diye. Tamam mı? Ya şimdi ya kusura bakma ama gerçeği çok güzel bir şekilde o deyim ifade ediyor.
1: Evet.
0: Ya arkadaş senin kalbin başka yerlerde, dilinde yarabbi yarabbi deyip duruyorsun burayı. Şey olmaz o yani, bir şey ben kabul olmaz o. Kabul olmaz. İşte İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sen yarabbi derken kalbin de aynı şekilde yarabbi diyor mu diyemiyor mu? Buna uyuyor mu uymuyor mu? Estağfurullah derken kalbin sızlıyor mu? Ben o günahları niçin işledim, niçin o hatları yaptım diye. Yani dilinle kalbin beraberse o istiğfar kabul olur. Dilinle kalbin beraberse o talebat-ı şerife kabul olur. O kelime-i tevhid kabul olur. Buyuruyor bu zat.
1: Evet.
0: Ama efendim ben sana değil, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hocaları ta Peygamber Efendimiz'e kadar giden ehl-i sünnet alimlerine, din büyüklerinin sözüne inanırım. Senin anladığına, anlattığına, yok efendim ayette böyle diyor, senin anladığına da inanmam. Hadis-i şerifte böyle diyor, senin aynı şekilde hadis-i şerifi tercüme ederek söylediğini de inanmam. Efendim hadis-i şerife inanmam. Hadis-i şerife inanıyorum da senin anladığına inanmıyorum.
1: Evet.
0: Tamam mı? Senin anladığına inanmıyorum. Ben ehl-i sünnet alimlerine inanıyorum. Onlar kitaplarında ne yazdıysa aynen öyle. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri, 12 Seyyid Fihim Arbaz Hazretleri, 12 Taha Yakkar Hazretleri, 12 Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, 12 Abdullah Dehlevi Hazretleri. Taha Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor bu. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri hücrelerine varıncaya kadar o yazdıklarında samimidir, ihlaslıdır ve Allah rızası için yaptı. O zatın sözünü bırakıp da seninkine mi bakacağım ben?
1: Evet.
0: Efendim ben profesör bilmem ne, ne olursan ol. Beni ilgilendirmez senin etiketin.
1: Evet.
0: Beni ilgilendirmez. Eğer öyle olsaydı, hani etiketle bir şey olmuş olsaydı, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat Üniversiteleri rektörüydü. Bir sene boyunca Hindistan'a gitti Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne aynı şekilde tedavi olmak için. Ne tedavisi? Kalbinin aynen tedavisi için. Onun için gitti. Niye? Çünkü altyapısı var. Bakıyor diyor ki bu ilimle, yani dekan olmakla, ne bileyim ben rektör olmak suretiyle tedavi olmuyor. Bunun mütehassısları aradı. Allah-u Teala ihsan etti. Ta bir sene boyunca gitti Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne. 6 ay kaldı. 6 ay da kemale gelince ondan sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri oldu. Öyle oldu. Yoksa efendim çok okudum, çok şey yaptım falan. Ya bir misal vereyim şimdi. Aziz Mahmud-i Deha Hazretleri kimdi?
1: Kadı.
0: Kadı Mahmud değil mi? Nerenin? Bursa'nın. Kim duyacaktı, kim bilecekti ya Kadı Mahmud olarak kalsaydı? Ki Osmanlı döneminde kadı, yani bir yerde kadıysan oranın valisinin de üstündesin. Çünkü dini temsil ediyor.
1: Evet.
0: Her şeyde vardı, bizim gazetede yazıyordu. Allah rahmet eylesin, inşallah imanını kurtarmıştır. Ayhan Songar.
1: Evet.
0: Ona aynı şekilde işte size deli diyorlar. Vallahi başkasının bana deli demesinin diyor bir şey yok ama diyor ben birisine bir deli dersem diyor.
1: Geri dönüşü yok.
0: Atarlar adamı diyor Bakırköy'e. Tamam mı? Tımarhaneye atarlar diyor. Başkası bana deli demiş diyor. Bir kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla bu büyüklerin dediği önemli. Bu büyüklerin dediği. Onlar da öyle gel hatır için sana ben aynı şekilde bu videoyu samimi severiyor. Ya bir şey de Seyyid Abdurrahim Arvas Hazretleri. Yani Allah-u Teala nasip etti. Arvas'a gittik biz. Arvas'ta o çilehanesini de aynı şekilde gösterdiler. Çilehanesini gösterdiler. Yani şöyle küçük bir pencere var. Böyle yediği o zaman kuru ekmek tuz neyse 40 gün çile çekiyor falan. Gözleri böyle görmez hale gelmiş, kitap okuyamıyor falan. Ondan sonra o pencereden birisine demiş ki ya bir zeytinyağı getir de gözüme süreyim. Hocası Seyyid Fihim Hazretleri tabii kalp gözüyle görüyor. Güzel bir sofra hazırlıyor. Abdülhakim Arvas Hazretleri beğendiği, sevdiği güzel yemekler de hazırlatıyor falan. Geliyor falan. Sofraya bakıyor. Oo, günlerce yemek yememiş. Çok güzel yemekler. Otur, buyur otur demiyor hocası. Diyor ki biz sen habersiz gözüne zeytinyağı sürmüşsün diyor, öyle mi diyor. Bir lokma bile yedirtmiyor. Efendim eziyet değil mi? Hayır. Tedavi olması lazım, onun ilacı o.
1: Evet.
0: Şimdi git, 40 gün bitmek üzereymiş. Yeniden başla sıfırdan diyor, bir 40 gün daha. Ondan sonra elime ne geçtiyse, neye kavuştuysam o ikinci 40 gün aynı şekilde hocamın şeyiyle. Dolayısıyla onlar kalp mütehassısı. Biz gazeteye de yazmıştık böyle. İşte kalbi tedavi için istiğfar okumalı, ne abi çok okumalı. Bir tane dinsiz bir gazetede demiş, bunlar demiş işte bak demiş kalbi demiş tedavi. Salak, yürek ayrı, kalp ayrı. İnsan önce bu araştırır, okur da ondan sonra yazı yazar değil mi?
1: Evet.
0: Sonra böyle rezil olursun, perişan olursun. Bir zamanlar da bir hatırlar mısın? Sen hatırlarsın ya. Profesörlüğün üstünde baktılar ki herkes profesör oluyor falan. Ort profesör, ordinary profesör vardı. Hatırlar mısın?
1: Evet.
0: İşte ort proflardan bir tanesi. Şimdi pir, yanlış hatırlamıyorsam parça bir kelime. Erkek için kullanıyor. Pire, kadın için kullanıyor. Pire dediği zaman hani kadına demektir. Pir, erkek demektir. Şimdi pirin pire ile evlenmesi ifadesi geçiyor. Salak okumuş ort prof. Demiş bu demiş İslamiyet demiş pireleri bile evlendiriyor. Salak herif, bir araştır. Bir de ort prof olmuşsun, tamam mı? Tamam da sana rezil oldu gitti. Rezil oldu, evet. Gitti. Allah-u Teala anlayışımızı düzeltsin. Dolayısıyla dua yerine göre 3 defa tekrar edilir. Yerine göre 5 defa tekrar edilir. Ama kalbi müsaitse bir defa da kafidir.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ölmüş insanın etini yemek. Gıybet, bir kimsenin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir ki adam çekiştirmek demektir. Bir kimseyi gıybet etmek ölmüş insanın etini yemek gibi olur buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Resulullah Efendimizle oturuyorduk, içimizden birisi kalkıp gitti. Ya Resulallah, rahatsız olup gitti denildi. Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz buyurdu. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, Resulullah Efendimizin yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar buyurdu. Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı. Ebu Cafer Haddad Hazretleri gıybetin insanı felakete düşüreceğini gösteren bir hadiseyi şöyle nakleder. Yanımızda çalışan, çok ibadet eden bir genç vardı. Bununla beraber bu genç başkalarını gıybet ederdi. Bir ara kayboldu. Bir müddet sonra onu kötü kimselerin yanından çıkarken gördüm. Niye bu hale düştüğünü sorduğumda, gıybet beni bu hale düşürdü. Bu kötü insanlardan birine tutuldum, o manevi hallerin hepsini elimden kaçırdım. Şimdi bunların yanından ayrılamıyorum dedi. İbrahim Ethem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince, o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin Ethem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip, filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti deyince, sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O şahıs misafir olarak davet etmişti dedi. Sonra ne ikram ettiğini sorunca çeşitli yemekler ve meşrubat cevabını aldı ve buna karşı bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ölmüş bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allah-u Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helali kalmış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse, gıybet edilen kimse vefat etse, gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı, şerefi malından daha kıymetlidir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin akrabasından yaşlı biri, ağzı eğilmiş, dudağı sarkmış, yüzü gerilmiş bir halde huzuruna gelir. Konuştuğu da anlaşılmaz. İsmail Fakirullah Hazretleri akrabasının o halini görünce ağlar, sonra da mübarek eliyle ağzını mesheder, Fatiha suresini okur, el kaldırıp duada bulunur. Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzelir, eski haline gelir ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin elini öperek, ''Efendim, beni affetmenizi istirham ediyorum. Bu gece arkanızdan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetinizi yapmıştım. Uyuduğumda gaipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun.'' deyip tekrar tekrar af diledi. İsmail Fakirullah Hazretleri de ''Biz hakkımızı helal ettik. Hak Teala sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol.'' buyurur. Bir kimse Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelip ''Efendim, çok et yenen bir hane halkından Allahü Teala nefret eder.'' hadisi şerifindeki ''Hane halkından murat nedir?'' diye sorar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler cevabını verir. Dırar bin Mürre Hazretleri de gıybet etmek annesiyle 70 kere zina etmekten daha kötüdür buyurmuştur. Netice olarak bir kimsenin dindeki kusurlarını, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar, söz taşır demek ve dünyadaki kusurlarını, mesela sağırdır, şaşıdır demek hep gıybettir. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, şerefli ve asil kimse sözünde durur, akıllı olan yalan söylemez, mümin olan da gıybet etmez.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Efendim dinleyicimiz, birinci dinleyicimiz kalp kalbe karşıdır. Yani bir kimse kalbinde bir başkasına muhabbet varsa, o muhabbet bizim anlamadığımız şekilde, hani bugün bunu izah etmek biraz daha kolay. İşte radyo, televizyon yayınları var. Nedir? Uydu. Dolayısıyla havada mevcut olan bir sistemi kullanmak suretiyle, Cenab-ı Hakk'ın yaratı bir sistemi kullanmak suretiyle, sen buradaki bilgileri, mesela burada konuşuyorsun, uydu vasıtasıyla dünyanın her tarafında seni dinleyebiliyor.
1: Evet.
2: Görüntüyü verdiğin zaman görüntüyü de görebiliyor. Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla Allah-u Teala da kalplere de buna benzer hassalar vermiştir. Eğer karşı taraftakinin kalbinde sana karşı buğz varsa, sende de meydana geliyor. Muhabbet varsa demek ki o da sana muhabbet ediyor. Hatta bir gün Emel abiler buyurdular ki, efendim bize dua edin. Kendileri öyle bir bize dua edin. Hani hadis-i şerifte işte, siz dua edin, dua edene mi edilene mi? Dua edince samimiyet de ediyorsan, muhabbet de ediyorsan, dua edinen kimseye bu intikal eder. Eğer mübarek bir zatsa gönlüne gelir, hatırlar, sana dua eder.
1: Evet.
2: Yani bizim size dua etmemizi bekliyorsanız, buyuruyorlar, siz de bize dua edin. Evet. Tamam. Efendim bunlar halk arasında yorum. Çocukken de duyardım. Sağ kulak çınlarsa hayra, sol kulak çınlarsa şerre falan diye. İşte bizi anmış, kötü bir kimse anmış, iyi bir kimse anmış, yorum yapılıyor. Ama kitaplarda buna benzer öyle şekilde kulak çınlamasıyla, evet, şunlar olur diye bir şey yok.
1: Evet.
2: Ama öbürsü öyle değil. Minel kalbi ilel kalbi sebiyle, her kalbe giden bir yol vardır diye kitaplarda var. Gelelim efendim, dinleyicimizin bir suali daha var. Rüyayı hayra yormalı. Bu hadis-i şerif. Hayra yorum buyuruyorlar. Çünkü yani şey olarak söyleyebilir. Aa, senin başına bela gelecek, bilmem ne gelecek falan. Hani tellalcı başı her türlü kötülüğü söylüyor falan. Felaket tellalcısı derler.
1: Felaket tellalcısı.
2: Dolayısıyla öyle olmayın. Hatta bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Peygamberimiz zamanında yaşayan bir hanım sahabiye. İşte kocası ticaretle meşgul. Rüyasında görüyor. O zamanki ticarete şimdi uçakla gidip gelmiyor ki bu.
1: Kervanla
2: gidiyor falan. Bir ayda anca gider gelir gittiği yere. Veya iki ayda yerin mesafesine
1: göre.
2: Bir rüya görüyor falan. Peygamber Efendimiz'e geliyor, anlatıyor. Peygamber Efendimiz işte koca insan salim döneceğine alamet. İkinci de yine geliyor, biliyor ki koca insan salim döneceğine alamet. Üçüncü sefer yine ticaret için gittiğinde kadıncağız bir rüya daha görüyor, geliyor Mescid-i Nebi'ye. Peygamber Efendimiz hep başka bir yere gitmişler. Eshab-ı kiramdan birisi demiş ki, nedir, niçin arıyorsun? Demiş, bir rüya gördüm. Demiş, söyle biz de tabir ederiz. Anlatıyor, kocayın öleceğini alamet diyor. Kocası ölmüş. Bunu Peygamber Efendimiz duyuyor ve buyuruyor ki, niçin hayret ayınca yormuyorsunuz? Peki bu zamanda da aynı şekilde birisine söylediğim, bu zamanda rüyayı anlayan ve yorum yapan kimse yok.
1: Evet.
2: O farklı bir şey. Farklı bir şey. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh işte 16-17 yaşlarında bir rüya görmüş, ama rüya dehşet bir rüya. O zaman da İbn-i Sirin Hazretleri rüya konusunda mütehassıs bir zat. Tabiinin büyüklerinden diye geçiyor. Ona gidiyor. Biliyor onu. Yani biliyor derken duymuş, biliyor. O bakımdan biliyor. Yani fiziken görüşmemişler. Gidiyor. Efendim diyor, bir rüya gördüm. Hayırdır evlat diyor. O yaşlı İmam Hazretleri, Hazretleri genç. Bir rüya gördüm. Hayırdır anlat diyor. Rüyamda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrini gördüm. O kabri açtım. Mübarek bedenine ulaştım. Göğsünü yardım deyince İbn-i Sirin Hazreti bir şeyler demiş. Sus demiş, sen göremezsin öyle bir rüya. İmam Hazreti Mahallim Hazretleri genç. Allah Allah. Böyle şaşırmış. Ama falan. Hız demiş, göremez. Demiş, onu görse bir kişi görür. Demiş, kim görür efendim? Demiş, Numan bin Sabit diye birisi gelecek, o görür. Diyor ki, ben Numan bin Sabit'im. Hemen o zaman ayağa kalkıyor, geliyor, alnından öpüyor. Evladım diyor, mübarek olsun. Şimdi rüya dehşetli bir rüya değil mi?
1: Evet.
2: Kabrini açıyorsun, Peygamber Efendimiz'in vücudunu yarıyorsun, göğsünü yarıyorsun. buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam göğsündeki ilim senin kalbine aktığını alamet bu buyuruyor. Evet. Senin kalbine aktığını. Dolayısıyla rüya tabiri bir ilim işi. Bir ilim işi. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh rüyayı tabi ama açmadılar o kapıyı. Hatta biz de TGRT falan yokken Türkiye Gazetesi'nin Cağaloğlu'ndaydık. Böyle vatandaştan şey geliyordu. İşte rüyamda şunu gördüm, rüyamda bunu gördüm. Biz o zaman hemen abilere toplantı yapıyorlardı birimlerle. Efendim bunlara nasıl cevap vereceğiz? Elimizde bir rüya tabir kitabı var ama ona bakar tabir edilmez ki. Hemen abiler de hayra yorun. Şimdi açıyoruz mesela kitabı. Ya bir elma gördüm diyor. Elmanın müsbet tarafı da var, menfi tarafı da var.
1: Evet.
2: Tamam mı? Bir süt görüyorsun, sütün müsbet tarafı da var, menfi tarafı da var. Biz müsbet tarafını alırdık. Aa, hayırlı olsun, mübarek olsun işte. Ferahlandık. Niye aynı şekilde korkutuyorsun ki? Değil mi? Niye korkutuyorsun? Yani rüya hakkındaki bilgi kitaplarda bu şekilde naklediliyor. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi, bizim burada bademlikler var dedi. O bu soruları sorarken Sultan Orhan Gazi Han Hazretleri işte babasının vefatından sonra işte Osmanlı Devleti'nin temellerini yani devlet olarak atan o. Hatta Bursa'da babasıyla beraber yan yana Osman Gazi ve Orhan Gazi ikisi de yan yana. Orhan Gazi Hazretleri zamanında öyle diye okumuştum, hatırımda öyle kalmış. Bir çoban varmış. Demiş şu demiş sultan demiş bana demiş bir çomak at, havaya çomağımı atacak kadar bir zamanda bir sultanlık verse ben yapacağım bilirim. Bunu sürekli söylüyormuş. Evet. Ta sultanın kulağına kadar gelmiş. On sene bir gün çağırmış böyle getirmiş bunu. İşte sarayın bahçesinde veyahut da neredeyse. Ondan sonra çomağıyla gelmiş tabii çoban. Tamam demiş. Çomağını havaya at, o zaman diliminde sultan sensin diyor. Ağzından çıkan fermandır diyor, yapılacak. Bir sevinmiş çoban, elindeki çomağı bir fırlatmış böyle havaya. Bursa'daki bütün kestanelikler vakfettim diyor, tamam mı? Vakıf diyor. Bitti, ferman. Ferman. Bütün her tarafı aynı şekilde vakfettim diyor. Vakıf oldu. Dolayısıyla bir başkası gidemez. Umumi vakıf, herkes aynı şekilde kullanabilir.
1: Evet.
2: Koyun serbi onlar da girebilir falan. Öyle bir şey anlatılıyor kitaplarda. Şimdi kitaplarda anlatılırken dağdaki kendiliğinden biten neler olur? Bazı yerlerde ahlat denir. Biz dağ armudu derdik.
1: Evet.
2: Ondan sonra kızılcıklar olur kendine göre. Ondan sonra alıç diyoruz.
1: Evet.
2: Son zamanlarda İstanbul'da da pazarlarda görülüyor falan. Yani hatta alış sirkesi bile yapılıyor artık. Bunlar kendiliğinden olur. Kimse dikmez. Ha, kuşlar bunları yerken falan çekirdekleri şey yapıyor tarlalarda. Herkes de kendi tarlasında gölgelik olsun diye kesmez bunu. Kesmez bunu. Ama olgunlaştığı zaman çok güzel oluyor falan. Ama toplamak der tabii dikenli bir de falan. Şimdi tarlasının içinde olan da var. Mesela ekili buğday ekilmiş, biçilmemiş. O zaman da zaten olgunlaşmıyor. Buğdaylar biçiliyor. Nadas samanıysa adam tarlasını sürmüş zaten. Herkes açık. Herkes girebiliyor. Buğdaylar biçildikten sonra da herkes açık. Tam tarlasının içinde ama tarlasının içinde. Ancak mesela köyde ya ben işte konuya komşuya duyuruyor. O alıcı bu sene toplayacağım. İşte o ahlatı o dağını toplayacağım. Bu duyuluyor. Kimse gidip de onun tarlasındaki alıştan almıyor.
1: Evet.
2: Onun mülkünün içerisinde bulunuyor. Ama onun dışında böyle bir şey yoksa köy yerinde umuma açıktır. Bu tarlanın içindeki bu. Kendiliğinden bitenlerin hepsi. Peki dağlarda meydana gelen yani senin tarlayın dışında alışlar var. Onlar herkesi serbest. Bu bademler de aynı şekilde. Hani belediyenin yani devletin. Devletinse herkes kullanabilir. Ancak hani belediye etrafını çevirir yasaklarsa oraya gelemezsin. Yahut da işte şeyde var ya mesela Bursa Karacabey'in işte ormanların içerisinde acayip ıhlamur ağaçları var. Ormanın içi herkesi şey. Ama yine haber veriyorlar falan. Tamam diyor zarar vermeden usulüne uygun izin veriyor onlara. Veya devlet kendisi toplattırabilir. Öyle durumlarda değilse yasak koyulmadıysa nöbetçi koymadıysa, levha koymadıysa herkese açık mı? Evet, herkese açık.
1: Burada dolayısıyla avcılarda da var hocam, parkın içinde biz yolda dut. Herkes yiyor, belediye onu yesin diye.
2: Sahil kenarı değil mi? Evet. Dolayısıyla hiçbir problem yok. Alınabilir, yenilebilir. Yalnız dinleyicimizin sormuş olduğu başka bir şey daha var. Adam vaktiyle tarlasına mesela badem ekmiş, ceviz ekmiş değil mi? Ondan sonra devlet istimlak etmiş. Neyle? O badem, o cevizle, o alışla, o ahlatla beraber kimin oldu?
1: Devletin oldu.
2: Devletin. Ha, ben ektiydim. Bitti. Ektiysen arkadaş söküp götürseydin, devlete deseydin ki bunlar benim alacağım. Almamışsın. Orada kalmış. Artık senin değil. Artık onun oldu. Devletin olunca herkese açık. Dolayısıyla onlar da alınabilir mi? Evet, onlar da alınabilir. Ama bir şartla. Yani şeye kalkıp da aynı şekilde onları kırmak, geçirmek, yok etmek manasında değil. Ha, devlet aynı şekilde onun etrafını çevirmiş, yasa koymuşsa o zaman gelemezsin. Devletin izin alırsın, ondan sonra girersin.
1: Zaten dinleyici söylüyor, arabada herhalde şoför gidip gelirken görüyorum ziyan oluyor, şey yapıyor, dökülüyor çünkü yere. Kimse
2: toplamıyor demek ki.
1: Kimse toplamıyor diye, alabilir miyiz diye.
2: Şimdi biz Gönen'de kaldık, sen de biliyorsun ya, senin teyzen de, büyük teyzen de oradaydı ya.
1: Evet.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Şimdi Gönen'i köylerin çoğunda bu Trabzon hurması dedikleri.
1: Evet.
2: Çok. Biz bir işte buraya getirdiler, bir sefer bir gittik o dağıl kılıcası, o tarafa da gidelim köylerde. Köylerden geçiyoruz, birçok köyden geçiyoruz. Şimdi adam yaşlanmış, çoluk çocuk zaten aynı şekilde başka yere gitmiş. Toplayan yok, eden yok. Oradan geçiyor, yollara dökülüyor. Hani durduk, toplayın toplayın diyor, dalındakini de toplayın diyor, ziyan olup gidiyor diyor. Toplayın diyor. Toplayın. Evet. Dolayısıyla bu şekilde böyle izinli olanları alması, hatta yollara dökülmüş olan zayi olacakları, tam ilmihalde var, Saadet-i Veli kitabında var, onları da alıp kullanmak caizdir diyor.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tövbe ettim demek veya kitaplarda bildirilen bir istiğfar var, istiğfar duası var veya onu okumakla bir kimse tövbe etmiş olur mu, günahlarından arınmış olur mu?
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken mesela istiğfar kelime olarak mağfiret, bağışlanma istemek kimden? Allah-u Teala'dan. Terim olarak da kişinin Allah-u Teala'dan kusurlarının ve günahlarının affedilmesini, bağışlanmasını dilemesi diye tarifi yapılıyor istiğfar kelimesini. İstiğfar etmek ise sizin de ifade ettiğiniz gibi estağfurullah demek. Estağfurullah min kulli ma kerahallah demek veya kitaplarda yazılı istiğfar duası var. Evet. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm etûbü ileyh demek. Bunlar istiğfar mıdır? Evet, istiğfardır. Ama sizin ifade ettiğinizde, sualinizde, yani bir kimse bunları okuduğu zaman, yani günah işledi, bunları söylediği zaman bu kimsenin günahı affolur mu, affolmaz mı? Önemli bir konu. Evet. Hepimizi ilgilendirir. Şu anda bizi izleyen ve dinleyenler. Biz böyle söylüyorduk, estağfurullah diyorduk, bu tövbe değil mi? Efendim tövbedir. Tövbedir. Fakat kitaplarda anlatılırken, yani bir kimse bir günah işlediği zaman, Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmediği zaman veyahut da bir nehyini, yasak ettiği bir şey yaptığı zaman ondan tövbe etmesi gerekir. Fakat tövbe edebilmesi için de şartlar bildirilmiş. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki tövbe ettim demekle tövbe olmaz. Yani estağfurullah demekle o günah affolmaz hemen. Evet, estağfurullah demek çok kıymetlidir. Ama gerçekten bir kimse günahından tövbe etmek istiyorsa, estağfurullah diyerek veya tövbe ederek veya da istiğfar duasını okuyarak gerçekten günahın affolmasını talep ediyorsa, İslam alimleri buyuruyorlar ki bunun için 3 tane şart vardır. Evet. 1. Hemen günahı bırakması lazım. Yani hem içki içecek hem tövbe yarabbi diyecek. Hem içecek hem tövbe yarabbi diyecek. Olmaz o.
1: Samimiyetsiz bir şey zaten.
2: Evet, samimiyetsiz yani. Bir şeydir. Demek ki önce günahı bırakacak hemen. 2. Günah işlediğine Allah-u Teala'dan korktuğu için utanmak ve pişman olmak lazımdır. Gerçekten utanacak. Yani ben bunu niye yaptım? Rabbim bu emri niye çiğnedim? Niye bu emri niye yerine getirmedim? Veya bu yasağı niye yaptım? Bu haramı niye işledim? Bu mekruhu niye işledim? Bu günaha niye düştüm? Üzülmesi gerekir. 2. şart olarak. 3. şart olarak da bu günahı bir daha hiç yapmamaya gönülden söz vermektir buyuruyor. Bu 3 şart kendisine mevcutsa, o sana bu kimse tövbe ettim demekle, estağfurullah demekle gerçekten tövbe etmiştir. Günahlar affolur mu? Zaten kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki siz tövbenin kabul olup olmaması yönünden herhangi bir endişeniz olmasın. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri de rahmetullahi teala aleyh uzun uzun anlatmış. Ondan bir endişeniz olmasın. Siz tövbenin şartlarına uydunuz mu, uymadınız mı? Dua konusunda da aynı şartlar bildiriliyor. Mesela duam kabul oldu mu, olmadı mı? Efendim dua edeyim de kabul olmuyor. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, Muhammed Refami Hazretleri gibi zatlar bu konuları anlatırlarken kitaplarında buyuruyorlar ki duanın kabul olup olmaması değil. Ondan endişeniz olmasın. Tevbenin de aynı şekilde kabul olmasından endişe olmasın. Duanın da kabul olmasından endişe olmasın. Peki endişeyi nerede yaşayın? Şartlarına uyup uymamakta. Yani tevbenin şartlarına uydunuz mu? Dua ettiyseniz o duanın hangi şartlar çerçevesi içerisinde yapılacağına uydunuz mu? Şimdi dua ediyorsun. Onun şartlar var. İtikadın düzgün olması lazım. Günahlardan tövbe istiğfar etmen lazım. Kalp yumuşak olması lazım. Gerçekten samimi olman lazım. Ve talep ettiğin, istediğin şeylerin Allah-u Teala sebeplerini yarattıysa o sebeplere yapışman lazım. Mesela oturmuşsun. Diyelim ki dua ediyorsun. Hastalanmışsın mesela. Ya Rabbi bana şifa ver. Allah-u Teala şifa için sebepler yaratmıştır. Bu sebepler doktora gideceksin, ilaç alacaksın. Ameliyatsa ameliyata aynı şekilde teşebbüs edeceksin. Ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şifa ayetleri var. Ondan sonra Peygamber'in bildirdiği dualar var. Ha, o duaları da yapacaksın. Yani sebep olarak hem doktor hem ilaç hem ameliyat neyse, doktor neye karar verdiyse ve dinimizin bildirmiş olduğu o dualar var. Bunların hepsine yapışıyorsun. Ve bu sebeplerin hepsine yapıştıktan sonra da Cenab-ı Hak'tan talep ediyorsun. İstiyorsun. Ya Rabbi bana şifa ihsan eyle. Mesela oturmuş bir kadın. Ya Rabbi bana çocuk ver. Evli misin? Değil. Önce evlenmesi lazım. Veyahut da bir erkek oturmuş. Ya Rabbi bana bir evlat ver dedi. Önce evlenmen lazım. Yani o çocuğun dünyaya gelebilmesi için sebeplerden bir tanesi erkekse veya kadınsa bunların evlenmesi gerekir. Sebebe yapışmak gerekir. Veyahut da bir çocuk mesela ilk öğretimi bitirmiş. Ondan sonra ben doktor olmak istiyorum falan. Oturduğu yerde dua ediyor falan. Sebebi var onun. Üniversite imtihanlarını çalışacak, girecek, kazanacak, tıp fakültesini kazanacak. Orada okuyacak. Okuduktan sonra ihtisas yapar yapmaz o tercihi kendisine aittir. Yani bu sebeplerin hepsine yapışması lazım. Yoksa hani bizde bir söz vardır. Armut piş ağzıma düş şekliyle o öyle olmaz.
3: Yani bizim düşünmemiz gereken, düşüneceğimiz konu hem duada hem de istiğfarda şartlarına uygun olarak yapıp yapmadığımız.
2: Aynen öyle.
3: Kabul olup olmadığı bizi ilgilendirir.
2: Bizi ilgilendirmez. Çünkü şartlarına uygun olarak yapılan tövbe, şartlarına uygun olarak yapılan dua, çünkü Allah Teala söz vermiştir, kabul ederim buyuruyor. İsteğiniz veririm buyuruyor. Tövbe ediniz kabul ederim. Ama şartlarına mı uyacağız? Evet, şartlarına uyacağız. Mesela Nisa suresinin 109. ayet-i kerimesinde bir günah işler veya kendine zulmeder. Sonra pişman olup Allah-u Teala'ya istiğfarda bulunursa Allah-u Teala çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala açıkça buyuruyor. Sen samimiysen, şartlarına uyduysan ben sana affederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama samimi olup olmadığımı ben size derim, ben çok samimiyim, ağladım falan. Siz inanırsınız, bana üstü zannedersiniz. Siz de bana söylersiniz. Ha, ben sizi kandırırım, siz de beni kandırırsınız. Biz bizi izleyenleri, dinleyenleri kandırabiliriz. Onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu insan olarak biz birbirimizi kandırabiliriz. Çünkü kalplerimizden geçeni bilmiyoruz. Ama hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız ki. Samimi miyiz, değil miyiz? Şartlarına uyduk mu, uymadık mı? Onların hepsi meydana çıkacak mı? Elbette meydana çıkacak. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, günah işlemiş kimse abdest alır, iki rekat namaz kılar, sonra istiğfar ederse günahı affolur. Bakın orada bir tavsiye var. Niye aynı şekilde abdest alır, ondan sonra iki rekat bir namaz kılar? Yani tevbesinin kabul olması için. Samimi olup olmadığı, yani bir emek sarf ediyor, bir gayret sarf ediyor, sebebe yapışıyor. Gerçekten bağışlanmasını talep ediyor. Ama oturduğu yerde hem günaha devam ediyor, ya Rabbi sen bizi affediver canım. Olmaz canım, senin kahya mı haşa, emir edin midir? Olur öyle şey. Yani şartlarına uymak mı lazım? Elbette. Allah-u Teala tövbe edenleri sever buyuruyor kitaplarda. Tövbe eden kimse daha sonra o günahı tekrar yaparsa tövbesi bozulmaz, ikinci bir tövbe daha yapılır. Hatta Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam birisi gelmiş. Diyor ki ya Resulallah, ben hata ettim, bir günah işledim. Tövbe etsem Allah-u Teala affeder mi? Elbette buyuruyorlar. Peki sonra yanılsam, nefsime uysam, o hatayı tekrar yapsam, gene tövbe etsem, Rabbim gene aynı şekilde kabul eder mi? Şartlarına uyunca elbette buyuruyorlar. Birkaç defa tekrar edince zahmet etme buyuruyor. Sen şartlarına uygun olarak tevbeyi terk etmediğin müddetçe, istiğfarı terk etmediğin müddetçe Allah-u Teala'yı hep affedici, mağfiret edici olarak bulursun buyuruyor. Demek ki şartlarına uyunca mesele ortadan kalkıyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Defalarca evirip çevirip bir lafı oraya getiriyoruz. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfurullah demek istiğfar değildir. Bunu iyi bilmemiz, iyi anlamamız gerekir. İstiğfar Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahı terk etmektir. Mesela İslam alimlerinden Ahmet Zerruk Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki günah işlemek insanı helak etmez. Günaha devam etmek, tövbeyi terk etmek helak eder. Çünkü insanda nefs var. Nefs sebebiyle de insan hata edebilir, günah işleyebilir. Önemli olan onun günah olduğunu bilebilmek. Tabii bu da altyapı meselesi. Yani bir kimse fıkıh bilgilerini yani ilmihal bilgilerini fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından, mesela Nimetül İslam gibi, tam İlmihal Saadeti Ebediye gibi, Mızraklı İlmihal gibi, bu kitaplardan ilmihal bilgilerini öğrenecek. Peki ilmihal bilgiler nedir? Bunlar iman bilgileri. Önce nasıl iman edeceğiz? Doğru bir iman. İmanın altı şartı Allah-u Teala varlığına, birliğine, sıfatlarına, onlara, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah-u Teala'dan olduğuna detaylı bir şekilde onları kitaplar yazmış. Mesela Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname diye bir kitabı var. Hatta Kemal-ı Feyzullah Efendi onu Türkçe'ye aktarmış. Herkese lazım olan iman diye de aynı şekilde yayınlanmış. Mesela böyle bir kitap alır, okur, itikat bilgilerini aynı şekilde düzeltir. Ondan sonra kendisine lazım olan gusüldü, abdesti, namazdı, oruçtu, zekattı, haçtı, bunlar. Ondan sonra yemesi, içmesi ve kullanması, helal olan, haram olan, bunları öğrenmesi gerekir. yemesi, içmesi, kullanması ve alışveriş bilgilerini, dinimizin bildirdiği o alışveriş kısmını öğrenmesi gerekir. Tabi bunlara uyunca belli bir altyapısı oluyor. Bunlara uyduktan sonra mesela Muhammed Hatim Hazretleri'nin Berika diye bir kitabı var. Hatta İslam Ahlakı ismiyle de yayınlanmış o kitapta 40 tane mesela kalp hastalığı var. Nedir bu? Gıybettir, ondan sonra kibirdir, ucuptur, riyadır, hasettir, suizandır. Ve tevbe etmemek de aynı şekilde kalp hastalığıdır. Ve bunları da aynı şekilde okumamız. Böylece bilgi sahibi olmamız lazım. Bu bilgiler niçin elde ediyoruz? Bunlara ilmihal bilgisi denir. Bunları tatbik etmek için. Şimdi benim elimde bilgi yok ki neyi tatbik edeceğim? Olmaz o. Olmaz o. Onun için de bir kimse mesela ben ne yaptım ki tevbe edeyim diyor. Bilmiyor ki ne yaptığını. Ha, eğer bu haramdır, bu mekruhtur, bu helaldir, bu mubahtır, bu farzdır. Bir farzı yapmamak. Mesela çok kimse zannediyor ki ben diyor namaz kılınca sevap kazanırım, kılmazsam bir şey lazım gelmez. Halbuki namaz kılmamak çok büyük günahtır. İki günahından daha ağırdır bu diyor. Yalan söylemek, gıybet etmek günahtır. Bunları bilecek ki ve ondan sonra yalana düştü veyahut da namazı terk etti veyahut da ne bileyim ben orucunu bozdu. Ondan sonra bunun çarelerini arayacak. Yemin etti, yeminine uymadı. Ondan sonra tevbe istiğfar edecek. Bunun günah olduğunu bilecek. Bildikten sonra da pişman olacak, üzülecek ve hemen o günahı terk edecek. Ondan sonra bir daha işlememek üzere aynı şekilde Allah-u Teala'ya söz verecek. Ve Cenab-ı Hak'tan da o günah işlediği için utanacak, pişman olacak. Böylece o zaman estağfurullah demek, estağfurullahel-azim ellezî la ilahe illâhü el-hayyul kayyûm ve etûbi ileyh diyerek o duaları okuduğu zaman gerçekten tevbe mi olur? O zaman tevbe etmiş olur efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan bugün tövbe etmenin nasıl olacağını öğrenmiş olduk. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve yeni bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti ebediyeden. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar ahkâm-ı İslamiyye'ye uygun kullanılırsa ahirete faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Mal iyi de değildir, kötü de değildir. İyilik, kötülük onu kullanandadır. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup, lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanının süsü ile, palanı ile, otu ile uğraşıp, arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup, dünya ziynetlerine aldanır, ahiret hazırlığı yapmazsa, ebedi felakete sürüklenir. Dünya sevgisi, ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde, kazancında Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bundan soğutur. Bunu kimse sevmez.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Ahmet Namıki Camii Hazretleri 2. Bölüm. Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh soyundandır. Horasan'ın Namık köyünde 1049 Hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Namıki ve cami nisbeleriyle tanındı. Ahmet Namıki 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında Türbe-i Cami bahçesine defnedildi. Ahmet Namıki Cami Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Tövbe öyle büyük bir iştir ki aklı başında olan her insan, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister müşrik, ister putperest olsun, tövbeye muhtaçtır. Zira ki her mezhep ve her yolda olan kişinin o yolda ve mezhepte bilsin bilmesin mutlaka kusurları olur. Bir kimse bir iş yaptığında o işte bir kusur görünce üzerine tövbe vacip olur. Eğer tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Nitekim Allahü Teala Hucurat suresi 11. ayeti kerimesinde mealen ey iman edenler, bazı kimseler bazılarıyla alay etmesin. Olur ki alay edilenler kendilerinden daha hayırlı bulunurlar. Bir takım kadınlar da başka kadınlarla eğlenmesin. Olur ki eğlenceye alınanlar kendilerinden daha hayırlı olurlar. Hem birbirinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla atışmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü isimdir. Kim ki tövbe etmez, işte onlar kendilerine zulmedenlerdir buyuruyor. Tövbe edenlerin makamı bütün makamlardan üstün ve yüksektir. Hakiki tövbe eden kimse Allahü Teala katında bütün insanların en üstünü, en kıymetlisi ve en sevgilisidir. Bunlar hakkında Bakara suresi 222. ayet-i kerimesinde mealen muhakkak ki Allahü Teala tövbe edenleri ve temizliğe riayet edenleri sever buyurulmaktadır. Tövbe bütün müminler için farzdır. Nitekim Nur suresi 31. ayeti kerimesinde mealen ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız buyuruldu. Bütün kurtuluş ve saadetler tövbededir. Namaz, oruç, abdest, gusül, zekat, hac ve benzeri bütün farzlar için bunların bağlı olduğu belli bir vakit vardır. Bu vakit gelmeden bu farz o bir kimsenin üzerine lazım gelmez. Halbuki alınan her nefes için tövbe zahiren ve batinen vacip olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar, Allahü Teala'ya tövbe ve istiğfar ediniz. Ben de günde 100 kere Allahü Teala'ya tövbe ediyorum buyurmuşlardır. Zira insandan çıkan nefeslerde mutlaka bir kir bulunur. Bilhassa dünyaya düşkün olanlarda bu böyledir. Çünkü dünyaya rağbet edenler dünyayı sever. Dünyayı sevmek ise bütün günahların başında gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bil ki bir gün 24 saattir. İnsan her saatte 1000 nefes alır. Bir günde 24.000 nefes eder. Bu nefesleri hep dünyaya rağbet ve onu sevmekle alırsa hepsi günah olur. Kendisine her gün 24.000 günah yazılır ve o bundan gafildir. Öyleyse tövbenin gerekip gerekmediğini buradan anlamalıdır. İnsan tövbekâr olunca tövbenin şartlarını da yerine getirir ve tövbenin tadına varırsa bütün bu nefesleri taat haline dönüşür. Bu zahmete değen, sermaye olan tövbenin şartını yerine getirmek gerekir. Şimdi tövbenin şartının ne olduğunu dinle. Tövbenin şartı üçtür. 1. Gönülden pişman olmak. 2. Dil ile özür dilemek. 3. Beden ile günahlardan vazgeçmek. Gerçekte tövbenin esası bu üç şeydir. Bunun da dalları vardır. Kim bu dallara yapışırsa,

bütün halk, melekler, kuşlar, balıklar ve yeryüzündeki, yer altındaki, havadaki hayvanlar tarafından sevilir. Hepsi buna yakın olmak isterler ve bunun dualarını Allahü Teala kabul eder. Tövbe, herkesin kadrini bileceği bir sermaye değildir. Tövbe, insanların kurtuluşudur. Gönlün hayatı ve canın, ruhun gıdasıdır. Ahiretin köprüsüdür. Sevginin tohumudur. Canın rahatıdır. Müminin sürurudur. Günah derdine şifadır. Dertlilerin yarasına devadır. Düşenlerin yapıştığı iptir. Yolunu kaybedenlerin rehberidir. Dinleyenlerin kulağının anahtarıdır. Konuşanların sözünün sıdkıdır. Doğru yolda gidenlerin istikamet ayağıdır. Saliklerin basiret nurudur. Korkanların korktuklarında rahatlamasıdır. Ümit sahiplerinin ümidinin müjdecisidir. Nitekim Allahü Teala Yunus suresi 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde mealen veliler, evliya o kimselerdir ki Allah'a iman edip emirlerine aykırı hareket etmekten sakınırlar. Onlar için dünya hayatında da Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin haberleriyle ahirette de cennetle müjdeler vardır. Allah'ın verdiği sözde asla bir değişme yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur buyurmaktadır. Tövbe edenin öyle olması gerekir ki her vakit namaz için taze abdest alsın ki şeytan kendisinden uzaklaşsın. İbadetlerde süratli ve kolay hareket etsin ve Peygamber Efendimizin buyurduğu bir kimse abdestini yenilerse Allahü Teala da onun için mağfiretini yeniler. Hikmetli sözüyle amel etmiş olsun. Yine lazımdır ki cemaatle namazı hiç terk etmeye ve cuma namazında hiç kusur etmeye. İsterse iki fersah, 10 kilometre uzağa gitmek icap etsin. Çok zaman mescit evi olmalıdır. Cömertliği adet edinmeli, cimriliği terk etmelidir. Namaz vakti gelince vaktin evvelinde kalkıp namaza hazırlanmalıdır. Allahü Teala Bakara suresi 238. ayet-i kerimesinde mealen bunu bildirmekte ve namazların vakit ve şartlarını gözeterek edasına devam edin ve bilhassa orta ikindi namazına dikkat edin ve Allah'a itaat ederek namaza durun buyurmaktadır. Namaz vaktinin başında mescide gelmeli, cemaat toplanana kadar nafile veya varsa kaza namazı kılmalıdır. Namazı cemaatle kıldıktan sonra yapacağı mühim bir şey yoksa mescitte kalmalı, Allahü Teala'nın zikriyle veya bir alimden ilim öğrenmekle veya ilim dinlemekle meşgul olmalıdır. Mümkün olduğunca alimlerle oturup kalkmalıdır. Tövbe eden veya etmeyen hiç kimse için ilim öğrenmekten daha iyi bir şey yoktur. Zira ki bütün ameller ilim ile doğru olur. İlimsiz hiçbir doğru iş yapılamaz. Nitekim Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin hangisi daha üstündür diye sorduklarında, Efendimiz 3 keresinde de ilimdir buyurdular. Kendisine, ya Resulallah, biz hangi ameldir diye soruyoruz, sen ilimdir diye cevap veriyorsun dediklerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, çünkü hiçbir amel ilimsiz doğru olmaz ve hiçbir kıymet taşımaz. O halde o tövbe edicinin çektiği eziyetlerin zayi olmaması için elinden geleni yapması gerekir. Bunun için de ilimle meşgul olması gerekir. İlmin ve ibadetin aslı iki şeyle olur.

0: gönlün başka şeylerden boşalması ve midenin boş olması. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birkaçını nakledelim. Mukri Mehmet isimli bir zat bir gün Ahmed-i Namık-ı Camii Hazretlerine gidip, "Hiçbir şeyim yok. Çalışıp kazanacak halde de değilim. Hem çok zayıfım. Babama söyle de bana servetinden bir şeyler versin," dedi. Ahmed Camii Hazretleri, "Ey Mukri, gönlü böyle şeylere bağlamamalı. İnsan kanaatkâr olmalı," buyurdu. Buna rağmen o, "Nasıl kanaatkâr olayım ki?" dedi. Ahmed Camii Hazretleri, "Az veya çok bir şeyin de yok mu?" diye sorunca, "Hiçbir şeyim yok," dedi. Bunun üzerine Ahmed Camii Hazretleri, "Sen önce falanca yere sakladığın altınlarına harca bakalım. Ondan sonra Allahü Teala sana başkasını ihsan eder," buyurdu. Mukri Mehmet, "Hangi altından bahsediyorsunuz ve ne kadar?" diye sorunca, Ahmed Camii Hazretleri parmağıyla 18 dinara kadar saydı. 18,5 dinarı da gördüm," buyurdu. Bu durum karşısında o zat mahcup oldu ve yaptığına tövbe etti. Ahmed Namık-ı Camii Hazretleri bir nehrin kenarında oturmuş, bir talebesine tasavvuf yolunda Allahü Teala'nın sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış olduğundan bahsediyordu. Bu sırada nehri gösterip, "Eğer Allahü Teala'nın dostları, sevdikleri işaret edip, 'Ey su, geri dön ve yukarı doğru ak,' deseler, 'Geri dönüp yukarı doğru akar,' buyurması ve işaret etmesiyle su gerisin geri akmaya başladı. Ahmed Namık-ı Camii Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdu ki, "Her işin bir aslı ve temeli vardır. Bu işin aslı ve temeli ise 4 şeyle olur. Birincisi, tuli emel, yani dünyalık ele geçirmek için çok sonraları düşünmeyi terk etmek. İkincisi, Allahü Teala'nın vaadinden emin olup, ona güvenmek ve tevekkül etmek. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın taksimini ve işlerini doğru ve uygun görmek. Dördüncüsü, mideyi haramdan korumak. Kim ki bu 4 şeyi muhafaza eder ve yerine getirirse, nefsiyle bütün mücadeleleri yerine getirmiş olur. Bedenini kontrol altına almış olur. Nefsine istediği iyi işi gördürebilir. Tövbe edenin nefsi ehlileştirilmiş at gibidir. Süvarisi ona eğeri ve dizginleri düzgün takarsa, harp zamanında ve savaş meydanında hata etmez. Hem harp meydanındaki savaşta, hem ganimet toplamada, hem de hezimet sırasında işe yarar. Yok, at tımar ve terbiye edilmemiş, hiç eğer ve dizgin vurulmamış ise, eğer at vahşi serkeşlik ederse, işe yarayacağı yerde hem kendi kanının hem de binicilerinin kanının akmasına sebep olur. Mel'un Firavun'un atının yaptığı gibi olur. İnsan riyazetle, yani nefsini terbiye ederek insan olur. Ve riyazet, nefsin arzularını baskı altında tutmakla olur. Hak Teâlâ bize nefsin arzularını ezmeyi, Nâziât Sûresi 40. ayet-i kerimesinde emretmiş ve mealen Rabbinin makamından korkup nefsini haksız haram isteklerinden men edenin varacağı yer muhakkak cennettir buyurmuştur. Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar ya âlim olur ya ilim talebesi. Bu ikisi olamayan kimseler at sineği gibi olup kendilerinde hayır yoktur." Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Her kim ki ilim öğrenme eziyetini çekmezse at sineği gibidir." Tövbe herkesin ele geçirebileceği bir cevher değildir. Bu bir eşsiz incidir ki, herkes bunun kıymetini bilemez. Yüz binlerce hata ve cefa sahibi günahkârı affedip, mümini muhlis olarak canını alırlar ama, bunlardan biri bile bahsettiğimiz tövbe makamına kavuşmuş olmaz. Sanma ki tövbe öyle küçük bir iştir veya kıymetsiz bir sermayedir. Yüz binlerce halka iman nasip ederler ama biri bile bu tövbeye kavuşmuş ve tövbe nuru kendisine parlamış olmayabilir. Bu husus herkesin işi değildir ve bu güneş her gönül sahrasına ışık vermez. Dilediğine Allahü Teala bunu ihsan eder ve dilediğini buna layık görür. Buna layık olana kimse neden ve niçin diyemez ve bu saadeti bulamayan, bu tövbe nuru kendisine parlamayan için Hucurat Suresi 11. ayet-i kerimesinde tövbe etmeyenler zalimlerin ta kendileridir mealindeki hitabı varid olmuştur. Eğer bir kimse bu makama ulaşamazsa ümitsiz de olmamak gerekir. Tövbeyi, tövbekârları sevmek ve onlarla oturup kalkmak lazımdır ki Bakara Suresi 222. ayet-i kerimesinde mealen şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever buyurulmuştur. Bildirilmiş olan sevgide Allahü Teala ile beraber olsun. Resulullah Efendimiz bütün taatlerin başı Allah için sevmek ve Allah dostlarını sevmektir buyurmuştur. Tövbekârlar ve bütün müminlere iyilik istemek ve bunlara dua etmek gerekir. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse mümin ve müminat için her gün 25 kere istiğfar etse Allahü Teala kalbinden gıllu gışı, kin ve hasedi giderir ve bu kimseyi o gün ebdallerden yazar ve Allahü Teala bütün mümin ve müminat adedince ona sevap yazar ve kıyamet günü bütün mümin ve müminat "Ya Rabbi, o bizim için istiğfar ediyordu. Sen de onu affet." diye yalvarırlar. Yine Peygamber Efendimiz, "Günahtan ve husumetten temiz bir halde uyu. Eğer ölürsen, şehit olarak ölürsün. Bir de müminlerin küçük ve büyüğüne saygı göster." buyurmuştur. Zira ki sen, saadetin hangisine bağlı olduğunu bilmezsin. Tövbe ile kabre giren, annesinden yeni doğmuş gibi olur. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurdu. İnsan salihler ve tövbekârlarla düşüp kalkarsa, hiç fayda görmese bile, sonunda kendinde nedamet, pişmanlık peydâ olur ve kendini ayıplar. Emirül Mü'minin Ali bin Ebu Talib Hazretleri, pişmanlık tövbedir, istiğfar ise buna ilavedir buyurmuştur. Kim bir kavimle beraber olursa, o da onlardan olur. Allahü Teala'nın rahmeti tövbekârların ve salah ehlinin ve ilim meclislerinde bulunanların üzerine saçılınca, orada bulunan günahkârlar da bundan nasiplenirler. Bu rahmet rüzgarı onlara ulaşınca bunlar da kendi kötü amellerine pişman olurlar ve din ve ahiret işlerine rağbetleri artar, dünya işlerinden kalpleri soğur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, bir kimse dünyalık bir şeyi kaybettiğinde eğer bundan dolayı esef ederse, 100 bin yıllık bir yol kadar cehenneme yaklaşır. Eğer bir kimse ahiret ve dinine ait bir şey elinden gittiğinde esef eder ve üzülürse, 100 bin yıllık yol kadar cennete yaklaşır. Ahmaklık etmeyip akıllıca iş görmeli ve insaflı olmak gerekir ki mekri ilahiden emin olunsun. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmet Namıkî Camii Hazretlerinin vefatından bir süre sonra bir harp çıktı. Bu harpte Kadı İmadüddin Vasıtî isimli bir zat yaralanmıştı. Yaralı halde bir medresede kalıyordu. Talebelerinin çoğu dağılmış, yanında birkaç kişi kalmıştı. Medresede yalnız, garip, kimsesiz bir halde kalıyordu. Durumu epeyce ağırlaşmıştı. Kendisini tedavi edecek kimse de yoktu. Çok sıkıntılı bir durumdaydı. Bu haldeyken bir gece bulunduğu odada bir nur göründü. Ne olduğunu bilmiyordu. Birisi gelip elini onun başına koydu. O anda çok ferahladı. Ona, "Siz kimsiniz? Sizi tanıyor muyum?" diye sordu. O zat, "Ben Ahmed-i Namıkî Camii'yim," dedi. Bunun üzerine onu tanıyıp, "Ey efendim, bak ne haldeyim. Aciz, kimsesiz ve biçareyim," dedi. Ahmet Namıkî Hazretleri, "Ben senin yaralarını tedavi için geldim," buyurdu ve elini yaraları üzerine koydu. Dokunduğu yer iyileşiyordu. Uyandığında 50 kadar yaradan hiç eser yoktu. Ahmet Namıkî Camii Hazretleri yine buyurdular ki, "Bugün geldiği gibi geçer. Çok kalsan bir müddet kalırsın. Ömür geçmekte, elde ahiret mahcubiyeti kalmaktadır. Allahü Teala'nın korkusundan ve o günün hesabının şiddetinden dolayı gözlerinden birkaç pişmanlık yaşı akıtsan, senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olur. Nitekim Resulullah Efendimiz, kimin gözleri Allah korkusundan ağlarsa Allahü Teala ona cehennem ateşini haram kılar ve onu Adn cennetine sokar ve orada onun için iki bahçe bulunur ki her biri dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha üstündür," buyurdu. İnsan için dünya kadın gibidir. Mert olan kadına hakim ve sahip olur. Namert olan kişi ise kadının elinde esir olur. Hakim olan kadın istediği zaman onu boşar ve istediği zaman nikahlar ve istediği tarafa çevirir. Dünyaya kapılmış ve teslim olmuş kimse helak olmuştur. Dünyaya hakim olan kimse ise isterse onu tutar, isterse boşar, isterse birisine bağışlar ve isterse muhafaza eder. Ne yaparsa yapsın uygun olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, en hayırlı zenginlik seni isyana ve dalalete sürüklemeyendir. O halde hakikat gözüyle bakılırsa, zararlı olan hususların gurur, dalalet, cimrilik ve tuli emel olduğu görülür.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Bugünkü konumuz cennet ve cennet nimetleri. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insanların yaptığı işleri iki kısma ayırdı. Bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler, rahatlıklar, iyilikler vereceğini vaat etti. Vaat ettiği iyiliklerin ölçü birimine ecir ve sevap denir. Dünyada yapılan her iyiliğe karşılık olarak ahirette çeşitli miktarlarda nimetler verilecektir. Nimetlerin verileceği yere cennet denir. Allahü Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, fakat pişman olup tövbe edenleri veya şefaate kavuşanları affedeceğini, affedilmeyenlerin kötü işlerine kıyamette çok acı karşılıklar vereceğini, cehennem ateşinde yakacağını bildirdi. Bu acı karşılıklara azap denir. Ölümden evvelki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır. Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı, tekrar dirildikten cennet veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, üçüncüsü de cennet ve cehennem hayatıdır. Dünyada yapılan her işten ve düşünceden, dünyada ve ahirette fayda veya zarar meydana gelir. Fayda hasıl olanlara hayır, zarar hasıl olanlara şer denir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet 7 kat göklerin üstündedir. Cehennem her şeyin altındadır. 8 cennet, 7 cehennem vardır. Cennet yer küresinden ve güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneşten büyüktür. Cennet derecelerinin sayısı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısıncadır. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimse bütün derecelere kavuşur. Ali İmran Suresi 133. ayetinde mealen, Rabbinizden mağfiret istemeye ve cennete girmeye koşunuz. Bunun için çalışınız. Cennetin büyüklüğü gökler ve yer küresi kadardır. Cennet Allahü Teala'dan korkanlar için hazırlandı. Bunlar az bulunsa da, çok bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler. Öfkelerini belli etmezler. Herkesi affederler. Allahü Teala ihsan edenleri sever buyuruldu. Bir ayet-i kerimede mealen, iman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır. Ve başka bir ayet-i kerimede de mealen, cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir buyuruldu. Cennette her şey gibi Allahü Teala'nın mahlukudur. Allahü Teala mahluklarının hiçbirisine girmez. Birinde bile bulunmaz. Fakat mahluklarının bazısında onun nurları zuhur eder. Bazısındaysa o kabiliyet yoktur. Aynada karşısındaki cisimlerin görünüşleri zuhur ediyor. Taşta, topraktaysa etmiyor. Allahü Teala her mahlukuna aynı nispetteyse de mahluklar birbirlerinin aynı değildir. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu alem onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzetidir zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki benzerlik gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. 8 cennetin 8 kapısı vardır ve 8 de anahtarı vardır. Evveli 5 vakit namaz kılan müminlerin imanıdır. İkincisi Besmele-i Şerife'dir. 6'sı dahi Fatiha-i Şerife'nin içindedir. 8 cennet 1. Dar-ı Celal 2. Dar-ı Karar 3. Dar-ı Selam 4. Cennetül Huld 5. Cennetül Meva 6. Cennetül Adn 7. Cennetül Firdevs 8. Cennetül Naim'dir. Dar-ı Celal beyaz nurdandır. Dar-ı Karar kırmızı yakuttandır. Dar-ı Selam yeşil zebercettendir. Cennetül Huld mercandandır. Cennetül Meva gümüştendir. Cennetül Adn altındandır. Cennetül Firdevs hem altından hem gümüştendir. Cennetül Naim kırmızı yakuttandır. Cennete giren müminler ebedi olarak kalırlar, hiç çıkmazlar. Cennetin toprağı miskten ve binasının bir kerpici gümüşten, bir kerpici altındandır. Cennet ehlinin her birine 100 er kuvveti verilse gerektir. Cennette Tuğba ağacı vardır. Bu ağacın kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkmaktadır. Bunun dünyada misali ay ve güneştir. Ve dahi cennet ehli yemek ve içmek tadını ve zevkini duyarlar, velakin ifrazat hacetini hissetmediklerinden bu gibi beşeri ihtiyaç ve ızdıraplardan uzaktırlar. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, hizmet edene hizmet edilir.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Ahiret var, hesap var. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya sanki hayal, yakında ahirete edeceğiz irtihal. Zira ecel kimseye vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Nefesler sayılıdır, tükenir bir gün elbet. Huzur-u ilahiye çıkacağız akibet. Seriül hisaptır ki Hak Teâlâ hem dahi, gayet çabuk görülür hesabımız vallahi. Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Dünya sanki rüyadır. Bir gün elbet bitecek. Hiç gaflete gelip de aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Nitekim Resulullah hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der, çoğu insan uyanınca, ne var ki, iş bitmiş, olan olmuş, çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de, pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Yine bir sohbetinde buyurdu, Ey insanlar! Gaflete gelmeyin ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun, öyle gün gelecek ki belki de çok yakında dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet. Görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına, sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde, analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Bu dünya ahiretin tarlasıdır esasen. Yani tohum ekecek bir yerdir dünya zaten. Burada tohumlarını ekmeyip de yiyenler ve bundan kat kat meyve elde edemeyenler ne kadar talihsiz ve ne kadar da ahmaktır. Bu kıyamet gününde elleri boş kalmaktır. Bu kısacık zamanda yapılan taatlara yarın sonsuz nimetler verecek Hak Teâlâ.

0: Amr bin Abdullah Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın beğendiği işleri yaparken mütevazı ve alçak gönüllü olun.
1: Bağdı Sabah.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Buram Anadolu. Aydın. Hazırlayan İrfan Özfaturay. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Gündüzü çekilmez, ancak akşamlarına doyum olmaz çölün. Ay gümüş renkli ve tepsi kadar büyüktür o iklimde. Ak ışığında kitap okuyabilir, nakışınızı işleyebilirsiniz pekala. Efil efil eser rüzgar, fısıltılar taşır fersahlar ötesinden. Edipleri yazdıra, ozanları söylete gelen eflatun gölgeli çöl gecelerini solumak isteyenlerin bir kıl çadırlar olmalıdır mutlaka. Neden mi? Bakın bir kere akrep, çıyan ve yılan hazzetmezler kıldan. Sonra kıl çadır havayı buyur eder ama suyu geçirmez asla. Dahası inceden filtre eder, kumunu tozunu süzer atmosferin. Gölgesinin serinliği zaten malumu hepinizin. Elhasılı vel kelam, hali vakti yerinde olan her Arap'ın bir jipi, bir şahini ve kıl çadırı olmalıdır mutlaka. 20. asrın petrol zenginleri bu saatten sonra tezgah başına oturacak ve kılla tüyle uğraşacak değillerdir ya, onlara göre kaç paralık şeydir çadır? Bastırır riyali, hatta ayırır bahşişini bile. İşte Dubai'den Fas'a, Sudan'dan Hicaz'a uzanan coğrafyada aranır olmuştur yörük çadırları. Olukbaşı köylüleri ciddiye almışlar işi ve 5 milyon dolarlık bir meblağı hak etmişler analarının ak sütü gibi. Kıl yıkama, kıl kurutma, kıl tarama, kıl eğirme ve çıkrıktan geçirme. Bunlardan anlamayan yok bu köyde. Yine tezgahın diliyle konuşabiliyor onlar. Dertleşebiliyorlar kirkit ve mekikle. Kısacası 3000 kişi ekmeğini çıkarıyor bu işten. Bakın bu köyden gurbete giden sayılırmış parmakla. Ama az ama çok tıkırdıyormuş tencereleri. Metropollerdeki macera sevimli gelmemiş onlara. Küflü izbelerde zifir solumuya yanaşmamış, kopmamışlar yurtlarından, ocaklarından. Gecekondu yapmamış, iş istememiş, hizmet beklememişler dahası. Aksine döviz döviz diye dövünen beylere aha demişler dolar. Peki devlet bu insanlara ve bu mesleğe sahip çıkmış mı? Nerede? Üstelik yormuş bürokrasiyle, köhne yapı tıkamış gayretkeşlerin önünü. Ve büyük ümitlerle kurulan kooperatif dağılmış, ipi kopmuş kolye gibi. 8'inden 80'ine tezgahla boğuşan bu köyde kurtuluş yok kıldan. Havada uçuşanlardan biri pekala girebilir ensenize ve felaket kaşındırır. Hatta davetsizce inebilir tabağınıza. Belki de böylesi bir bıkkınlıktan olsa gerek, tek keçi beslenmez, sokulmaz köye bile. Nazilli civarlarındayız ve bugün Aydın ilini anlatmaya niyetlenmiştik güya. Okey dedik, başlayalım hele. Efendim, yörenin beyi Nazlı adlı bir garip kızcağıza izdivaç teklif eder. Kız hiç pas vermez, hatta gitişine tavırlarıyla küstürür kendine. Bey başkasıyla evlenmez, mekan tutar sahrayı. Meydandan meydana koşar ve yıldırım gibi iner küffarın beynine. Nice kaleler fetheder, nice doruklara çeker hilali. Meğer hanım kızımız dahi yanıp tutuşurmuş beyin aşkıyla. Tarif edilesi değilmiş sevdası. Ancak bir mücahide ayak bağı olmaktan korkmuş, yüreğine dönmüş sırrı. Mesele o öldükten sonra aydınlanmış ancak. Bu iffet timsali kızcağızı ne bey unutabilmiş ne de ahali. Ve Nazlı ili diye anılır olmuş belde. Gel zaman git zaman Nazilli'ye dönmüş tabi. Nazilli'nin adı Kaza. Aslında Anadolu'muzdaki çok kentten büyük o. Düzgün caddeleri, bakımlı parkları ve muntazam binalarıyla göz alıyor inanın. Nazilli Ovası'na bereket bahşetmiş Rabbimiz. Menderes'in suladığı mümbit ovada neler yetişmiyor ki? İncirden üzüme, pamuktan zeytine.

Nazilli eski bir belde. Menteşoğullarından, Aydınoğullarından ve Osmanlılardan izler bulabilirsiniz orada. Ah, bir de Yunan işgaliyle yakılıp yıkılmasaymış da görmeliymişsiniz onu. Yöre halkı manevi zirveleri unutmamış. Fetvalarıyla yol gösteren Ali Galip Basfi Efendi ile, sohbetleriyle istikamet çizen Süleyman Rüşdi Hazretlerinin kabirleri sıkça ziyaret edilir mesela. Yine manevi işaretler üzerine İstanbul'dan gelip beldeyi nurlandıran Muhammed Zühdi Efendi'nin menkıbeleri anlatıla gelir nineden toruna. Rabbim Celle Celaluhu nail eylesin şefaatlerine. Kuşadası'ndayız şimdi. Aydın civarlarında bir kara girer denize, bir deniz karaya. Ege ile Anadolu iç içedir dantel gibi. Sakın kabaran dalgalarına ve yalçın kayalarına bakıp boğuştuklarını sanmayın onların. Körfezlerle burunlar dosttur, ahbaptırlar asırlardır. Hırçın görünmesine rağmen şefkat yüklüdür derya. Meltemi yosun kokar onun, imbatı ılık. Bulutları bereketli mi bereketli?

Bitki örtüsü hakimiyet savaşı verir vadiler boyunca. Bir alan silme makidir, bir yamaç alabildiğine zakkum. Mersinler, çınarlar, defneler, dahası taneleri buğulu zeytinler, körpe meyveli kestaneler ve baygın kokulu ıhlamur. Sonra çam. Kurumuş iğne yapraklar ayakkabılarınızı göme dursun. Toplamakla bitesi değildir kozalaklar. Bakın, yaprakların sakladığı oyuklara korkmadan girmelisiniz bu coğrafyada. Göreceksiniz mekan birden genişleyecek ve billur billur sular göz kırpacak zeminden. Radyoaktif özelliklerinden dolayı nice derde deva olan bu pınarların nereden çıkıp nerede kaybolduklarını çözmeye kalkmayın beyhude. Girin dağdan kubbelerin altına, keyfini çıkarın hususi hamamınızın.

Elbet deniz, orman ve güneş böylesi bir uyumla kucaklaşınca yatırımcıların gözlerini açmış fal taşı gibi. Nüfus patlamanın da ötesinde infilak etmiş ve sıçramış tam 10 katına. Parmaklar hesap makinalarının tuşları üstünde gezmeye ve beyinlerde turist döviz denklemleri çözülmeye başladı mı çevre için eyvah demenin sırasıdır artık. Beton blokların beldeyi ezeceğini ve yeşilin katledilip sitelere tebdil olacağını kestirmek için gerek yoktur bilgeliğe. Ve öyle de olmuş. Camiler motellerle çevrilmiş, çarşıya dönmüş kervansaraylar. Medreseleri ise ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Yaşlılar eskiden neydi be ve tadı kalmadı gayrı muhabbetleriyle vah çeke dursunlar. Yapılaşma olanca hızıyla sürüyor yörede. Sanırım sürecekti. Kale orta çağ korsanlarından kalma. Havaliye post seren bitirimlerin o yıllarda kuş uçurtmadığını öğreniyoruz bu sularda. Kuru kafalı bandıralarıyla tüccarların dudaklarını uçuklatan tahta bacaklı, kanca kollu, gözü bantlı şakiler sürüsü kuzuya dönerler hilali görünce. Pılı pırtıyı toplar sıvışırlar bölgeden. Kale mekan olur Türklere. Çaka beyler, umurlar, barbaroslar yetişir avlusunda. Kuşadası haberleşme merkezidir donanmanın. Güvercinler kalkıp güvercinler konar burçlarına. Nameler ulaştırırlar ülkeler ötesine. Akdeniz'in Türk gölü olduğu yıllarda unutulmaz hizmetler görür kale. Deve güreşi Aydın ilçelerinde yapıla gelen bir eğlence şekli. Festival panayır arası bir merasim. Alanlar, satanlar, cümbür cemaat. Güreş bahane. Develerin kinci oldukları söylenir. Aslında sabırlıdır mübarek. Yüklenir denkleri memleketler aşar. Ağır demez yerinden kalkmaz balyalara. Tek lokma yemeden ve yek damla içmeden dayanır aylara. Muti ve sevimlidir. Ancak insanoğlu ne eder eder yoldan çıkarır bu munis hayvanı. Hamutuna kilimler, halılar atıp çıngıraklar ve boncuklarla donatır koşumlarını. Alkış ve gülgüleyle çıkarır meydana. Tezahüratlar yeri sarsıp avazeler yükselince göğe tek endişesi kalır külü yiğitlerin sahibini mahcup etmemek. Ancak kerhen başlayan dövüş çoğu kez çıkar zıvanadan. Urgancılar bile baş edemezler gayri. Zavallı hayvancağız etrafındaki kalabalığın bu dövüşten ne anladıklarını çözemez bir türlü. Üstüne bahis oynandığından da haberi yoktur elbet. ...120 bine ulaşan nüfusuyla bölgenin güçlü merkezlerinden biri olan Söke mamur günler yaşar Menteşoğulları devrinde. Hattatlara, nakkaşlara, mimarlara mesken olur belde. Edipler, şairler ve fazıllar mekan tutarlar nurlu kubbeleri. Ders okutur alimler, fakihler. Çoğunun adı esamesi unutulur ama yadigar kalır İlyas Saha Camii.

Antakya'ya bağlı Balat köyünde İlyas Bey'in yaptırdığı külliye tam 600 yıllık. Ancak asil çizgileriyle göz kamaştıran bu eser üzüyor ziyaretçilerini. Ah bir de bakım bu olsa. Çok değil, yanı başındaki Bizans eserlerine ayrılan bütçeden bir kıymık olsun düşürebilseydik onlara.

Efendim Aydın, Malazgirt'ten çok ama çok önceleri tanışmış Türklerle. Alparslan'dan takriben 4000 yıl evvel Orta Asya menşeli Oğuz boyları yayılmışlar Ege kıyılarına. Üstelik unutmamışlar dillerini, örflerini. İşte Kutalmışoğlu Süleyman Şah'la yöre halkının dalga boyları test tutmuş ve fethi kolay olmuş Aydın'ın. Haçlı seferlerinin ardından yaşanan kargaşada şehir gidip gidip gelir, çıkıp çıkıp döner bize. Nihayet Selçuklu uç beylerinden Menteş Gazi hilalle gölgelendirir beldeyi. Sasa ve Aydınoğlu Mehmet Bey'in ardından Umur Bey'e tabi olur Aydınlı. Umur Bey gaza için meydanı değil deryayı seçer. Aysulu iskelesine demirleyen muazzam donanmasını donatır seçme Leventlerle ve vakti gelince gösterir hedefi. Sakız Adalılar bir rüzgar hızıyla yaklaşan yelkenleri görürler, bir burçlarda değişen bayrağı. Derken İzmir ve Gelibolu. Fütuhat durmaz. Umur Bey, Girit, Rodos ve Kıbrıs'ta eser fırtına gibi. Bora misali dayanır Mora kapılarına. Piri Reis'in ifadesiyle Saron Körfezi'nde sıkışan gemilerini karadan aşırıp kurtulur kahpe baskından. Yol gösterir müstakbel fatihlere. Dile kolay, kadırgaları kalaslar üzerinde 6 mil kaydırmak her baba yiğitin harcı değildir hani.

Moğol İlhanlı valisi Timurtaş Paşa, Eğirdir'de karşılaştığı Umur Bey'den haraçlarını neden aksattığını sorar. Umur Bey'in pervası yoktur. "Siz Müslüman, biz Müslüman," der efece. "Peki haraç niye?" Ardından ekler. "Gelin birlik olalım, küffardan alalım söke söke." O yıllarda Anadolu'da sözü tartışmasız kanun olan Timurtaş Paşa tebessüm eder acı acı. Elini Umur Bey'in omuzuna koyar ve "bildiğin gibi yap yiğidim," der. "Var git devam eyle gazana." Umur Bey unutulmaz, unutulamaz. Leventler asırlar sonra bile Umur Bey aşkına pala çalar, kaptanı deryalar, Fatiha bağışlarlar aziz ruhuna.

Aydın havalisinde yaşaya gelen ve Yunan'a kan kusturan efelik hasleti ivmesini Umur Bey'den alsa gerektir. Efeler güleç yüzlü, mert ve dost insanlardı. Bağışlayıcı ve müsamahakardırlar. Muhabbetleri çekilir, dinlenir sohbetleri. Ancak ihaneti hissettiler mi korkulur onlardan. Ne zaman yağıp ne zaman gürleyecekleri belli olmaz gayri. Kendilerine yapılanları sineye çekmesini bilen bu kalender insanlar, mukaddesatına dokunuldu mu durdurulamazlar. Haini kahretmeden asla dinmez gazapları. Aydın efelerini tek tek anlatacak değiliz sor. Ancak iki efe var ki onlardan bahsetmesek eksik olur programımız. Bunlardan biri Yörük Ali Efe'dir ki onun düşmana ettikleri anlatıla gelir kuşaktan kuşağa. Etrafına toplanan kızanlarla başlattığı hareket kıvılcımı olur Kurtuluş Savaşı'nın.

Peki ikinci Efe kim diyeceksiniz şimdi? Evet, çetesiyle Palikarya'ya kök söktüren bu yiğit ta kendisidir, Adnan Menderes'in.

Rahmetli için söylenecek çok şey var. Sırf onu anlatsak yetmez saatler. 400 küsur milletvekiliyle iktidara gelen Menderes, bir baştan bir başa yollarla kucaklar memleketi, süsler barajlarla. Millet devlet barışır ve hizmet artar katlana katlana. Ancak halkçıların bu gelişmeleri hazmedebilmeleri zordur. Zira onlar kendilerini doğuştan yetkili görürler yönetmeye. Milleti ise güdülecek köle. İşçi, köylü ve esnafın devlete talip olması affedilecek hata mıdır yani? Güç ellerinde olmalıdır onların. Hakim zümre psikozundan kurtulamazlar bir türlü ve şiddetle karşı çıkarlar hayırlı icraatlara bile. Öyle ya, devlet babalarının malıdır malum beylerin. Yalandan yaygaralar ve ifritçe iftiralar başlar. Bebek köpek senaryoları düzülür. Derken uydurma suçlara ısmarlama hakimler atanır ve nihayet üç eğri kalasla bir yağlı halat çözer düğümü.

Osmanlılar tarifi güç bir sadakatle sahip çıkarlar Aydınoğullarının mirasına ve zirve eserlerle donatırlar beldeyi. Şehirde göze çarpan eserlerin çoğunda Osmanoğullarının izi vardır. Aydınoğulları zaman zaman Birgi'yi, zaman zaman da Selçuk'u merkez edinirler. Böylesi yıllarda ihtimam azalır elbet.

Aydın'ı bugünkü manada geliştiren unsur demiryoludur. İncirini, üzümünü, pamuğunu Rum tüccarlara kaptıran yöre halkına İzmir kapılarını aralayan bu proje Ulu Hakan'ın imzasını taşır. Abdülhamit Han'ın, cennet mekanın.

Evliya Çelebi Aydın'ı anlatırken, dağlarından yağ akar, ovalarından bal ibaresini kullanır ki mübarek yağ ile zeytini kastetse gerektir, bal ile inciri. Zira bu iklimde dağlar doruklarına kadar zeytin ormanıdır, ovalar göz alabildiğine incir. Zeytin ağacının meyvesi malum, küspesindense sabun yapılır. Hele hayvanlar bayılır onun yapraklarına. Sonra kurusu odun olarak kullanılır ki hem çoktur kalorisi hem de mukavimdir meşe gibi. Kısacası zayi olmaz kıymığı bile. Zeytinin sofralığı tek tek toplanmalıdır el ile. Yere düşen taneler berelenir ve küflenir çabucak. Boy boy ayrılıp ya tuzla seleye basılır ya da yatırılır salamuraya. Zeytin alelacele yetiştirilmelidir sıkılmaya ki tatlı olsun yağ. Mahalli usullerle sızdırılan yağın doyum olmaz tadına. Mis gibi kokar mübarek. Adeta davet eder lokma bamya. Biraz limon sıkıp tuz ekmeli ve biberle kekikle süslemelisiniz sahanınızı. Bir de köy ekmeği bulabilirseniz değmeyin keyfinize. Yarım yüzyıldır çok bilmişlerin koca karı ilacı diye reddettikleri zeytinyağı hakkında tıp otoriteleri ne diyor bakın. Sadece yararlı değil, gerekli de. Bütün kutsal kitaplarda söz edilir zeytinden. Nuh aleyhisselam tufandan sonra hayatın başladığını güvercinin ağzındaki zeytin dalından anlar mesela. Sonra mübarek Kur'an-ı Kerim'de methedilmiştir, yetmez mi? Yeryüzünde en lezzetli incir Aydın'da yetişiyor. Mübalağa ettiğimi sanmayın sakın. Bakın yöre halkı Ege'nin petrolü gözüyle bakıyorlar ona. Bu ihraç kalemi hatırı sayılır miktarlarda döviz kazandırıyor ülkemize. İngilizlerin fotoğrafını seyredip Almanların kurusuyla avundukları bu nimet sepetle taşınıp sunuluyor siniyle. Erbeyli'de kurulan İncir Araştırma Enstitüsü 21. yüzyıla hazırlıyor üreticiyi. Tam 272 ayrı çeşidini üretmişler burada.

Evet, incir, zeytin, çadır, yayla derken geldik programın sonuna. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Geçen hafta sizlere Osmanlı ilim adamlarını anlatmaya başlamıştım. Devlet adamlarından bir miktarını verdim. Birkaç aydır böyle meşhur devlet adamlarını, zaferden zafere orduyu koşturan, padişahların eli kolu olmuş devlet adamlarından bir kısmını anlattım. Hepsini değil. Sırayla. Şimdi de bir blok halinde ilim adamlarını anlatmaya başladım. Zembilli Ali Efendi'yi geçen hafta anlatmaya başladık. Osmanlı'nın 8. Şeyhülislam'ı ilklerden mert, bildiğini hiç hatır, gönül, makam, mevki sahibi kimselere karşı. Tabii öyle de olabilir, öyle de olabilir. Şimdi bazı din anlatmaya kalkan kimseler var bazı yayın organlarında. Adama soru soruyorlar. Allah Allah, şu şöyle yapılır mı? Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani haram mı? Yok canım, şöyle de olabilir yani. Helal mi? Yani işte böyle de olabilir. Aman efendim, dinin yasakları vardır. Dünya devletlerinin hepsinin maliyeden tutunuz sağlığa kadar her şeyin kuralları vardır. Sağlık Bakanlığı diyor ki arkadaş, filan ilacı bundan sonra reçeteyle vereceksin ey eczacı. Ne olur ya, adam o ilacı daha önce kullanmış. Reçeteyle de yazılmış kendisine. Defaatle de kullanmış, devamlı kullandığı bir ilaç. Ama eczacı yok, yok. Yok. Bu benim, evet o sensin, doğru. Şimdi de isteyen sensin. Sana da verilmiş, bir doktor sana bunu uygun görmüş. Ama eczacı diyor ki bana reçete lazım. Kural bu diyor. Peki bir reçetede eczacının gösterdiği hassasiyete saygı duyuyor muyuz? Mecburuz. İstersen duyma. Ve duyuyoruz. Her hususta devletin koyduğu kurallara uyarken dinin koyduğu kurallara öyle de olur, böyle de olur diyen dinin emirlerini kendisi başta tutmuyor demektir. Öyle de yapıyor, böyle de yapıyor. O yüzden böyle insanlara benim tavsiyem, evet dünyalarını belki abad ediyorlar ama hem kendi ahiretlerini hem de kendine soru soran İnsanların ahiretlerini abat etmiyorlar, berbat ediyorlar, berbat. Rüzgara verip savuruyorlar. Rüzgara verip savurulan ne olur efendim? Rüzgar alır götürür. Ne kalır geriye? Taş parçaları varsa onlar kalır. Rüzgarın sürükleyemediği. Taş kumla da kimsenin karnını doymaz. Onun için berbat etmek rüzgara verip götürmek demektir. Bu bir makam olur, mevki olur, para olur, pul olur, o olur, bu olur. İlim olur. İlimse tabii. Evet efendim. Zembilli Ali Efendi hocasının tavsiyesi üzerine Mevlana Mustahiddin'den ders aldı. Bursa'daki Sultan Medresi müderrisinden ders aldı. O zat da baktı bu talebe kabiliyetli, efendim kendisine yardımcı, asistan yaptı. Muid deniyor ona, muid. Evet. Danışment de deniyor. Muid, danışment. Sonra damadı yaptı. Zembilli Ali Efendi böylece son gittiği hocasının kızıyla evlenmiş oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Bu kadar ilim okuduktan sonra artık talebe yetiştirmeye başlardı. Bir medrese bitirmeyen hiçbir

0: şekilde bir medresede hocalık yapamazdı. Bir medrese bitirecek. Evet. Fatih devrinde Edirne'de Taşlık Ali Bey Medresesi müderrisliği yaptı. Maddi sıkıntısı da vardı. Yani geçimini temin edemiyordu. Halbuki müderrislerin belli bir ücretleri vardır. Kim bilir o neden dolayı sıkıntı çekiyordu. Onu az çok tahmin ediyorum. Mesela kendisine verilen 40'lık, 50'lik, 60'lık medreseler vardı. Müderrisine 40 akçe verilirdi yevmiye, 50 akçe verilirdi yevmiye, 60 akçe verilirdi yevmiye. Bu ne demek ilim öğretmek için 40-50 akçe? Bana 5 akçe yeter. Benim evimin harcını görür demiştir. Ondan da kıt kanaat geçinmeyi hanımına da rica etmiştir. Ne yapsın? Padişah bunun böyle sıkıntı çektiğini bir vesileyle duyunca birazcık birkaç tane kıymetli elbiseyle 5000 akçe gönderdi kendisine. 1477'de Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Edirne'de Beylerbeyi Medresesi'ne, sonra Siraciye Medresesi'ne müderris olarak verildi. Kendisini çekemeyip gıybetini yapanların yaptıkları kulağına gelince müderrislikten istifa etti. Ya o padişahtan işte şu kadar akçe aldı. Ne olacak insanoğlu efendim? Sıkıntı çekerken gıybetini yapmaz. Sıkıntı gidince. O da onun imtihanı. Şeyh Mustahiddin Ebul Vefa'ya, halveti büyüğü Şeyh Mesudi Edirnevi'ye talebe olup tasavvufa yöneldi. Tasavvuf bugünkü böyle saçı sakalı birbirine karışmış. Saçları hanımların saçı gibi omuzlarına kadar inmiş. Efendim berber yüzü görmemiş. Yağlı yağlı saçlarla efendim dünyaya boş vermiş, üstü başı perişan görünen kimselerin ki yaptığı tasavvuf değil. Talebelere dinin emretmediği, kitapların yazmadığı, kendi kafasına göre canım gelsin de ya taharet olmazsa olmasın bir camiye sokalım evvela kardeşim. Güya sofice bir şeyler yaparken softaca bir şeyler yapıyor. Evet. Bunlar çok tehlikelidir efendim. Öyle dervişlik, tarikat ehli olmak. Efendim ben filandan el aldım. Ben filandan icazet aldım. Bu hastalık da var bazı insanlarda. Ya arkadaş, bir talebe birinden icazet alır. Ama Osmanlı'da da olmuş. Bir talebe belki 10 hocadan da icazet alabilir. Alabilir. Onu gider, ondan alır, ondan alır, ondan alır. Bazılarını görüyorum böyle ben filandan icazet aldım. Öteki diyor ki ben de filandan icazet aldım falan. Neredeyse dilimin ucuna geliyor. Ya arkadaş siz de icazet vermeye başladınız mı bari? Madem aldınız boşa gitmesin, icazet sizde durup da bozulmasın. Buzdolabına falan koymuyorsunuz. Bari o icazeti siz de başkalarına verin. Madem bu noktaya geldiniz, icazet aldıysanız, siz de artık icazet verecek noktaya gelmişsinizdir. Bunların bugün ancak ve ancak, kıymetli dinleyenlerim, adları var. Uygulaması yok. Birisi uyguluyorum diyorsa, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ve tasavvufla uğraşmaya başladı. Tasavvufla uğraşmak, eğer hakiki tasavvufla uğraşacaksa, tasavvuf yoluna girecekse, evvela fıkhı bilecek, kelam ilmini bilecek, itikadı bilecek, dinin yapılmasını emrettiği, neler varsa farz ettiği, onların hepsini bilmek mecburiyetinde ki tasavvufa geçebilsin. Yoksa tasavvufla uğraşmaya başlayan bir boşa kürek çeker, iki ahiretini berbat eder. Peki tasavvuf ne? Tasavvuf Allah Teala'nın emirlerine uyabilmeyi gönüllere bir yolla nefsi de susturarak kabul ettirme işidir. Sen sureta namazını kılıyorsundur. Tamam, bu fıkıh. Kıldın. Ama bu namazı kılarken bazı derecelerde yaşaman tasavvuflu olur. Bunu da ehli yapar. Yoksa bir apartman dairesi tutup da gelin bakalım çocuklar, böyle derviş hiç görmediniz, hadi bakalım bundan sonra sizlerle beraber olacağız falan, olmaz. Olmaz. Kaçınız. Böyleleri varsa kaçınız. Fatih Sultan Mehmet Han 1481'de vefat edince II. Bayezid Han Bursa'da Kaplıca Medresesi vardı. Oraya müderris yaptı. İstifa etmişti ya efendim. Oraya Zembilli Ali Efendi müderris yaptı. İznik'te Orhan Gazi Medresesi. Bursa'da Murat Gazi Medresesi, yani Murat Hüdavendigâr medreselerinde müderris oldu. Bayezid Medresesi müderrisi ile, o medresenin müderrisliği ile Amasya Müftülüğü beraber verildi. Bu çok nadirattan olur efendim. Osmanlı tarihinde böyle kimse hem müderris hem müftülük verilmiş kimsenin sayısı onu geçmez. O da muhteşem dönemlerde, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında falan ve ilklerinde Osmanlı'nın. Amasya'da bir müddet görev yaptıktan sonra ayrıldı. Hacca giderken Hicaz'da bazı karışıklıklar çıkınca bir sene Mısır'da kalıp haccını ertesi seneye tehir etti. Deniz yoluyla gidenler evvela İskenderiye, İskenderiye'den işte 200-250 kilometre ötede Fustat, Kahire, Mısır'ın merkezi de bulundular. Sonra da yine İskenderiye'den veya işte Port Said falan, Süveyş'in ağzından, Süveyş yok ama oralarda Körfez var tabii. O yollardan efendim Cidde'ye, Cidde'den de Mekke-i Mükerreme'ye karayoluyla giderler idi. Evet. Böylece haccını da bitirdi ertesi sene. Mısır'da kalırken Mısırlı alimlerle görüşüp ilmi müzakereler de yaptı. Hacdayken, o hacını yaparken ertesi sene hac yaptı ya efendim. Şeyhülislam Eftazade Hamidüddin Efendi vefat etti. II. Bayezid Han 1497'de onu Şeyhülislam yaptı. Padişah Zembilli Ali Cemali Efendi'ye gelinceye kadar fetva işlerini Sahn-ı Semam Medrese müderrislerine havale etti. O dönünceye kadar. Şeyhülislam öldü. Eftazade rahmetullahi aleyh öldü. O hacdan gelinceye kadar kim Şeyhülislam olacak? Sahn-ı Seman müderrisleri. Niye onlara havale etti efendim? Sahn-ı Seman ve Ayasofya müderrisleri Osmanlı'da, yani yedek Şeyhülislamların ancak ders verebileceği yerlerdi. Öyle her medrese bitirip müderris olanı oraya vermezlerdi. Medreseyi bitirmiş, müderris olmuş ama orada da ders verebilecek Sahn-ı Seman'ın herhangi birinde, birinci, ikinci, üçüncü başkurşunu neyse, oralarda efendim 8 medreseden birinde ders vermeye layıksa Sahn-ı Seman'a gelirdi. Onun için oradaki müderrislere siz Ali Cemal Efendi gelinceye kadar Şeyhülislam'a vekalet edin dedi. Evet. Yeni yapılan Bayezid Medresesi müderrisliği de buna verildi Ali Cemali Efendi'ye gelince. Şeyhülislamların bu tarihten itibaren Bayezid Medresesi'nde ayrıca müderrislik vazifesi yapması adet oldu. Bayezid Medresesi müderrisinin Şeyhülislamlık yapması yoktu. İkinci Bayezid Han yaptırdı bu camide. O zamana kadar Ayasofya 1, Sahn-ı Seman 2. Bunlar Şeyhülislam mezun eden yerler veyahut da Şeyhülislam yetiştiren yerler idi. Evet. Böylece kendi yaptırdığı medresenin müderrisinin de artık Şeyhülislamlığa yetkili olabilecek kimselerden seçileceğinin işaretini vermiş oldu II. Bayezid Han. Ve Zembilli Ali Efendi'yi Sultan II. Bayezid Han 1497'de onu Şeyhülislam yaptı. Evet. Birinci Selim Han'ın padişahlığı sırasında yani 1512-1520 yılları arasında 8 sene malum padişahlık yaptı. Vazifesine devam etti. 1497'den itibaren Şeyhülislamlığı sürdü. Zembilli Ali Efendi hakseverliği ve doğruluğu ile etrafın dikkatini çekerdi. O mu? Aman arkadaş. Dost doğrudur. Hiç sapması yoktur. Dümdüz gider. İnsanlar insanı teraziyle tartar, arşınla ölçer efendim. Biz farkına bile varamayız. Padişahın her işinde İslamiyet'e uymasında yardımcı oldu. Onun için Yavuz Sultan Selim Han'a hazinedeki adamları cezalandırdığında dikildi karşısına. Yapamazsınız. Dedi ki ben padişahım. Sen din adamısın. Ben bu ölüm emrini onlara padişah olarak verdim. İyi ama padişahım. Siz verdiniz de benim Şeyhülislam olarak görevim sizin ahiretinizi kurtarmaktır. Siz kendi ahiretinizi ateşe atacak şekilde bir karar verdinizse benim onu önlemem boynumun borcu. Şeyhülislamsam eğer. Ha beni alırsın Şeyhülislamlıktan ne yaparsan yap. O bize çok öfkeli, çok sert, aslı aslı, kesik kesik denilen Yavuz Sultan Selim Han boyun büktü. Peki dedi. Ama süremizin de sonuna geldik. Zembilli Ali Efendi'yi yine bitiremedik. Bitecek gibi değil ki. Ben anan baklan doğrusu memnun kalıyorum. İnşallah siz dinleyenlerimiz de günün bu saatinde hoşça bir vakit geçirip de belki bir yerde gelirken giderken yolda bir kırmızı ışıkta birisi sizin canınızı sıkmıştır ama böyle mübarek insanları dinleyince insan ferahlar. Öyle inanıyorum. Ben öyle yaşıyorum. Siz de inşallah ferahlayın efendim. Haftaya inşallah devam edeceğiz.
1: İlimden medeniyete.

0: aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sevgili sürücüler, güvenli takip mesafesi, araç hızlarının yüksek olduğu şehirler arası güzergah ve çevre yollarında hızınız kadar, şehir içi yollardaysa hızınızın yarısı kadar metrelik mesafeyi ifade eder. Hız arttıkça güvenli takip mesafesi de artırılmalıdır. Trafikte hızınız düşük, takip mesafeniz büyük olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
3: Senin de birisi canını yakar. Anlarsın o zaman aşk neler yapar. Duygusuzsun sen,

0: Günaydın, yepyeni bir sabah, yepyeni bir hafta sonu ve efendim bu sabah yağmur var İstanbul'da diyoruz ve evet İstanbul bugün de güne yağmurla uyanıyor ve zaten meteorolojiden de bir turuncu alarm gelmişti. Hava sıcaklıkları 7 ila 10 derece düşecek. Onu hatırlatalım. Yani Temmuz'un ortasında sonbaharı yaşayacağız ama tabii biraz da ferahladık. Güzel oldu. İstanbul'dan yağmur manzaralarını da sizlerle paylaşacağız. Ve gün başlıyor da bugün neleri konuşacağız? Ben Seda Akbay. Tekrar hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ve efendim hemen yönetmenim Burak'tan rica edeceğim. Bir başlıklarımızı görelim lütfen. Günlerdir siyasette konuşulan tarihi kopuş gerçekleşti efendim. Dün itibariyle CHP'den Özgür Özel'le birlikte ayrılan 90 milletvekili yeni partiyi kurdu. CHP'de tarihi kopuş ve bundan sonra neler olacak? Çünkü mecliste dengeler değişecek ve yeni parti ana muhalefet partisi konumuna gelecek. Tabii mecliste de birçok değişiklik söz konusu olacak. Sandalye dağılımına baktığımızda en yüksek zaten sandalye sahibi parti AK Parti 277. Yeni parti, yeni katılanlar da olabileceği söyleniyor yeni parti ama şu anda 91 milletvekili var. Diğer dağılımda bu şekilde. CHP de 91 milletvekilinin kopmasının ardından mecliste 5. parti konumuna geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hemen olağanüstü bir toplantı yaptı. Bu arada yeni partinin genel başkanı da Kurucular Kurulu tarafından Özgür Özel seçildi. Ve bir yandan da Ahbap soruşturmasında yeni yeni isimler ifadelere çağrılıyor. Deprem dönemini hatırlayacaksınız. Birçok gazeteci, oyuncu, kanaat önderi gibi çıktı. Belki iyi niyetle, belki siyasi bazı amaçlarla Kızılay'ın ya da AFAD'ın görevini yerine getirmediğini ve Ahbap'a yardımlar çağrısında bulundular. Ve bu isimlere ilaveten işte Fatih Portakal, Ece Üner, Athena Gökhan, Gökhan Özoğuz'u görüyoruz. Bu isimlere ilaveten dün de gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve oyuncu Hazal Kaya savcılıkta ifade verdiler. Özlem Gürses de, gazeteci Özlem Gürses de adliyedeydi. Evet, pişman ve mağduruz diyorlar. Ayrıntılara bakacağız. Meclisten geçti en düşük emekli maaşı. Artık 23.552 lira. Farklar ne zaman yatacak hesaplara birazdan diyoruz. Ve bu sabah yağmur var İstanbul'da dedik. MFÖ'nün şarkısında olduğu gibi mega kent güne yağmurla uyandı. Kentin farklı noktalarında neler yaşanıyor sizlerle paylaşacağız. Efendim bugün saat 14'te eğer çok önemli bir işiniz yoksa ekran başında olun diyoruz. Çünkü Filenin Sultanları final için Çin'de ev sahibi Çin'le sahaya çıkıyor. Bugün yarı final maçı var saat 14.30'da ve Türkiye Filenin Sultanları için tek yürek olacak. Bir de gazete manşetlerimizi görebilir miyim lütfen? Yönetmenimden rica edeceğim. Efendim tabii manşetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin yıllar sonra ibadete açılmasıyla ilgili mesajları da dikkat çekiyor. Çünkü cami olarak tekrar ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde görüyoruz. İslam alemiyle buluşturduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayasofya Camii'ni tekrar ibadete açmak bize nasip oldu. 86 yıllık hasreti bitirip fethin nişanesi olan Ayasofya'yı ibadete açan Erdoğan'dan gururluyuz mesajı geldi. Yeni Şafak gazetesi de yağmalayıp gittiler diyor yeni partinin kuruluşuyla ilgili olarak. Evet, ne varsa toplayıp gittiler diyordu Türkiye gazetesi de. 90 vekille birlikte CHP'den tarihi kopuşu gerçekleştirdi. Şimdi CHP'de grup başkanının seçilmesi gerekiyor. Dengeler de ciddi anlamda değişti. Yeni isimlerin de CHP'ye, CHP'den ayrılıp yeni partiye geçebileceği konuşuluyor efendim. Gözler belediye başkanlarında ve tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Cemil Tugay'dan da bir açıklama geldi. Ona da bakacağız. Ona da bakacağız efendim. Gözler belediye başkanlarında ana muhalefet partisi değişti diyor Milliyet gazetesi. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle kurduğu yeni partinin logosu da gündem oldu. Farklı benzetmeler yapanlar da var. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz ama sade, basit, kırmızı, beyaz, siyah bir logo. O da çok konuşuldu. Bir süre sonra bakalım alışacak mıyız yoksa yadırgayacak mıyız? Onu da zaman gösterecek tabii ki. Yeni Akit gazetesi Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Açmak bize nasip oldu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Akit gazetesinde görüyoruz. Ayasofya bizi çok mutlu ediyor diyor aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesine geldiğimizde Ahbap korosuna vicdan sorgusu efendim. Birer birer pişmanız. Biz nereden bu işin içine girdik diyen isimler var. Tabii zaman geçiyor ve her şey unutuluyor. O dönemde nasıl aslında bir anda yani her yerde çıkıp böyle devletin, Kızılay'ın nerede olduğunu, sahipsiz kaldıklarını, ülke sahipsiz kaldı mesajlarını çok iyi hatırlıyoruz. Ama şimdi nereden düştük bu hataya diyorlar. Ama tabii milyonlarca insan da o çağrılara kulak verip yardım yaptı. İşte böyle bir durum, böyle bir soru işaretleri içindeyiz. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu diyor Sabah gazetesi. %17.76 oranında arttı en düşük emekli maaşı. Hürriyet gazetesine geldiğimizde yeni parti yola çıktı. Meclisteki dağılımı da yeni partinin logosunu da Hürriyet gazetesi manşette ayrıntılı bir şekilde veriyor. Efendim Gülistan Doku cinayeti diyoruz artık. Çünkü yıllardır genç kızın cansız bedenine ulaşılamıyor. Soru işaretleri artmış durumda. Tabii ki yine de bir mahkeme süreci var. Valinin eşi Handan Sonel'de tutuklandı, gözaltına alınmıştı. Evet, dalga dalga büyüyor. Burada büyük bir davayla karşı karşıyayız. Necip Fazıl'la Ayasofya anısı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bu anıya da birlikte birazdan bakacağız, hatırlayacağız. Akşam gazetesine geldiğimizde bir tek o bağış yapmış. Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları ard arda geldi. Tanınmış kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimlerden. Ama sadece Hazal Kaya bağış yapmış. En sanki içlerin en dürüstü de o zaman. 120 bin verdim mağdurum diyor Hazal Kaya'da. Fanatik gazetesine geldiğimizde evet transfer rüzgarları bütün hızıyla esiyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de son transfer hareketliliği nasıl? Bu arada Muhammed Salah da artık yavaş yavaş kara kartallara doğru yaklaşıyor. Son durum ne? Transfer gündemine de birazdan bakacağız. Gazete başlıkları da şöyle ana hatlarıyla gördükten sonra gün başlıyor etiketimizi hatırlatalım. Lütfen mesajlarınızı gönderin, biz de paylaşalım. Ve şimdi ayrıntılar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularına cevap verdi. Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğundan bahsetti. Erdoğan, başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içindeydi dedi. Az sonra. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Teklif ve suç işlemeyen ve cezaevinde bulunan PKK terör örgütü mensupları için adım atılacak. Terör örgütü elebaşları ise kapsam dışında tutulacak. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenen kopuş gerçekleşti. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti. 91 vekil yeni parti çatısı altında bir araya geldi. Genel başkanlığa da Özgür Özel seçildi. Bu yeni gelişmeyle birlikte meclisteki aritmatik de değişti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Efendim sağanak yağış İstanbul'da ve Ankara'da etkili oluyor. Meteorolojinin de turuncu alarm uyarısı vardı. Şu anda başkentten görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şu dakikalar itibariyle de İstanbul ve Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da 10 derece birden düşmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını söylemişti. Evet görüyorsunuz trafik akışını da etkiliyor şu anda sağanak yağmur. İstanbul'da da güne yağmurla uyandık. Hatırlatalım. Biz şimdi Başkent Ankara'dan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, sağanak yağmur trafiği de etkiliyor. Yer yer yollarında göle döndüğünü görüyoruz. Meteoroloji 35 kentimiz için de sarı ve turuncu alarm vermişti. Gün boyu sağanak yağmura ilişkin tedbirlerinizi alın diyoruz. Çünkü su baskını riski de var. Kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor. Çünkü son tahminlere göre sıcaklıkların da 10 derece birden düşeceğini söylüyoruz. Yani Temmuz ortasında, hatta Temmuz tabii sonuna da yaklaştık, sonbaharı yaşayacağız. Öyle görünüyor. Başkentliler de yağmura hazırlıksız yakalanmış görünüyor ilk görüntülerde. Yurdun batısından iç bölgelere kadar da etkili olacak. İstanbul'da da dün akşam itibariyle sağanak yağış etkiliydi. Bu sabah da güne İstanbullular yağmurla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daydı. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygularını dile getirdiler dedi. Cumhurbaşkanı Özbekistanlı mevkidaşıyla da telefon görüşmesi yaptı.
2: Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
3: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Liderlerin organizasyondan duyduğu memnuniyeti anlattı.
2: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılına ilişkin mesajlar verdi.
2: 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya'yı Cami-i Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz.
3: Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
2: Bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz.
3: İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır.
3: Türkiye'nin de benzer bir başarıya ulaşacağına olan inancını paylaştı.
2: İnşallah bizlere de şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda konuştu. Liderler Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesine davet ederken, mevkidaşının doğum gününü kutlamayı da unutmadı.
0: Ve haftalardır beklenen kopuş gerçekleşti. CHP'de gerçekleşti bu tarihi kopuş. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte istifa etti. 91 vekil yeni parti çatısı altında bir araya geldi. Genel başkanlığa da Özel seçildi. Bu yeni gelişmeyle birlikte meclisteki aritmetik tamamen değişti.
4: vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
3: Yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti.
5: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Kurucular kurulunda Özel'le birlikte 91 milletvekili yer aldı.
6: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz.
3: Özel cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Yeni parti kurulduktan sonraki ilk açıklamasını da burada yaptı.
5: Ne Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir adım bir santim başka bir yerde değiliz.
3: Ancak bu sırada istenmeyen görüntüler yaşandı. Camide siyaset yapmayın uyarısında bulunan bir vatandaşa yeni partililer saldırdı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de vatandaşa arkadan tekme attı. Özel kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekiliyle Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise yürüdü. Burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel ve Yeni Parti'nin kurucular kurulu üyeleri Anadolu Kulübü'ne geçerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığı'na oy birliğiyle Özgür Özel seçildi.
5: Partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
3: Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş CHP'de mi kalacak yoksa Yeni Parti'ye mi geçecek merak konusu oldu.
5: Mansur Bey'in de duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben Yeni Parti'de yokum. Bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
3: Özel MHP lideri Bahçeli'nin Yeni Parti hazine yardımından faydalansın önerisinde kıymetli bir açıklama olarak nitelendirdi.
5: Bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi.
3: Özel başkanlığında Yeni Parti Yargıtay'ın resmi sitesine işlendi. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclis aritmetiği de değişti. CHP ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybetti. Ana muhalefet sıralarına 91 milletvekiliyle yeni parti geldi. CHP ise 44 milletvekiline düştü.
0: CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bir kere daha görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. İşte Tugay'ın açıklamaları.
7: İzmir'i de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de önümüzde biz çürütmeyeceğiz.
8: Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız yürütecek. Özgür Özel'in yeni partisine geçmeyecek.
9: Yapılan şeytanla yemin ederim lütfu tutuldu. Yani artık ben dedim ki bu kadarını hak eden kim düşünüyor?
8: Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti.
7: Emin olduğumuz bir şey var. Bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeyi hak ediyor. Söz veriyorum size bunun için çalışacağız.
8: Tugay'dan yeni bir açıklama daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini yineledi. Cemil Tugay, siyasi belirsizliklerden uzak durmaya çalışıyorum diye de ekledi.
10: Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım.
8: Böylece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Özgür Özel'in genel başkanlığına seçildiği yeni partiye geçmeyeceği kesinleşti.
0: Şimdi İzmir cephesinden gelen açıklama böyle. Aslında mutlak butlana tepki olarak istifa etmişti Sayın Cemil Tugay. Böyle bir açıklama geldi. Enteresan oldu. Efendim terörsüz Türkiye sürecinde meclis hafta içinde hareketliydi. Ve şimdi önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. İçeriğinde neler olacak, neler olmayacak ayrıntılara bakalım.
2: Terörden İlla nihayet kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
8: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Bombalı eylemlere katılanlar, asker, polis şehit edenler için çerçeve yasada kolaylık sağlanmayacak.
11: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
8: Terörsüz Türkiye ile ilgili yasa taslağında terör örgütü yöneticilerinin durumuna ilişkin belirsizlik giderildi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerinde yasada örgüt yöneticileri ile ilgili bir düzenleme yer almayacağını iletti.
12: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
8: Sayıları 200 civarında olan ve Kandil'de bulunan üst düzey örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. Örgüt elebaşları için 3. ülke formülü yerine Süleymaniye'de kalmaları seçeneği üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kademeli bir yaklaşım uygulanacak. Terör örgütü üyeliği kapsamında işlenen suçlar ağırlığına göre ayrı ayrı hukuki süreçlere tabi olacak. Terör örgütü üyeliğinin ötesinde suç işleyen PKK'lılar için ilerleyen süreçte infaz düzenlemeleri gündeme gelebilecek.
13: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
8: Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumu için bakanlık temsilcilerinden bir komisyon kurulacak. Güvenlik bürokrasisi silah bırakma sürecini takip edip raporlayacak bir mekanizma oluşturulacak. Örgüt üyelerinden kimlerin Türkiye'ye geldiği, ne kadar silah bırakıldığı, bu silahların ne olduğuna yönelik yapılacak tespitler konusunda meclise de belli aralıklarla bilgi verilecek.
13: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
8: Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar mecliste AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi. Heyetler Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'na ilişkin görüşme yaptı.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın detaylarına TGRT haber ulaştı. İddiaya göre belediye başkanının eşi ihalelere gölge başkan olarak giriyordu ve komisyon alıyordu. Fatma Kaplan Hürriyet İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de alındı.
14: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
15: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
3: Görüşmek üzere. Rüşvet iddiaları peş peşe geldi. Başlatılan soruşturmada onlarca tanık dinlendi. HTS kayıtlarıyla birlikte para transfer hareketleri dosyaya girdi. Belediye başkanı dahil 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında iş insanı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altını verdiğini iddia etmişti. Gizli tanığın verdiği ifadede yeni bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre tutuklanan belediye başkanı Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet belediyede gölge başkandı. İş insanlarından altın olarak alınan rüşvet bazen Hürriyet'in eşine veriliyordu. Eski özel kalem müdürü Ümit Duygu Çetiner'le eski makam şoförü Hüseyin Ergül de ifadelerinde makam katında para dolu olduğu değerlendirilen çantalar gördüklerini iddia etti. Ergül makam aracına taşıdığı poşette para olduğunu düşündüğünü belirtti. Belgesel yapımcısı Koral Altınsa belediyeden alacağı 800 bin liralık ödemenin 500 bin lirasını elden, 300 bin lirasını ise belediye başkanının şahsi banka hesabından aldığını söyledi. Ayrıca belediyeden tahsil edemediği bir ödemenin özel bir şirket aracılığıyla gönderildiğini vurguladı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonlarındaki yazışmalar, silinen mesajlar, banka hareketleri ve ihale evrakları da incelemeye alındı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı.
0: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen önemli açıklamalara bakacağız. Ahbap Derneği ile ilgili olarak milyonlarca liralık para toplandığını ve sonrasında da tam olarak Haluk Levent yakalanmadan önce panik halinde yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Bu arada Gürlek'in gündeminde Muhsin Yazıcıoğlu suikast dosyası da vardı. Aşkın ağrı.
16: Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Haluk Levent bizim yasal bahis dediğimiz, yani legal şirketlerde 990 milyon TL bahis oynamış. Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. Yani bizi suç olup olmadığı bu. Yani burada ilgilendiren önemli olan konu bu. Biz bunu gördük.
3: Ahbap bünyesinde tam 4 milyar 300 milyon lira para toplandı. Adalet Bakanı Akın Gülek açıkladı. Soruşturmanın son durumu hakkında da konuştu.
16: Soruşturma genişliyor. Vatandaşlarımızın tamamen hayırseverlik ve iyi niyet kurallar çerçevesince deprem için göndermiş oldukları paraların Haluk Levent tarafından şahsi kullanım için çekilmesi ve bunu daha sonra işte kumar, bahis vesaire kullanılması, suç olan kısım evet. Bu.
3: Adalet Bakanı Akın Gülek TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Deprem döneminde Ahbap Derneği çatısı altında toplanan milyarlarca liralık yardımın bizzat Haluk Levent'in şahsi hesabına nasıl aktarıldığını açıkladı.
16: Yeliz Kaya'ya Ahbap Derneği'nden inanılmaz rakamlar transfer ediliyor. 1 milyar, 5 milyar. Daha sonra bunlar Haluk Levent'e transfer ediliyor. Bu tabii savcı arkadaşların dikkatini çekiyor. Yani soruyor. Yani Yeliz Kaya'ya ifade alıyorlar. Yeliz Kaya diyor ki bu hesap bana ait değil. Dernek hesabına, şahsi hesabına alarak kullanması var.
3: Gürlek hakkında gizli takip yürütülen Haluk Levent'in başarısız sonuçlanan kaçış planını anlattı.
16: Tabii Haluk Levent'in o süreci arkadaşlar da takip ediyor sanıyorum. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken
17: 12 Temmuz'da
16: yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi.

0: özellikle Adil Üks'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor.
1: Bakan Gülek süresiz nafaka mağduriyetlerine son verecek çalışmaları tamamladıklarının müjdesini de duyurdu.
0: Ekim ayında süresiz nafaka ile ilgili bir düzenleme yaptık. Burada tabii çok geniş platformlarla toplantılar yaptık. Aile Bakanlığımızla birlikte toplantılar yaptık. İşte kadın derneklerimizle toplantılar yaptık. Önemsiyoruz. Yani bizim için çok önemli. Ekim ayında meclise gelecek.
2: Evet, Sayın Gürlek'in açıklamaları böyleydi. Ahbap soruşturmasındaki ifade halkası da genişliyor. Deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren 4 isim daha savcılıkta ifade verdi. Oyuncu Hazal Kaya ve gazeteci Özlem Gürses'in ifadelerinde Haluk Levent'e yönelik dikkat çekici suçlamalar vardı.
3: Ahbap'a desteklerimizi bekliyoruz. İfadeye çağrıldım, geldim.
4: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
3: İfade için geldim.
5: En acı günlerde yapılan açıklamalar yerini pişmanlığa bıraktı.
3: Ruşen Bey, ifade için geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
6: İfade verdik, çıkıyoruz. O kadar, sağ ol.
5: Ünlü isimler ifadelerinde Haluk Levent'i topa tuttu.
3: Lütfen Savcı Bey, bir kimse başvurmak istemiş.
7: Arkadaşlar, evet, sonra devam edelim.
8: Hazır olun. Bir şeyler söylüyorsunuz, ifadeye geldiniz.
3: Evet, ifadeye çağrıldım, geldim. Sadece bir şey göreceğiz.
5: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni perde açılmış. Deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren gazeteciden şarkıcıya 4 isim adliyenin yolunu tutmuştu. İfadelerinde Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
9: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
10: Evet. İlgime başvurdum.
9: Gökhan Bey, bir şeyler söyleyecek misiniz?
11: Vallahi bir şeyler soracaklarmış.
12: Kendimi üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürmeye çalışıyor.
5: Soruşturmada ifade halkası genişledi. Bu kez gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı ile oyuncu Hazal Kaya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
3: İfadeye çağrıldım, geldim.
5: Ünlü oyuncu Ahbap'a 120 bin lira bağış yaptığını söyledi. Haluk Levent'i alçaklıkla suçladı.
13: Yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir. Ben de mağdurum. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Gerekli olursa şikayet hakkımı da kullanacağım.
5: Gürses, afet dönemindeki yardımların kötü niyetle kullanılmasını vicdansızlık olarak nitelendirip şikayetçi olacağını söylerken, Çakır'sa sorumlu olmadığını dile getirdi. Suçluların cezalarını çekmesi gerektiğini savundu.
14: Beni mi çekiyorsunuz?
3: Evet.
5: Altaylı da diğer ünlü isimler gibi hak etmediği desteği vermişim sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.
6: İfade verdik, çıkıyoruz. O kadar, sağ olun.
15: Aşkın mahpuzane içinde ben mahkum.
2: Evet, güle oynaya ifadeler veriliyor efendim. Çok güzel ama milyonlarca insan mağdur burada. Kahramanlaştırılan bir kişi yüzünden bunlar yaşandı. Ve gazetelerde de manşetlerde konuşacağız ayrıntılı. Şimdi ara zaman.
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Çocuğu olduğunu tüm ülkeye duyurmuştu. Ancak bu skandal ona pahalıya patladı. Mahkeme Güney Kore'nin önde gelen sanayi gruplarından SK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Choi Tae-won'un eski eşi Ro So-yong'a 640 milyon dolar ödemesine hükmetti. Tazminat daha önce yaklaşık 941 milyon dolar olarak belirlenmişti. Choi Tae-won 2015 yılında gazeteye gönderdiği 3 sayfalık açık mektupla evliliğinin bittiğini açıklamıştı. Başka bir kadına aşık olduğunu ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğunu da itiraf etmişti. Ülke gündemine bomba gibi düşen o ilan Güney Kore iş dünyasının en büyük skandallarından biri olarak kayıtlara geçmişti.
2: ...2500 tonluk dev buğday silosu saniyeler içinde yerde bir oldu. Enkaz yığını bir işçiye mezar oldu. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gazi Mausa'nın Kumyalı köyünde yaşanan faciada göçük altında kalan 46 yaşındaki Lokman Hacı Hasanoğlu için ekipler zamana karşı yarıştı. Polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tonlarca beton ve demirin arasında hayat belirtisi aradı. Nefesler tutuldu. Saatler süren çalışmanın ardından ağır yaralı çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak beklenen haber gelmedi. Lokman Hacı Hasanoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kanalizasyon suyu denize aktı. Su bir anda bulanıklaştı. Denizde ne olduğunu anlamayan vatandaşlar görüntülere isyan etti. Burası Bursa'nın Gözde sahili Mudanya. Kanalizasyondaki atık sular arıtılmadan doğrudan denize bırakıldı. Denizin mavi rengi bir anda kahverengiye döndü. O sırada sahil kenarında bekleyen vatandaşlar şaşkına döndü. Kirliliği fark eden bazı kişiler sudan çıkarak sahile yöneldi. Yaz sezonunun ortasında yaşanan bu görüntüler tepkilere neden oldu. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar olayın araştırılmasını ve sorunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
2: Köprüler yıkıldı, binaları su bastı. Hindistan'da felaket büyüyor. Muson yağmurlarının vurduğu Assam eyaleti adeta sulara teslim oldu. Serin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Taşan nehirler yerleşim yerlerini yuttu. Yaklaşık 900 köy sular altında kaldı. Yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 300 bin kişi yardım kamplarına sığınırken afet bölgelerinde yaşam durma noktasına geldi. Polis, kurtarma ekipleri ve gönüllüler zamana karşı yarışıyor. Bir yanda mahsur kalanlar kurtarılıyor, diğer yandan AFZ'lere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya çalışılıyor. Assam'da serin çekilmesi beklenirken yetkililer can kaybının daha da artmasından endişe ediyor.
3: Şu anda otomatik silahlı ateş ediyorlar.
1: Düğün konvoyuna çıktılar, ne kural dinlediler ne de etrafa huzur verdiler. Yine silahlar patladı, yürekler ağza geldi. Görüntülerin adresi Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Büyükyanık mahallesi. Bir çiftin mutlu gününde düğün konvoyu yola çıktı. Konvoydaki bir kişi trafiğin ortasında kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
3: Arkadaşlar şu anda otomatik silahla ateş ediyorlar. Kesinlikle bu yasak.
1: Bu görüntüde aynı mahalledeki başka bir düğün konvoyundan. Bu sefer yivsiz av tüfeği kullanıldı. Bir genç havaya ard arda ateş etti. Trafikte korku dolu anlar yaşandı. Yapılan ihbarlar sonrası iki magandaya toplam 23 bin liradan fazla ceza kesildi. Haklarında adli işlem başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Suchi adası yakınlarında Kenmore Air'a ait deniz uçağı suya çakıldı. Seattle'dan havalanan uçaktaki 11 kişi kazanın ardından hızla tahliye edildi. Kısa süre sonra uçakta yangın çıktı. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerine ABD ve Kanada sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni araştırılıyor. Çin tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Chongqing kentinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklarla mücadele eden yetkililer bu kez tarihi sığınakları halkın hizmetine açtı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 44 sivil sığınak ücretsiz serinleme merkezine dönüştürüldü. Vatandaşlar günün en sıcak saatlerini bu yeraltı sığınaklarında geçirirken serin ortamda dinlenip sohbet ediyor. Güvenlik ve asayiş görevini unuttu, düğünde havaya ardı ardı ateş açarak magandalığa soyundu. Muhtarın görüntüsü tepki topladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli mahallesinde düğün vardı. Davetliler heyecan ve mutlulukla halay çekiyordu. Ancak düğün heyecanını o bilindik ses bozdu. Mahalle muhtarı olduğu iddia edilen kişi belindeki tabancayı çıkardı. Ard arda defalarca havaya ateş etti. Davetlilerse silah sesleri üzerine kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı.

0: Lagos'tan havalanan Enugu Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Benin Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak çalılık alanda durdu. Uçakta bulunan 63 yolcu ve 5 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Yetkililer facianın eşiğinden dönülen kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Savaşın gölgesinde sokak telefonları yeniden devrede. Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da Ukrayna saldırıları nedeniyle sık sık kesilen mobil iletişime karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Yetkililer polis, ambulans ve itfaiyeye ulaşılabilmesi için şehirlerin çeşitli noktalarına acil durum sokak telefonları yerleştirdi. Uygulama ilk olarak Yevpatoriye kentinde hayata geçirildi. Savaşın etkileri nedeniyle Kırım'da zaman zaman elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve iletişim sorunları yaşanıyor. Yetkililer yeni sistemin olası acil durumlarda hayati önem taşıyacağını belirtiyor. Şiddetli yağış Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletini vurdu. Bakanın kentinde yollar sular altında kaldı. Birçok bölgeye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışıyor. Batı Virginia Valiliği eyaletin 55 ilçesinin tamamında olağanüstü hal ilan etti. İki katlı ev yandı. Alevler geceyi aydınlattı. Üzücü haber gün ağarınca ortaya çıktı. Bursa'nın İsmetiye mahallesindeki iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Binayı saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde ise acı manzarayla karşılaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde evde Erkut Şentürk'ün cansız bedeni bulundu. 30 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Gökten beton yağdı. Kurtuluşsa saniyelerle yaşandı. Olay 4 Temmuz'da Tekirdağ Çorlu'da yaşandı. Hıdırağ mahallesindeki 6 katlı binanın en üst katı patlamayla havaya uçtu. Patlamanın şiddetiyle dev beton bloklar ve molozlar sokağa fırladı. O binanın önündeki 3 kişi üzerlerine çöken dev beton parçalarından son anda kaçtı. Vatandaşlar tonlarca molozun altında kalmaktan saliselerle kurtulurken sokakta büyük panik yaşandı. Feci patlamada dairedeki Caner Meriç ile Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti. Yeni görüntüler facianın boyutunu saniyelerle kurtuluşu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Bina sakat zaten. Yani her an yıkılabilir yani.
0: Yıkılmadı ama balkon bir anda çöktü. Neyse ki kimseye zarar gelmedi.
2: Yaralanan falan oldu mu?
1: Yaralanan yok yani. Şimdi binayı boşaltıyor mu?
0: Burası İstanbul Üsküdar. İddiaya göre yaklaşık 50 yıllık binanın ikinci katındaki balkon henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.
1: Abi kardeş anlaşamıyorlar binayı yıkmak için. Yani bayağı eski 50 senelik bina.
0: O sırada bölgede kimsenin bulunmamasıyla facia önlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta tarafından mühürlendi. Güney Kore'nin Seongnam kentinde 73 yaşındaki bir adam masa tenisi oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Kalbinin durduğunu fark eden ve o sırada salonda bulunan polis kıdemli komiseri Kim Samso hiç vakit kaybetmeden kalp masajına başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız sürdürülen müdahalenin ardından yaşlı adam yeniden nefes aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hayatını kurtaran polis memurunu unutmayan 73 yaşındaki adam, emniyetin internet sitesine yazdığı teşekkür mesajında kendisini yeniden hayata bağlayan polis ve sağlık ekiplerine minnettarlığını dile getirdi. Bir köy düşünün, ne ara sokak var ne de mahalle. Polonya'nın güneyindeki Słowowa köyü ilginç yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 6000 kişi tam 9 kilometre boyunca uzanan tek bir cadde üzerinde yaşıyor. 700 yılı aşkın geçmişe sahip köyde her evin hemen arkasındaysa aileye ait uzun ve dar bir tarla bulunuyor. Böylece köylüler evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Havadan bakıldığında rengarenk tarım arazileriyle kartpostallık görüntüler sunan köy, bu nedenle Küçük Toskana olarak anılıyor. Robotlar artık sadece fabrikalarda değil, futbol sahasında da. Çin'de ortaokul robot takımları için düzenlenen ilk insansı robot futbol turnuvasının finali Pekin'de oynandı. Sahaya çıkan robotlar uzaktan kumanda ya da dışarıdan yardım almadan tamamen kendi yazılımlarıyla mücadele etti. Topu gördüler, pozisyon aldılar, pas verdiler ve şut çektiler. Tüm bu kararlarsa öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka kodları sayesinde alındı. Projede yer alan öğrenciler hem futbola hem de robot teknolojisine olan ilgilerini aynı sahada buluşturmanın heyecanlı yaşadıklarını söyledi.

0: Yeniden günaydın. Güzel bir cumartesi günü diliyorum sizlere. Evet, yağmurla güne uyandık. Başkentten de sağanak yağmur görüntüleri geliyor efendim. Birazdan farklı noktalara bakacağız birlikte. Şimdi gazeteler diyoruz. Saat başına kadar gazetelerle gideceğiz. Önce Türkiye Gazetesi geliyor. Bakalım 25 Temmuz cumartesi ilk sayfalarında neler var? İki kulüp iki yıldızı bitiriyor. Transfer gündemi hareketli. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinde hareketlilik var. Galatasaray'da kesenin ağzı açıldı denilmiş. Galatasaray ve Fenerbahçe büyük oynuyor diyor Türkiye Gazetesi. 10 numara arayan aslan Brahim Diaz için Real Madrid'e 30 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe ise Milan'ın Portekizli yıldızı için 50 milyon euroyu gözden çıkardı. Leao efendim transfer gündeminden son notlarla başladık. Ne varsa toplayıp gittiler. Özgür Özel yeni partiyi kurdu diyor. Türkiye Gazetesi bu şekilde başlık atmış. 90 vekil CHP'den istifa etti Özgür Özel'le birlikte. Giderken yaptıkları bağışları geri aldılar. CHP'nin kurumsal sosyal medya hesaplarına el koydular. 86 yıllık esareti bitirip Kutlu Fethin nişanesi Ayasofya'yı ibadete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir paylaşım geldi. İslam alemiyle buluşturduk. Ayasofya'nın dirilişi Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrası ilk namazını kıldığı yerdi Ayasofya. İbadete açılışının 6. yılı dualarla kutlandı. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz bir kez daha. Bütün gözlerin çevrildiği o nokta Ayasofya Camii. Şu anda restorasyon çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Hatırlatalım. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Anlamı çok büyük. Türkiye Gazetesi'nin ardından Hürriyet'teyiz şimdi de. Evet, saatler 14.30'u gösterdiğinde ekran başında olacağız. Çoğumuz öyle olacak çünkü filenin sultanları final için bugün çıkacak karşılaşmaya. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı final maçında ev sahibi Çin'le karşı karşıya gelecek. Son maçta Kanada'da çok ciddi böyle geriden gelip çok güzel bir mücadeleyle kazandılar. Tebrik ediyoruz. Özellikle gözler Melissa Vargas'ta olacak ve diğer yarı final maçında ise İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. İnşallah kazanırsak İtalya-Brezilya maçının galibiyle de final oynayacak filenin sultanları. Bol şans diyoruz. Yeni parti yola çıktı. Hürriyet'in manşeti Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. Yeni partinin logosu da gündemdeydi dün. Mecliste ana muhalefet partisi durumuna geçtiler. CHP'nin üye sayısı da 44'e düştü. Olağanüstü bir toplantı yaptı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim, yeni parti kurulduktan sonra cuma namazını da Özgür Özel Hacı Bayramı Veli Camii'nde kıldı. Simge noktalarda bulundu. Oradan da birinci meclise geçtiler. Ve daha sonra da Kurucular Kurulu tarafından Özgür Özel Genel Başkan seçildi. CHP rozetini çıkardı. Evet, mutlak butlan kararından sonra konuşuluyordu, beklenen oldu. Meclisteki dengeler de değişti. Şu anda yeni parti 91 milletvekiliyle ana muhalefet parti konumuna geçti. CHP'de 5. sırada yer alıyor. Necip Fazıl'la Ayasofya anısı. Cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ayasofya ile ilgili olarak Necip Fazıl'lı bir anısını anlattı. Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Kebir Camii'ni göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. Takdimimi o zaman yapmak da bana nasip olmuştu. Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk dedi. Bu özel anısını da paylaştı. Valinin eşi de tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili delilleri yok etme iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Handan Sonel de tutuklandı. Diğer şüpheliler adliyeye götürülürken Handan Sonel de o kişiler arasındaydı. Doku ailesi mensupları katiller diye bağırdı deniyor Hürriyet gazetesinde. Milliyet gazetesine geçtiğimizde Türkiye'de ilk defa seçimsiz ana muhalefet partisi değişti. Böyle bir tarihi günde yaşadık dün. 91 milletvekiliyle Özgür Özel'in kurduğu yeni parti meclisteki aritmetiği değiştirdi. 2002'den bu yana aralıksız ana muhalefetti. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste 5. parti oldu. Bir anda böyle bir değişimde dikkat çekti. Ana muhalefet görevi yeni partinin. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 90 üzeri milletvekili, yani 91 milletvekili pek beklenmiyordu açıkçası. Şimdi yeni isimlerin de katılabileceği belirtiliyor. CHP'de acil toplantı. Bu arada 44 milletvekilinin de tam olarak mutlak butlanı desteklemediği, Engin Altay gibi isimlerin de tabii kararları merakla bekleniyor. Şu an CHP'de olan isimlerin de geçebilecekleri ihtimaller arasında. Haluk Levent Yunan adalarına kaçacaktı diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT'de konuştu. Ahbap Derneği ile ilgili açıklamalarında Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken çıkış yasağını öğrendi. Telefon sinyali kesildi. İzmir'e gidip tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. Levent'in deprem paralarını hesabına aktarıp kumar ve bahis oynadığını belirten Gürlek, soruşturma genişliyor, yeni gözaltılar olabilir dedi. Şu anda tutuklu sayısı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la birlikte 27'ye çıkmış durumda. Yeni gözaltılar da gelebilir dedi Sayın Bakan. Valinin eşi tutuklandı. Milliyet gazetesinde de yer alıyor. Akşama geldiğimizde o kadar ünlü isim çıktı deprem zamanı. Ahbap Derneği'ne övgüler dizdi. Haluk Levent'e de aynı şekilde. Fakat o kadar bağış istediler. Bir tek kendisi de bağış yapan isim Hazal Kaya çıktı. Hani bir tek o samimiymiş demek ki bu çağrılarında. Afet döneminde Ahbap'a bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya hatırı sayılır bir para gönderdi. Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses gazeteciler ifade verdiler. Herkesin yüzü gülüyor, ben bunu anlayamadım. Yani ben çıkıp bir derneğe bu kadar övsem, yardım yapın, aman destek olun desem iyi niyetle. Sonrasında da böyle bir tablo çıksa ki tabii dava görülmeye başlanmadı ama Haluk Levent kendisi diyor ben bir miktar aldım, verecektim tekrar diyor. Yani kendisi diyor içeriden para aldığını. Böyle bir şeyle karşılaşsam hakikaten çok üzgün olurdum yani. Onu da söyleyeyim. Bilmiyorum işte, zaman geçince bazı şeyler hem unutuluyor hem de unutulmuyor. Bu arada ifadelerde Fatih Portakal para vermedim diyor. Fatih Altaylı da, Öykü Sertel hiçbiri vermemiş. Bir tek Hazal Kaya 120 bin verdim, mağdurum demiş. Evet, ekonomi gazetelerine geçmeden önce bir de Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni partiyle ilgili Yeni Şafak şöyle demiş. Yağmalayıp gittiler. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi dün yeni partiyi kurarak CHP'den ayrıldı. Son iki ayda teşkilat binalarını yağmalayıp enkaza çevirdiklerini söylüyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni particilerin partinin paralarını da alıp gitti. Yeni partinin logosu da çok konuşuldu. Sade bir logo. Ebediyete kadar sürecek Ayasofya Camii ibadete açılalı 6 yıl oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen paylaşımlar gazetelerin ilk sayfalarında. Ekonomi diyelim efendim. Tabii savaş tekrar hararetlenince, yani savaş tekrar başlayınca petrol fiyatları tekrar 100 doların üzerine çıkmıştı. Şu an 100'ün altına geriledi. Ama tabii yine de Hürmüz Boğazı ekonomileri etkileyecek. Hürmüz tetikledi, Avrupa Birliği ve Japonya'yı elektrik çarptı diyor Ekonomi gazetesi. Evet, orada tabii önemli bir geçiş noktası. Ayrıntılar bu şekilde yer alıyor. Dünya gazetesine geldiğimizde de enflasyonda Temmuz ayrışması, ekonomistler temkinli, hane halkı bu kez iyimser. 12 ay sonrasının yıllık enflasyon beklentisi genel trendin aksine piyasa katılımcılarında yükseldi. Hane halkı ve reel sektörde düştü. Bakalım bu beklentiler nasıl etkileyecek? Gelecek 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hane halkında %44.94 yıllık bazda. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de çok hızlıca bir bakalım. Finansmanda kredi tek seçenek değil. Banka kredileri üzerinden karşılanıyordu. Kredi koşullarının sıkılaştığı dönemlerde yatırımların finansmanı zorlaşıyor. Dengeli model faiz riskini azaltır. Evet, ekonomi haberlerine de baktıktan sonra saat başına geldik. Saat başı haberlerimizle devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularına cevap verdi. Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğundan bahsetti. Erdoğan, başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içindeydi dedi. Az sonra. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Teklifle suç işlemeyen ve cezaevinde bulunan PKK terör örgütü mensupları için adım atılacak, terör örgütü elebaşları ise kapsam dışında tutulacak. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenen kopuş gerçekleşti. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti. 91 vekil yeni parti çatısı altında bir araya geldi. Genel başkanlığa da Özgür Özel seçildi. Bu yeni gelişmeyle birlikte meclisteki aritmatik de değişti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Saat başında İstanbul'dan bir kaza haberiyle sizlerleyiz. Efendim, sağanak yağmur erken saatlerden itibaren etkili oluyor İstanbul'da. Eyüp Sultan'da da yağmur sonrası kayganlaşan yolda bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü önce bir otomobile çarptı, ardından da direğe yöneldi ve çok sayıda yaralı var maalesef. Ve İstanbul Eyüp Sultan'dan bu görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bir yolcu otobüsü sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda önce bir özel otomobile, ardından da direğe çarptı. Evet, bakın, yaralılar şu anda ambulanslara kaldırılıyor. Çok sayıda yaralı var. Aracın da içerisinde, yolcu otobüsünün de içerisinde şoförün sıkıştığı haberleri geliyor. Acil servis ekipleri şu anda kazaya müdahale ediyor. Evet, Eyüp Sultan'dan görüntüleri hem kaza anına ilişkin hem de şu anda kurtarma ekiplerinin müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaşıyoruz. Çok sayıda yaralı var maalesef bu kazanın ardından. Evet, cumartesi gününe bu üzücü haberle başladık. Eyüp Sultan'da meydana geldi bu kaza. Gece saatlerinde aslında sağanak yağmur başladı ve şu anda da yoğun bir şekilde İstanbul'da yağmur devam ediyor ve etkili oluyor yollarda da. Gece saatlerinden beri etkili olduğu için de sağanak yağmur, yollar kaygan tabii. Bu esnada bir yolcu otobüsü önce özel otomobile, ardından da direğe çarptı. Tabela direğine çarptıktan sonra da tabii çok ciddi bir kaza bu şekilde de ekranlarınıza geliyor. Çok sayıda yaralı var ve yaralılara şu anda 112 acil servis ekiplerinin müdahalesini görüyoruz. Çok geçmiş olsun diyelim. Dileriz yaralıların tedavisi olumlu bir şekilde seyreder. Şu anda hastanelere kaldırılıyor ekipler tarafından yaralılar. Başkent'te de sağanak yağmur etkili. Meteorolojinin uyarılarına baktığımızda da tabii bekleniyordu bu sağanak yağmur. Bugün gün boyunca da aralıklarla İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Evet, bu haberle başladık maalesef. Şimdi düne dönüyoruz. CHP'den beklenen kopuş gerçekleşti. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti. 91 vekil yeni parti çatısı altında bir araya geldi. Genel başkanlığa da Özgür Özel seçildi. Bu yeni gelişmeyle birlikte meclisteki aritmetik de değişti.
2: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
3: Yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti.
4: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Kurucular kurulunda Özel'le birlikte 91 milletvekili yer aldı.
5: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz.
3: Özel Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Yeni parti kurulduktan sonraki ilk açıklamasını da burada yaptı.
4: Ne Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir adım bir santim başka bir yerde değiliz.
3: Ancak bu sırada istenmeyen görüntüler yaşandı. Camide siyaset yapmayın uyarısında bulunan bir vatandaşa yeni partililer saldırdı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de vatandaşa arkadan tekme attı. Özel kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekiliyle Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise yürüdü. Burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel ve Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu üyeleri Anadolu Kulübü'ne geçerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığı'na oy birliğiyle Özgür Özel seçildi.
4: Partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
3: Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş CHP'de mi kalacak yoksa Yeni Parti'ye mi geçecek merak konusu oldu.
4: Mansur Bey'in de duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben Yeni Parti'de yokum. Bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
3: Özel MHP lideri Bahçeli'nin Yeni Parti hazine yardımından faydalansın önerisinde kıymetli bir açıklama olarak nitelendirdi.
4: Bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi.
3: Özel başkanlığındaki Yeni Parti Yargıtay'ın resmi sitesine işlendi. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclis aritmetiği de değişti. CHP ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybetti. Ana muhalefet sıralarına 91 milletvekiliyle Yeni Parti geldi. CHP ise 44 milletvekiline düştü.
0: Ve Şile Belediyesi'ndeki festival ihalesi soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılara bakacağız. Sanatçılara yapılan ödemelerle belediyeye kesilen faturalar arasında milyonlarca liralık fark tartışılırken bu kez soruşturmanın odağına Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in emniyette verdiği ifade yerleşti.

0: dedim. Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
1: Şarkıcılara binler ödenirken cebe milyonlar girmişti. O taşın altından da Haluk Levent çıkmıştı. Levent'i bu kez öz kardeşi de sattı. Ağabeyim istedi, ben yaptım dedi.
0: İyi ki yapmışım. Akdeniz
1: akşamları. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in tutuklandığı CHP'li Şile Belediyesi festival yolsuzluğunda işin ucu Haluk Levent'e de dokunmuştu. Festival ihalesi resmen Sur Müze'ye verilmişti. Ancak bilirkişi raporuna göre organizasyonu fiilen Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam şirketi yürütmüştü.
0: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
1: Konserde sanatçılara toplamda yaklaşık 2 milyon lira ödenmişti. Ama belediyeye kesilen fatura bunun neredeyse 10 katıydı. İşte milyonluk faturaların kesildiği o festivalde sahneye çıkan isimler de bunlardı. İddiaların odağındaki Berkant Acil'e tüm bu iddialar tek tek soruldu. Emniyette verdiği ifadede belediye ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını savundu. Biz sadece konser organizasyonunu yürüttük. İhale sürecinde de ödeme aşamalarında da hiçbir görevimiz olmadı dedi.
0: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Alevden saçları aşınca.
1: Dosyadaki bilirkişi raporunda yer alan 20 milyon 858 bin liralık fatura farkı sorusuna Acil sanatçıların resmi sözleşmelerde yer alan ücretlerinin gerçeği yansıtmadığı cevabını verdi. Müzisyenlere kalan kısmı yüklenici firma Sur Müzik elden ödemiştir ifadesini kullandı. İfadesinde şirket hesaplarındaki para hareketlerine de değinildi. Dosyadaki 1,5 milyon dolarlık para transferi sorulunca Acil bu kez ağabeyini suçladı.
3: Ağabeyim Haluk Levent söz konusu paranın bir gün şirket hesabında tutulmasını, ardından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderilmesini istedi. Ben de bu talimat doğrultusunda işlemi gerçekleştirdim. Bu paranın vergi dairesine bildirildiğini biliyorum. Ancak sonrasında paranın nasıl kullanıldığına ilişkin bilgim yok.
4: Ve gözler yeniden Ayasofya'da, çünkü tekrar ibadete açılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Ayasofya Camii'nde 86 yıllık ibadet hasreti 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla son bulmuştu. Vatandaşlar ibadete açılışın 6. yılında da yine cuma namazında Ayasofya Camii'ne akın etti.

0: 6 yıl boyunca gerçekten millet olarak biz bugün de bekledik aslında. 6 yıl önce ilk defa cuma namazı kılındı burada. Ama o günkü ilk heyecan bugün hala kendini sürdürüyor.
1: 86 yıl boyunca müzeydi Ayasofya Camii, ibadete kapalıydı. O 86 yıl boyunca Müslümanların ibadet hasreti 6 yıl önce bitti.
2: Ne güzel, ne kutlu bir gün. Sebep olanlardan Allah razı olsun.
3: Ayasofya-i Kebir Camii İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılmıştı. Ancak 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldü. İslam alemi yıllarca tarihi çatı altında yeniden namaz kılmayı hayal etti.
4: Eşhedü en la ilahe
5: Gençlik dönemimden hatırlıyorum, 90'lı yıllarda buraya geliyorduk, namaz kılıyorduk.
3: Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması için harekete geçildi. 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacağı duyuruldu.
6: Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
5: Allah'a çok şükür buranın açıldığını gördük.
0: 6 yıl önce ilk defa cuma namazı kılındı burada. Ama o günkü ilk heyecan bugün hala kendini sürdürüyor.
7: Konuşamıyorum ki. Eskiden yan bakıp geçiyorduk. Şimdi Allah'a şükür içine giriyoruz.
8: Eskiden biletle giriyorduk. Şimdi evet. Abdest alıp giriyoruz. Evet. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine, hadisine bile girmiş bir ibadet yeri.
9: Ta Esenyurt'tan geliyorum.
1: Cuma namazı.
9: Namazı kılmak için.
10: Aksaray vilayetinden geliyoruz.
11: Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin mirasıdır. Biz Kahramanmaraş'tan geldik, Elbistan'dan geldik. Cuma namazını kılmak için.
12: Böyle bir cami için gelmeye değer tabii ki de. Sanki ilk fethedildiği zamanlarda namaz kılıyormuşuz gibi.
13: Cuma namazını kılmak için geldim. Heyecanlıyım tabii.
1: Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılında camideki restorasyon çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçildi. Ayasofya Camii'nin ana kubbesindeki bu demirlerin üzerine koruyucu bir branda getirilecek. Böylece hem kubbe korunacak hem de özüne uygun şekilde restore edilecek.
14: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor ama şunu da söyleyelim, cami hala ziyaretçilere açık.
15: Allah bizlere de bu güzelliği nasip etti, hamdolsun.
16: Müslümanlar için gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir ibadethane. Gerçekten burada ibadet etmenin mutluluğu için şu anda koştur koştur geldik.
17: Ayasofya'dan görüntüler böyle. Her zaman bir cazibe merkezi. Sultanahmet'e gittiğinizde görüyorsunuzdur. Sıradan bir günde bile inanılmaz bir ilgi var. Efendim 6. yıldan görüntülerde böyle geldikten sonra şimdi yeni bir kanun teklifi geliyor. KDV kanununa geçici bir madde eklendi. Geçici maddeyle vergi istisnası getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da süreyi uzatma yetkisi verildi.
18: Hakikaten şu anda yani nükleerin yeni bir dönemine giriyoruz dünyada. Rönesans, yeni nükleer rönesansına gidiyoruz.
3: Türkiye Nükleer Enerji'de Akkuyu'yla dev bir adım attı. Sinop ve Trakya'da yeni projeler bekleniyor. Nükleer açılım enerjide tam bağımsızlığa giden yolu açacak. İşte bu süreci hızlandıracak yeni bir adım geldi. Nükleer enerji yatırımlarına 2045'e kadar KDV muafiyeti ve iade kolaylığı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu teşvik süresini uzatma yetkisi verildi.
18: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
3: Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici madde eklendi. Nükleer enerji santrallerinden elektrik üretecek mükellefler inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV'yi iade alacak. İade 6'şar aylık dönemlerde yapılacak.
18: Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megawattlık bir nükleer güce sahip olacak ve yaklaşık elektrik ihtiyacının %14-15'ini nükleerden karşılar hale gelecek.
3: Nükleer santral yatırımları için yapılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den ayrı tutulacak.
19: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası
10: Akkuyu'da, Akdeniz kıyısında hayal gerçeğe dönüşüyor.
3: Yatırım tamamlanmazsa yaptırımlar devreye girecek. Teşvikler 31 Aralık 2045'e kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı KDV teşvik ve istisna sürelerini 31 Aralık 2050'ye kadar uzatabilecek.
17: Evet, saatlerimiz 9.14'ü gösterirken sağanak yağmur İstanbul ve başkent Ankara'da etkili oluyor efendim. Çarpıcı görüntüler de geldi başkentten. Bazı yollarda çökmeler oluştu. Araçlar suya gömüldü. İstanbul'da sağanak şeklinde olmasa da yer yer yağmurun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, bir yanda ekranlarınıza başkentten görüntüler geliyor. Yollarda çökmeler oluştu ve araçlar yollarda kaldı. Bu uyarılar var ve her zaman da maalesef bu görüntüler yaşanıyor. Bakın, şu anda resmen büyük bir nehir, sanki araçların üzerine kadar çıkan bir yağmur, selden bahsediyoruz daha doğrusu. İstanbul'da da yer yer sağanak yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinde çok kuvvetli yağdı ve ara ara akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ankara'daki sağanakta bakın araçlar sürükleniyor. İnanılmaz görüntüler. Sanki yerden su fışkırıyor yukarı doğru. Araçlar birbirine çarparak durmaya çalışıyor. Çöken yollar var ve araçlar da bakın tamamen yolun içerisine gömülmüş araçlar var başkentte. Çok çarpıcı görüntüler bunlar. Sürücüler dilerim iyidir çünkü tamamen araç şu anda çökme sonucu yolun içerisine gömülmüş vaziyette. Sağanak yağmur bu şekilde etkili oldu başkentte. Evet, bu çarpıcı manzaralar başkentten geliyor. İstanbul'da da sağanak yağmur etkili. Farklı noktalardan görüntüleri arkadaşlarım getiriyor. İstanbul'da da Eyüp Sultan'da kayganlaşan yolun sebep olduğu bir kaza yaşandı. Orada da çok sayıda yaralı vardı. Eyüp Sultan'da bir yolcu otobüsü özel araca ve ardından da tabela direğine çarpmıştı. Fakat başkentteki görüntüler de ondan aşağı değil. Yollarda tamamen araçların sürüklendiğini görüyoruz. Eyüp Sultan'daki kaza sonrasında yaralılar var demiştik. İkisi ağır. Kaç yaralı dedin Anıl? İkisi ağır bu yaralılardan, onu söyleyelim. Ekiplerin müdahalesi ekranlarınıza geliyor. O da büyük bir kaza. Dileriz can kaybı olmaz. İki yaralının durumu ağır. Şu anda tedavileri devam ediyor. Erken saatlerden itibaren etkili oldu başkentte. Bakın şu anda yollardan su fışkırıyor ve araçlar kayarak birbirine çarparak duruyor. Bu sağanak yağmurun etkisiyle büyük bir su baskını var ve İstanbul'da da şu anda sağanak yağmur etkili. Ve devam ediyoruz. Bakan Murat Kurum Malatya'daydı ve asrın felaketinin ardından yeni bir şehir kuruluyor diyebiliriz. Bakan Kurum yarım milyon konutun rekor sürede teslim edildiğini söyledi ve sosyal konut kurasında adı çıkan vatandaşların da Ağustos'tan itibaren yeni evlerine taşınacağı müjdesini verdi.
19: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda hamdolsun teslim ettik.
3: Asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kenti adeta yeniden inşa ediyor. Enkazın yerini alan sapasağlam yuvalar hızla yükseliyor.
19: Yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'dan seslendi. Kurada adı çıkan vatandaşların Ağustos'tan itibaren yeni evlerine taşınacağı müjdesini verdi.
19: Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz. Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor. Vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarında düşürüyoruz.
3: Kent için 100 milyarlarca liralık bütçe sahaya aktarıldı. Yeni projeler hız kesmeden yükseliyor.
19: Bugüne kadar değerli hemşehrilerim, Malatya'mıza bakanlığımız eliyle tam 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik ve halihazırda 310 milyar liralık yatırımımız da olanca hızıyla devam ediyor.
3: Bakan kurum eleştiri ve polemiklere sahada üretilen eserlerle cevap verdi. Afet bölgesinde siyaset değil sadece hizmet üretiyoruz dedi.
19: Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık. Kimseyle gündeme gelmedik. Hep hizmetin, eserin peşinden koştuk.
17: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Trabzon'daydı. Türkiye'nin en kilolu bölge insanı olan Karadenizlileri uyardı. Kuyma yiyelim ama hareket de edelim ifadelerini kullandı.
20: Karadeniz bölgesi maalesef ölçümlerimizde Türkiye'nin en kilolu bölgesi durumunda.
21: Karadeniz'in kilo tablosunu açıkladı. Bölge halkına uyarıda bulundu.
20: Kuyma yiyelim. Çıtlacı yiyelim ama lütfen hareket edelim.
21: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Trabzon'daydı. Yapımında sona yaklaşılan Trabzon Şehir Hastanesi'nin Kasım ayının sonlarında hizmete açılacağını duyurdu.
20: Bu şehir hastanesinin insanlarımızın hizmetine girmesiyle Trabzon sağlıkta en üst seviyeye ulaşmış olacak.
21: Kemal Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalar yaptı.
20: Yani esas hedefimizin sağlıklı kalmak olması, kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmamız lazım. Sigara dediğimiz, alkol dediğimiz kötü alışkanlıklardan herkesin uzak durmasını, egzersiz yapmasını ve kilolarına dikkat etmesini istiyorum.
21: Karadeniz bölgesinin ülkenin en yüksek kilo oranına sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bölge halkına hareket etme uyarısında bulundu.
20: Eskiden sabah kahvaltısında kuymak yiyip tütün tarlasına giden annelerimiz, ninelerimiz gibi değil, maalesef masada oturan insanlar olmuş durumdayız. Onun için hareketli anne olacak.
17: Şimdi de Aile Bakanı Mahinur Özdemir'in görüntülerine bakacağız. Bakan algoritma tuzaklarına dikkat çekmek isterken kendi çektiği videoda bile bildirim yağmuruna tutuldu. İşte o görüntüler.
22: Algoritmadan bahsedeceğim. Hepiniz bunu yaşıyorsunuz değil mi?
21: Algoritmaların kurduğu dijital tuzaktan bahsederken bile algoritmanın bildirim yağmuruna tutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, algoritmalar üzerinden kurulan sinsi tuzak için uyarıda bulunmak istedi. Ama kendisi de algoritmadan kaçamadı.
22: Uygulamalar biz orada vakit geçirdikçe bizi daha fazla tanıyıp karşımıza daha da kişiselleştirilmiş önerilerle çıkıyor. Sonra da maalesef hepimiz kaydırma sarmalının içine düşüyoruz.
21: Ekrandan uzak kalınca algoritma bunu anlıyor ve içerik tüketmemiz için telefona bildirimler gönderiyor. Böylece sizi dijital ortama çekiyor.
22: Algoritmalar bizim 25 dakikadır ders çalıştığımızı ya da 45 dakikadır ailemizle vakit geçirdiğimizi biliyor ve ekrandan uzak durmamıza dayanamıyor.
21: Algoritma tuzağı dikkati dağıtıyor, odağınızı kaybettiriyor.
22: Bugün WhatsApp'tan gelen bir mesaja baktıktan sonra üzerine çalıştığınız konuya geri dönmeniz ortalama 23 dakika sürüyor.
21: Bakan Göktaş 15 yaş altına sosyal medya erişim engeli düzenlemesinin başarılı olması için ailelere bir de uyarı yaptı.
22: Çocukların gelişim çağlarının başlangıcında odaklanma becerilerinin kaybolmasına izin vermemeliyiz. Şirketlere önemli yükümlülükler de getirdik. Ancak sadece yasa yeterli olmaz. Tüm ailelerin bu süreçte bizlere destek olması gerekir.
17: Bakan Mehmet Şimşek de Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Düşüşe dikkat çekti. Hem hane halkı hem de reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını söyledi.
3: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali geldi. Bakan Şimşek hedefimiz kalıcı refah ve büyüme açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, hane halkıyla reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü açıkladı.
2: Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi.
3: Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
2: Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrarla sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi yüksek katma değer üretimde sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır.
17: En düşük emekli aylığı düzenlemesi de meclisten geçti. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu.
14: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
3: Emeklilerin beklediği düzenleme meclise geldi. En düşük emekli aylığına zam genel kurulda ele alındı. Maaşlara yapılacak %17,76 oranında artış kabul edildi. AK Parti'nin en düşük emekli maaşına artışı da içeren 30 maddelik torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Emekli aylığını düzenleyen madde kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranında, yani %17,76 zamlandı. 20 bin lira olan rakam 23.552 liraya çıktı.
14: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
3: SSK ve Bağkur emeklerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17'sinde başlayıp 27'sine kadar devam ediyor. 5 milyondan fazla emekli de zamlı maaşlarını Temmuz ayı içinde alıp alamayacağını merak ediyordu. Ancak düzenleme bu ayki ödemelere yetişmedi. Bu nedenle emekliler bu ayda aynı tutarı aldı. Ancak Ağustos ayında hem zamlı maaşlarını alacaklar hem de Temmuz ayına ait maaş farkları hesaplarına yatırılacak.
4: Hak kaybı söz konusu olamaz arkadaşlar. Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren aradaki farklar yine emeklilerimizin hesabına yatırılacak.
17: Ekran bağımlılığı çocukları ve gençleri tehdit ediyor. Topyekün bir mücadele var bütün dünyada. Dijitalde geçirilen süre 4 saatin üzerine çıktığında kaygı ve depresyon belirtisi 2'ye hatta 3'e katlanıyor. Obezite ihtimali de yüksek. Peki vatandaş bu riskleri ne kadar ciddiye alıyor? İşte gelen cevaplar.
6: Kimi video seyrediyor, kimi ise oyun oynamak için kullanıyor. Artık telefon gençlerin ve çocukların elinden neredeyse hiç düşmüyor. Çocuklarınız ekran başında ne kadar süre geçiyor?
23: Bir günde 2 saat bakıyordur. Hareketsizlik, odaklanma sorunları, kendilerini dış dünyaya kapatıyor çocuklar. İçine attıkları o enerji çocuklarda ruhsal sıkıntılara sebep oluyor.
24: 1 saat gibi. Oyun oynuyorum, azıcık video izliyorum. Zaten tabletimin şarjı da 1 saatte bitiyor.
25: 15-20 dakika çok izletmiyoruz. Ekran çok faydalı bir şey değil zaten. O yüzden vermiyoruz. Biraz sınır koymak gerekir.
6: Çocuklarda ekran süresi 4 saatten fazla olduğunda hem kaygı hem de depresyon belirtileri ortaya çıkıyor.
26: Uzun zamandır ekransız ilerliyorduk. Bazı durumlarda günlük 1 saat. Yemekle falan zaten hiçbir şekilde vermiyorum. Ekranı kestiğimiz zaman da çocuğun aileyle iletişimimiz arttığını birebir şahit oldum.
27: Küçüklüğünden beri alıştırdık. Ekran gibi şeylere maruz bırakmadık. Daha çok kendisini geliştirici şeyler uyguladım.
28: Yarım saat, 30 dakika gibi. Yoksa ciddi göz sorunlarına, sağlık sorunlarına yol açabilir. Ekransız kaldığımda daha faydalı işler yapabilirim.
29: Bazen çok, bazen az. Az sosyal bir hayat yaşıyor çocuklar maalesef günümüz ortamında.
30: 1-2 saat oluyor genellikle. Oyun oynuyorum. Belirli bir süreden sonra kendimi bırakıyorum.
6: Çocuklarda ekran süresinin artması ruhsal bozukluklar kadar bedensel

Hilal'in sultanları final için maça çıkıyor efendim. Yarı final maçı oynanacak bugün ve diyoruz ki bizim için finale çıkın. Sabah gazetesinin bir köşesi geliyor ekranlarınıza. Filenin sultanları Kanada karşısında müthiş bir mücadele gösterdi çeyrek finalde ve yarı finale yükseldi. Artık final için Türkiye tek yürek. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalinde Çin'le ev sahibi Çin'le bugün karşı karşıya geliyor. Filenin sultanları son olarak çeyrek finalde Kanada'yı devirmişti dedik. Ay Yıldızlılar 3-1'lik galibiyete imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup eden Çin'le eşleşti. Türkiye ile Çin arasındaki mücadele saat 14.30'da. Gözler Vargas'ta olacak efendim. Kanada karşısında 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplamda 27 sayı alan Vargas, Çin karşısında da Türkiye'nin en büyük kozu. Kanada teknik direktörü diyor ki 1-0'lık galibiyetten sonra nasıl Türkiye 3-1 oldu? Vargas burada çok önemli. Evet, başarılar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Filenin Sultanları. Aranın ardından gazetelerle buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Yolcular tek tek dışarı çıkarıldı. Feci kazaya Kırıkkale Çorum Karayolu sahne oldu. Bursa'dan hareket eden Doğu Kars firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü Kars istikametine seyir halindeydi. Kimeski mahallesi mevkiinde kayganlaşan yolda şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçi yolcu dolu otobüs yola devrildi. Ortalık savaş alanına döndü. Ekiplere haber verildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan yolculardan biri halen yaşadığı şokun etkisindeydi. Canının derdine değil otobüste kaybolan telefonunun peşine düşmüştü.
1: Ya telefonumu bulamadım ya. Telefonumu bulamadım ya.
2: Atilla abi.
1: Efendim.
2: Geçene mübarek ya.
0: Kazada yolcu otobüsünde bulunan 42 kişiden 29'u yaralandı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren bir skandal ortaya çıktı. New Jersey'de yaşanan yazılım hatası nedeniyle ABD vatandaşı olmayan binlerce kişi yanlışlıkla seçmen kütüğüne kaydedildi. Eyalet yetkililerine göre hata 2023 ile 2024 yılları arasında Motorlu Araçlar Komisyonu'na yapılan sürücü belgesi ve kimlik başvurularında yaşandı. Yaklaşık 6600 kişi ABD vatandaşı olmadığını sisteme beyan etmesine rağmen otomatik olarak seçmen listesine eklendi. Bu kişilerden yaklaşık 400'ü de oy kullandı. Yetkililer kullanılan oyların 2024 seçimlerinde New Jersey'de kullanılan 4 milyondan fazla oyun binde birinden bile az olduğunu ve hiçbir seçim sonucunu etkilemediğini açıkladı.

0: New Jersey valisi Mike Sherrill, olayın ortaya çıkmasının ardından kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz kayıtların silindiğini, hataya neden olan yazılımın değiştirileceğini ve yüklenici firmanın görevden alınacağını açıkladı.
1: We don't deflect, deny or exploit problems for our own gain.
0: Sherrill, önceki eyalet yönetimini de sorunu zamanında tespit edip kamuoyuyla paylaşmamakla eleştirdi. Olay Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray, yaşananların vatandaşlık doğrulamasını zorunlu hale getiren Save America yasasının gerekliliğini gösterdiğini savundu. Demokratlarsa olayın seçim güvenliğini değil, idari bir yazılım hatasını ortaya koyduğunu belirtti. Güneşe ve anne sevgisine hasret büyüdü. Bir yaşında çalınan çocukluğu 7 yıl bir harabeye hapsedildi. Türkiye'yi yasa boğan minik nazar davasında o karanlık yılların hesabı soruldu. Almanya'da 2018'de evlenen Rebecca ve Umut çiftinin mutluluğu oğulları Nazar'la taçlandı. Ancak baba Umut'un vefatıyla o tablo yarım kaldı. Acılı anne bir yaşındaki Nazar'la 2019'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya geldi. Ve işte ne olduysa o an olmuş, minik Nazar aniden ortadan kaybolmuştu. Sır perdesini polis araladı. Minik Nazar Bursa'da bir harabede bulundu. Babaanne 7 yıl boyunca bir çocuğun çocukluğunu çalmış. Adına da oğlumun emaneti demişti. O çalınan yılların hesabı yargı önünde açıldı. Nazar'ın davası Mustafa Kemal Paşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 8 yaşında ilk kez güneş yüzü gören minik yavru için adalet aranırken tutuklu babaanneden mahkemede pes dedirten bir savunma geldi.
2: Oğlumun emanetiydi. Kendim yetiştirmek istedim. Annesi arayıp sormadığı için teslim etmedim. Bir gün bile annemi özledim demedi. Eğitimini internet videolarıyla biz verdik. Saç tıraşını bile makineyle kendim yapıyordum. Kimseye güvenmediğim için Nazar'ı kimseye göstermedim.
0: İnsan ticareti suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan tutuklu babaanne Hanife Stiyev cezaevinden Segbis'te bağlandı.
3: Hanife Hanım suçlamaları reddetti. Diğerleri de reddettiler. Toplanan deliller kaçırma eylemini olduğu gibi doğruluyordu.
0: Mahkeme heyeti tutuklu babaanne Hanife Stiyev'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Ekim'e ertelendi.

0: Ondan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldılar. Alıp kaçtılar.
1: 2 milyon lira çaldılar. Polisten kaçabileceklerini sandılar. Araç ve şehir değiştiren hırsızların oyunu tutmadı. 7 şüpheli 2 saatte kıskıvrak yakalandı.
0: Babamızdan kalma evimizi sattık. Parasını alıp ev kapımızın önüne geldik.
1: Ankara'da bir kadın baba yadigarı evini sattı. 2 milyon lirayı çantaya koyup evine doğru yola çıktı. Ancak adım adım izlendiğinden habersizdi. Evinin önünde pusuya yatan hırsızların hedefi oldu. Gözü dönmüş gaspçılar çantayla kayıplara karıştı.
0: Hırsızlık bürosundan geldiler. Bizimle ilgilendiler.
1: Polis şüphelilerin izini kaybettirmek için araç değiştirdiğini tespit etti. Plan fanus devreye sokuldu. Olası tüm güzergahlar ablukaya alındı. 7 kişilik çetenin Samsun'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler Kırıkkale'de kıskaç operasyonuyla yakalandı.
0: Hırsızlara yakalayıp paramızı buldular.
1: Profesyonel hırsızlık şebekesi sadece 2 saat içinde çökertildi. Gasp edilen 2 milyon lira 60 yaşındaki sahibine eksiksiz teslim edildi. Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik direktörle 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı. Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenen Almanya'da Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Panzerlerin başına Klopp geçti. Tecrübeli teknik direktör basın toplantısında sert ifadeler kullandı.
2: Beni istemediğiniz gün hiçbir tazminat talep etmeden giderim. İşe yaramaz derseniz giderim. Kötü davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız giderim. Nagelsmann ve Tuchel'e nasıl davrandığınızı gördüğüme rağmen bu işi kabul ediyorum.
1: Klopp Dortmund'la 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Liverpool'la Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Almanya milli takımı 2014'te Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra çöküşe geçti. Panzerler Klopp'la yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Nişanlandı, mutluluğa adım attı. Günler sonra ise sırra kadem bastı. 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu ve nişanlısı tam 189 ülkede aranıyor.
3: 2 ayın içinde yok oldu. Sır oldu. Sanki yaşamıyor sanki.
1: Tarih 27 Mayıs 2025. Sakarya'da yaşayan Topçu ailesi için hayat o gün durdu. Kız arkadaşıyla nişanlanan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu, nişan takılarını ve babasının otomobilini alarak evden ayrıldı. Havalimanına giden çift aracı otoparka bıraktı. Torpido gözüne de 10 bin lira koyarak Gürcistan'a uçtu. Ancak çiftten o günden sonra bir daha haber alınamadı.
4: Gürcistan konsolosluğunu aradık. Bize bu çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye pek ilgilenmiyorlar bu konuyla ilgili.
1: Babanın aklındaysa tek bir şüphe var. Oğlunun geçmişte karıştığı korsan yayınlar yüzünden başının belada olması. Anne ise oğlunun hayatta olup olmadığını bilmek istiyor.
3: Dönmesini istiyorum. Hem azı çok özledim. Halini ne yapayım, ne halde? Nasıl? Tek istediğim en fazla sesini duymak istiyorum.
1: 189 ülkede aranan 19 yaşındaki Metehan'dan gelecek tek bir hayırlı haber, gözü yaşlı ailenin tek umudu.
4: Bir evladı 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor. Gözünün içine bakıyorsun. Oğlum neredeysen dön. Ben her türlü arkandayım.
1: Genç aşçı Esma Nur çalıştığı otelin terasından düştü. Yaşanan olayın kaza mı, canına kıyma mı olduğu araştırılıyor. Olay 17 Temmuz'da Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi'ndeki bu otelde yaşandı. Yaklaşık bir yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esma Nur Polat 5. kattaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç aşçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında otelde bulunan şef garson Esma Nur Polat'ı teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne sürdü. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerin ardından netliği kazanacak.
5: kaçıyor, kaçıyor adam.
1: Hem alkollü araç kullanıp duvara çarptı, hem de ben esnafım diyerek yakınlarını toplayıp sokağa ayağa kaldırdı.
5: Beni esnaf adamım, kurbanım olayım. Alkollü araba kullanıyorsunuz beyefendi.
6: Abi alkollü araba kullanıyorum de. Serkan abi. Şurayı bir hallet ya.
1: Aksaray'da 1.26 promil alkolü çıkan sürücü kaza yaptı. 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Ancak asıl hareketlilik bundan sonra başladı. İddiaya göre sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ortalığı birbirine kattı.
5: Abi karşıya geçmiş, karşıya geçmiş, karşıya geçmiş. Karşıya geçmiş abi.
3: Allah için belli.
1: Sürücünün yakınları hem polise zorluk çıkardı, hem de basın mensuplarının üzerine yürüdü.
7: Sen niye kamer alıyorsun abi?
5: Aynen,
1: uyarıları dinlemeyen gruba takviye ekipler destek vererek müdahale etti.
3: Abi herkes aldılar abi. Uzak kaç. Uzak kaç.
5: Yaklaşma. Yaklaşma. Gel. Al bunu. Şu arabayı bir aç.
3: Allah Allah.
1: Olaylı gecede polise direnen 12 kişi gözaltına alınırken kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
3: Benzin bidonunu ateşin yanına koymuştum, unutmuştum, o ara daldırdım.
1: Ocağın yanına koyduğu benzin bidonu yandı, bir anlık hatasıyla az kalsın canından oluyordu.
3: Yandı öyle, birden parladı gitti, şaşırdım. Bir anlık dalgınlık.
1: Olay Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşandı. 71 yaşındaki Müfit Tuysuz köye gelen çocuklarına çay demliyordu. Ocağın yanındaki benzin bidonunun yanmasıyla alev içinde kaldı.
3: Ocağın yakınında benzin bidonu vardı 2 litre. Birden parladı. Parladı işte, havalandı, üstüme geldi. Ben suya attım kendimi.
1: 71 yaşındaki adam evin yanındaki dereye atlayıp üstündeki alevi söndürdü.
3: Kendi imkanımdan kurtuldum. Kimse kurtarmadı beni.
1: 3 çocuk babasının vücudunda ağır yanıklar oluştu. Müfit Tuysuz, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinden memnuniyetini dile getirdi.
3: Adam ne anasına bile bakar, ne babasına bile bakar.
1: Masaya fırladı, tavana sıçradı, lambaya daldı. Etrafta ne var ne yok dağıttı. Türkiye'yi gülümseten görüntüler Bursa'da veteriner kliniğinde kaydedildi. Sıradan bir muayene günüydü. Masadaysa sakin sakin bekleyen bir sokak kedisi. Kısırlaştırılmak üzere veteriner ekibi hazırlayacaktı. Her şey yolunda gibiydi. Derken kedi bir anda füze gibi havalandı. Kediyi bulmak için kliniğin içinde arama başladı. Eldivenler takıldı, hazırlıklar tamamlandı. Veteriner hekim onu sakin bir sesle çağırdı ama cevap gecikmedi. Bir anda klinikte zelzele etkisi oluşturan bir ses yükseldi. Kedi rafta duran eşyaları devirdi. Ancak küçük kedinin başka planları da vardı. Önce tavan lambası, sonra klinikte kısa süreli panik. Birkaç saniye içinde sıradan bir klinik aksiyon filmini aratmayan görüntülere sahne oldu.
0: Yani aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk. Deprem oldu sandık bir an.
8: İlk defa yaşadık
0: böyle bir şey. Sarsıntıyla birlikte. Evet, ilk defa böyle bir şey yaşadık.
1: Geride ise milyonlarca kişinin izlediği gülümseten görüntüler kaldı.
8: 7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm.

0: Günaydın, güzel bir cumartesi sabahı diliyoruz. Gün başlıyor da şimdi gazeteler diyeceğiz. Saat başına kadar gazetelerle gidelim. 25 Temmuz cumartesi bugün, hemen ilk sayfalar Türkiye gazetesiyle geliyor. Ne varsa toplayıp gittiler. Evet, haftalardır özellikle mutlak butlan kararı CHP için çıktıktan sonra yeni parti ihtimalleri konuşuluyordu. Ve artık 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte yeni parti kuruldu. Ne varsa toplayıp gittiler demiş Türkiye gazetesi de, böyle görmüş bu gelişmeyi. 90 vekil CHP'den istifa etti. Giderken yaptıkları bağışları geri aldılar. CHP'nin kurumsal sosyal medya hesaplarına el koydular. Baba ocağını parçaladı. Aslında çok gitmek istemiyordu. Önce Özgür Özel grup başkanı olarak toplantılar yaptı CHP içerisinde. Ama artık bu noktaya geldik dedi. 90 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kurdu. Özgür Özel genel başkan olarak seçildi kurucular kurulu tarafından. Milletvekillerinin her birinin hesabına da 100 bin TL civarında ödeme yapıldığı öne sürüldü deniyor Türkiye gazetesindeki haberde. Kimler var Özgür Özel'le birlikte? Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, bu isimler arasında kurucu kadroda yer alıyorlar. Şaibeli isimler var kurucular kurulunda diyor Türkiye gazetesi. İslam alemiyle buluşturduk. Ayasofya Camii'nin görüntüsü var ilk sayfada. Şu anda tabii üzeri özellikle orta kubbe, ana kubbe restorasyon geçirdiği için örtülmüş durumda. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. 86 yıllık esareti bitirip Kutlu Fethi'nin nişanesi Ayasofya'yı ibadete açan Erdoğan, gururluyuz dedi. Türkiye gazetesinin ardından Hürriyet'e geçiyoruz. 27 Haziran'da kaybettiğimiz Kadir İnanır'ın vasiyeti. Acaba mal varlığını kime bıraktı? Hürriyet gazetesinde şu nota yer veriliyor. Kadir İnanır 2015 yılında bir, 2022 yılında da iki vasiyetname hazırlamış. Bu arada 25 saatten kıymetli bir marka ismi vermiyorum, orada geçiyor. 25 saati vardı bu markadan, kıymetli çakmak, yüzük ve koleksiyonları vardı. O nedenle çok sayıda da gayrimenkulü olduğu için vasiyetnamesi nasıl paylaşılacak? Hayat arkadaşı Jülide Kural'la da nikah masasına oturmamıştı. Bir pay alıp almayacağı merak konusu, yakında belli olacak denilmiş. Haberin devamında Eylül ayında ortaya çıkacağı belirtiliyor haberde. 14.30'da Türkiye Tek Yürek, az önce paylaşmıştık sizlerle. A Milli Kadın Voleybol takımımız Filenin Sultanları Çin'le karşılaşacak. Evet, gözler Melisa Vargas'ta. Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in fotoğrafı var. Bütün oyuncularımızın emeğine sağlık. Çok büyük bir başarıyla yarı finale geldiler ve bugün de final için sahada olacaklar. Vargas, hava yolları sana güveniyoruz demek istiyorum. Kolaylıklar, bol şans. Yeni parti yola çıktı bu arada. Manşete geliyoruz. Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. CHP rozetini çıkardı. Bu arada bir sosyal medya paylaşımı da yaptı Özgür Özel. Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun sözleriyle duyurdu. Cuma namazını Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılan Özel, yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Bundan sonraki bütçeleri yapacak, iktidarı kuracağız dedi. Meclisteki sandalye dağılımı değişti. AK Parti birinci sırada 277 milletvekiliyle, yeni parti 91, DEM Parti 56, MHP 46 ve CHP kendisinde kalan 44 milletvekiliyle 5. sıraya gerilemiş oldu. Böyle bir ilginç tablo da ortaya çıktı. Tabii yeni değişiklikler olur mu? Gözler hem CHP içerisinde, yeni partiye başka partilerden de geçişler olur mu? O zaten ihtimaller şu anda söz konusu, çünkü daha dün kurulmuş bir partiden bahsediyoruz. Belediye başkanlarının kararları da merak ediliyor açıkçası. Valinin eşi de tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tekrar gözaltılar başladı. Valinin eşi Handan Sonel gözaltına alınmıştı. Delilleri karartma şüphesiyle ve tutuklandı, adliyeye sevk edildikten sonra. SIM kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca da bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından tutuklandı. Kaç kişi var? Yani düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kişi Gülistan'ın izini kaybettirmeye çalışıyor. Cansız bedenine yıllardır ulaşılamıyor. Yani çok önemli bir konu, takip ediyoruz. Bakalım bir itiraf gelecek mi? Gülistan Doku soruşturmasında son durumda böyle. Akşam gazetesine geldiğimizde 6 yılda 30 milyon ziyaretçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cuma namazıyla 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya'yı 6 yılda 30 milyon kişi ziyaret etti. Az önce söylediğim gibi gerçekten bir cazibe merkezi. Bazı yapılar böyle hakikaten. Ayasofya Camii'nin de dış kubbesindeki restorasyon devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. Şimdi Ahbaplar Çetesi'ne geldiğimizde, yani bu şekilde suç örgütü olarak geçiyor iddianamede. Afet döneminde Ahbap'a bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya'nın derneğe hatırı sayılır bir para gönderdiği ortaya çıktı. Diğer bütün isimler para vermedim diyor. Çok enteresan durumlar ya. Ben çok fazla girmek istemiyorum ama dün de Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Hazal Kaya ifade verdiler. Çağrı yapmışlar ama tek kuruş bağış göndermemişler. Hazal Kaya 120 bin verdim, mağdurum diyor. Ve diğer isimlerde pişmanız, kandırıldık, yanıldık ifadelerini paylaşıyorlar. Milliyet gazetesindeyiz. Türkiye'de ilk defa seçimsiz ana muhalefet partisi değişti. Efendim, yeni partinin logosu da gündem oldu. Sır gibi saklanan ve bir ajans tarafından hazırlandığı belirtilen yeni parti logosunun özel tarafından birkaç seçenek arasından seçildiği öğrenildi. Partinin logosu ismiyle çıktı. Ancak sosyal medyada partinin logosunun tasarımı eleştirilere de maruz kaldı. Kimi de logoyu sade ve güçlü bir tasarım olarak değerlendiriyor. Tabii bunlar önemli mesajlar olarak. Ama asıl olan şu: şimdi bir kopuş gerçekleşti. Başarılı olacak mı, olmayacak mı? Sandıkta ne olacak? Daha önce de CHP'den kopuşlar yaşandı. Onlardan biri Demokrat Parti. Tarihine baktığımızda CHP'nin Celal Bayar, Adnan Menderes ayrıldı ve iktidarı oynadı. CHP'nin iktidarına son verdi. Başka kurulan ayrılıklar, kopuşlar, Muharrem İnce'de olduğu gibi hayal kırıklıkları da var. Bakalım yeni partinin akıbeti ne olacak? Bu da konuşuluyor tabii. CHP içerisindeki gelişmelere baktığımızda da acil bir toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu olağanüstü MYK'yı topladı. Bir grup başkanı da seçilecek. Sayın Kılıçdaroğlu olamıyor milletvekili olmadığı için. Buradaki süreci de izleyeceğiz. Sabah gazetesine gelelim. Yıldız Savaşları, ondan önce en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren bir düzenlemeydi. %17.76'lık bir artış oldu. Yıldız Savaşları, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki transfer savaşlarına yer verilmiş. Tabii büyük paralar da dolaşıyor. Açıkçası yerli isimleri gözüm arıyor burada ama hep yabancı transferler. Ahbap korosuna gelelim. Vicdan sorgusu demiş Sabah gazetesi. Savcılık dolandırıcı olduğunu bile bile Haluk Levent'e kefil olup deprem bağışlarını Ahbap'a yönlendiren ünlü isimlere tek tek sordu. Halkın milyarları buhar oldu. Sorumluluk hissediyor musunuz? Ama yüzler güldüğüne göre bir sorumluluk hissedilmiyor. Ben onu anlıyorum. Ve hepsi de pişman olduklarını söylüyor. Tek özür dileyen isim Fatih Portakal oldu hatırladığım kadarıyla. Efendim, rüşvet altınları düğünle aklandı. İzmit Belediyesi, CHP'li belediyelerin rüşveti aklamadaki uzmanlığını gözler önüne seriyor demiş Sabah gazetesi. Böyle söylüyor. Hızlıca bir yeni Akit gazetesine de bakalım. Açmak bize nasip oldu diyen Erdoğan, Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk diyor. Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yeni partiyle ilgili bir yorum yapacak mı diye bekledik ama böyle bir soru gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yeni Akit'ten sonra yeni saatle devam ediyoruz. Efendim, hafta sonuna yağmurla, sağanak yağmurla merhaba diyoruz. Özellikle Ankara'da sağanak yağmur kendisini iyice hissettiriyor. Sağanak yağışta otomobiller sürüklendi. Çöken yola bir araç düştü. Ayrıntıları TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan alacağız. Özellikle yolların çöktüğünü gördük. Çok çarpıcı görüntüler var. Sait, geçmiş olsun diyoruz. Hangi noktadan bize aktaracaksın son durumu?
1: Evet, şu anda bizler Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı İskitler bölgesindeyiz ve şu anda burada hayatı olumsuz etkiledi yağışlar ve kameraman arkadaşım Aziz Turan size gösterecektir. Hemen alt geçidin olduğu yerde bir araç var ve o araç şu anda suyun altında bekliyor ve burası ulaşıma kapatıldı. Aslında burası Ankara'nın en işlek yollarından, ana yollarından birisi ve burası trafiğe kapatıldı. Trafik başka yönlerden aktarılıyor, başka yönlere yönlendiriliyor araçlar. Tabii şu anda burada çalışmalar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı sabah. Dedi ki kent genelinde 1819 araç ve 2931 personel sahada görev yapıyor. İtfaiye, askeri, fen işleri ve diğer ilgili birimler vatandaşların yardımına koşuyor dedi. Ve dediğimiz gibi bu yağan yağışlar aslında hayatı çok kötü, olumsuz etkiledi. Ve her yerde su birikintileri ve bunun gibi durumlar yaşandı. Tabii şu anda aracını bekleyen vatandaşlar da var. Hemen yan tarafımıza şöyle gidersek daha güzel olacaktır. Vatandaşlar araçlarını da bekliyorlar. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz?
2: Abi benim ismim Sait Delibaş. Ben iş yerinden çıktım. Sabah saat 7.30'du. Köprülerin burada hiç herhangi bir önlem alınmamış. Herhangi bir şey yapılmamış. Yani köprüden geçerken burada araba önümden 2-3 tane araç. 2-3 tane araç geçti. Ben de onların arkasındaydım. Onlar geçti, araç su bir anda yükselmeye başladı. Köprülerin altındaki şu pislikleri falan da kendiniz görüyorsunuz. Çevredeki çıkan kabukları, pislikleri de görüyorsunuz.
1: Peki kaç saniye doldu bu?
2: Yani ben size şöyle söyleyeyim. Yani sizin bana mikrofonu uzatmanız kadar bile sürmedi diyebilirim yani. Bir de dizel arabayla geçiyorum. Normal benzinli falan değil. Araba pat yukarıya kalktı ve istop etti. Arabamın yüklü olmasına rağmen. Arabamda yük, mesela hayvanlarıma kıvırcık, yeşillik bilmem ne, yemin falan da var içinde. Her şeyim de vardı. Arabayı bir anda suyu yükseltti, kaldırdı. Hemen araba istop ettim. Araba istop etmeme rağmen de araba yüzmeye başladı artık. Yani araba kontrol önünden çıktı. Ben kontrol edemedim. Palet çıktı ya, palet, palet. Koskoca şey paleti çıktı içinden. Düşünebiliyor musunuz ya?
1: Ne kadar süredir burada bekliyorsunuz?
2: Ya ben şu anda 7.5 saat, şu anda kaç? Daha halen aynı. Bakın su seviyesi tam buradaydı, buraya düştü. 2.5 saattir, 3 saattir ben hemen hemen buradayım. 2.5 saattir hiçbir şey giderilmedi. Daha arabanın, yani su hiç... Araba mı göremedim suyun içine çıkması? Siz de kendiniz geldi görüyorsunuz. Çalışmalar sürüyor ama bu zamanında yapılması gereken bir şeyler. Ya bunu zamanında yapın, ne olursunuz ya. Sizden rica ediyorum, bunu zamanında yapın. Bütün yetkililere sesleniyorum, ne olursunuz. Bu benim bega olmayabilir. Ailesinden giden bir vatandaş buradan geçiyor. Burası koskoca Samsun yolu ya. Koskoca büyük şehirleri birbirine bağlayan bir ana yol. Burada sokağa çıkma yasağı yok, bir şey yok. Yani bu böyle bir şeyin olması mümkün değil ya. Yani bunu devletimizden rica ediyoruz. Ne olursunuz böyle yerlerde, yani başka biri ölebilirdi de kalabilirdi de bunda ya.
1: Evet, dediğimiz gibi aslında şu anda bir araç suyun içinde bekliyor. Şu ana kadar özellikle su tahliyesi, mazgal temizliği ve ulaşımın yeniden normale dönmesi için yoğun mesai harcanıyor. Yetkililer yağışın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça aslında şu anda Samsun yolundan başka güzergahlara çevriliyor. Ve şu anda bulunduğumuz yolda da su tahliyesi yapılmaya çalışılıyor. Ve dediğimiz gibi aslında su bayağı bir yükselmiş durumda. ve şu anda burada ekipler çalışmalarını an itibariyle sürdürüyor. Hemen diğer tarafta da mazgalları açmaya çalışıyor buradaki belediye çalışanları. ASKİ burada mazgalları, evet kameraman arkadaşım da gösterecektir, mazgalları açmaya çalışıyorlar, tıkanıklığı gidermeye çalışıyorlar. Bayağı bir tıkanmış durumda, özellikle yerlerde yaprak kalıntıları ve çöp kalıntıları gözüküyor. Hemen ileri noktada da araç burada bekliyor. Tabii hemen o noktayı da göreceksiniz. Gerçekten şu anda burası adeta savaş alanına dönmüş durumda. Şişeler, çöpler, her şey bu noktada. Ve bu noktada burayı artık temizlemeye çalışıyorlar. Ki ilerleyen saatlere kadar buradaki su kalıntılarını bitirmeye çalışacaklar. Ve trafik polisleri de buradaki ulaşım noktalarını kapattı. Yani burası Ankara'dan Samsun'a giden yol. Ve dediğimiz gibi Ankara'nın en işçek caddelerinden birisi ve burası adeta durma noktasına geldi ve durdu. Polisler yolları kapattı ve buradaki birikintiyi almaya çalışıyorlar. Ki birikinti demeye de az dayanmaz çünkü burası bayağı bir yükselmiş durumda. Araç boyunu geçmiş durumda ki aracın zaten suyun altında kalmasıyla beraber burada az önce başka bir araç da vardı. O başka aracı da bu noktadan çıkardılar. Ama dediğimiz gibi şu anda bir araç da daha hala orada bekliyor. Ve burada hayat olumsuz etkilenmiş durumda. Şu anda burada aktarabileceğimiz bilgiler bu kadar. İlerleyen dakikalarda buraların artık açılması bekleniyor. Ve burada hayatı olumsuz etkiledi yani yağışlar diyelim. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
0: Sait Kahraman, hakikaten çok merkezi bir trafik noktası ve yollarda araçlar suya gömülmüş durumda. Evet, mağduriyet var, yetkilileri seslendi vatandaşlar. Ve efendim teşekkürler Sait, kolaylıklar. Eyüp Sultan'a geçiyoruz. Feshane'de, Eyüp Sultan'da, İstanbul'da yolcu otobüsü ve bir otomobilin karıştığı kazada da ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Evet, şu anda görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Evet, bir yanda Eyüp Sultan'daki kazaya ilişkin görüntüler, bir yandan da İstanbul Beşiktaş'tan yine sağanak yağmurun etkili olduğu görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet, dün akşam saatlerinde de İstanbul'da etkiliydi sağanak yağmur. Sabah saatlerinde de sağanak yağmur, kuvvetli yağmur yolları tabii kayganlaştırdı. Maalesef Eyüp Sultan'da büyük bir kaza meydana geldi. Yaralılar var, ikisi ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı Eyüp Sultan'daki kazada. Yaralılara müdahale edildi, tedavileri sürüyor. İstanbul'un farklı noktalarında da kuvvetli yağmur var. Meteorolojinin uyarıları bugün aralıklarla sağanak yağmurun süreceği yönünde. Batıdan iç bölgelere kadar artık Temmuz ayının sonuna gelirken kuvvetli yağmur haberleri Balkanlardan gelen hava dalgasıyla etkili oldu. Evet, şimdi de kazayla ilgili olarak ayrıntıları alacağız. Eyüp Sultan'da meydana geldi. Sabah saatlerinde İhlas Haber Ajansı muhabiri Davut Has telefon hattımızda. Davut, nedir son durum kazaya ilişkin?
3: Seda Akbay, sabah saat verildi. Eyüp Sultan Yalıyurt Caddesi üzerinde bulunan noktada Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü bir kişi Eminönü vapurunda indikten sonra Ali Dönköy otogarına seyir halindeydi. Yalıyurt Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan geçtiği esnada önüne çıkan otomobille çarpışarak kaza yaptı. Yolcu otobüsü şoförü kazayı daha az riskle atlatmak için yön tabelasına çarptı. Tabii ki sabah 7.40'da meydana gelmişti buradaki trafik kazası. Olay yerine ilk gelen basın kuruluşu bizlik İhlas Haber Ajansı olarak kazayı şu saate kadar burada aramızda takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. 30 yaralı var. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Emre Güler'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada meydana gelen trafik kazasında 30 yaralının olduğu öğrenildi. Tabii ki kaza sebebiyle çok sayıda itfaiye, polis ve ulki ekipleri de buradaki kazaya geldi. Ve şu anda da kazaya karışan otobüsün tabelanın çarpmış vaziyette, buradan saldırılma çalışmalarına başlanıldı. Meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır olmak üzere iki kişinin olduğu öğrenildi. 28 yaralımızda ayakta ve yatılı olarak tedavilerin devam edildi öğrenildi. Tabii ki sabah saatlerinde sağanak yağışta etkisini göstermişti. Aslında kazaya bir diğer davetiye çıkaran noktaysa burada havanın yağışlı olmasıydı. Tabii ki meydana gelen bu kazada sevindirici haber can kaybının olmaması. Şu saatte kadar meydana gelen bu tehlike kazasında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi Sedat Bay. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin burada tabelayı çekme çalışmalara devam ediyor. Çünkü kaza sebebiyle tabelada Osman 2'ye kırılmış vaziyette. Buradaki ekiplerden öğrendiğimiz gibi de bu tabelanın yaklaşık 5 ton ağırlığında olduğunu öğrenmiştik. Tabii ki ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Caddenin bir kısmı polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Şu anda da otobüsün kaldırılma çalışmaları ve tabelanın kaldırılma çalışmalarına başlanıldı. Tekrar edelim. Meydana gelen bu kazada 30 yaralının olduğu öğrenildi. 30 yaralıdan ikisinin durumunun ise ağır olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güler'i. Olay yerindeki haber takibimiz şu an burada devam ediyor diyelim. Ve sizi yeniden bize aktaralım Sedat Bey.
0: Teşekkürler Davut Has. Eyüp Sultan'da meydana gelen bu kazayla ilgili detayları bizimle paylaştı. Yani ekiplerin teyakkuz halinde olması lazım. Çünkü ciddi anlamda başkentte sağanak yağmur sonrası görüntüler var. Araçlar suya gömüldü ve Eyüp Sultan'daki kazada sağanak yağmurun etkisiyle meydana geldi. Ve şu anda ikisi ağır, 30 yaralı var. Son görüntüler böyleydi İstanbul ve başkentten. Şimdi devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğundan bahsetti. Erdoğan başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içerisindeydi dedi.
4: Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
5: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini bu sözlerle değerlendirdi. Liderlerin organizasyondan duyduğu memnuniyeti anlattı.
4: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılına ilişkin mesajlar verdi.
4: 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz.
5: Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
4: Bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz.
5: İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır.
5: Türkiye'nin de benzer bir başarıya ulaşacağına olan inancını paylaştı.
4: İnşallah bizlere de şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda konuştu. Liderler Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesine davet ederken mevkidaşının doğum gününü kutlamayı da unutmadı.
0: Ve CHP'den beklenen kopuş gerçekleşti. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etti. 91 vekil yeni parti çatısı altında bir araya geldi. Bu yeni gelişmeyle birlikte meclisteki aritmetik de değişti.
6: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
5: Yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti.
7: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
5: Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Kurucular kurulunda Özel'le birlikte 91 milletvekili yer aldı.
8: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Cumhuriyete olan bağlılığı ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz.
5: Özel cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Yeni parti kurulduktan sonraki ilk açıklamasını da burada yaptı.
7: Ne Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir adım bir santim başka bir yerde değiliz.
5: Ancak bu sırada istenmeyen görüntüler yaşandı. Camide siyaset yapmayın uyarısında bulunan bir vatandaşa yeni partililer saldırdı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de vatandaşa arkadan tekme attı. Özel kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekiliyle Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise yürüdü. Burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel ve Yeni Parti'nin kurucular kurulu üyeleri Anadolu Kulübü'ne geçerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığı'na oy birliğiyle Özgür Özel seçildi.
7: Partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
5: Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş CHP'de mi kalacak yoksa Yeni Parti'ye mi geçecek merak konusu oldu.
7: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben Yeni Parti'de yokum. Bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
5: Özel MHP lideri Bahçeli'nin Yeni Parti hazine yardımından faydalansın önerisinde kıymetli bir açıklama olarak nitelendirdi.
7: Bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi.
5: Özel başkanlığındaki yeni parti Yargıtay'ın resmi sitesine işlendi. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclis aritmetiği de değişti. CHP ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybetti. Ana muhalefet sıralarına 91 milletvekiliyle yeni parti geldi. CHP ise 44 milletvekiline düştü.
0: Şimdi de Ahbap soruşturmasına bakalım. İfade halkası genişliyor. Deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren isimler, 4 isim daha savcılıkta ifade verdi. Oyuncu Hazal Kaya ve gazeteci Özlem Gürses'in ifadelerinde Haluk Levent'e yönelik dikkat çeken suçlamalar vardı.
9: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
10: İfadeye çağrıldım, geldim.
11: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
9: İfade için geldim.
12: Geçerli. Başlamak istemiş.
13: En acı günlerde yapılan açıklamalar yerini pişmanlığa bıraktı.
9: Ruşen Bey, ifade için geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
14: İfade verdik, çıkıyoruz.
13: Sağ olun. Ünlü isimler ifadelerinde Haluk Levent'i topa tuttu. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni perde açılmış. Deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren gazeteciden şarkıcıya 4 isim adliyenin yolunu tutmuştu. İfadelerinde Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
15: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
16: Evet. İlgime başvurdum.
10: Gökhan Bey, bir şeyler söyleyecek misiniz?
14: Vallahi bir şeyler soracaklarmış.
15: Kendimi üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürmeye çalışıyor.
13: Soruşturmada ifade halkası genişledi. Bu kez gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı ile oyuncu Hazal Kaya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
10: İfadeye çağrıldım, geldim.
13: Ünlü oyuncu Ahbap'a 120 bin lira bağış yaptığını söyledi. Haluk Levent'i alçaklıkla suçladı.
16: Yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir. Ben de mağdurum. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Gerekli olursa şikayet hakkımı da kullanacağım.
13: Gürses, afet dönemindeki yardımların kötü niyetle kullanılmasını vicdansızlık olarak nitelendirip şikayetçi olacağını söylerken, Çakır'sa sorumlu olmadığını dile getirdi. Suçluların cezalarını çekmesi gerektiğini savundu.
17: Beni mi çekiyorsunuz?
16: Evet.
13: Altaylı da diğer ünlü isimler gibi hak etmediği desteği vermişim sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.
18: İfade verdik, çıkıyoruz. O kadar, sağ ol.
19: Aşkın mahpushane içinde ben mahcup.
0: Şimdi efendim, ekonomideki fotoğrafa bir bakalım. Enflasyon beklentileri geldi. Bakan Mehmet Şimşek de Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Bütün hane halkı, hem hane halkı hem de reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını söyledi.
13: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali geldi. Bakan Şimşek, hedefimiz kalıcı refah ve büyüme açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, hane halkıyla reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü açıkladı.
20: Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi.
13: Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
20: Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrarla sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi yüksek katma değer üretimde sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır.
0: Ve en düşük emekli aylığı düzenlemesi mecliste kabul edildi. Emekli aylığı, en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu.
21: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
13: Emeklilerin beklediği düzenleme meclise geldi. En düşük emekli aylığına zam genel kurulda ele alındı. Maaşlara yapılacak %17,76 oranında artış kabul edildi. AK Parti'nin en düşük emekli maaşına artışı da içeren 30 maddelik torba kanun teklifi meclis genel kurulunda görüşüldü. Emekli aylığını düzenleyen madde kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranında, yani %17,76 zamlandı. 20 bin lira olan rakam 23.552 liraya çıktı.
21: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
13: SSK ve Bağkur emeklerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17'sinde başlayıp 27'sine kadar devam ediyor. 5 milyondan fazla emekli de zamlı maaşlarını Temmuz ayı içinde alıp alamayacağını merak ediyordu. Ancak düzenleme bu ayki ödemelere yetişmedi. Bu nedenle emekliler bu ayda aynı tutarı aldı. Ancak Ağustos ayında hem zamlı maaşlarını alacaklar hem de Temmuz ayına ait maaş farkları hesaplarına yatırılacak.
22: Hak kaybı söz konusu olamaz arkadaşlar. Kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren aradaki farklar yine emeklilerimizin hesabına yatırılacak.
0: Evet, bir yandan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Temmuz'da da değiştirmedi ve %37'de yine sabit kaldı. Efendim, en önemli konu buydu geçen hafta. Bir yandan da en düşük emekli aylığı düzenlemesi mecliste kabul edildi. Emekliler de bir yandan ekonomik gelişmeleri tabii çok yakından çarşı pazarı takip ediyor. Kıymetli bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Gün başlıyor da İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kerem Alkin hocamız bizimle. Hoş geldiniz, günaydın Kerem hocam.
23: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hocam üst üste bir kez daha %37'de Merkez Bankası sabit bıraktı. Tabii orada açıklama da çok önemliydi. Gördüğümüz kadarıyla jeopolitik gelişmeler, savaş, petrol fiyatları çok yakından takip ediliyor. Şunu merak ediyorum. Bir yandan da reel sektörün tabii umutlu bir bekleyişi vardı. Finansman kredileri faizi çok önemli. Sizce doğru bir hamle miydi?
1: Esasen şu anda bu mevcut jeopolitik gelişmeleri dikkate aldığınız zaman, yani bir yandan işte İstanbul'da buluşacaklar umudu konuşulurken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın siz de görüyorsunuz giderek yine sertleştiğini görüyoruz ve bunun küresel petrol fiyatları üzerinde, küresel tarım fiyatları üzerinde, tarım ve gıda fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisi var. Körfez'de Haziran ayı itibariyle Amerika ile İran'ın bir mutabakat sağlayacağı umudu vardı. Ama 8 Temmuz'dan itibaren tablo bütünüyle değiştiği gibi Husilerden, Yemen tarafından, Babülmandep'ten bu defa belki de Körfez bölgesinden petrol geçişiyle ilgili Kızıldeniz'in güneyden de geçişinin imkansızlaştığı bir süreç ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler tabii dünyada hem küresel petrol fiyatlarını hem küresel altın fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor ve yukarı doğru baskının arttığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında sürekli bir küresel enflasyon riski söz konusu olduğundan ve dünya merkez bankalarının da şu anki tutumu genel manada bu küresel enflasyonla mücadele anlamında para politikasını sertleştirme noktasında olduğundan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız da bu tablonun içerisinden çok çıkmak istemiyor. Çünkü dünyada önde gelen merkez bankalarının hemen hemen tümünün para politikasını sıkılaştırmayı gözden geçirdiği bir konjonktürde bizim merkez bankamız faiz indirdiği zaman bu uluslararası finans piyasalarında yanlış anlaşılır. Dolayısıyla Merkez Bankası böyle bir yanlış algı oluşturmamak adına da şu anda temkinli hareket etmeyi ve para politikası rotasında bir değişiklik yapmamayı tercih ediyor olarak diyebiliriz.

0: olumlu etkiler mi? Ekonominin çoğu zaman psikolojiyle çok yakın olduğunu söyleriz çünkü. Siz ne dersiniz?
1: Doğrudur. Aslında ekonominin %50'si psikolojidir. Bu nedenle de vatandaş aslında enflasyonda kalıcı düşüşün başladığını bir miktar hissetmek istiyor ve buna bağlı inancını, yani enflasyonun artık Türkiye'de düşüş trendine girdiğine dair inancını da kuvvetlendirmek istiyor. Çünkü enflasyonun kalıcı olarak düşmeye başladığına dair inanç, beklenti güçlendiği zaman aslında Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesi daha da kolaylaşır. Şu etapta her ne kadar enflasyon, gelecek enflasyon oranları ile ilgili beklentilerde kısmi bir iyileşme olsa da sokakta vatandaşla konuştuğunuzda, reel sektörle konuştuğunuzda henüz enflasyonda Türkiye'de kalıcı bir düşüşün başladığına dair bir inanç tam oluşmamış görüyorsunuz.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir ünlünün

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlar. İşte yine birlikteyiz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu defa bir büyük halk ozanı, Aşık Veysel'in şiirlerini getirdim sizlere. Ama onun şiirlerinden önce değerli dinleyicimiz Birol Çimen'e güzel mektubu için teşekkür etmek istiyorum. Erzurum'dan yazmış bizlere ve şiirler göndermiş sağ olsun. Övgülerinize teşekkürler Birol Bey, layık olmaya çalışacağız. Bizlere güzel şiirler ulaştırmak için kalkmış Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne gitmiş, araştırmış ve bize birkaç şiir yollamış. Önce İmam Şafii'nin şu şiirini göndermiş bize. Hadi paylaşalım. Sana düşmanlık yapıldığı halde sen sustun dediler. Ben de onlara cevap, şer kapısının anahtarı olup cahil ve ahmağa karşı susmak şereftir dedim. Aynı zamanda bunda saygınlığın korunması vardır. Aslanı görmez misin? Sustuğu halde kendisinden korkulur. Kelp ise havladığı halde taşlanır.

Daha sonra da talihsiz bir kaza sonucu diğer gözünü kaybedip tamamen göremez olmuş. Babası meraklı bir adammış. Oğlunu halk ozanlarından şiirler okuyup ezberleterek avutmaya çalışmış. Sivas'ın köyleri halk ozanlarıyla, saz şairleriyle doluymuş. Onlar da arada bir gelip Veysel'i ziyaret ederlermiş. Babası oğlunun ilgisini görüp ona bir saz almış. İlk saz derslerini Çamşıhlı Ali Ağa'dan alarak kendisini iyice saza vermiş Veysel. İşte böyle başlamış Veysel'in ünlü ozan Aşık Veysel olma yolculuğu. Sanki bir filmin kareleri gibi değil mi? Her halka bir halk ozanının ortaya çıkması için tek tek birbirine eklenmiş ve bu müthiş türküler zincirinde kendi görevini tamamlamış. Hadi şimdi bir Veysel şiiriyle başlayalım dostlar.

güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başk olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı, buymuş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

Aşık Veysel şiirleri insanı hayrete düşürür. Her iki gözünü küçükken kaybeden bu büyük ozan, sanki gören bir insan gibi tüm dünyayı, tüm insanları ve olayları mükemmelen algılamakta, bu derin hissedişiyle bizlere gönül gözüyle görmenin ne demek olduğunu anlatmaktadır sanki. Ama o da gözleriyle görebilmeyi özlemiş çoğu zaman. Şimdi sizlere sunmak istediğim şiirinde bu özlemi sezmek çok çok olası.

Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı. Vursam, yaralasam söz ile seni. Kurulma sevdiğim, güzelim deyin. Bağlama karayı, alları geyin. Ben bir çoban olsam, sen de bir koyun. Beslesem elimde tuz ile seni. Koyun olsan otlatırdım yaylada. Tellerini yoldurmazdım hoyrata. Balık olsan takla dönsen deryada. Düşürsem toruma hız ile seni.

Veysel der ismini koymam dilimden, ayrı düştüm vatanımdan, ilimden. Kuş olsan da kurtulmazdın elimden, eğer görsem idi göz ile seni.

bilirsiniz, toprak için yazılabilecek en güzel şiir, söylenebilecek en güzel türkü Veysel'indir. Nice güzeller sevmiştir ama hiçbir güzel toprak gibi sadık yar olmamıştır ona. Veysel'in köyünde ilk meyve bahçesini yetiştiren kişi olduğunda söylemeden geçmemeliyiz bu arada.

İçinde her tür meyvenin bulunduğu bu bahçeyi Veysel, kardeşlerinin yardımıyla yetiştirmeye başladığı zaman köylüler onu çok kınamışlar. Atalarımız bunca yıl böyle bir iş yapmamışlar, şu kör adam onlardan iyi mi bilecek ki bu işe kalktı demişler. Birkaç yıl sonra ağaçlar yetişip de meyve verince köylüler utanarak o kör değilmiş, meğer kör olan bizmişiz diyerek Aşık Veysel'i kutlamışlar. Şimdi onun sadık yari Kara Toprak için neler söylediğine kulak verelim.

Dost, dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum. Her türlü isteğim topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve yetirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim kara topraktır.

karnın yardım kazmayınan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yârim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim kara topraktır.

Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin var ise iste Allah'tan. Almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın hazinesi gizli toprakta. Benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır. Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.

Aşık Veysel'in toprakla ilgili bir başka güzel şiiri daha var. En az kara toprak kadar güzel o da. Tarlam demiş. Tarlasıyla söyleşmiş adeta. Ama öylesine güzel söyleşmiş ki. Coşku dolu bir şiir. Hadi şimdi onu paylaşalım dostlarım.

tarlam, sana 300 fidan aşlasam, tarla coşar, fidan coşar, el coşar. Gücüm yetse hemen işe başlasam, kazma coşar, kürek coşar, bel coşar. Muhitime örnek olsun maksadım, sevinir evladım, söylenir adım. Hız ile yürürdüm olsa kanadım, yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Çalışırsan toprak verir, cömerttir. Emeksiz istemek dermansız derttir. Çalışmak insana büyük servettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Yılda bir kez çiçek açan ağaçlar, hayatta insana ömür bağışlar. Her taraftan cıvıldaşır o kuşlar. Seher coşar, bülbül coşar, gül coşar. Güzelin zülfü küpeyi saklar. Ağacın yaprağı meyveyi koklar. Mehtap ile birleşince yapraklar. Gölge coşar, mehtap coşar, dal coşar. Yel değdikçe sor ki dallar ne çeker. Irgalanır durmaz, coşar, hu çeker. Demişler ki bu dertleri bu çeker. Saz iniler, veysel ağlar, tel coşar. Aşık Veysel'in yaşam öyküsü acılarla dolu. Erkenden ölen bir ana baba, 10 günlükken ölen bir bebek ve terk edip kaçan bir eş. İkinci çocuğu 1 yaşında bile değilmiş annesi gittiğinde. Veysel 2 yıl onu kucağında gezdirmiş ama o da yaşamamış. Bundan sonra da iyice içine kapanmış Veysel. Daha sonra tekrar evlenmiş, 6 çocuğu ve 18 torunu olmuş. Kendi yaşam öyküsünü bir şiirinde şöyle anlatıyor o.

Genç yaşımda felek vurdu başıma, aldırdım elimden iki gözümü. Yeni değmiş idim 7 yaşıma, kaybettim baharımı, yazımı. Bağlandım köşede kaldım bir zaman, nice kimselere dedim el aman. 10-15 yaşıma girince hemen, yavaş yavaş düzen ettim sazımı. 310'da gelmiş idim cihana, dünyaya bakmadan ben kana kana, kader böyleymiş çiçek bahana, levh-i kalem kara yazmış yazımı. Geçirdim ömrümü hevai heves, derdim bir kimseye değildir kıyas. Her zaman, her vakit kalbimde bu yaz, çarhı devran güldürmedi yüzümü. Bir vefasız zalim yâre bağlandım, tarih 335'te evlendim. 8 sene bir arada eğlendim, zalim kafir yetim koydu kuzumu. Ele geniş bana dünya dar oldu, tahammülsüz gönlüm bir karar oldu. Günüm zindan, gecelerim zar oldu, kader ile bölemedim kozumu. Veysel der dünyaya ben niye geldim, her zaman ağladım, ne zaman güldüm. Gönlüme teselli kendimde buldum, sabır ile teskin ettim özümü.

Aşık Veysel 1933 yılına kadar başka ozanların şiirlerini çalıp söylemiş. Kendi deyişlerini söylemekten çekinirmiş. O yıllarda şairimiz Ahmet Kussi Tecer tanımış Veysel'i. İkisini de rahmetle anıyoruz. Onun yardımıyla Veysel'in şiirleri aydınlığa çıkmış. Bundan sonra bütün yazdıklarını çalıp söyler olmuş artık. 1933'ten sonra hiç çıkmadığı köyünden çıkıp bütün yurdu dolaşmış. Veysel yaşamı ve içindeki her şeyi öylesine severek hisseder ki, görmeyen iki gözünün yerine sanki iki yüreği vardır diye düşündürür bizleri. Ve sazı onun ayrılmaz bir parçasıdır. İşte sazıyla söyleşisi Veysel'in. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin, söyleme yada. Garip bülbül gibi ahüzar etme. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım, sesimi sesine kattım. Bebe gibi kollarımda yaylattım. Hayali hatır et, beni unutma. Bahçede dut iken bilmezdin sazı. Bülbül konar mıydı dalına bazı? Hangi kuştan aldın sen bu avazı? Söyle doğrusunu, gel, inkar etme. Benim her derdime ortak sen oldun. Ağlarsam ağladın, gülersem güldün. Sazım, bu sesleri turnadan mı aldın? Pençe vurup sarı teli sızlatma. Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara. Giyin kara libas, yaslan duvara. Yanından, göğsünden açılır yara. Yar gelmezse yaralarını elletme. Sen petek misali, Veysel de arı. İnleşir, beraber yapardık balı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı. Ben babamı, sen ustanı unutma.

sazıyla böylesine ustaca söyleşen Ozan, yaşama nasıl bakar acaba? Uzun, ince bir yoldur ona göre hayat. Gece gündüz durmaksızın giderek menzile ulaşmaya çalıştığı, uzun gibi görünen bu yol aslında bir dakikalıktır. Hadi şimdi o unutulmaz dizelere dönelim ve onunla uzun, ince bir yolda ilerleyelim bakalım dostlar. Uzun, ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürürüm. Kalmaya sebep ararım. Gidenleri ben görürüm. Gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece.

Düşünülürse derince, Irak görünür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, yah ağlıya, yahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

Doldurulmaz yerin senin, dostlar seni unutur mu? Hiç sönmedi nurun senin, dostlar seni unutur mu? Tertemiz bir özün vardı, apaydınlık yüzün vardı, söylenecek sözün vardı, dostlar seni unutur mu? Her gerçeği gören sendin, aşk sırrına eren sendin, gönüllere giren sendin, dostlar seni unutur mu? Çektin, yazdın ve söyledin, verdin, almak istemedin, sadık yârim toprak dedin, dostlar seni unutur mu? Hiç kimseyi incitmedin, kalp kırmadın, kin gütmedin, dostlarını unutmadın, dostlar seni unutur mu? Şiirde sağlam temeldin, insanlıkta en güzeldin, biz bir ümit, sen veyseldin, dostlar seni unutur mu?

Evet dostlar, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'e Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 1973'te yazdığı Dostlar Seni Unutur Mu dizeleriyle güle güle dedik, rahmet olsun dedik ve Dostlar Seni Unutur Mu dedik. Bir programı da böylece bitirdik. Damla Damla Şiir'de yine güzel şiirler arasında güzel yolculuklar yapmak üzere buluşuncaya değin her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ekibimizi son bir kez hatırlatayım istiyorum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada Mustafa Özcan vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşuncaya dek, dediğim gibi her şey gönlünüzce olsun efendim.

0: Ücretli reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Yolcular tek tek dışarı çıkarıldı. Feci kazaya Kırıkkale Çorum Karayolu sahne oldu. Bursa'dan hareket eden Doğu Kars firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü Kars istikametine seyir halindeydi. Kimeski mahallesi mevkiinde kayganlaşan yolda şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçi yolcu dolu otobüs yola devrildi. Ortalık savaş alanına döndü. Ekiplere haber verildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan yolculardan biri halen yaşadığı şokun etkisindeydi. Canının derdine değil otobüste kaybolan telefonunun peşine düşmüştü.
3: Evet.
4: Ne oldu?
3: Ya telefonumu bulamadım ya.
2: Kazada yolcu otobüsünde bulunan 42 kişiden 29'u yaralandı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren bir skandal ortaya çıktı. New Jersey'de yaşanan yazılım hatası nedeniyle ABD vatandaşı olmayan binlerce kişi yanlışlıkla seçmen kütüğüne kaydedildi. Eyalet yetkililerine göre hata 2023 ile 2024 yılları arasında Motorlu Araçlar Komisyonu'na yapılan sürücü belgesi ve kimlik başvurularında yaşandı. Yaklaşık 6600 kişi ABD vatandaşı olmadığını sisteme beyan etmesine rağmen otomatik olarak seçmen listesine eklendi. Bu kişilerden yaklaşık 400'ü de oy kullandı. Yetkililer kullanılan oyların 2024 seçimlerinde New Jersey'de kullanılan 4 milyondan fazla oyun binde birinden bile az olduğunu ve hiçbir seçim sonucunu etkilemediğini açıkladı. New Jersey valisi Mike Sherrill, olayın ortaya çıkmasının ardından kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz kayıtların silindiğini, hataya neden olan yazılımın değiştirileceğini ve yüklenici firmanın görevden alınacağını açıkladı.
6: We don't deflect, deny or exploit problems for our own gain.
5: Sherrill, önceki eyalet yönetimini de sorunu zamanında tespit edip kamuoyuyla paylaşmamakla eleştirdi. Olay Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray, yaşananların vatandaşlık doğrulamasını zorunlu hale getiren Save America yasasının gerekliliğini gösterdiğini savundu. Demokratlarsa olayın seçim güvenliğini değil, idari bir yazılım hatasını ortaya koyduğunu belirtti. Güneşe ve anne sevgisine hasret büyüdü. Bir yaşında çalınan çocukluğu 7 yıl bir harabeye hapsedildi. Türkiye'yi yasa boğan minik nazar davasında o karanlık yılların hesabı soruldu. Almanya'da 2018'de evlenen Rebecca ve Umut çiftinin mutluluğu oğulları nazarla taçlandı. Ancak baba Umut'un vefatıyla o tablo yarım kaldı. Acılı anne bir yaşındaki nazarla 2019'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya geldi. Ve işte ne olduysa o an olmuş, minik nazar aniden ortadan kaybolmuştu. Sır perdesini polis araladı. Minik nazar Bursa'da bir harabede bulundu. Babaanne 7 yıl boyunca bir çocuğun çocukluğunu çalmış. Adına da oğlumun emaneti demişti. O çalınan yılların hesabı yargı önünde açıldı. Nazar'ın davası Mustafa Kemal Paşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 8 yaşında ilk kez güneş yüzü gören minik yavru için adalet aranırken tutuklu babaanneden mahkemede pes dedirten bir savunma geldi.
7: Oğlumun emanetiydi. Kendim yetiştirmek istedim. Annesi arayıp sormadığı için teslim etmedim. Bir gün bile annemi özledim demedi.
4: Eğitimini internet videolarıyla biz verdik. Saç tıraşını bile makineyle kendim yapıyordum. Kimseye güvenmediğim için nazarı kimseye göstermedim.
5: İnsan ticareti suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan tutuklu babaanne Hanife Stiyev cezaevinden Seglis'te bağlandı.
7: Hanife Hanım suçlamaları reddetti. Diğerleri de reddettiler. Toplanan deliller kaçırma eylemini olduğu gibi doğruluyordu.
5: Mahkeme heyeti tutuklu babaanne Hanife Stiyev'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Ekim'e ertelendi.

0: arabadan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldılar, alıp kaçtılar.
1: 2 milyon lira çaldılar. Polisten kaçabileceklerini sandılar. Araç ve şehir değiştiren hırsızların oyunu tutmadı. 7 şüpheli 2 saatte kıskıvrak yakalandı.
0: Babamızdan kalma evimizi sattık. Parasını alıp ev kapımızın önüne geldik.
1: Ankara'da bir kadın baba yadigarı evini sattı. 2 milyon lirayı çantaya koyup evine doğru yola çıktı. Ancak adım adım izlendiğinden habersizdi. Evinin önünde pusuya yatan hırsızların hedefi oldu. Gözü dönmüş gaspçılar çantayla kayıplara karıştı.
0: Hırsızlık bürosundan geldiler. Bizimle ilgilendiler.
1: Polis şüphelilerin izini kaybettirmek için araç değiştirdiğini tespit etti. Plan fanus devreye sokuldu. Olası tüm güzergahlar ablukaya alındı. 7 kişilik çetenin Samsun'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler Kırıkkale'de kıskaç operasyonuyla yakalandı.
0: Hırsızları yakalayıp paramızı buldular.
1: Profesyonel hırsızlık şebekesi sadece 2 saat içinde çökertildi. Gasp edilen 2 milyon lira 60 yaşındaki sahibine eksiksiz teslim edildi. Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik direktörle 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı. Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenen Almanya'da Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Panzerlerin başına Klopp geçti. Tecrübeli teknik direktör basın toplantısında sert ifadeler kullandı.
2: Beni istemediğiniz gün hiçbir tazminat talep etmeden giderim. İşe yaramaz derseniz giderim. Kötü davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız giderim. Nagelsmann ve Tuchel'e nasıl davrandığınızı gördüğüme rağmen bu işi kabul ediyorum.
1: Klopp Dortmund'la 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Liverpool'la Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Almanya milli takımı 2014'te Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra çöküşe geçti. Panzerler Klopp'la yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Nişanlandı, mutluluğa adım attı. Günler sonraysa sırra kadem bastı. 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu ve nişanlısı tam 189 ülkede aranıyor.
3: 2 ayın içinde yok oldu. Sır oldu. Sanki yaşamıyor sanki.
1: Tarih 27 Mayıs 2025. Sakarya'da yaşayan Topçu ailesi için hayat o gün durdu. Kız arkadaşıyla nişanlanan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu, nişan takılarını ve babasının otomobilini alarak evden ayrıldı. Havalimanına giden çift aracı otoparka bıraktı. Torpido gözüne de 10 bin lira koyarak Gürcistan'a uçtu. Ancak çiftten o günden sonra bir daha haber alınamadı.
4: Gürcistan konsolosluğunu aradık. Bize bu çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye pek ilgilenmiyorlar bu konuyla ilgili.
1: Babanın aklındaysa tek bir şüphe var. Oğlunun geçmişte karıştığı korsan yayınlar yüzünden başının belada olması. Anne ise oğlunun hayatta olup olmadığını bilmek istiyor.
3: Dönmesini istiyorum. Hem azı çok özledim. Halini ne yapayım, ne halde, nasıl? Tek istediğim en fazla sesini duymak istiyorum.
1: 189 ülkede aranan 19 yaşındaki Metehan'dan gelecek tek bir hayırlı haber, gözü yaşlı ailenin tek umudu.
4: Bir evladı 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor. Gözünün içine bakıyorsun. Oğlum neredeysen dön. Ben her türlü arkandayım.
1: Genç aşçı Esma Nur çalıştığı otelin terasından düştü. Yaşanan olayın kaza mı, canına kıyma mı olduğu araştırılıyor. Olay 17 Temmuz'da Beyoğlu Galata Şah Kulu Mahallesi'ndeki bu otelde yaşandı. Yaklaşık bir yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esma Nur Polat 5. kattaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç aşçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında otelde bulunan şef garson Esma Nur Polat'ı teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne sürdü. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
5: Kaçıyor adam.
1: Hem alkollü araç kullanıp duvara çarptı, hem de ben esnafım diyerek yakınlarını toplayıp sokağa ayağa kaldırdı.
6: Ben esnaf adamım, kurbanım olayım.
7: Alkollü araba kullanıyorsunuz beyefendi.
6: Abi alkollü araba kullanıyorum diye. Serkan abi. Şurayı bir hallet ya.
1: Aksaray'da 1.26 promil alkolü çıkan sürücü kaza yaptı. 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Ancak asıl hareketlilik bundan sonra başladı. İddiaya göre sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ortalığı birbirine kattı.
8: Abi kaçak gitmiş, kaçak gitmiş, kaçak gitmiş. Kaçak gitmiş abi.
1: Sürücünün yakınları hem polise zorluk çıkardı, hem de basın mensuplarının üzerine yürüdü.
9: Sen niye kamer yapıyorsun abi?
7: Basın mensubuyum ya, beni bırak.
1: Uyarıları dinlemeyen gruba takviye ekipler destek vererek müdahale etti.
10: Abi herkes aldılar abi.
1: Olaylı gecede polise direnen 12 kişi gözaltına alınırken kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
3: Benzin bidonunu ateşin yanına koymuştum, unutmuştum, ara daldırdım.
1: Ocağın yanına koyduğu benzin bidonu yandı. Bir anlık hatasıyla az kalsın canından oluyordu.
3: Yandı böyle, birden parladı gitti, şaşırdım. Bir anlık dalgınlık.
1: Olay Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşandı. 71 yaşındaki Müfit Tuysuz köye gelen çocuklarına çay demliyordu. Ocağın yanındaki benzin bidonunun yanmasıyla alev içinde kaldı.
3: Ocağın yakınında benzin bidonu vardı 2 litre. Birden parladı. Parladı işte, havalandı, üstüme geldi. Ben suya attım kendimi.
1: 71 yaşındaki adam evin yanındaki dereye atlayıp üstündeki alevi söndürdü.
3: Kendi imkanımdan kurtuldum. Kimse kurtarmadı beni.
1: 3 çocuk babasının vücudunda ağır yanıklar oluştu. Müfit Tuysuz, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinden memnuniyetini dile getirdi.
3: Adam ne anasına bile bakar, ne babasına bile bakar.
11: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Masum Faruki. Rahmetullahi aleyh. Lokman'a dikkat et. Bu zat buyuruyor ki, düşmandır bize nefis. Onun tek arzusuna boyun eğmemeliyiz. Bu nefsi emmareyi terbiye etmek için İslam'a tam uyması lazım gelir kişinin. Bu dinin beğendiği ufak bir işi yapmak yahut yasak ettiği bir günahtan sakınmak, kendi arzusu ile yıllarca işlediği nafile ibadetten hayırlıdır ve iyi. Mesela kim yer ise bir lokma haram taam, yemek adabına da riayet etmezse tam, kıldığı namazlardan alamaz manevi tat. Elbette kendindedir bu kusur ve kabahat. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey insan, sakın günah işleme, saadet istiyorsan. Bir iş yapacağın an, kalbin rahat etmezse, yani kalbin sıkılır yahut da çarpar ise, sen onu yapma, terk et. O işte yoktur hayır. Kalbin rahat olduğu işlerde hayır vardır. Açık bildirilmiştir helal ve haram şeyler. Haram ve günahlardan sakın ve eyle hazer. Şüpheli bir şey ile eğer karşılaşırsan, kalbinin üzerine koy elini o zaman. Çarpıntı olmaz ise, hayırdır, o işi yap. Helal şey yapılırken, sakin olur çünkü kalp. Kusurlu ve noksan bil bütün taatlarını. Düşün, hiçbir taati tam yapamadığını. Yaptığı ibadeti beğenirse bir kişi, fasıkın günahından zararlıdır bu işi. Bir günde bir talebe huzuruna gelerek, dedi, alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerim de gitgide kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta? Buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem de riayet. Araştırdı talebe yedikleri taamı. Gördü ki, helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki, yediğimiz her yemek helal olup, haram şey karışmış değildir pek. Buyurdu ki, evladım, git az daha araştır. Muhakkak bu hususta başka bir hata vardır. Nihayet öğrendi ki o araştırdığında haramdan bir tek odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Buyurdu ki, evladım, ye daim helal taam. Uy namaz kılarken de tadil erkana tam. Ve mutlaka düşün ki namaza durduğunda ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini, kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır. Günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler cehennemde feryat edecekler. Ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa Allahü Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir.
Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühimdir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlıksa felakettir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Görünmez Kaza. Benim ismim Ali Saçal. Samsun'da oturuyorum. Sizlere birkaç ay önce yaşadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. 1995 senesi üniversiteye giriş imtihanları birinci basamağına katılmak için müracaat ettikten sonra sınav gününü beklemeye başladım. Çocukluğumdan beri namazlarımı aksatmadan kıldığım ve elimden geldiği kadar günahlardan kaçındığım için gene her namazdan sonra dualar ediyordum. İnşallah hayırlısıyla iyi bir fakülte kazanırım. Kazasız belasız üniversiteyi bitirmek nasip olur diye ümitleniyordum. Üniversiteyi kazanamasam da hiç mühim değildi. Çünkü her işte bir hayır vardır. Aradan haftalar geçti. İmtihana giriş belgelerim elime ulaştı. Çok sevdiğim arkadaşım Abdülkadir'le şakalaşarak, konuşarak, hayaller kurarak günler geçti ve sınav günü yaklaştı. Birkaç gün öncesinden Abdülkadir'le sözleştik. İmtihan günü sabahleyin Abdülkadir bizim eve gelecekti ve beraberce sınav yerine gidecektik. Neyse efendim. İmtihan günü Abdülkadir erkenden bize geldi. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra imtihana gireceğimiz okullara gittik. Sınavda gayet iyi geçti. Çıkışta tekrar buluştuk Abdülkadir'le.

0: Arkadaşlar, bana biraz müsaade eder misiniz? Eve kadar gitmem lazım.
1: Peki tekrar gelecek misin?
0: Tabii geleceğim. Bir saate kalmaz dönerim.
2: Tamam. Bir saat sonra sahil yolundaki Baruthane Köprüsü'nde buluşalım.
0: Olur. Hadi hoşça kalın. Ben eve gittim, işimi hallettim ve bir saat sonra buluşacağımız Baruthane Köprüsü'ne doğru yürümeye başladım. Sahil yolunu takip ediyordum. Çeşitli düşünceler içerisindeydim. Yanımdan hızla geçen arabalara bakıyor ve ya Rabbim, şu arabalardan birinin şoförü bir hata yapsa ne feci bir kaza olur. Belki insanlar yaralanır, hatta ölür. Ölen insanlar mezara girecek, orada hesap verecek. Sen gerek mezardaki gerekse ahiret günündeki hesap sırasında bize merhamet eyle Yüce Allah'ım. Kainatı ne güzel yaratmışsın ya Rabbim. Acaba bize verdiğin nimetlere gerçek anlamda şükredebiliyor muyuz diye düşünüyordum. Sahil yolu 3 gidiş 3 geliş şeridinden oluşan geniş bir yoldu. Randevu yerine 500 metre kadar kalmıştı ki bir gümbürtü koptu. Ben dalgın dalgın yürürken tam arkamdan gelen küt sesi beni düşüncelerimden kopardı. Ve hemen dönerek arkama baktım. Gördüğüm manzara karşısında dondum kaldım. Sanki hayal görüyordum. Siyah renkli bir araba havada takla atarak üzerime geliyordu. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Takla atan araba bana 10 adım kala önümde durdu.

0: Acaba az daha bana çarpacaktı. Arabanın şoförü ters dönmüş araçtan sürünerek dışarı çıkıyor.
1: Yardım edin.
0: Evet evet. Hemen en yakın hastaneye gitmesi lazım bunun.
2: Benim arabayı taşıyalım.
0: Tamam. Hadi çabuk çabuk. Hadi çabuk olun. Hadi yardım edin.
1: Hadi tamam.
0: Yaralıyı hastaneye götürmek için arabaya bindirdikten sonra sorulacak sorulardan kaçınmak için hemen kaza yerinden uzaklaştım. Heyecandan adımlarımı bile şaşırıyordum. Nazmi abiyle Abdülkadir'in beni bekledikleri yere geldim. Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam. Hayrola? Rengin solmuş. Bir şey mi oldu?
0: Hiç sormayın. Buraya gelirken feci bir kaza oldu. Kaza yapan araba az daha bana çarpıyordu. Yaralı şoförü bir başka arabaya koyduk ve hastaneye götürdüler. Ben de söz verdiğim için buraya geldim.
3: Geçmiş olsun. Ali ağlama lütfen.
4: Hadi hadi sakin ol, kendine gel.
0: Çok etkilendim Nazmi abi. Arabaya bana çarpsaydı, arabanın takla atarak üzerime geldiğini hala görür gibiyim.
4: Hadi gel. Şu yakındaki camiye gidelim. Abdest alıp namaz kılalım, ferahlarsın.
3: Tabii ya. Hem daha öğle namazını kılmadık. Sıkıldığın zaman abdest almak ve namaz kılmak çok iyidir.
0: İyi olur. Önce camiye gittik. Namazı kıldık. Namazı kıldıktan sonra kaza yerine gittik. Kazadan eser kalmamıştı. Kaza sırasında benim bulunduğum yerle arabanın durabildiği yerin arasındaki mesafeyi adımladım. Tam 10 adım mesafe kalmıştı arabayla benim aramda. Aman Allah'ım, eğer birkaç metre daha sürüklenseydi araba bana çarpacaktı diye düşündüm. Ne kadar şükretsem azdı. Hemen hatırıma bir büyüğün şu sözü geldi: ölüm yatınca yastığımızın altında, kalkınca karşımızda olacak kadar bize yakındır. Ne kadar doğru bir söz. Cenab-ı Hak bizleri imansız ölmekten muhafaza buyursun. Amin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Çocuk zekat verir mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ibadetlerin farz olabilmesi için belli şartlar var. Fakat bu şartların ilk üçü hepsinde aynı. Mesela oruç tutmak kime farz, namaz kılmak kime farz, zekat vermek kime farz, hacca gitmek kime farz, kimlere farz. İlk üç şart bunların hepsinde aynı. Ondan sonra bunların kendilerine mahsus bazı şartlar var. Bu üç şart Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Şimdi sizin sorunuz, çocuk zekat verir mi? Müslüman, anasına babasına duyduğu için kelime-i şehadet Müslümanım diyor çocuk. Ama geçerli olabilmesi için. Çocuk 9 yaşında, 7 yaşında akıllı. Akıllı, Müslüman akıllı. Ama buluğ çağına ermemiş daha. Dolayısıyla buna namaz kılmak farz değil, oruç tutmak farz değil, zekat vermek farz değil, kurban vacip değil, hac farz değil. Bu üç şart hepsinde var. Kurban da var. Müslüman akıllı, buluğ. Bu üç şart hepsinde mevcut. Fakat bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ama efendim işte ilmihal kitaplarında bildirilen, mesela tam ilmihal saadet-i ebediye kitabında da var. O nakil alınmış. Orada işte annesi babası vefat etmiş, çocuğa yüklü bir miras kalmış. Vasisi veya velisi varsa işte çocuğun malından kurban kesebilir, zekat verebilir diye bir kavil var. Fakat esas tercih edilen kavil farz olmadı. Yani vermez. Kurban da kesmez.
0: Dinleyicimizin diğer bir sorusu da şöyle. Sadaka-i fıtır, Ramazan-ı Şerif'teki sadaka-i fıtırla ilgili soruyor. Biz diyor o zaman size soramadık ama birkaç kişi bir altında ortak olarak fıtramızı verdik. Olur mu diyor.
1: Olur. Niye olmasın
0: birkaç
1: ki?
0: Birkaç aile demek istiyor belki de.
1: Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadaka-i fıtır da dinimizin bildirdiği fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında açıkça yazıyor. Asıl olan 5 tane madde bildirilmiş. Buğday, un, bunlardan 1750 gram Hanefi mezhebinde. Arpa, kuru üzüm, hurma. Bunlardan da kişi başına 3,5 kilo. Diyelim ki orta halli undan verecekler bunlar. Ne ediyor un kişi başına? Yani çok yüksek bir şey değil. 2 kilo olsa işte
0: 5 lira.
1: 5 lira.
0: 2 kilo.
1: 5 lira. Şimdi diyelim ki 5 kişilik bir aile var. Bunlarınki 25 lira etti. İkinci 5 kişi 25 doğu etti 50. Üçüncü bir aile 5 kişi. Dolayısıyla 75 lira. Diyelim ki bir altın lira. O da işte 500 ile 600 arasında değişip duruyor. 600 liraya tamamladılar. Kaç kişi? Diyelim ki 7 aile mesela. 35 kişi bir altın. Ama bunlardan birisine vekalet verecek. Mesela A şahsının başındaki veli, aile reisi, o vekil olacak kimseye şunların şunların sadakayı fıtırlasını vermek üzere seni vekil ettim, verdi parayı. Onları vekil ettim, verdi parayı. Bu kimse ne oldu? 30-35 kişi veyahut da 40 kişinin
0: vekili oldu.
1: Bunlar isimler de elinde. İsimler de elinde. Ha, paraya bir baktı, bir ata lira ediyor bu. Gitti atalara aldı ve içinden baktı. Tamam dedi, işte 35 kişinin sadaka fıtırası olarak dedi. Niyet etti, içinden getirdi. Mustafa Toköz'e dedi ki bunu sana verdim. Hediye ettim de diyebilir. Olur mu? Olur. Doğru yapmışlar, tebrik ederiz. Yanlış değil yani.
0: Bir başka dinleyicimiz de yine zekat ve uşurla alakalı olarak diyor ki geçmişte işte ektik biçtik, uşurunu da verdik. Zekat olarak da diyor ben zekat nisabına maliktim, zekatını da verdim ama şimdi de diyor hala işte birine hediye vereceğim zaman ya da altınla falan diyor birine hediye götüreceğim zaman geçmişte verememiş olabilirim falan diye zekata niyet ederek veriyorum diyor fakirlere.
1: Doğru yapıyor.
0: Yani zekat borcu olmayabilir, buna rağmen devam etsin mi bu şekilde?
1: Etsin. Hatta altınla devrini yapsın, o sonra devam etsin. Bak şimdi Usta Bey, namaz, oruç, zekat, kurban, bu gibi ibadetlerde Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizi de dahil etmek üzere, biz de dahiliz bu işe. Hangimiz, efendim ben beş vakit namazı kaçırmadan kılıyorum, kazaya kalanlarda bitirdim. Buluğa erdikten itibaren Ramazan orucumu tuttum, zekatımı verdim, kurbanımı kestim. Doğrudur. Biz Müslüman sözüne inanıyoruz. Bunları söyleriz. Peki şu iddiada bulunabilir miyiz? Benim bu yaptığım ibadetlerin hepsi kabul olmuştur. Hiç noksanı yoktur. Böyle bir iddia. Ya bırak aynı şekilde bizi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala tabiindendir bu zat. Eshab-ı kiramı gördü. Eshab-ı kiramı gördü. Ta kaç sene sonra abdestin müstehaplarından birisini öğrenince 40 senelik namazını kaza ettiği, iade ettiği söyleniyor. Bize ne demek düşer o zaman? Dolayısıyla bizim gibi hele bu asırda işte yarım yamalak yapıyoruz. Diyelim kazaya kalan namaz borcumuz yok. Ama hani mübarek gecelerde, mübarek zaman dilimlerinde kalkıyoruz. Hatta camiye gittiğimiz zaman abdest almışız, tahiyyetül mescid namazı kılıyoruz. Bütün bu nafile namazların hepsine, hatta beş vakit namazın sünnetleri de dahil, bunlara kazaya niyet etmiş olsak bir kaybımız olur mu? Kitaplarda buyuruyor ki olmaz. Niye? Ama işte sünnet de terk edilmez. Onu da yanlış anlıyorlar. Çünkü öğle namazının dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak sünnet. Hatta bir arkadaşım birisi enteresan bir şey anlattı. Ben dedi radyoda daha önce dinlemiştim. Sonra geldi bizimle de tanışma durumu da söz konusu oldu. Ben dedi okudum da dedi. Sizin anlattıklarınızı dinledim dedi. Ondan sonra başladım dedi. Sünnetleri kılarken kazaya niyet etmeye. Ama insan öğrenince hem boş zamanlarımda kaza kılıyorum, sünnetleri nafileleri kılarken de kazaya niyet ediyorum. Bunu dedi çevreme anlatıyorum da dedi. Bir gün dedi bizim mahallede bir imam var, onu da anlatıyordum. Böyle de tartışmalı falan oluyoruz dedi. Bir gün Müftü Efendi gelmiş dedi. Müftü Efendi'yi de almış dedi, bizim iş yerimize gelmiş dedi. İşte orada dedi Hoca Efendi açmış, İmam Efendi açmış konuyu. İşte bunların da hani sünnet yerine işte kaza kılıyor falan. Müftü Efendi de demiş olmaz. Bu arkadaş demiş ki Müftü Efendi demiş beraber öğlen namazı kıldık değil mi? Evet demiş. Farzından önce dört rekat namaz kıldım ben demiş. Gördüm demiş, kıldım. Farzı cemaatle kıldık. Kıldık. Demiş o dört rekat farzından sonra iki rekatta ben namaz kıldım. Gördünüz mü? Gördüm. Peki demiş bu farzdan önce dört, farzdan sonra iki rekat namaz kılmak sünnet değil miydi? Evet. Ben demiş kıldım bunu. Şimdi sen bana diyebilir misin sünnet terk ettin diye? Çünkü dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak, dört rekat farzından sonra iki veya dört rekat namaz kılmak. Ben bunu kıldım mı? Siz de gördünüz mü bunu? Gördüm.
0: Sünnet olan bu.
1: Ben demiş buna demiş sünnet desem, kaza desem veyahut da adak namazı desem falan demiş, ne fark eder? Tabi altyapısı olduğu için hani ilahiyatı bitirmiş, diyanette vazife almış, müftü olmuş ama o yapı yok. Yani müftülük makamında oturan o şahıs cevap verememiş. Demiş bir şey diyemeyeceğim. İnsaflıymış yani. Bilgi yok. Halbuki bunu tam İbn-i Hasadet'i bildi. Çok güzel anlatılmış bu. O Nevadiri Fıkhi kitabında da çok güzel izah edilmiş. Oradan da nakil yapılmış Saadet-i Ebediye'de. Mesele kalmadı. Sünnet terk edilmiyor ki. Nafile namaz kılarken kazaya niyet ettim. Beş vakit namazın sünnetini kılarken kazaya niyet ettim. Sünnetleri terk etmiyorum bir kere. Kazaya niyet ettim. Benim kaza borcum bitmiş. Olabilir, bitmiş olabilir. O zaman bunlar boşa mı gitti? O da yazılı. Ya Oflu Muhammed'in Emin Efendi'nin Necat-ül Mümin'in kitabında bile yazılı bu. Boşa gitmediğini. Açıkça yazılı orada. Sünnetler terk edilmediğini. Peki ne olur? Nafileye dönüşür. Zaten beş vakit namazın sünneti de duha namazda, evvabin namazda, teravih namazda, teheccüd namazda, bunların hepsi de nafile namaz. Dolayısıyla kaza namazını bitirdi ama tereddütler varsa bunları da kazaya niyet etmesinin hiçbir mahsuru yok. Ölünceye kadar, evet ölünceye kadar. Bu bir. İkincisi, efendim ben oruçlarımı hep tuttum. Tuttum da yaza rastladı, kışa rastladı falan işte. Kışın üşüdün, bir sıcak bir şey dedin. Yazın susadın, ağzımı çalkalayayım dedim falan filan yani. Evet. Peki bu kimse kısa günlerde, mübarek zaman dilimlerinde durumu müsaitti, vücutta yerindeydi, oruç tutuyor, nafile oruç. Peki bunlara en son kazaya kalan veya ilk kazaya kalan orucuma diye niyet etmiş olsa, kazaya kalan oruç borcunu hatırlamadığı halde bir zarar olur mu? Olmaz ya. O günlerde, mübarek zaman dilimlerinde oruç tuttuğu için o sevaba kavuşuyor. Ha niyet ettim Allah rızası için oruca demiş. Ha niyet ettim ilk kazaya kalan oruca demiş. Fark etmez yani. Bu oruç tutuyor netice itibariyle. Bu zayi olmaz. Kazaya kalan varsa kaza yerine geçer. Yoksa nafileye dönüşür. Zekat ve sadakayı fıtır meselesinde de aynı şey. Yani benim zekat borcum, uçur borcum bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi hani hatırladığım kadarıyla yok diyor. Ama ben yine de elimden geleni ihtiyatla hareket ediyor, tebrik ederiz kendisini. Biriktirdi mesela, dedi ki bir altınla bir fakirle devrini yaptı. Yaptıktan sonra veyahut da altın olarak geçti. Şimdi eskiden işte mızmızlanıyorlardı. Efendim biz nerede bulacağız da bilmem ne yapacağız da falan. Ya getirdim size de gösterdim. 1 gramlık, 0.5 gramlık, yarım gramlık bile altın basmışlar. Piyasada var bu.
0: Evet,
1: var. Yarım gram bile var. Evet. Hem de böyle şeyli böyle
0: jelatinli
1: paketli hatta şey bile yapmış, delik yapmışlar böyle.
0: Janjanlı.
1: Janjanlı yani albenisi var açıkçası. Öyle de yapmışlar. Dolayısıyla ben nerede bulabilirim? Bulursun. Mesela diyecek ki hani yarım gramlık diyelim vakti müsait oldu aldı öyle. Ha gördü fakir fukara diyelim ki bir sünnet oldu veya Kur'an-ı Kerim okudu çocuğa hediye etti. E nedir hani 80 gramsa 80 liraysa yarım gram altın 40 liradır. 40 lira para vereceğime dedi tuttu yarım gramlık bir altını takıverdi, ismi altın bir de veriverdi. O çocuk bayılır gider ona, sevinir. Ne oldu? Ha bunları da geçmiş senelerde veremediğim zekat borcum varsa zekata diye kalbinde niyet etti verdi. Efendim zekat borcu yokmuş. Zaten nafileye dönüşecek o. Zaten nafileye dönüşecek. Otomatik olarak dönüşecek. Onun için çok güzel yapıyor. Tebrik ederiz.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki vitir namazında kunut dualarını okurken karıştırdım. Tekrar aldım baştan. Seyir seyircisi mi yapacaktım?
1: Yok, yapmasına gerek yok. Çünkü vitir namazında da olsa bir hüküm var. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında yazıyor. Kıyam kıraat mahallidir. Yanılsak, hata etsek, tekrar başa dönsek, arada hata edip tekrar geriye dönsek, o ayet-i kerime veya duayı tekrar alsak, buradaki okumak, tekrar etmek veya uzatmak rükûyu geciktirmez, farzı geciktirmez. Çünkü kıyam kıraat mahallidir. Dolayısıyla secdeyi seyir gerekmez buyuruyor.
0: Bir başka dinleyicimiz televizyonlara diyor bazı işte hoca efendiler çıkıyorlar, oralarda dua ediyorlar. Ben de bunlara beğeniyorum bazen ettikleri duayı, amin diyorum. Bunun bir mahsuru var mı bana?
1: Yok canım, mahsur olsun da. Biz de bazen böyle güzel şey duyduğumuz zaman amin diyoruz, inşallah diyoruz. Ha, onun yaptığı dua değil de o ifadenin güzelliğinden dolayı. Mesela birisi dese ki Allah-u Teala son nefese iman selameti versin. Ne denir buna? Amin denir. Hani bir zamanlar zaman zaman İslam ve Toplum programında ondan naklediyoruz da şimdi her asır doluyor böyle yobazlar. Bir din yobazı var, bir de fen yobazı var. İkisi de zararlıdır bunlar. Dini bilmez, din cahilidir. Kendi kafasına göre fetva verir. Önceki asırlarda da var. Böyle kendine göre birazcık bir şeyler biliyor falan. Evliyadan bir zatı imtihana kalkışmış. Bazıları diyor ya işte ben işte kariyer yaptım, ilmim var, bilgim var falan. Beş para etmez kendisini de kurtaramaz ilmi de. O ayrı bir mesele. Halbuki ilim, din büyükleri buyuruyor ki insanı tevazu, yani alçak gönüllü yapar. Bunda alçak gönüllük yoksa, ben biliyorum diyorsa hikaye. İşte o dönemde de böyle bir yobaz, yani din cahili aslında, kalkmış bu evliyayı, gideyim ne demiş ona, demiş birkaç soru sorayım falan, veyahut da ne söylerse hepsine itiraz edeyim, hepsini reddedeyim. O niyetle gelmiş, söylediği sözlerin hepsini reddedecek, onların karşısında bir şeyler söyleyecek. O zatın huzuruna giriyor, onun dergaha giriyor. Daha o dergaha girerken o zat dönüyor, o mübarek zat diyor ki Allah-u Teala vardır ve birdir diyor. Hadi bunun aksini de söyle diyor. Ne diyecek şimdi? İtiraz edecekti. Allah-u Teala vardır ve birdir. Aksini söyledi. Tutulup kalıyor orada. Yani keramet, gene insaf etmişler, merhamet etmişler de. Dolayısıyla yani bazen mesela şeyin herhangi bir uygun olman, zahiren uygun değil, ağzından söylenildiği söyletene bak. Uygun söz çıkar mı? Çıkar tabii ki. Hani büyüklerden bir zatın hidayetine vesile olup ve tasavvuf yoluna girmesine vesile olan bir hasi bir mecusiyle yolculuk yapıyormuş falan demiş, hayırdır işte demiş falan yerden geliyor, niçin geliyor, işte ticaret için şey için falan derken konu İslamiyet'ten falan şey yapıyor, onun mecusu olduğunu öğrenince Allah-u Teala rezzaktır, kadirdir falan, bunun üzerine o mecusu deniyor buna, diyor ki madem diyor Allah-u Teala rezzaktır diyorsun, rızka kafidir diyorsun, Niye bu kadar diyor aynı şekilde şehir şehir dolaşıp duruyorsun? Madem ki rezzaktır diyor, bulunduğun yerde de sana lazım olan rızkını gönderir diyor. Ne dolaşıp duruyorsun şehir şehir? Bu sözü söyleyen mecusi. Bu bir düşünüyor. Diyor ki söyleyene değil söyletene bak diyor. Onun için din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram hak söz kimin ağzından çıkarsa çıksın itiraz etmezlermişmiş. Hak söz, doğru söz. Bu diyorsun. Doğru bir söz. Mecusi söyledi söylemedi diye bakmıyor ona. Ve ondan sonra da tasavvuf yoluna girmesine vesile olmuş. Söylene değil söyletene bak. Ha, o bu sözü ağzından çıkan kimseye de dua eder. Ya Rabbi buna da hidayet nasip et diye dua eder. Onun için hani bir yerde böyle güzel bir şekilde bir dua edilse amin denebilir mi? Demenebilir, denebilir. Bunun mahsuru yok.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Çocuklar bayılıyor. Gülsan fındık ezmesi.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: İnsan boyunu geçiyordu buradaki göl. İlerleyen dakikalarda ise burada araçlar getirildi. Buradaki suları tahliye etmeye çalıştılar. Ve şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Aziz Turan da size bir cihazı gösteriyor. O cihazla beraber suyu komple çekmesi bekleniyor. Tabii o cihaz biraz geç geldi. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. 7,5'da burada göl olmuştu. Burası göl olmuştu. Burası Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı siteler kısmı ve burada hayat akışı olumsuz etkilediği yağan yağmur ve bizler burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii burada konuşma yaptığımız vatandaş da şunu söylemişti bize. Demişti ki ben saat 7.30 sularında tam bu noktadan geçiyordum. Bu noktadan geçerken bir anda su yükseldi ve aracım suyun altında kalmaya başladı. Ve ben de kendimi zor bir şekilde buradan attım ve bu noktadan çıktım. Yoksa ben de suyun altında kalacaktım dedi. Ve o araçta aslında bu noktada aracın en üst seviyesiydi. Yani insan boyunu geçecek bir su vardı. Su birikintisi vardı bulunduğumuz noktada. Ve ilerleyen dakikalarda araçlar getirildi ve araçlarla sular çekilmeye başlandı ki şu an itibariyle saatlerimiz 12'yi gösterirken buradaki su birikintisi hala bitmiş durumda değil ve burada çalışmalar umarım bir şekilde sürüyor ve burada biz izlenimimizi söyleyeyim, biz buradayken şunu fark ettik. Araçları tıkanmaya sebep olan şeylerden biri de atıklardı. Burada atıklar vardı. Çok fazla atık vardı. Yapraklar olsun, bidonlar olsun, çöp şişeler olsun, her şey vardı. Ve onlar aslında bu noktada tıkanmaya sebep olan unsurlardan biriydi. Ve saatler 12 gösterirken ve burada çalışmalar devam ediyor. Şu anda bir cihaz var. O cihazla beraber yaklaşık 5-10 dakika içerisinde suyu tahliye etmeye çalışacaklar ve tahliyeyi bitirmeye çalışacaklar. Az önce çekici geldi. O aracı kurtardıktan sonra çektiler ve götürdüler. Ve buradaki çalışmalar an itibariyle sürüyor. Tabii şu anda yağışlar an itibariyle devam ediyor. Ve sağanak yağış ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Tekrar bir tıkanıklık olur mu? Veya şehrin farklı bir noktasında bir tıkanıklık olur mu? Biz de bilemiyoruz. Biz de kestiremiyoruz. Burada sağanak yağış devam ediyor. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarıda bulunmuştu. Ve hayatın olumsuz etkileneceğini söylemişti ki. Ona rağmen şu anda hayat olumsuz bir şekilde etkilendi ve cihazlar artık çalıştırıldı. Bu su tahliye edilmesi için burada çalışmalar sürüyor. Az önce bu noktada farklı araçlar da vardı ama bu cihaz 5-10 dakika içerisinde 20 ton suyu çekmesi ve burayı tahliye etmesi ve suyun birikintisini almasını bekliyoruz. Tabii şu anda trafik de durmuş durumda. Bu noktalar Samsun'a giden yol dediğimiz kısımlardan biri ve şehrin en işlek yollarından birisi ve bu noktalar şu anda trafiğe kapatılmış durumda ve trafik şu anda durdu. Bu noktadan geçiş yok. İlerleyen dakikalarda burayı tahliye etmesiyle ve buradaki su birikintilerinin alınmasıyla beraber yolun tekrar açılması beklenecek ve yolların tekrar açılması sağlanacak ki şu anda yan taraflardan geçidin üst taraflarından trafik kontrollü bir şekilde akıyor. ve ilerleyen dakikalarda da bizler o trafik akışını da görmüş olacağız. Hemen kameraman arkadaşım Aziz Turan da göstersin. Şu noktada araç duruyordu. Saat 7.30 sularında araç tam da bu noktadan geçerken burada kaldı ve araç suya gömüldü adeta. Ve burada adam kendini zor bir şekilde, vatandaş buradan çıkardı ve kendi kendine buradan ana yola doğru yürüdü. Çünkü burada suyun altında da kalabilirdi. Dediğimiz gibi şu anda su tahliyeleri devam ediyor. Sadece bir nokta değil, birkaç noktada da çalışmalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yapmıştı sabah saatleriyle. Tüm ekiplerimize sahadayız demişti. Şu anda çalışmalar da an itibariyle sürüyor. Aslında bu atıkları da görmek istiyorum da atıklar az önce kaldırıldı. Buraya gelen çöp araçları buradaki atıkları topladılar. O atıkları da görmüş olacaktık ama şu anda o atıklar kaldırıldı. Şu anda cihazlar çalıştırılıyor ve bu noktadaki suların tahliyesi artık yapılacak. Şu anda evet, suyu çekmeye başladı yavaş yavaş ve ilerleyen dakikalarda buradaki suların tamamen bitirilmesi, o birikintinin bitirilmesi bekleniyor. Tabii bu da tek başına yapılmıyor. Hemen o noktayı da göstereceğim. Buradan çekilen su diğer tarafa akıtılıyor. Tabii şu anda denedikleri biraz olumsuz gibi sonuçlandı. Çünkü akan su geri geliyor buraya doğru. Biraz ilerlersek o noktayı da göstereceğim. Buradan toplanan su ileri noktalara akıtılıyor. Tahliyeyi taşımayla yapıyor. Ama şu anda yapılan deneme biraz da başarısız oldu. Çünkü akıtılan su geri gitmeye başladı. Mazgaldan içeriye akıtmaya çalıştı ekipler buradaki suyu. Ama su geri gitti ve o noktadan o noktayı da görüyoruz şu anda. Evet, suyu tahliye etmeye çalıştılar ama mazgallar küçük geldi ve tekrardan su olduğu yere, yani birikintinin olduğu yere tekrar geri döndü ve bir olumsuz başarısız bir sonuçla karşılaştı. Tekrar deneme yapacaklar, tahliye etmeye çalışacaklar ama dediğimiz gibi gerçekten su çok fazla. Birikinti çok fazla. Bu sadece bu noktada değil. Şehrin birçok noktasında böyle birikintiler var ve böyle durumlar yaşanmış durumda. Ki o noktalardan biri de bu noktaydı. Birkaç tane araç kalmıştı bu noktada. Tabi sabah saatleri itibariyle vatandaşlar kendi araçlarını kurtarmak için beklediler bu noktada. Ve bu noktadan tahliyelerini sürdürmeye çalıştılar. Tahliye etmeye çalıştılar kendilerini ki araçlar yaklaşık bir 15-20 dakika önce buradan kurtarıldı ve çekici yardımıyla araç bu noktalardan götürüldü ve şu anda su birikintisinin buradan toplanması bekleniyor. Şu anda son durum aslında bu şekilde burada. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
9: Peki, teşekkür ediyoruz Sait. Kolay gelsin diyelim. Bu arada Ankara'da hala yağışın etkili olduğu bilgisini sizlere aktaralım. Peki İstanbul'da son durum ne? Günler öncesinden meteorolojinin uyarıları vardı. Özellikle bugüne, yani cumartesi gününe dikkat çekilmişti. Ağırlıklı yağışın cumartesi günü olacağı söylenmişti. Gece saatlerinde başladı İstanbul'da yağış. Aralıklarla da sağanak şeklinde devam ediyor. Şimdi 3 farklı noktadan görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Öncelikle esasında bugünün üzücü olayıyla tam da Ortakare'den başlamak istiyorum. Eyüp Sultan'da bir yolcu otobüsünün kaza yaptığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Bu ekranlarınıza gelen görüntülerde işte o kazanın ardından sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesine ilişkin görüntüler olduğunu söyleyelim. 30 yaralı olduğu bilgisini paylaşalım. İkisinin durumunun maalesef ağır olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Ekranlarınıza gelen yolcu otobüsü az önceki karede, şunu söyleyelim. Öncelikle bir otomobile çarptı. Ardından da direğe çarparak durabildi. Şoförün otobüste sıkıştığını söyleyelim. Şoför mahallinde sıkıştığı bilgisini sizlere aktaralım. Olay yerine şu anda da görüyorsunuz itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de hızlıca yaralıları en yakın hastanelere kaldırdılar. Az önce bahsetmiştim, ilk önce otomobile çarptı otobüs. Sonrasında da bir direğe çarparak durabildi. Ancak özellikle otobüsün direğe çarpmasıyla birlikte oldukça ön tarafının ağır hasar aldığı bilgisini paylaşalım. Şimdi sırasıyla diğer karelere de bir geçelim. Beşiktaş'tan görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Yağışın etkili olduğu noktalardan bir tanesiydi Beşiktaş. İşte şemsiyelerle yürüyen vatandaşları görüyorsunuz. Hazırlıksız, uyarılara rağmen hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da vardı. Onlar da sağanak yağıştan etkilenmemek için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınmaya çalıştılar. Diyarkare'de ise görüyorsunuz esasında benzer görüntüleri aynı noktadan zaman zaman yağışlı havalarda ekranlarınıza getiriyoruz. Erden Güngören'den görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bir alt geçitte yağış nedeniyle tıpkı az önce Ankara'da olduğu gibi sular altında kalan bir bölüm var.
7: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
10: Garanti BBVA.
11: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
12: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntı

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz TGT FM'de. Bebeğimle Mutluyum da buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. İki bölümde iki ayrı konuk ağırlayacağız. Gündemden çok önemli başlıklar aktaracağız size. Özellikle sıcak havalarda nasıl davranmamız gerektiğini, anne adaylarının yazı nasıl rahat geçirebileceğini konuşacağız bugün. Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidi Yetfal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler size de.
0: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
1: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu, hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz, ister sezeryanla, ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne, o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta, özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile, en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, hı hı, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
0: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
1: Şöyle, klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasındaki duygu, duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli memeye tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak, mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar, hı hı, gerçekten annesi isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak, dediğim gibi, düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
0: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki ne kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
1: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki, en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Hani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır memende diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt, su oranı daha yüksek, yağ oranı daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
0: oranı yüksek.
1: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
0: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
1: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
0: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa, saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz. Bu sütü ziyan etmeyin, bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
1: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda hava oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
0: önceliğimiz
1: tabii daha güzel olur.
0: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü? Bebek için ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor: 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun zaman 6. ay. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor: bu tam olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda. Yani bu bebeğin yine ana öğünü, karnını doyuracağı besin anne sütü veya mama. İlk aşamada, ilk bir ay özellikle verdiğimiz her şey deneme, tadına bakma, çocuğun tepkisini ölçmek üzerine kurulu. Yani çocuğu doyurmaya çalışmak, bunun için ağzına işte haşlanmış sebzeleri tıkmak, bunu yemedi daha çok vermeye çalışmak asla değil. Çünkü midesi çok küçük ve ana öğünü dediğim gibi anne sütü. Ama denemelere özellikle en uygun zaman 6. ay olacak şekilde başlıyoruz.
0: Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani emzirdikten sonra mı tadına baktırıyoruz? Açken mi veriyoruz? Burada bir prensibimiz var mı? Ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle, haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet, şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş, ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir, mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle, gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni, bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçüklük dediğim farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil, tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış, temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir. Bebeğin aç kalmasından iyidir ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
1: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse, yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran, bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabilir. Demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz. Bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz inek sütü yerine.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki. Bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor, kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Şimdi bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı, onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8,5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi elini tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde, parmağı kadar minicik bir havuç, patates eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu aşamada.
0: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
1: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse, bu durumlarda da biberonla değil, kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şırıngayla dediğim şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan, olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
0: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi kaşık, şırınga.
1: Evet.
0: Bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadı. Bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. O yüz, o yanaklar süzülmüş yerine, böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
1: Evet, şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
0: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı, ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolis'te daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze, ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
1: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk ek gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine, bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek oluyor ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahılları, mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun, avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu alsın, yani olabildiğince her şeyden alsın bebek, ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle bunlar çok önemli, onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
0: Şimdi avokado dediniz diye söyleyeceğim. Genç anneler var bizi şu anda dinleyen, bir de onların anneleri, büyükleri var. İşte avokado verelim dediğinde, biz muhallebiyle büyüttük çocuğumuzu, ne var, bak kocana, bak kızına, kız kardeşine ya da kendine bak, taş gibisiniz, hiçbir şeyiniz yok. Şimdi burada bir görüş ayrılığı var ve bir çatışma ortamı var, hele de çocuklara anneanneler, babaanneler bakıyorsa.
1: Yani evet, çok haklısınız. Ben de çoğu zaman çocuğu büyütürken böyle çıkmaza girdiğimde şey diyorum. Ya annem bana bunları yapmadı ama ben gayet sağlıklı büyüdüm. Mesela böyle düşünceler geliyor aklımıza. Yani avokado tabii şimdiki zamanımızda daha popüler bir gıda. Eskiden var mıydı? Yoktu. Onun yerine olabilen şeyler vardı. İlla ki avokado alsın değil tabii ki. Ama hem kolay sindiriliyor, hem böyle nasıl diyeyim, ya bulamaç yapmayı çok önermiyoruz ama pirinç gibi böyle bir şeylerle karışıp bebeğe rahat yedirebildiğimiz bir gıda ve besleyiciliği de yüksek. Onun için öneriyoruz. Yeni anneler çok bunu
0: seviyorlar.
1: Soruyorlar. Evet, seviyorlar avokadoyu gerçekten.
0: Bir de pancarı çok seviyorlar benim gördüğüm. Dışarıda mesela karşılaştığımızda çocuklarına bir şey yedirmeye çalışıyorlarsa mutlaka içinde pancar görüyorum. Evet. Bir özelliği var mı pancarın?
1: Pancarın A vitamini değeri yüksek ve o da besleyici bebekler için çok iyi. Pancarda şöyle bir şey dikkat etmek gerekiyor. Pancar yiyen bir bebeğin idrarı kırmızı çıkabilir. Hmm. Anne bunu bilmiyorsa bezinde bir kırmızılık gördüğünde korka. Panik olup kan mı geliyor, kan mı oldu, bebeğin idrarında bir şey var gibi panik olabiliyor. Biz diyoruz ki pancar mı yedi? Evet hocam pancar yedi. Tamam o zaman bu normal. Onu
0: o zaman rahatlayabiliriz. Evet. Şimdi hazır dışkılamaktan bahsetmişken son olarak belki biraz da ondan bahsedelim. Yedi içti bebek. Tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş röportajımızı da sonlandıralım.
1: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Ya farklı farklı gaysalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda, ilk bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonra arasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla

0: konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasilinoğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoş.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam ide çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.

0: Benimle Mutluyum devam ediyor. Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, 2. 3 ay ve 3. 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat

0: etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin ilk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğiz. Konusu özen. Yaz aylarında özenimiz çok daha fazla olacak. İlk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu özeni de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet, bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok

0: tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde oradan karşılaştığımız bir problem. Önemli için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Hı-hı. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Hı-hı. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar, saat başı kalmak 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda aslında değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödemlik zehirlenmesi dediğim rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük salçan ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz. Gebelik zehirlenmek durumuyla mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
1: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
0: Kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gebelikte biz ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa, bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
1: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
0: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir sade soda, mesela ben mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
1: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu belki biraz uzatabilirler.
0: Evet, merdiven inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiven inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durum yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa en azından iki kat merdiven inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
1: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
0: Anne adayları aslında eğer evdeyse ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak çapı, sıcak yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapmak gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
1: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
0: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikesi hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
1: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de bebeğimle mutluyum da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça da

0: mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki terlik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim o zaman, pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum, belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Evet, çok bir gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorlar tarafından belirtilmiş bir düşük tehlikesi, ilk 13 hafta için söylüyorum, son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli? Ve sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğiniz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde herkes dediğimiz, hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, yani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüz kesti ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da, diyabet riski yoksa da, dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kaptığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gebelerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamini açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz, hiçbirimizin karşı koyamayacağı gebelerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç bizi kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim, evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında mutlaka mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatile ebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerek yapıyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilirler. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerin için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamalılar. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyorum ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesin diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Hı hı. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikemiz yoksa ilk 12 hafta en rahat seyahat edebileceği dönem gibi. Hı hı. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlanmaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de Bebeğimle Mutluyum'da çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki yine mikrop içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları özellikle mantar enfeksiyonların en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında klorür değeri vesaire bir şeyler yazar. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
0: Deniz için
1: bir sıkıntı görmüyorum.
0: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
1: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğum hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu öneriyoruz biz yüzüşlerde.
0: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
1: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüznünü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen, yara iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, yani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için her zaman 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden kastım özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynir, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizi uzak durması gerekiyor. güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle, özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen işte dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun biz akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadanki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim. Gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatağa pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu asit içeren şeyler için. C vitamini tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamini tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığımız bir şey. O yüzden C vitamini desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
0: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
1: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız, çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet, demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabız, kimin de kabız kimin de ihbar yapabilen bir ilaç grubu. Ama demir mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitamini de alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzu artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kaynağı alıyoruz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminlerden sabah tok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece, yani akşam yemeğinden sonra, gece değil mi, akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan'ın.
1: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: TGRT FM Haber. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Yolcular tek tek dışarı çıkarıldı. Feci kazaya Kırıkkale Çorum Karayolu sahne oldu. Bursa'dan hareket eden Doğu Kars firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü Kars istikametine seyir halindeydi. Kimeski mahallesi mevkiinde kayganlaşan yolda şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçi yolcu dolu otobüs yola devrildi. Ortalık savaş alanına döndü. Ekiplere haber verildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan yolculardan biri halen yaşadığı şokun etkisindeydi. Canının derdine değil otobüste kaybolan telefonunun peşine düşmüştü.
1: Evet.
2: Ne oldu?
1: Ya telefonumu bulamadım ya.
0: Kazada yolcu otobüsünde bulunan 42 kişiden 29'u yaralandı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren bir skandal ortaya çıktı. New Jersey'de yaşanan yazılım hatası nedeniyle ABD vatandaşı olmayan binlerce kişi yanlışlıkla seçmen kütüğüne kaydedildi. Eyalet yetkililerine göre hata 2023 ile 2024 yılları arasında Motorlu Araçlar Komisyonu'na yapılan sürücü belgesi ve kimlik başvurularında yaşandı. Yaklaşık 6600 kişi ABD vatandaşı olmadığını sisteme beyan etmesine rağmen otomatik olarak seçmen listesine eklendi. Bu kişilerden yaklaşık 400'ü de oy kullandı. Yetkililer kullanılan oyların 2024 seçimlerinde New Jersey'de kullanılan 4 milyondan fazla oyun binde birinden bile az olduğunu ve hiçbir seçim sonucunu etkilemediğini açıkladı. New Jersey valisi Mike Sherrill, olayın ortaya çıkmasının ardından kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz kayıtların silindiğini, hataya neden olan yazılımın değiştirileceğini ve yüklenici firmanın görevden alınacağını açıkladı.
4: We don't deflect, deny or exploit problems for our own gain.
3: Sherrill, önceki eyalet yönetimini de sorunu zamanında tespit edip kamuoyuyla paylaşmamakla eleştirdi. Olay Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray, yaşananların vatandaşlık doğrulamasını zorunlu hale getiren Save America yasasının gerekliliğini gösterdiğini savundu. Demokratlarsa olayın seçim güvenliğini değil, idari bir yazılım hatasını ortaya koyduğunu belirtti. Güneşe ve anne sevgisine hasret büyüdü. Bir yaşında çalınan çocukluğu 7 yıl bir harabeye hapsedildi. Türkiye'yi yasa boğan minik nazar davasında o karanlık yılların hesabı soruldu. Almanya'da 2018'de evlenen Rebecca ve Umut çiftinin mutluluğu oğulları nazarla taçlandı. Ancak baba Umut'un vefatıyla o tablo yarım kaldı. Acılı anne bir yaşındaki nazarla 2019'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya geldi. Ve işte ne olduysa o an olmuş, minik nazar aniden ortadan kaybolmuştu. Sır perdesini polis araladı. Minik nazar Bursa'da bir harabede bulundu. Babaanne 7 yıl boyunca bir çocuğun çocukluğunu çalmış. Adına da oğlumun emaneti demişti. O çalınan yılların hesabı yargı önünde açıldı. Nazar'ın davası Mustafa Kemal Paşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 8 yaşında ilk kez güneş yüzü gören minik yavru için adalet aranırken tutuklu babaanneden mahkemede pes dedirten bir savunma geldi.
5: Oğlumun emanetiydi. Kendim yetiştirmek istedim. Annesi arayıp sormadığı için teslim etmedim. Bir gün bile annemi özledim demedi. Eğitimini internet videolarıyla biz verdik. Saç tıraşını bile makineyle kendim yapıyordum. Kimseye güvenmediğim için nazarı kimseye göstermedim.
3: İnsan ticareti suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan tutuklu babaanne Hanife Stiyev cezaevinden Segbis'te bağlandı.
6: Hanife Hanım suçlamaları reddetti. Diğerleri de reddettiler. Toplanan deliller kaçırma eylemini olduğu gibi doğruluyordu.
3: Mahkeme heyeti tutuklu babaanne Hanife Stiyef'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Ekim'e ertelendi.

0: firmadan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldılar, alıp kaçtılar.
1: 2 milyon lira çaldılar, polisten kaçabileceklerini sandılar. Araç ve şehir değiştiren hırsızların oyunu tutmadı. 7 şüpheli 2 saatte kıskıvrak yakalandı.
0: Babamızdan kalma evimizi sattık. Parasını alıp ev kapımızın önüne geldik.
1: Ankara'da bir kadın baba yadigarı evini sattı. 2 milyon lirayı çantaya koyup evine doğru yola çıktı. Ancak adım adım izlendiğinden habersizdi. Evinin önünde pusuya yatan hırsızların hedefi oldu. Gözü dönmüş gaspçılar çantayla kayıplara karıştı.
0: Hırsızlık bürosundan geldiler. Bizimle ilgilendiler.
1: Polis şüphelilerin izini kaybettirmek için araç değiştirdiğini tespit etti. Plan fanus devreye sokuldu. Olası tüm güzergahlar ablukaya alındı. 7 kişilik çetenin Samsun'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler Kırıkkale'de kıskaç operasyonuyla yakalandı.
0: Hırsızlara yakalayıp paramızı buldular.
1: Profesyonel hırsızlık şebekesi sadece 2 saat içinde çökertildi. Gasp edilen 2 milyon lira 60 yaşındaki sahibine eksiksiz teslim edildi. Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik direktörle 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı. Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenen Almanya'da Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Panzerlerin başına Klopp geçti. Tecrübeli teknik direktör basın toplantısında sert ifadeler kullandı.
2: Beni istemediğiniz gün hiçbir tazminat talep etmeden giderim. İşe yaramaz derseniz giderim. Kötü davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız giderim. Nagelsmann ve Tuchel'e nasıl davrandığınızı gördüğüme rağmen bu işi kabul ediyorum.
1: Klopp Dortmund'la 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Liverpool'la Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Almanya milli takımı 2014'te Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra çöküşe geçti. Panzerler Klopp'la yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Nişanlandı, mutluluğa adım attı. Günler sonraysa sırra kadem bastı. 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu ve nişanlısı tam 189 ülkede aranıyor.
3: 2 ayın içinde yok oldu. Sır oldu. Sanki yaşamıyor sanki.
1: Tarih 27 Mayıs 2025. Sakarya'da yaşayan Topçu ailesi için hayat o gün durdu. Kız arkadaşıyla nişanlanan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu, nişan takılarını ve babasının otomobilini alarak evden ayrıldı. Havalimanına giden çift aracı otoparka bıraktı. Torpido gözüne de 10 bin lira koyarak Gürcistan'a uçtu. Ancak çiftten o günden sonra bir daha haber alınamadı.
4: Gürcistan konsolosluğunu aradık. Bize bu çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye pek ilgilenmiyorlar bu konuyla ilgili.
1: Babanın aklındaysa tek bir şüphe var. Oğlunun geçmişte karıştığı korsan yayınlar yüzünden başının belada olması. Anne ise oğlunun hayatta olup olmadığını bilmek istiyor.
3: Dönmesini istiyorum. Hem azı çok özledim. Halini ne yapayım, ne halde? Nasıl? Tek istediğim en fazla sesini duymak istiyorum.
1: 189 ülkede aranan 19 yaşındaki Metehan'dan gelecek tek bir hayırlı haber, gözü yaşlı ailenin tek umudu.
4: Bir evladı 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor. Gözünün içine bakıyorsun. Oğlum neredeysen dön. Ben her türlü arkandayım.
1: Genç aşçı Esma Nur çalıştığı otelin terasından düştü. Yaşanan olayın kaza mı, canına kıyma mı olduğu araştırılıyor. Olay 17 Temmuz'da Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi'ndeki bu otelde yaşandı. Yaklaşık bir yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esma Nur Polat 5. kattaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç aşçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında otelde bulunan şef garson Esma Nur Polat'ı teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne sürdü. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
5: Kaçıyor adam.
1: Hem alkollü araç kullanıp duvara çarptı, hem de ben esnafım diyerek yakınlarını toplayıp sokağa ayağa kaldırdı.
6: Ben esnaf adamım, kurbanım oluyorum.
7: Alkollü araba kullanıyorsunuz beyefendi.
6: Abi alkollü araba kullanıyorum diye. Serkan abi. Şurayı bir hallet ya.
1: Aksaray'da 1.26 promil alkollü çıkan sürücü kaza yaptı. 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Ancak asıl hareketlilik bundan sonra başladı. İddiaya göre sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ortalığı birbirine kattı.
8: Abi karşıya geçmiş, karşıya geçmiş, karşıya geçmiş. Karşıya geçmiş abi.
9: Kulağın değil, yürüyün.
10: Saat, iki bir saat oldu, iki bir saat.
9: Allah için belli.
1: Sürücünün yakınları hem polise zorluk çıkardı, hem de basın mensuplarının üzerine yürüdü.
11: Sen niye kameranın abi?
7: Ben işim var ya. Aynen, basın mensubuyum ya, beni bırak.
1: Uyarıları dinlemeyen gruba takviye ekipler destek vererek müdahale etti.
12: Abi herkes aldılar abi. Uzak kaç. Uzak kaç.
13: Uzak kaç. Yaklaşma.
14: Uzak kaç.
15: Gel. Al bunu da.
16: Şu arabayı bir aç. Allah Allah.
1: Olaylı gecede polise direnen 12 kişi gözaltına alınırken kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
3: Benzin bidonunu ateşin yanına koymuştum, unutmuştum, ara daldırdım.
1: Ocağın yanına koyduğu benzin bidonu yandı, bir anlık hatasıyla az kalsın canından oluyordu.
3: Yandı böyle, birden parladı gitti, şaşırdım. Bir anlık daldım.
1: Olay Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşandı. 71 yaşındaki Müfit Tuysuz, köye gelen çocuklarına çay demliyordu. Ocağın yanındaki benzin bidonunun yanmasıyla alev içinde kaldı.
3: Ocağın yakınında benzin bidonu vardı 2 litre. Birden parladı. Parladı işte, havalandı, üstüme geldi. Ben suya attım kendimi.
1: 71 yaşındaki adam evin yanındaki dereye atlayıp üstündeki alevi söndürdü.
3: Kendi imkanımdan kurtuldum. Kimse kurtarmadı beni.
1: 3 çocuk babasının vücudunda ağır yanıklar oluştu. Müfit Tuysuz, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinden memnuniyetini dile getirdi.
3: Adam ne anasına bile bakar, ne babasına bile bakar.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
17: Sistem dondu, online satışım durdu.
18: Tami de çözülsün.
17: Nasıl?
18: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
17: Büyüksün.
18: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
17: Tami.
18: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
17: Yürü be Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
21: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz.

Değerli dinleyiciler, İstanbul'un edebi hayatı ne yazık ki pek yazılmış, çizilmiş değildir. Muharrirler, şairler, edipler yani edebiyatçılar nerelerde oturmuşlar? Nerelerde toplanıp görüşmüşler? Bunları dağınık hatıralar halinde çoğumuz dinlemişizdir de bunların pek çoğu da unutulmuş gitmiştir bir yazan anlatan olmadığı için. Halbuki Paris için yazılan kitapların en güzelleri Fransız edebiyatını şereflendiren meşhur şairlerin, ediplerin, muharirlerin, gazetecilerin Paris'te toplandıkları, oturdukları, sohbet ettikleri yerleri anlatan kitaplardır. Hatta pek çok kafenin, pek çok lokantanın önünde orada vaktiyle oturan, kalkan edebiyatçının ismi bir plaket halinde yazılmıştır. Paris biraz da o eserlerle Paris olmuş değil midir? İstanbul'u bu tarafıyla tespit etmek isteyen muharirler ne yazık ki pek fazla değil. Buna karşılık İstanbul'u seven sanatkarların sayısı hayli fazladır. Bunların başında iki sanatkar, iki edebiyatçı vardır ki onlara işaret etmek gerekir. Bunlardan birisi Yahya Kemal'dir, diğeri de Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Yahya Kemal İstanbul aşıkı idi. Bir sevgiliye şiir söyler gibi İstanbul'u terennüm ederdi. Ama Abdülhak Şinasi Hisar İstanbul'u yalnız sevmekle kalmamış. Sevgilisinin sadece yüzünü, boyunu, bosunu değil, her şeyini seven bir aşık gibi onun her tarafıyla meşgul olmuştur. Bu merakı yüzünden romanlarında İstanbul'un yaşayışını da insanlarıyla beraber parça parça tespit etmiştir. Kim İstanbul'un neresini sevmiş, neresinin tadını çıkarmış, Abdülhak Şinasi Hisar bunu da öğrenmek isterdi. Eskiden İstanbullular pek yer değiştirmezdi değerli dinleyiciler. Hemen herkes bir mahallede doğar, büyür, yaşar, ölürlerdi. Ancak bazılarının evlenmek, memuriyet gibi sebeplerle o da ömürlerinde bir veya iki defa yer değiştirdikleri görülürdü. Hatta ikide bir de ev değiştirmeye kalkanları görürlerse İstanbullular kızarlar, efendim derlerdi. Bir insan oturacağı mahallenin bu havasıyla imtizaç edip etmeyeceğini anlayıp dinlemeden böyle dama taşı kaldırır gibi ev mi değiştirir? Bu ciddiyete sığar bir iş midir? İnsan oturacağı evi ve kendini yoklayıp dinlemeli de ev mi alacak, ev mi satacak, buna sonra karar vermeli. Böyle ikide bir zırt vırt oradan oraya otur kalk olur mu derlerdi. Değerli dinleyiciler, şöyle bir İstanbul seyahati yapalım. Hangi edebiyatçı hangi semtte oturdu? Mesela Yeniköy'de Ayandan Nuri Bey'in yalısı vardı. Orada Nuri Bey'in büyük oğlu Celal Nuri, ortancaoğlu Supi Nuri, küçük oğlu Sedat Nuri olmak üzere 3 kardeş otururlardı. Celal Nuri, ki soyadan ileri soyadını almıştır, gazeteciydi ve çeşitli konularda yazıları vardır. Ortancaoğlu Supi Nuri, o da gazetecidir, muallimlik yapmıştır. Küçük oğlu Sedat Nuri de hem gazetecidir, hem karikatüristtir, hem de iş adamıdır. Bunlar beraber Yeniköy'de otururlardı. Meşhur şair, hanım şairlerden İhsan Raif Hanım bir müddet ikinci izdivacını yapmadan evvel Yeniköy'de oturmuştur. Babası Köse Raif Paşa'nın yalısında otururdu. Bir aralık yine Yeniköy'de şair Emin Bülent Bey'in sonradan satılmış olan bir yalısı vardı. Eylül romanını çoğumuz duymuşuzdur veya okumuşuzdur. Yazarı Mehmet Rauf Bey, Bahriyeliydi. Tarabya'da oturmuştu ve bundan dolayı bazı mensur şiirlerinin altına Tarabya yazardı. Saffeti Ziya Bey de zavallı Necdet müellifi romanında hep Tarabya'dan bahsederdi. Artık orada mı otururdu, orayı sever miydi kim bilir. Tarabya'dan ve Kireçburnu'ndan sonra gelen sakin, münzevi, ücra bir mahalle vardır, Kefeli Köyü. Orada Sabah gazetesinin sahibi Mihran Efendi'nin bir yalısı vardı. Mihran Efendi gayet Alaturka bir adamdı. Buraya küçük çatanasıyla gider gelirdi denizden. Mihran Efendi'nin ismi şimdi unutulmuştur ama vaktiyle gazeteci, yazar, herkesin patronuydu. Ve aynı zamanda da bir matbaası vardı, Ermeni Mihran Efendi'nin.
Lamartine'i de çoğumuz duymuşuzdur. Büyük Fransız şairidir ve Türk dostu olmakla tanınır. Kendisinin Osmanlı tarihi kitabı var. İstanbul'a gelmiş, bir müddet burada kalmış, Büyükdere'de otururdu. Hatta epey bir müddet Büyükdere'de oturmuştur. Bu sebeple Taksim'de, talimhanede Lamartine İstanbul'a geldiği zaman mevcut bile olmayan bir mahallede bir sokağa Lamartine ismi verilmiş. Halbuki buraya Lamartine adı verileceğine bu isim Büyükdere'de bir yola verilse daha doğru olurdu. Çünkü Lamartine Büyükdere'de oturmuştur. Fransızcayı çok iyi bilen Reşat Nuri Drago, Büyükdere'de babası Hariciye katibi, Tahrirat-ı Hariciye katibi Nuri Bey'in kızlarıyla beraber otururlardı. Evlerinde bir Fransız muallime vardı. Onu da bir Türk kadını kılığına sokup Pierre Loti ile görüştürdüler. Sonra mektuplaştılar. Le Désenchanté kitabı böyle doğdu. Yani hayal kadınlar veya talihsiz kadınlar adıyla tercüme edilip Türkçe'de basılan roman böyle doğmuştur. Daha önce bunu anlatmıştık. Bir Türk kızı Pierre Loti'yi ziyarete geliyor. Pierre Loti burada Fransız elçiliğinde subayken kendisiyle görüşüyor ve bir takım ona bilgiler veriyor kendince Pierre Loti'ye. İşte şöyledir, böyledir. Pierre Loti de bunu bir aristokrat, bir Osmanlı ailesinin kızı zannediyor ve bundan bir roman çıkarıyor, Hayal Kadınlar diye. Yanında da iki kız var. Halbuki o kadın işte Reşat Nuri Drago'nun Fransız muallimesiydi. Pierre Loti bu zokayı yuttu. Bunu bir Müslüman Türk kadını zannetti. Çok tabii entelektüel bir kadın, Fransızca konuşuyor falan, dünya görüşü öyle. Ve bu kadının böyle eve kapatılmasını falan tenkit eden bir roman yazdı. Hayal Kadınlar diye biraz psikolojik bir roman yazdı. Bu Nuri Bey'in, yani Reşat Nuri Drago'nun babası Nuri Bey'in iki büyük kızı Paris'e kaçtılar. Bu Fransız mürebbiyesiyle Pierre Loti'ye giden iki kız onlardı işte. Pierre Loti onlara Paris'te yardım etti ve hislerini Figaro gazetesinin edebiyat ilavesinde neşrettiler. Bu macera sonra bir kitap haline getirilerek orada izah edildi. Evet, Büyükdere hem Lamartine'le hem de Reşat Nuri Drago ve Pierre Loti'nin romanına mevzu teşkil eden Fransız muallimenin yaşadığı semt idi. Beykoz'a geçelim. Beykoz, Ahmet Mithat Efendi'nin semtidir değerli dinleyiciler. Burada Ahmet Mithat Efendi iki hanımıyla otururdu. Hatta rivayet ederler, bir hanımına ne alsa öbürüne de onu alırmış. Büyük hanımı biraz yaşlı, küçük hanımı biraz gençmiş. Biraz genç işi bir elbise almış da büyük hanım demiş ya, bu genç işi bunu bana niye aldın demiş. O da demiş ki, ben demiş senin yüzünden demiş dinimin emrini değiştiremem. Peygamberimiz buyurmuşlar ki, iki hanımı olan bir kimse bir hanımın elinden bir bardak su içse öbüründen de içer. Ben demiş öbürüne ne alsam sana da ondan alırım. Bunu anlatırlar, bu anekdotu. Burada otururdu Ahmet Mithat Efendi. Büyük bir yalısı vardı ve yalının arkasında da büyük bir çiftliği vardı. Evinde büyük bir kütüphane vardı. Sırmakeş suyu Ahmet Mithat Efendi'ye aitti. Romörkörler damacanalara doldurulmuş sırmakeş sularının istif edildiği mavnaları çekerdi, satışa götürürdü. Sonra damacanaları toplar, tekrar doldurmak üzere geri getirirdi. Ahmet Mithat Efendi buradan da para kazanırdı. Çok kimse onu yalısının önüne sandalye koymuş, bu damacanaların dolduruluşunu, nakledilişini seyrederken görmüştür. Ahmet Mithat Efendi Türkiye'de romancılığın babası sayılır. Sadece romancılığın değil, tefrika romancılığın da babasıdır. Gazetelerde tefrika edilen çok sayıda romanı yayınlanmıştır. Romanlarında da onun tarzı okuyucuyla karşılıklı sohbet eder havasıyla roman yazmaktır. Gelelim İncirköy'e. İncirköy, Abdülhak Hamit'in, meşhur şair Abdülhak Hamit'in intisap ettiği pirizadelerin, Sahip Molla'nın yatağıydı. Sahip Molla, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında hem ilmiye sınıfında hem de bakanlık yaparak bürokraside mühim bir isim sahibi kimsedir. Sahip Molla'nın malikanesinde derebeyi gibi bir ömür sürdüğünü nakleder tanıyanlar. Hanımı Abdülhak Hamit'in büyük ablasıydı. Yani Abdülhak Hamit, Sahip Molla'nın kayınbiraderi oluyor. Abdülhak Hamit de pirizadelerden Fatma Hanım'la evliydi. Yani eniştesinin akrabalarından bir hanımla evliydi. Makber adlı meşhur eserinde
Pirizade'ydi namuşanı, 500 senelik de hanedanı diyor hanımını överken. Zavallı Fatma Hanım Hindistan'dan dönerken vefat etmiş ve Beyrut'a defnedilmiştir. Aşkı Abdülhakamit'e Makber şiirini yazdırmıştır. İşte bu Fatma Hanım'ın mensup olduğu Pirizadeler meşhur bir ulema ailesi Osmanlılar'da İncirköy'de otururdu. Anadolu Hisarı Yasinizadelerin siyah yalısıyla meşhurdu değerli dinleyiciler. Burada Murat Bey otururdu Yasinizadelerden. Murat Bey Sultan Abdülhamit'in cülusunda onu methetmiştir. Sonra Sultanahmet'in saltanatı zamanında memleketten kaçmıştır. Sonra da bir memuriyet kabul ederek geri dönmüştü. Bu siyah yalı bütün siyahlığıyla sulara aksederken firar zamanlarında korkunç bir tesir yapar. Döndükten sonra da tenkit ve muahize edilen bir şöhretle sallanırdı. Yani niye övdün sonra niye gittin? Anadolu Hisarı mezarlığının da Recaizade Mahmut Ekrem'le bir irtibatı var. Recaizade Mahmut Ekrem iki genç çocuğunu toprağa vermiştir. İşte bu mezarlıktadır. Ve Recaizade Mahmut Ekrem'in pek çok şiirlerinde, gözyaşları karışmış şiirlerinde, işte bu Anadolu Hisarı'nın hatırası vardır. Gül hazin sümbül perişan diye başlayan hele şiiri çok dokunaklıdır. Efendim Kandilli Ziya Paşa'nın derbeder, şarklı, biraz da haylaz gençliğini hatırlatır. Kandilli'de Kont Ostrorog'un yalısı Pierre Loti'nin hatırasını taşır. Bir müddet Claude Farrer de burada kalmış, oturmuş derler. Ziya Paşa darb-ı meselleri şiir haline getirmesiyle terkibi bent, tercihi bent adıyla meşhurdur. Jön Türklerden olmakla beraber Osmanlı medeniyetini, Osmanlı kültürünü, İslam dinini ve padişahlığı savunan yazıları ve şiirleriyle tanınır. Kont Ostrorog, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Fransız asıllı bir kont idi. Adliye nezareti müsteşarlığı yapmış ve hukuk inkılabında, Tanzimat Devri hukuk ıslahatında mühim bir yeri vardır Kont Ostrorog'un. İstanbul Sosyetesi'nden de o zamanki namıyla. Nahit Sırrı Örik de muharrir Kandilli'de otururdu. Sonra Rumeli Hisarı'na nakletmiştir. Nahit Sırrı Örik Abdülhamit Düşerken adlı romanın müellifidir. Bu romanın da şahit olduğu bir devri, Sırrı Paşa'nın oğlu olduğu için şahit olduğu bir devri gayet iyi tasvir etmektedir. Roman hayal mahsulüdür. Yakın zamanda filme de alınmıştır. Filmi romanı gibi değildir. Başarılı bir bulunmamıştır. Fakat romanı çok başarılıdır. Sultanahmet'i tahttan indiren iddiaçıların karakterlerini, ruh yapılarını, ne menem adam olduklarını bu romandan güzel anlamak mümkündür. Onun için iddiaççı sempatizanları tarafından roman el birliği edilerek meşhur edilmemiştir. Ama filmi romanı bayağı tanıttı. Kandilli bir de eski muharirlerden Asaf Muammer Bey'in mekanıydı. Asaf Muammer Bey yazmayı bıraktıktan sonra evinden dışarı hiç çıkmamacasına Kandilli'de oturmuştur. Yahya Kemal'in meşhur şiiri Kandilli yüzerken uykularda, mehtabı sürükledik sularda diyor. Yahya Kemal de bir müddet Kandilli'de Kıbrıslıların meşhur yalısında kalmış. Onu da şiirine almıştı ki bu şiir aynı zamanda da bestelenmiştir. Değerli dinleyiciler, Vaniköy, mutasavvıf Vani Mehmet Efendi'nin malikanesini ve Vani Efendi'yi hatırlatır. Vani Efendi eski kaz askerlerdendir, Osmanlı alimlerindendir. 17. asırda yaşamıştır. Mevlevilerin tekkelerinde çalıp oynayıp dönmelerine karşı çıkmasıyla tanınmıştır. Bundan dolayı Mevlevilerin düşmanlığını kazanmıştır. İslamiyet'te, Mevlevilik'te, tasavvufta böyle bir şeyin olmadığını söylediği için Vani Mehmet Efendi bir nevi enterne edilmiş. O da yalısına çekilmiştir. Öyle bir yalı ki semte adını vermiş. Buraya Vani Köy denmiştir. Vani Mehmet Efendi aynı zamanda İbrahim Müteferrika'nın kurmuş olduğu ilk Müslüman Türk matbaasında basılan Van Kolu lügatının da müellifidir.
Fani Mehmet Efendi aynı zamanda bir tefsir yazmış. Tefsirde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İskender-i Zülkarneyn'in meşhur Oğuz Han olduğunu müdafaa etmiştir. Onun için Türklüğün bir nevi mübeşşiri olarak görülmüştür. O işte Vaniköy'de otururdu. Sami Paşazade Sezai Bey, Sergüzeşt adlı romanıyla tanınan Tanzimat romancılarından, edebiyatçılarından Samizade Sezai Bey, Sami Paşa'nın oğlu, kız kardeşiyle beraber Vaniköy'de bir yalıda otururdu. Vaniköy'den sonra Beylerbeyi, Beylerbeyi'nde de Necip Fazıl Kısakürek bir müddet oturmuştur. Beylerbeyi orta halinin üzerindeki İstanbulluların, zenginlerin yaşadığı mutena bir semtti. Gayrimüslim fazla bulunmazdı. Efendim gelelim Üsküdar'a. Üsküdar İstanbul'un en güzel semtlerinden birisidir. Fethi gören İstanbul diye methetmiştir burayı eskiler. Çünkü İstanbul'un fethinden önce fethedilmiştir Üsküdar. Eski bir dostu Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir. Divan şairlerinin sonucularından Hakkı Bey, şair Hakkı Bey, ki Üsküdar'la Hakkı Bey diye tanınırdı. Adından da anlaşılacağı gibi Üsküdar'da otururdu. Bu Hakkı Bey kendisine Nefi-i Sani derdi. Meşhur Nefi vardır malum, Heccav. Yani Osmanlı Devleti'nin 17. asrında yaşamış hicivci bir şair Nefi. Sonradan zaten dili belasına uğramış, idam edilmiştir. Hicvetmediği kimse kalmamış. Hakkı Bey de onun kadar usta olmamakla beraber kendisini Nefi-i Sani, ikinci Nefi diye anardı. Rıza Tevfik'in kendisini filozof Rıza Tevfik diye tanıtması gibi. Şair Ruhi de Üsküdar'da oturmuş olmalı ki Üsküdar'da bir sokağın ismi Şair Ruhi sokağıdır. İzzet Molla, Keçecizade İzzet Molla Üsküdar'da otururdu. Üsküdar'daki evi bir saray yavrusuydu. Bu evini o kadar beğenirdi ki, bu saray tekke olsaydı, beni de oranın şeyhi tayin etselerdi, artık başka hiçbir şey istemezdim derdi. İzzet Molla nüktedanlığı ile meşhur bir şairdir. Keçecizade ailesi zaten bürokrat, ilmiye sınıfından kimseleri yetiştirmiştir. Ali Suavi, Üsküdar sakinlerinden, efendim bu da filozof, müellif, enteresan bir şahsiyet, dengesizliğiyle meşhur, İngiliz karısı var. Sultan Aziz zamanında Jöntürklere katılmış, ondan sonra Türkiye'ye gelmiş, Sultan Hamit'e yanaşmış, ona hulus çakmış, ondan sonra Sultan Murad'ı, 5. Murad'ı, yaşadığı Çırağan Sarayı'ndan kaçırmak istemiş. Çırağan Sarayı'nı basmış. İşte bu baskında Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa tarafından öldürülmüş Ali Suavi. Enteresan bir insan. Hiç kimseler anlamadı manasını davamızın. Biz dahi hayranıyız davayı bir manamızın diyenlerden birisi. Davasının manasını kendi dahi anlamamıştı Ali Suavi. İngiliz karısıyla beraber Üsküdar civarında eski saraylar.

0: ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, gelelim Kadıköy'e. Kadıköy, muharrirlerin çok kalabalık bulunduğu bir semttir değerli dinleyiciler. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere Kadıköy öteden beri İngiliz hayatının hakim olduğu bir yerdi. Müslümanlar burada fazla oturmazdı. Gayrimüslimi çoktu ama İstanbul'un yerli gayrimüslimleri, yani Rumlar, Ermeniler, Yahudiler değil. İngilizler, Lövantenler burada çok otururlardı. Hele Moda neredeyse bir İngiliz kasabası hüviyetindeydi. Camisi yoktu. Mabetsiz olarak bilinen bir yerdi Kadıköy. İskelesinde İskele Camii, Osman Ağa Camii var ama iç taraflarında hiç mabet yoktu. Onun için Müslüman Türklerin rağbet etmediği bir yerdi. Hatta Rum ve Ermenilerin bile oturmadığı bir yerdi. İşte İngiliz hayatı burada hakim olduğu için insanlardan İngilizler gibi, Avrupalılar gibi yaşamayı sevenler Kadıköy'e yerleşmişler ve burayı şenlendirmişlerdir. Konumu itibariyle de İstanbul'a yakınlığı, Üsküdar'a yakınlığı, adalara yakınlığı Kadıköy'ün kıymetini arttırmıştır. İşte Kalamış'ıydı, Moda Burnu'ydu falan. Ve sanatçılar hem Avrupa'yı hayatı sevdikleri için, ileri görüşlü oldukları için, hem de zevkine düşkün oldukları için birer ikişer Kadıköy'e yerleşmişlerdir. Kadıköy'de Altı Yol'un ağzında Şemsitap Mahallesi'nde ihtiyar bir matmazelin bir pansiyonu vardı. Pansiyon olarak işlettiği bir ev vardı. Bu evde bir müddet Cenab-ı Şahabettin, Hüseyin Suat ve Halit Fahri oturmuştu. Tabii aynı zamanda değil. Sırayla önce Cenab-ı Şahabettin oturmuş, sonra Hüseyin Suat Özsever oturmuş, sonra Halit Fahri Ozan Soy oturmuştur. En son Halit Fahri Bey oturmuştur aynı evde. İstanbul'da çok yer değiştiren bir muharrir vardır. O da Ahmet Rasim Bey. İstanbul'u anlatmasıyla meşhur. En çok Kadıköy taraflarını severdi. Belki de bundan dolayı en çok bu civarlarda oturmuştur. Bir müddet Şifa denilen semtte oturmuştur. Rıza Tevfik de, filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı'da ki son zamanlarda Osmanlı kabilesinde yer almış. Sevr Anlaşması'nın imzalanması için gönderilen heyette bulunmuş. Bundan dolayı 150'liklere tabi tutularak yurt dışına sürülmüş. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve vefat etmiş. Filozofluğunu, devlet adamlığını bilmem ama şairliği fevkalade iyi olan birisidir. Harap Mabet diye bir şiiri vardır, emsalsizdir. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere adlı şiiri emsalsizdir. Vatan hasretine terennüm eder. Ve hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-u hülyayım cam-ı lebinden, kanıp da bahtiyar ölmek isterim diye başlayan şiiri fevkalade güzeldir. Rıza Tevfik ömrünün sonunda Kadıköy'de otururdu. Cenab-ı Şahabettin bir müddet Kadıköy'de satın almış olduğu bir evde oturdu. Daha sonra sattı, Akaretler'deki evine taşındı. Haydarpaşa'da, Kurbağalıdere'de, İbrahim Ağa Mahallesi'nde bostanların bulunduğu yerler zamanla bir mahalle oldu. Ve tesadüfen buraya birçok ediplerin isimleri sokak ismi olarak verildi. İstanbul'un en çok edebiyatçı ismi taşıyan mahallesi işte bu sokakların bulunduğu mahalledir. Bu tetkike değer bir mahalle gerçekten. Ahmet Haşim, sembolist şair Ahmet Haşim Kadıköy'de, Mühürdar'da, Bahariye Caddesi'nde hüzünlü ve mütevazi bir evde kirayla otururdu değerli dinleyiciler. Orada da vefat etmişti. Buraya yerleşmeden evvel gene Kadıköy'de muhtelif pansiyonlar ve odalar tutmuş ve değiştirmişti. Ahmet Rasim, Kızıl Toprak civarında papazın bağı denilen mesiremsi, kırlığımsı bir yerde bir kameriyeye, kuş kafesine, kahveye benzer ahşap bir binanın bir odasında kalırmış vaktiyle. Ahmet Haşim'in bazen barışıp met ettiği, bazen darılıp zemmettiği gazeteci Ali Naci Bey de Kadıköy'de otururdu. Ömer Seyfettin'in de meşhur hikayeci Kalamış'ta bir küçük evi vardı. Yakup Kadri, ki o da Ömer Seyfettin gibi

Fecri Ati Edebiyatı müelliflerindendir. Cumhuriyet'in ilk devrinde de bürokrat ve diplomat olarak isim yapmıştır. Yakup Kadri bir aralık Kızıl Toprak civarında oturmuştu. Necmettin Sadık da yazın Kızıl Toprak'ta babasından kalan bir köşkte otururdu. İstanbul'da pek çok yer değiştirmiş olan Yahya Kemal Bey de bir aralık Kadıköy'de altı yolda yokuştaki bir evde bir oda tutmuştu. Ferah Efendi Anadolu'da bir yere sürülmek üzere Ortaköy'deki yalısından alınıp Üsküdar'a geçirildiği zaman yazmakta olduğu tefsiri bitirmesi için Kadıköy'de alıkonulmuştu. Zira o zamanlarda Kadıköy İstanbul'a nazaran bir menfa yeri, bir sürgün yeri sayılırdı. Burada ikamete memur olanlar da sürgüne gönderilmiş kabul edilirdi. Hayatını kalemiyle kazanan müthiş çalışkan muharrir Şemsettin Sami Bey Erenköy'de otururdu. Galiba kendi çalışmasıyla kazandığı parayla orada bir köşk almıştı ki Şemsettin Sami Arnavut asıllıdır. Yazmış olduğu kamusla meşhurdur. Kamusu Türki Osmanlıca lügattır. Kamusul Alam ise bir ansiklopedidir ki çok emek verilmiş bir kaynak eserdir. Caddebostan'da Türk Ocakları kurucusu Hamdullah Supi Bey'in, Supi Paşa'nın oğlu Hamdullah Supi Tanrıöver'in yazları oturduğu bir köşk vardı. Ahmet Ferit Bey de tekayüte ayrılınca Erenköy'ündeki bir köşke yerleşmişti ki buralar daha ziyade o zamanki İstanbul'da sayfiye olarak değerlendirilen yerlerdendi. Adalara gelelim. Adalar İstanbul'un en romantik yerleri. Büyük adayı şair Mehmet Celal Bey pek severdi değerli dinleyiciler. Ölümünden sonra Büyük Adada şair Mehmet Celal diye bir tabelaya rastlayanları olmuşsa da sonraları görülmez oldu. Böyle bir isim verildi de silindi mi onu tahkik mümkün değil. Nitekim Mehmet Celal Bey'in bir şiir kitabının adı Adada Söylediklerim idi. Büyük Ada gene kısmen Recaizade Mahmut Ekrem Bey'i hatırlatır. Şair bir müddet orada bir evi bulunan haremiyle beraber oturmuştu. Ruşen Eşref Ünaydın, Halil Nihat Bey, Ziya Gökalp burada Büyükada'ya gelir giderlerdi. Oturmamakla beraber sevenlerdendi. Maden tarafında Reşat Nuri Güntekin'in dışarıdan güzel görünen küçük bir evi vardı. Çalıkuşu'nun kendisine getirdiği telif hakkıyla aldığını söylerdi. Yine Büyükada'da eski Stockholm elçiliğinden mütekayit Bedi Arbel'in köşkü vardı. Son devir tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay uzun müddet Büyükada'da oturdu. Ahmet Refik Altınay modern tarihçiliğin kurucusu kabul edilir. Yazdığı eserlerin bir kısmı çok esaslı tahkik mahsulüdür. Bir kısmı ise maalesef insanlarda bugün teşekkül eden bazı saplantıların, paradigmaların, yanlış kanaatlerin maalesef sebebidir. Ahmet Refik Osmanlı'yı seven bir tarihçi değildi. Bundan dolayı eserlerini umumiyetle Osmanlı müesseselerini zamanın modasına uyarak tahkir etmeye tahsis etmişti. Ahmet Rasim İstanbul'da çok mahalle değiştirmiş olan Ahmet Rasim de bir müddet Büyükada'da oturmuştu değerli dinleyiciler. Gelelim Heybeliada'ya. Heybeliada, yukarıki çamlığa doğru Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yatağıydı. Gençliğinde ciğerleri biraz zaafa uğramış hikayeci, burasını tavsiye etmişler. O da buraya yerleşerek ölünceye kadar çamlıklara yakın evinde kalmıştı. Küçük mütevazi bir evdi fakat muharrir için hususiyeti vardı. Bu Hüseyin Rahmi Bey'in kaleminin mahsulüydü. Fakat burada onun iki tane desteklisi vardı. İki yardımcısı vardı. Bunlardan birisi romancının dostu ve İbrahim Hilmi Bey'di. Ona tabiydi o. Alacağını tamamen verir. Öteki bir dostu da her alacağını gider, arar ve pek ucuza alırdı. İki tane yardımcısıyla adada hayat geçirirdi. Hüseyin Rahmi Bey hiç evlenmemiştir değerli dinleyiciler. Teyzeleriyle anneannesinin yanında yaşamış. Annesini babasını küçük yaşta kaybetmiş. Bundan dolayı kadın psikolojisine, kadın hayatına fevkalade vakıf idi. Eski İstanbul hayatını iyi bilirdi. Romanlarında zaten hep bunu görmek mümkün. Ondan sonra da evlenmemiştir. Bunu da titiz yaşantısına bir başka kadının karıştırmak istemediği için evlenmediğini söylemiştir. Şimdi ben demiş evlensem benim adetimi
benim sevmeyen bir kadın olacak. Ben sıkıntı çekeceğim. Kadın sıkıntı çekecek. İyisin ben evlenmeyeyim de rahat edeyim demiştir. Ve evlenmemiştir ömrü boyunca. Ve çok velut bir yazardır. İşte Heybeliada zaten Hüseyin Rahmi'nin adıyla anılır. Ahmet Rasim de Kadıköy'ünü çok sevmekle beraber, biraz evvel arz ettiğimiz gibi İstanbul'un çok çeşitli mahallelerinde oturan Ahmet Rasim hastalanınca Heybeliada'ya nakledilmiştir. Ve o da Hüseyin Rahmi Bey gibi Heybeliada'da vefat etmiştir. Demek ki bütün İstanbul'u gezmiş gezmiş ve sonunda ölümü Heybeliada'da olmuştur. Gelelim Burgaz Adası'na. Burgaz Adası eskiden beri çok muharirleri toplayan bir yerdi. Halide Edip adı var, burada otururdu. Üniversiteye hoca olduktan sonra Laleli'de bir ev yaptırdı. Kocası Adnan Adıvar'la beraber oraya yerleştiler. Orada öldüler. Kolay bir şey değil adadan gelmek gitmek. Son vapuru kaçırdığınız zaman veya bir sis olduğu zaman kalırsınız İstanbul'da veya adada. Nakletmek mümkün değil. Hüseyin Cahit Yalçın, iddiaçıların meşhur gazetecilerinden, Hüseyin Cahit Yalçın da Burgaz Adası'nda otururdu. Süleyman Nazif'in kardeşi Fazıl Ahmet Aykaç da uzun bir müddet Burgaz Adası'nda oturmuştur. Sembolist şair Ahmet Haşim de bir müddet burada iskele başındaki Şahap Oteli'nde kalmıştı. Evet, gelelim Yeşilköy, Bakırköy, eski köyler, İstanbul'un eski köyleri. Makroköy, Bakırköy'ün ismiydi. Ayas Stefanos da Yeşilköy'ün ismiydi. Bunlar gelip gitmek fevkalade zor olan iki köydü değerli dinleyiciler. İkisine de sandalla ulaşmak mümkündü. Doğru dürüst yolu yoktu. Ve ekaliyetlerin, gayrimüslim azınlıktan oturduğu yerlerdi. Tren yolu yapılınca değerli dinleyiciler her ikisi de İstanbul'a bağlandı. Buna rağmen yine muntazam karayolu yoktu. Ya trenle ya kayıkla işlenirdi. Fakat fevkalade tabii güzellikleri vardı hem deniz kenarında hem de çok sakin olması itibariyle çok tercih edilirdi. Hüseyin Cahit Yalçın Hayat-ı Muhayyel yani Hayal Edilmiş Hayat adlı eserinde Yeşilköy'den bahseder. Ayas Stefanos'tan yani. Buralar çok yeşillikti. Halit-i Ziya Uşaklıgil buraya yerleşmişti. Orada bir köşkü vardı. Bir aralık bahçe içindeki köşkünde birçok muharirler kendisini muayyen günlerde ziyaret ederdi. Çünkü 40'lı yıllara kadar yaşadı o. Toplanırlar, görüşürlerdi. Zannediyorum 15 günde birdi bu muayyen buluşma günü. Keçecizade İzzet Fuat Paşa da Yeşilköy'de otururdu değerli dinleyiciler. Fuat Paşa'nın oğlu. Hatta o zenginlik zamanında evinin yanındaki bahçede yüksek bir direğe evinde olduğunu belli etmek için bir flama çekmesi adetiydi. İnce uzun şerit gibi bir bayraktı bu flama. Bu bayrak evde ise İzzet Fuat Paşa da evde demekti. Bu bana başka bir şey hatırlattı. Kemah, Erzincan'ın Kemah kazası birbirinden uzak mahallelerden müteşekkildir. Arada dereler, vadiler vardır. Yani biraz dağlık. İki ayrı mahallede bir kız bir başka mahalleye gelin gittiği zaman annesiyle sözleşirlermiş. Evler birbirini görüyor ama yaya belki bir saatlik mesafe. Balkona kırmızı bez asarsam gel demek. Beyaz bez asarsam evde yokum demek dermiş. Annesi bilirmiş. Eğer kırmızı bez astığı zaman kızı kendini çağırıyor. Beyaz bez astığı zaman evde yok. Yani boşuna gidip de kızını bulamamazlık etmesin. Aynı şeyi kızı da tatbik edermiş. İzzet Fuat Paşa da bu adeti tatbik ederdi. Kütüphane-i İslam ve askeri sahibi, kitapçı, neşriyatçı ve matbaacı İbrahim Hilmi Bey de Yeşilköy'de otururdu. Jön Türklerden sonradan Sultan Abdülaziz'in teklifini kabul ederek Fransa'dan dönüp vazife alan, mülki mutasarrıflık vazifesi alan Ebu Ziya Tevfik Bey, ki Ziyad Ebu Ziya'nın, Talha Ebu Ziya'nın, Velid Ebu Ziya'nın babasıdır. Bir gazeteci ailesidir bunlar, Ebu Ziyalar. Günümüzde de devam etmiştir. Bakırköy taraflarında otururdu. O zamanlar Bakırköy'e Makroköy denirdi, uzak köy yani. Cenab-ı Şahabettin, Servet-i Fünun şairlerinden, İstanbul'un birçok mahallelerinde ve Paris'te bir müddet kalıp yaşadıktan sonra işte bu semte, Bakırköy'e yerleşmişti. Bir müddet kardeşi Ali Nusret Bey'in evinde oturduktan sonra gene Bakırköy Mektebi arkasında kirayla tuttuğu bir eve yerleşti ve orada vefat etti. İstanbul'da birçok mahalle değiştirmişlerden birisi olan Ahmet Rasim de bir aralık Bakırköy'de oturmuş.

Değerli dinleyiciler, her tarafta biraz göçebelik etmiş olan Yahya Kemal Beyatlı, Ayazpaşa'da Park Otel'de otururdu. Bekardı, yer değiştirmeyi severdi. 4-5 çantası, 8-10 kitabıyla bastonunu, şapkasını aldı mı boyuna mahalle değiştirirdi. Bekar olduğu için rahatça bir yerden bir yere gitmesi mümkündü Yahya Kemal'in. Park Otel'de oturur kalkar, orada yemek yer, orada yatardı. En çok oturduğu yer Park Otel olmuştur ve zannediyorum kaldığı odayı da müze haline getirmişlerdir. Ayakkabıya meraklıydı Yahya Kemal. Çok ayakkabısı vardı. Bir de sofrada mutlaka yeşillik isterdi ama yemezdi. Hatta bir gün garson getirmemiş de niçin getirmedin bugün salata demiş, yeşillik. Efendim demiş, her gün getiriyorum, yemiyorsunuz, geri götürüyorum, bu sefer getirmedim. Sen benim sözümü dinle demiş. Sen yeşilliği getir, bu benim göz zevkimdir. Ben sofrada yeşillik isterim. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer ama yiyemem, geri götürürsün, o başka demiş. Yahya Kemal böyle bir insandı. Değerli dinleyiciler, fakat her nasılsa tesadüfen muharrirlerin, yazarların asıl üşüşmüş oldukları sokak hiç ihtimal verilmeyecek ve edebiyatla, matbuatla, basınla hiç münasebeti olmayan bir noktaya isabet etmiştir. Vaktiyle tramvayın Beaumont istasyonunda Bulgar Çarşısı'na çıkılınca burada başlayan İzzetpaşa Caddesi veya İzzetpaşa Sokağı denilen bir kısa yol vardı ki burası uzun müddet matbuat erkanını barındırmıştı. Evvela meşhur şair Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in en son oturduğu ve içinde vefat ettiği ev buradaydı. Sonradan bu ev Nusret Sadullah Bey'in ayrılmış olduğu hanımı Prenses Rukiye Hanımefendi'ye geçti. Nusret Sadullah, Sadullah Paşa'nın oğludur ve Münevver Ayşlı'nın kocasıdır. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey, Ali Ekrem Bolayır ki Namık Kemal öldükten sonra Sultan Abdülhamit oğlunu saraya katip olarak almıştı. Maben katibi Ali Ekrem Bey sarayda maben katibiydi. O da burada otururdu. Bu Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in evinin olduğu İzzetpaşa Caddesi'nde otururdu. Bir aralık Fazıl Ahmet Aykaç, Süleyman Nazif'in kardeşi, burada oturmuştu. Fakat sonra sattı ve buradan ayrıldı. Gazeteci Ahmet Şükrü Esmer ve Zeki Mesut Alsa'nın evi buradaydı. Sonradan Fazıl Ahmet Bey'in satın aldığı evde bir müddet Mustafa Bey oturmuştu. O zaman Ruşen Eşref Ünaydın gibi birçok muharrirler sık sık bu Mustafa Bey'in davetine gelirlerdi. Ve misafirler bu kısa sokağı adeta doldururlardı.

Değerli dinleyiciler, Osman Bey de. Osman Bey, matbaacı Osman Bey. O ismi orada konağı olduğu için bu isim verilmiş oraya. Osman Bey bahçesinin karşısında şaire Nigar Hanım'ın ince, daracık, yüksek, kârgir, sefer tasına benzeyen kışlık bir evi vardı. Şimdi burada bir şair Nigar sokağı vardır. Süleyman Nazif, böyle enteresan anekdotlarıyla, menkıbeleriyle meşhur Süleyman Nazif, Nişantaşı'nda otururdu. Oturduğu ev Meşrutiyet Mahallesi'nde Hürriyet Sokağı'ndaydı. Enteresan bu isimlerde. Abdülhak Şinasi Hisar'ın babasının cenazesine bu evden gelmişti. Abdülhak Şinasi Hisar teşekkür için evine gitmek istediği zaman evi bulamamış. Bunu kendisine söyleyince Meşrutiyet, Hürriyet nereden bulacaksınız? Elbette bulamazsınız. Bunlar mevcut olmayan şeyler, yokluğa karışmış şeyler diye cevap vermişti. Bu evin karşısında, daha doğrusu yanında tıpkı bir ambara benzeyen garip biçimli bir ev vardı. O da şair Mustafa Reşit Bey'in eviydi. Birinci Can Harbi'nden evvel şaire İhsan Raif Hanım, Şahabettin Süleyman Bey'le, ki o da hikayecidir, onlar evlendikten sonra Osman Bey de Raif Paşa apartmanının bir dairesine yerleşmişlerdi. Raif Paşa konağının yerine apartman yapılmıştı. İhsan Raif Hanım da Raif Paşa'nın kızı olduğu için buraya yerleşmişlerdi. Kırmızı maroken koltuklu bir odaları vardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kim bu maroken koltuklara otursa onları çekiştirmeye başlıyor derdi. Abdülhak Hamid Tarhan muhtelif yerlerde oturmuştu değerli dinleyiciler. Sıra Selviler'de Kahyaoğlu apartmanında otururken şimdilik sıra Selviler denir, Selviliklere gidinceye kadar demişti. Fakat daha sonra Arnavut köyünde nihayet evvelce söylediğimiz gibi Maçka Palas'a yerleşti. Ankara'ya gider gelirdi, Maçka Palas'ta vefat etti. Bodrum katındaki komşusu Keçecizade İzzet Fuat Paşa buna da muvaffak olamadı. Kendisini çıkardılar çünkü kirasını veremiyordu. Küçük bir hanın kapıcı odasında bakımsızlık içinde öldü. Nereden nereye koskoca Keçecizade ailesinden İzzet Fuat Paşa perişan vefat etti. Fakat en garip ev muhakkak ki Hüseyin Suat Bey'in, Hüseyin Suat Ersever'in eviydi. Bu İstanbul'un hiçbir mıntıkasında değil, fakat yüzen bir vapurun makine dairesine yakın, bunaltıcı surette sıcak, hamam böcekleri içinde gayri sıhhi bir odaydı. Hüseyin Suat, galiba ismi İzmir olan vapurun doktoru sıfatıyla bu odada otururdu. Vazifesi icabı, ikinci mevkililerin masasına başkanlık etmek zorunda olduğundan birinci mevkiin yemek salonuna gidemezdi. Kendisine piyangodan büyük ikramiye çıkınca oh kurtulmuştur diye dostları sevinmişti. Ne dersiniz? Sular üzerinde yüzen, bu ev olmayan, rahat hissini vermeyen odasıyla gidip gelmeye devam etti. Evet değerli dinleyiciler, insanlar eşyayla insan arasında enteresan bir bağ var. Edebiyatçıların oturdukları yerler, İstanbul'un semtleri birbirlerine hatıralar bakımından girift olmuş. Her semt bir edebiyatçıyı hatırlatıyor ve bu semtler o edebiyatçıların yazmış oldukları romanlarda, şiirlerde, hikayelerde de kendisini bulmuş ve bunların anlattıkları İstanbul bir başka İstanbul. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım. Yağmurla başlayacağız. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başladı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte birçok ilçede de etkisini artırdığını söyleyelim. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Güngören eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan alt geçidi suya gömüldü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tahliye işlemleri de başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Tedbirli olanlar şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü. Sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerlemek zorunda kaldı. Evet, İstanbul'dan görüntüleri ekranlara getirdik. Başkentte de benzer bir durum vardı sevgili izleyiciler. Başkentte de sağanak etkiliydi ve hayatı felç etti. Şehrin pek çok noktasında sel baskınları vardı. Otomobiller sürüklendi, yollarda çökme yaşandı. Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle birçok ilçede yollar göle döndü. Su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta bir ilkokulun çevre duvarı çöktü. Aynı ilçede yolun çökmesi sonucu şu anda ekranlarınıza geliyor, bir araç çukura düştü. Ve Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. Maddi hasar meydana geldi. Sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı. Haymana ilçesinde de bir camiye düşen yıldırım caminin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici madde eklendi. Geçici maddeyle vergi istisnası getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da süreyi uzatma yetkisi verildi.
1: Hakikaten şu anda yani nükleerin yeni bir dönemine giriyoruz dünyada. Rönesans, yeni nükleer rönesansına gidiyoruz.
2: Türkiye nükleer enerjide Akkuyu'yla dev bir adım attı. Sinop ve Trakya'da yeni projeler bekleniyor. Nükleer açılım enerjide tam bağımsızlığa giden yolu açacak. İşte bu süreci hızlandıracak yeni bir adım geldi. Nükleer enerji yatırımlarına 2045'e kadar KDV muafiyeti ve iade kolaylığı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu teşvik süresini uzatma yetkisi verildi.
1: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
2: Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici madde eklendi. Nükleer enerji santrallerinden elektrik üretecek mükellefler inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV'yi iade alacak. İade 6'şar aylık dönemlerde yapılacak.
1: Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megawattlık bir nükleer güce sahip olacak ve yaklaşık elektrik ihtiyacının %14-15'ini nükleerden karşılar hale gelecek.
2: Nükleer santral yatırımları için yapılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den ayrı tutulacak.
3: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu'da, Akdeniz kıyısında hayal gerçeğe dönüşüyor.
2: Yatırım tamamlanmazsa yaptırımlar devreye girecek. Teşvikler 31 Aralık 2045'e kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı KDV teşvik ve istisna sürelerini 31 Aralık 2050'ye kadar uzatabilecek.
0: Orta Doğu'da yükselen gerilim akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam geldi. Bazı illerde pompa fiyatı 80 lira sınırına dayandı.
2: Motorine bir zam daha geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Petrol fiyatları yükseldi. Artışın faturası yine pompaya yansıdı. Türkiye'de motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 78 lira 52 kuruşa çıktı. Motorin fiyatı iki büyük şehirde 80 lira sınırına dayandı. Ankara'da litre fiyatı 79 lira 63 kuruş, İzmir'de ise 79 lira 90 kuruş oldu.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Düşüşe dikkat çeken Şimşek, hem hane halkı hem de reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını söyledi.
2: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali geldi. Bakan Şimşek, hedefimiz kalıcı refah ve büyüme açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, hane halkıyla reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü açıkladı.
4: Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi.
2: Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
4: Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrarla sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi yüksek katma değer üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken mağazalardaki indirim oyunlarına dikkat çekti. Tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya geçit verilmemesi gerektiğini söyledi. İndirim kampanyaları yılda iki kez, yaz ve kış sezon sonlarında yapılmalı ve bunlar da mesleki odaların iznine bağlı olmalı dedi.
5: Bir mağazaya gittiğiniz zaman %50 artı %20 diyor, kasada %10 diyor. Sonuca varacak rakamı söylüyor.
2: Mağazalardaki indirim oyunlarına dikkat çekti. Tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.
5: Gittiğiniz zaman %50'ye varacak deyince %10 alabiliyor. Yani %10 ile %50'nin arasındaki farkı mukayese edelim.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yılın 12 ayı indirim olmaz dedi. İndirim kampanyaları yılda 2 kez yaz ve kış sezon sonlarında yapılmalı önerisini getirdi.
5: Ticarette güven çok önemli. Güven olursa gerçekten onu alan da satan da birbirine yapmış oldukları güvenli alışverişse inanın ki bunların hepsi niyet denetlemeye bile gerek kalmaz.
2: Palandöken indirimlerin de meslek odalarının iznine bağlı olması gerektiğini belirtti. Sürekli indirim yapılıyormuş algısının esnaf için haksız rekabete sebep olduğunu ifade etti.
5: Keşke yarın alsaydım felsefesiyle ürünlerdi ki esnafa vatandaşın da güveni kalmıyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in telefonunun açılmasıyla operasyon genişledi. Eski valinin eşi Handan Sonel delil karartma, sim karta müdahale eden bilişimci Mehmet Acay ise bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçundan tutuklandı. Korucu Fatih Özmen'in de tutuklanmasıyla dosya tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın son durumu hakkında bilgi verdi.
2: Tepkiler eşliğinde adliyeye böyle gelmişti. Eski valinin eşi Handan Sonel de tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Soruşturmada 13 kişi tutuklanmıştı. Yeni gözaltılar sonrası şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, valilik konutu çalışanlarının tanık beyanlarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun bilişim ayağında Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku'nun sim kartına hukuka aykırı müdahale ettiği öne sürülen Aca, bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve suç delillerini yok etme suçlarından tutuklandı. Başsavcılığın cesedin korucular tarafından organize şekilde gömüldüğü tespiti ve eski valinin siber verileri doğrultusunda iki kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden korucu Fatih Özmen kasten öldürme ve delil karartmadan tutuklanırken diğeri adli kontrole serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasının son durumunu aktardı.
6: Özel bir birim kurduk, özel bir ekip kurduk. Bu alanda uzman, hem jandarma personelimiz var, hem emniyet görevlilerimiz var. Adli tıptan da uzman arkadaşlarımız var. Elbette işte bu en son operasyonda yapılan korucular, özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani, belki onlar itirafta bulunacaklar. Soruşturma devam ediyor. İnşallah ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Yani cenazenin yerinde bulunacağını düşünüyorum.
2: Gülistan Doku'nun acılı ailesinin feryadı, siber incelemeler ve derinleşen soruşturmayla nihayet karşılık buluyor. Yıllardır süren sır perdesi aralanırken karanlıkta kalan cinayet dosyasında artık sona yaklaşıldı.
7: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, budget'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan evliyalarından Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını konuşmaya başlayacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Hindistan coğrafyasını irşat eden bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri çok büyük bir evliya. Selçukluların son zamanında yaşamış tarih olarak ve aslında kendisi Horasan'da doğmuş, büyümüş. Daha sonra Hindistan'a gelmiş. Bugün bu büyük zatın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri sizin de dediğiniz gibi miladi 1136 senesinde tevellüt etmiş. 1236 senesinde ise vefat etmiş. Ama vefat ettiği yer Ecmir, Hindistan.
0: Evet.
1: Yani Delhi'ye, meşhur Yeni Delhi diyorlar ya,
0: evet.
1: Delhi'ye uzaklığı, eski Delhi, Yeni Delhi yan yana zaten. Herhalde 300 kilometre falan var, 300-350 kilometre.
0: Çok yakın değil, çok da uzak değil.
1: Uzak değil. Seyit kendisi, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin torunlarından yani. Efendim, şimdi dedik ya Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri Horasan'da doğup büyümüş. 11 yaşında iken babası vefat etmiş. Yani Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri henüz 11 yaşındaymış babası
0: yetim
1: vefat
0: kalmış
1: ettiğinde. Evet efendim. Ve üç kardeş arasında mirası, babasının mirasını bölüştürmüşler. Neticede mirastan Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerine bir bağ isabet etmiş. Bağ düşmüş.
0: Üzüm bağı.
1: Evet, bağ deyince üzüm bağı anlaşılır. Ama Anadolu'da elma bahçelerine filan da bağ derler. Evet, bahçelere. Şimdi tabii bağ olunca bağıyla meşgul oluyor değil mi? Herkes bağ olan bağıyla meşgul olur. Bağında bulunduğu bir sırada bir evliya geçiyor oradan. Bu evliyayı görünce ayağa kalkıyor, ona hürmet ediyor, ilini öpüyor. Ama bu evliya meczup bir evliyaymış. Sonra bağına davet ediyor o zatı ve bir tabak üzüm. Oraların üzümleri çok meşhurdur. Hani Özbekistan üzümü
0: evet,
1: falan derler.
0: Evet, çok meşhur.
1: Çok meşhurdur, güzeldir, tatlıdır. Üzüm ikram ediyor. Fakat o zat adı da İbrahim Kanduzi, o meczup evliyanın, üzüme hiç iltifat etmiyor. Koynundan veya torbasından bir parça kuru ekmek çıkarıyor. Bu ekmekten bir parça Muhyiddin Hazretlerine veriyor. Daha genç de Muhyiddin Hazretleri. Muhyiddin Hazretleri kırar mı Kanduzi Hazretlerine? Bu ekmeği ağzına atıyor.
0: Yiyor
1: yani. Bu kuru ekmek parçasını yer yemez Muhyiddin Hazretlerinde birdenbire bir nur tecelli ediyor kalbine.
0: Manevi Allah Allah. Olarak.
1: Evet. Dünyaya olan bütün bağlılıklardan soğuyor. Bağı da çok severmiş, babasından kalan bağı. Bağı filan gözü görmez oluyor yani. Efendim kalbinde çok büyük bir zevk, lezzet hasıl oluyor. Ve Allah-u Teala'ya karşı büyük bir muhabbet meydana geliyor. Bu halinden sonra ayrılıyorlar tabii efendim Kanduzi Hazretlerinden. O bağı, diğer mallarını, tamamını yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Yani hepsini veriyor. Efendim ilim öğrenmek için o bağın bulunduğu yerden Horasan'ın merkezine gidiyor. Orada Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor Alper Bey. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim ezberleyenlere hafız deniyor ama aslında hafız diye hadis şerif, asgari 300 bin hadis-i şerif ezbere bilene ravileriyle beraber, bir de rivayet edenlerle beraber hafız denir. Efendim orada Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra akli ve nakli ilimleri de öğreniyor. Semerkand'a geçiyor. Semerkand,
0: evet.
1: Meşhur yer.
0: İlim merkezi.
1: İlim merkezi, evet efendim. Orada da bir miktar ilim tahsil ettikten sonra Irak'a gitmek üzere yola çıkıyor. Yani Irak dediğimiz yer
0: Bağdat.
1: Bağdat yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ve diğer büyük alimlerin yetiştiği, bulunduğu yerler değil mi?
0: Evet.
1: İlim merkezi yani orası da. Yolu Harun diye bir kasaba var. Bu kasabadan geçerken o zamanının en meşhur evliyasından birisi olan Osman Haruni Hazretlerini tanımakla şerefleniyor. Bakıyor çok mübarek bir zat.
0: Osman
1: çok hoşuna
0: Haruni
1: gidiyor
0: evet.
1: Ve seviyor. Efendim Osman Haruni Hazretlerine talep oluyor Alper Bey. Tabii hocası Osman Haruni Hazretlerine kavuşunca hocası çok rağbet ediyor. Hocası da çok seviyor. Zaten sevgi yukarıdan gelir, evet. Muhabbet yukarıdan gelir. Bir gün ona diyor ki Muhyiddin abdestini tazele. Muhyiddin Hazretleri de abdestini tazeliyor. Kıbleye karşı otur buyuruyor Osman Harun Hazretleri. Bakara suresini oku. Efendim Muhyiddin Hazretleri Bakara suresini okuyor. Sonra buyuruyor ki 20 defada salavat-ı şerife oku. Muhyiddin Hazretleri okuyor. Yüzünü semaya kaldırıp Muhyiddin Hazretlerinin elinden tutuyor. Buyuruyor ki Muhyiddin seni Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturdum ve makbullerden eyledim diyor. Osman Harun Hazretleri Allah Allah. Sonra Muhyiddin Hazretlerinin başına sarık sarıp hırka giydiriyor ve buyuruyor ki bir gece bir gün mücahede eyle. Tamam.
0: Evet.
1: Bir gün bir gece mücahede eyle ve İhlas-ı Şerif suresini 1000 defa oku. Ya Muhyiddin diyor. Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri hocasının bu emrini de yerine getirip tekrar huzuruna geliyor. Hocası diyor ki Muhyiddin başını yukarı kaldır bak bakalım diye söylüyor. Ne görüyorsun? Buyurunca Osman Harun Hazretleri Muhyiddin Hazretleri de diyor ki efendim 7 kat semayı ve arşı görüyorum. Ey mübarek hocam diyor.
0: Perdeler açılıyor.
1: Evet. Tekrar 1000 İhlas-ı Şerif daha oku buyuruyor Osman Harun Hazretleri. Okuyor. Başını kaldır diyor. Semaya bak diyor Osman Harun Hazretleri. Muhyiddin Hazretleri de başını kaldırıp semaya bakıyor. Ne görüyorsun diye soruyor talebesine.
0: Tekrar.
1: Evet. Azamet perdesine kadar her şeyi görüyorum diyor. Gözlerini yum buyuruyor. Bu sefer Muhyiddin Hazretleri gözlerini kapatıyor. Tekrar oku buyuruyor Osman Haruni Kudse sırru. Ne görüyorsun diyor okuması bitince. Diyor ki 18 bin alemi seyrediyorum. Ey mübarek hocam diyor Muhyiddin Hazretleri. O zaman önlerinde bir kerpiç varmış. Kerpiç çamurdan olur biliyorsunuz.
0: Evet. Evet.
1: Yani tuğla
0: yerine kerpiç, evet, kerpiç eskiden kullanılan çamur.
1: Evet. Bunu al buyuruyor Osman Harun Hazretleri. Muhyiddin Hazretleri kerpiçi eline alıyor. Eline alınca kerpiç altın oluyor. Altın külçe oluyor.
0: Altına dönüşüyor.
1: Evet. Buyuruyor ki Osman Harun Hazretleri bu altını diyor buradaki dervişlere üleştir diyor. Dağıt diyor. Efendim, dolayısıyla bu Osman Harun Hazretleri'nin 20 sene hizmetinde bulunuyor Alper Bey. Tam böyle yetişiyor, kemale ediliyor. Hocasıyla beraber, bu rivayet ediliyor, hocasıyla beraber Kabe-i Muazzama'ya ziyarete gidiyorlar. Kabe yanında el açıp dua ettiklerinde hatıftan bir ses duyuluyor. Muhyiddin bizim dostumuzdur. Allah Allah. Beytullah'ta, Kabe'de yani bu ses duyuluyor. Daha sonra malum Mekke-i Mükerreme'den nereyi ziyaret edilir?
0: Medine-i Münevvere'ye.
1: Medine-i Münevvere'ye gidilir. Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar hocasıyla beraber. Peygamber Efendimiz'in mübarek hücre-i saadetin başına vardıklarında hocası Muhyiddin selam ver buyuruyor. Muhyiddin Hazretleri de selam veriyor Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Kabirden ve aleykesselam ey şeyhlerin kutbu diye ses geliyor hücre-i saadetten.
0: Peygamber Efendimiz evet, cevap veriyor selam.
1: Böyle selamına cevap verip ey şeyhlerin kutbu diye efendim söylüyorlar. Şimdi tabi senelerce Osman Harun Hazretleri'nin 20 sene dedik ya
0: evet,
1: sohbetlerine devam edip derslerine devam edip onun halifesi olmak şerefine nail oluyor. Bundan sonra 52 yaşlarında takriben iken seyahatlere çıkıyor. Bağdat'a doğru gidiyor. Hani Bağdat'a gitmemiş ya.
0: Evet.
1: Bağdat'a
0: Osman Harun gitmek, Hazretleri'nin dergahında kalmış giderken.
1: Evet, giderken orada kalmış. Bağdat yolunda büyük alim Necmeddin-i Kübrevi Hazretleri ile tanışıyor. Onunla birlikte Bağdat'a gidiyorlar. Bir müddet orada kalıyor. Oradan da Hemedan'a geçiyor. Hemedan'da meşhur efendim büyüklerden,
0: silsile-i
1: büyük zatlardan Yusuf-i Hemedani Hazretlerini tanıyor. Sohbetlerinde bulunup ondan da feyiz alıyor Alper Bey.
0: Evet.
1: Yetiştirdiği en büyük talebesi Kutbuddin Bahtiyar Kaki El Uyşi. Oş veya demek ki o şehirden Oş. Oş neresi?
0: Kırgızistan'ın Oş şehri.
1: Yok efendim şeyin Özbekistan'ın Taşkent dedikleri şehir.
0: Başkenti evet.
1: Eski adı Oş oranı, evet. Oş şehri. Kendi oğlu Hacı Faridüddin de büyük bir talebesi. Kızı Bibi Havza-i Cemal de yine büyük alime bir hanımefendi. O da kızı yani. Kızı da alim. Alime. Hindistan'da İslamiyet'in çok yayılmasının, Hindistan deyince Pakistan'ı da ben dahil tabii ediyorum. Bengal'de işte.
0: Eskiden bütünmüş
1: evet,
0: oralar.
1: Bengal'de işte dahil ediyorum. Oralarda çok Müslümanın bulunması, İslamiyet'in yayılmasının sebeplerinden birisi de Muhyiddin Hazretleri, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'dir. Yani sohbetleri öyle tesirliymiş ki Alper Bey, bir kimse üç gün onun sohbetine devam etse yükselir, efendim keramet ve marife sahibi olmak saadetine kavuşurmuş. Yani böyle bir zat Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Efendim 7 günde bir yermiş. O 7 günde bir yediği de bugünün ölçü birimiyle 24 gram kuru ekmeği suya batırıp öyle yermiş Alper Bey. 7 günde bir 24 gram kuru ekmeği. 5 miskal o da.
0: Evet. Efendim. Yani bir ekmek 200 gram desek onun onda biri kadar bir şey yani.
1: 5 miskal efendim 24 gram evet. Hırkasını, üstüne giydiği hırkasını yamayıp giyer, eskidikçe tekrar yamarmış. Her gece ve gündüz bir hatim okurmuş. Kur'an-ı Kerim'i hatmedince gaipten ey Muhyiddin hatmin kabul edildi diye bir ses işitilirmiş. Böyle büyük bir zat
0: büyük
1: yani Muhyiddin Çeşitli Kutsesir Hazretleri Allah-u Teala'nın sevgili
0: kullarından.
1: Evet efendim. Bir gün Mescid-i Nebi'deyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin türbesinden Muiniddin'i çağırınız diye bir ses işitiliyor. Efendim, Medine-i Münevvere'de Efendimizin türbesinin orada.
0: Evet.
1: Türbedar bağırıyor. Muiniddin, ey Muiniddin diyor. Yani kabirden böyle ses gelince, tabii biz başka Muiniddinler de var demek ki.
0: Evet.
1: Bir 3-5 yerden sesler geliyor. Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun efendim diye.
0: Hangisi ama acaba?
1: Evet. Bir tanesi de diyor ki, hangi Muiniddin'i istiyorsunuz diyor. Burada Muiniddin isimli birçok kişi var diyor. Böyle diyorlar. Bunun üzerine türbedar geri dönüyor. Hücre-i Saadet'in önünde, kapısında ayakta duruyor el pençe divan. Efendim, iki defa Hücre-i Saadet'ten ses geliyor. Muiniddin-i çeşliği çağır diye nida eden bir ses işitiliyor. Türbedar bunun üzerine cemaate karşı Muiniddin-i çeşliği istiyorlar diyor. Böyle sesleniyor. Muiniddin-i çeşti hazretleri bu sözü işitince ağlayarak, gözyaşları dökerek, salavat-ı şerifeler okuyarak peygamberimizin mübarek hücre-i saadetine yaklaşıyor. Sevgili peygamberimiz aleyhisselam hazretleri tecessüm ediyorlar. Ya sevgili peygamberimiz aleyhisselam görmek şerefine nail oluyor. Efendimiz buyuruyorlar ki ya Muiniddin, sen benim dinime hizmet edicisin. Senin Hindistan'a gitmen gerekir.
0: Aslında Peygamber Efendimiz görevlendiriyor
1: evet,
0: demek ki.
1: Hindistan'a git. Hindistan'da Ecmir denilen bir şehir vardır. Orada benim evladımdan, benim torunlarımdan Seyyid Hüseyin adında biri var. Orada cihat ve gaza niyetiyle oraya gitmişti. Ama o şu anda şehit oldu. Ya Muiniddin. Orası kafirlerin eline düşmek üzere. Senin oraya gitmen sebebiyle, oraya gitmen bereketiyle İslamiyet orada yayılacak. Kafirler, dinsizler, imansızlar, hakir olacaklar. Güçsüz ve tesirsiz kalacaklardır buyuruyor. Sonra sevgili peygamberimiz Muiniddin-i çeşti'nin eline bir nar veriyor. Nar Alper Bey.
0: Meyve nar.
1: Evet. Bu nara dikkatli bir şekilde bak ki buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri. Nereye gitmen gerekiyor görüp anla. Muiniddin-i Çeşti Hazretleri peygamberimizin aleyhisselam verdiği nara emredildiği gibi baktı. Şarkı ve garbı gördü yani enteresan.
0: Küre gibi yani.
1: Evet. Gideceği Ecmir şehrini, Ecmir'e git buyurdu evet. Ya Resulullah Efendimiz. Dağlarını da görüp dikkatle baktı. Sonra Fatiha-i Şerife okuyup dua etti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım isteyip Hücre-i Saadet'ten ayrıldı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin emriyle Hindistan'a gidiyor. Ama kendisini seven 40 kişiyi de yanına alıyor.
0: 40 kişi var. Evet.
1: Madem sizinle beraber gelmek istiyoruz, madem Efendimiz Aleyhisselam size böyle buyurdular, ne olur biz de size dahil olalım, beraber girelim dediler. Ecmir'e doğru yaklaştıklarında tabi gözcüler var filan, bölgenin racası, raca diyorlar ya, mihraca,
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim, prens yani,
0: prens.
1: Orayı o Ecmir'i idare eden kişi, yani böyle heybetli bir zatın Ecmir'e geldiğini öğreniyor habercilerden, haber gönderiyor adamlarına. İlçe kaymakamlarını her neyse, hani o zamanki idari teşkilat nasılsa efendim, onlara haber gönderiyor. Efendim onu gördüğünüz yerde derhal öldürün emri veriyor Raca.

Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: ile beraber istirahat ediyorlar yani. Meğersem oturdukları yer Yecmir Mihracesi'nin, prensenin develerinin eğlendiği yermiş. Yani otladığı ve yattığı yermiş bir meydan. Onlar orada bir müddet oturduktan sonra bir kervancı, yani deveci geliyor. Kalabalık bir cemaatin oturduğunu görünce diyor ki o kervancı, Mihracen'in adamı, ey fakirler diyor, ey yolcular diyor, bu oturduğunuz yer sizin yeriniz değildir. Mihracen'in develerinin eğlendiği yerdir. Mihracen'in develeri yatar burada. Orada bulunanlar, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri ve o 40 arkadaşı hiç ses çıkartmadılar, cevap vermediler. Kızgınlıkla kervancı yaklaştı onlara.
1: Kalkın gidin diyor aslında, evet, değil mi?
0: Muhyiddin Çeşitli Hazretleri adamın böyle kızgın bir şekilde yanlarına geldiğini görünce ayağa kalkıyor. Biz buradan gidiyoruz şimdi. Fakat develeriniz buradan kalkmazlar, kalkamazlar buyuruyor. Sonra efendim yollarına devam ediyorlar. Güzel bir havuz görüyorlar. Tamam. Bu havuzun başında konaklıyorlar, oturuyorlar. Burası Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin çok hoşuna gitmiş Alper Bey, havuz. Evet. Efendim burada oturarak, havuzdan abdest alıp burada oturarak ibadetle meşgul oldular. Sohbet ediyorlar yani. Deve bakıcısı, hani o buradan kalkın dedi ya, kervancı ilk yerden, tekrar geliyor oraya havuz başına. Muhyiddin Çeşitli'ye diyor ki, sizi kaldırdığımız yere akşam develeri bıraktık diyor. Sabah olunca kervancı develeri kaldırmak için çok uğraştı. Fakat develeri bir türlü kaldıramadı. Develer asla kalkmıyor diyor.
1: Anlıyorlar onun Muhyiddin Çeşitli Hazretlerinden kaynaklandığını.
0: Evet, aynen demek böyle diyor. Tabii bunun devamını biraz sonra anlatacağım. İşte o havuz başındayken Muhyiddin Çeşitli Hazretleri bir zat gelip ona diyor ki, ey muhterem zat, bu oturduğunuz yer Mir Seyyid Hüseyin'in rahmetullahi aleyh makamıdır diyor. Hani Efendimiz Mir torunlarımdan, evet, Mir Seyyid Mir Hüseyin oraya gitti, gaza ediyor, şehit cihad oldu, ediyor, şimdi şehit oldu buyurdu ya.
1: Evet.
0: O zaman yani makamıdır, zamanında bu diyar onun emrindeydi diyor o zat. Muhyiddin Çeşitli bunu öğrenince Allahu Teala'ya hamdolsun ki kardeşimin mülkünde bulunuyorum diyor. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri de seyittir.
1: Demiştim,
0: başta söylemiştim. Evet. Efendim İzmir'de diyor çok puthane var. Yani efendim müşriklerin ibadet ettikleri, kendi akıllarınca puta taptıkları yerler var. İnşallah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yardımı ile bu puthaneleri yıkacağım buyuruyor Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri o havuzun başında oturuyor. Adamları da oturuyor. Birkaç gün arayla inek satın alıyorlar. Tamam mı?
1: Yemek için değil
0: yemek
1: mi?
0: Yemek için ineği kesiyorlar ve yiyorlar yani pişirip. Şimdi ineğe tapanlar,
1: Hindistan'da tabii
0: efendim, inek bunu kutsu öğrenince şiddetli bir kızgınlık ve düşmanlık içlerine doluyor yani. Toplanıp Muhyiddin Çeşitli ve talebelerini oradan çıkartmayı kararlaştırıyorlar. Yani o havuzun başından ellerinde taşlar, sopalar, silahlar, saldırıyorlar. Muhyiddin Çeşitli o sırada namaz kılıyormuş, Alper Bey namaz kılıyormuş. O namazda iken kocaman bir değirmen taşını Muhyiddin Hazretlerinin üstüne doğru yuvarlıyorlar. Taş üzerine gelmek üzereyken talebeleri haber veriyor. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri selam verip namaz

0: ağızdan çıkıyor, ayağa kalkıyor, bir avuç toprak alıyor, Ayetel Kürsi'yi okuyor, avucundaki toprağı o gelen dinsizlere karşı atıyor, fırlatıyor
1: Onların
0: yani.
1: üzerine doğru.
0: Evet. Şimdi o toprağın isabet ettiği Muhyiddin-i Çeşti ve adamlarını, hani 40 arkadaşını öldürmeye gelen her kim varsa, isabet edenler kas katı kesiliyor, hareket edemez hale düşüyor Alper Bey.
1: Evet.
0: Tabii putperestler bunun üzerine savaşmaktan vazgeçiyorlar. Dönüp ibadethanelerine giriyorlar kendi dinlerince. Şimdi orada bir cinleri varmış. Bu cinlerinin önüne giderek ağlayıp yalvarıyorlar Alper Bey. Kimler yalvarıyor? O Mihrace'nin adamları,
1: Adamları.
0: askerleri. Ey dostlarım diyor cin, o cinni. Ey dostlarım diyor o gelenlere, dile geliyor. Sizin o karşılaştığınız kimse kendi dininde kemalata erişmiş, yani olgunlaşmış bir kimsedir. Onu ancak silahla milahla yenemeyiz, sihirle, efsunla, büyüyle yenebiliriz diyor. Sonra putperestlerin önüne düşüyor. O cin, Muhyiddin Çeşti Hazretlerinin ve arkadaşlarının olduğu yere doğru yürüyorlar. Muhyiddin Hazretlerine diyorlar ki işte böyle birileri geliyor filan. Şeymiş, ne derler
1: Cin de
0: onu?
1: varmış.
0: He, cin de varmış, sihir yapacak, büyü yapacak filan filan. Onun sihri batıl bir iştir diyor. Hiç tesir olmaz bize diyor. İnşallah onların cini doğru yola girecek buyuruyor.
1: Müslüman
0: Allah
1: cin
0: Allah.
1: olacak diye aslında.
0: Evet. Sonra namaza duruyor. Yanlarına geldiklerinde hiçbirinin yürüyecek takatı da kalmıyor, dermanı da kalmıyor. Donup kalıyorlar yani. Namazı bitirince Muhyiddin Hazretleri dönüp onlara bakıyor. Önlerinde gelen cinleri Muhyiddin Çeşti Hazretleri'nin mübarek yüzünü, cemalini görünce titremeye başlıyor cin.
1: Cin.
0: Evet. Bu halden kurtulmak için hani cinler de tapıyor putlara.
1: Evet.
0: Efendim kendi putlarının adını söylemek istiyor. Putların adı da Ram'mış. Ram Ram diyecek. Fakat ne kadar Ram demek istediyse de ağzından hep Rahim, Rahim, Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim hep bu çıkıyor.
1: Allah Teala'nın ismi çıkıyor yani.
0: Evet efendim. Kafirler de hani cinnin peşinde gelenler de diyorlar ki Allah Allah bu ne iştir diyor ya. Sen ne yapıyorsun? Yani
1: Şaşırıyorlar ona.
0: cinni kınıyorlar. Cin ise onların bu sözleri karşısında onlar böyle deyince elinde taş sopa ne geçtiyse onu o böyle diyen kendisini kınayan o kafirlerin üstüne fırlatıyor. Allah Allah. Çoğu böyle yaralandı. Efendime söyleyeyim. Dağılıp gittiler yani. Şaşırdılar. Muhyiddin Hazretleri de, Muhyiddin Çeşti Hazretleri de bu cinnin yaptığı bu işlerden çok memnun kalıyor. Aferin diyor cinne. Tamam. Aferin sana diyor. Sonra hizmetçilerinden birine bir bardak su veriyor. Bunu diyor bu cinne ver de içsin diyor bardak suyu. O da alıp cinne veriyor. Cin verilen suyu içer içmez gönlü temizlenip küfür zulmetinden kurtuluyor Alper Bey.
1: Tamamen Müslüman oluyor artık.
0: Evet ve hemen Muhyiddin Çeşti Hazretleri'nin ayaklarına kapanarak Müslüman oluyor Müslüman. Sonra diyor ki Muhyiddin Hazretlerine ey mübarek zat bu dine girmekten son derece şadüman oldum. Yani çok sevinçli oldum. Çok mesut oldum. Çok bahtiyar oldum demek istiyor. Şadüman.
1: Evet.
0: Muhyiddin Çeşti Hazretleri de buyuruyor ki bu cinne bundan sonra senin ismin Şadi cin olsun. Ne demek Şadi? Mutlu demek,
1: Evet.
0: mesut demek. Yani mutlu cin olsun, mesut cin olsun buyuruyor. Nihayet putperestler çaresiz kalıyorlar. Miraç'a olan biteni anlatıyorlar. Miraç'a da diyor ki sakın ona karşı başka bir hareket yapmayınız. Böyle kimselerle başa çıkmak kolay değildir. Düşünüp taşınalım, bir çaresini bulalım.
1: Yeni bir strateji geliştirelim.
0: Evet, aynen öyle. Bu sırada o Mihrace'nin develerine bakan kimse, onların önce develerin kaldığı gölgeliğe oturduklarını ve oradan onları kaldırıp develeri götürdüğünü, fakat develeri oraya yatırdıktan sonra ne yaptılarsa bir türlü kaldıramadıklarını, hani
1: halbuki demişti ya, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri demişti onu.
0: Bunu anlatıyor. Kim? Deve bakıcısı Mihrace'yi anlatıyor. Mihrace diyor ki o kişiye, o bahsettiğin kimseye git yalvar diyor. Develerin kalkmadığını söyle diyor. O da, yani deve bakıcısı da, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin huzurundan gidiyor. Durumu anlatıyor. Gelen deve bakıcısına Muhyiddin Çeşitli Hazretleri buyuruyor ki git develerin kalkmış olacak. Git bak develerin kalkmış olacak. Gidip baktığında develer gerçekten kalkmışlardı. Deve bakıcısı bu halde görünce Mihrace'ye anlattı. Burada bırakalım isterseniz. Zaten önümüzdeki program devam ederiz.
1: Önümüzdeki programda devam edelim. Evet. Daha başka çünkü kerametleri var, ilginç olaylar var. Hem de tarihi hadiseler var. Onları da dinlemek istiyoruz. İkinci programda ona devam edelim. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın çok güzel ve çok önemli bir hizmeti var. Bahsetmenizi istiyoruz. Online eğitim hizmetleri, online dersler var. Evet. Yani yüz yüze değil, online olarak verilen. Evet. O dersler nelerdir? İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz nasıl başvurabilirler? Hangi dersler var? Kabaca onları anlatırsanız memnun oluruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Şimdi efendim, 2021 senesiydi hatırladığım kadarıyla. Efendim, arkadaşlar,
1: pandemiden hemen sonra, daha doğrusu pandeminin devamında yani.
0: Devamında, son anlarıydı yani. Efendim, bir e-maili getirdiler bana arkadaşlar. Dediler ki efendim böyle bir e-mail geldi. E-maili okudum. Fransa'dan bir kadıncağız, bir hanımefendi yazmış e-maili. Diyor ki ben diyor Paris'in banliyösünde kalıyorum. Neden? Çünkü eşimin işi burada. Paris'in banliyösünde. Efendim iki tane de çocuğum var diyor. Bu yaşlarda çocuklarıma Kur'an-ı Kerim öğretebilirsem öğretmiş olacağım. Fakat ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum diyor hanımefendi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla diyor eğer Paris'te olmuş olsak çok Müslüman var orada. Türkler de var.
1: Birini bulur.
0: Hemen bir apartman dairesi tutuyorlar. Orayı mescit haline getiriyorlar. Ve çocuklara da Kur'an-ı Kerim dersleri verecek hoca da bulunuyor orada. Eğer Türkler yoksa çok da Magripli varmış.
1: Tabii,
0: yani
1: Kuzey Afrikalı, Fas, Tunus, Cezayir.
0: Evet, oralılar varmış. Onlar da aynı şekilde yapıyorlarmış. Bayağı da kalabalıklarmış yani. Fakat burası diyor bu banliyöde maalesef
1: Türk de yok, Arap da yok demek ki.
0: Türk de yok, Kuzey Afrikalı,
1: Afrikalı da yok.
0: Kimse de yok. Ne diyor, ben nasıl öğreteceğim çocuklarıma Kur'an-ı Kerim'i? Yani siz İhlas Vakfı'sınız. Hani
1: eğitim,
0: eğitim, insanlara iyilik filan. Şimdi en büyük iyilik Kur'an-ı Kerim öğretmektir diyor. Yani nasıl yemek yiyebiliyorsunuz, nasıl uyuyabiliyorsunuz filan efendim.
1: Yani bu işi aslında online'da yapabilirsiniz demiş değil mi?
0: Evet. Ondan sonra ben arkadaşları topladım. Dedim ki arkadaşlar bu işi muhakkak çözmemiz lazım. Yani çünkü Allah-u Teala yevmi kıyamette bize sorar.
1: Vebal olur yani.
0: Vebal olur yani.
1: Vebal olur.
0: Cevabını veremeyiz.
1: Evet.
0: İmkanımız var çünkü.
1: Her türlü teknolojik imkan var.
0: Evet. O hanımefendinin iki tane kızı varmış. Tabii hanım hoca, hoca derken Kur'an-ı Kerim'i öğretebilecek bir kimse bulmamız lazım. Bulduk. Efendim online olarak ilan ettik. Kur'an-ı Kerim dersi verilmeye başladı Elif cüzünden başlanarak.
1: Şimdi çevrim içi dedikleri şekilde online.
0: Evet efendim, online iştirak ediyorlar, saatleri belli. Yani şöyle Gironland'dan bağlansa, internet varsa
1: bağlanabilir yani.
0: Bağlanabilir.
1: Evet.
0: Güney Kutbu'ndan bağlansa bağlanabilir, internet varsa
1: i̇nternet
0: yalnız.
1: İnternet olduktan sonra her
0: Afrika'nın yerden... herhangi bir yerinden bağlansa bağlanabilir. Dersi dinleyebilir. Tamam.
1: Evet.
0: Bununla başladık. Yani Kur'an-ı Kerim dersleriyle başladık. İlerlettik. Başka biz de vermek istiyoruz diyen
1: eğitimciler oldu.
0: Eğitimciler herhalde oldu. Erkek çocuklarımızı açtık. Yetişkin insanlara açtık. Yani yetişkin insanlar da istiyorlar. Tabii. Mesela tecvid öğrenmek isteyenler var. Tecvidli okuma dersleri açtık. Online bu dersler hep. Efendime söyleyeyim. Sonra Osmanlıca öğrenmek istiyorlar. Yani insanlar biraz meraklı. Dedelerimizin kabir taşlarını okuyamıyoruz diyorlar filan.
1: Evet.
0: İyi, hadi sizlere de açalım. Erkeklere ayrı açtık, kızlara ayrı açtık. Hatta o kadar ilerlettik ki efendim artık metin okuyabilecek, arşiv belgesi okuyabilecek seviyeye gelmiş, bizden eğitim almış kardeşlerimiz var. Düşünebiliyor musunuz? Hem hanımlardan hem erkeklerden o seviyelere kadar getirdik. Fıkıh, yani nasıl namaz kılınır, nasıl abdest alınır, fıkıh kitaplarına göre, ilmal kitabına göre filan. Bunları yapan hocalarımız var, eğitimcilerimiz var. Bunlar bu dersleri de veriyorlar. İngilizce derslerimiz var. İnanın mesela biz önce ilkokul, ilk öğretim seviyesinde açtık. Sonra lise seviyesinde açtık. Bunlara hani yaş gruplarına göre.
1: Talep de geldi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Kız çocuklarına hanım eğitimci veriyor. Erkek çocuklarına erkek eğitimci veriyor. Fakat yani yaşı 50'den yüksek olan, 45'ten yüksek olan anneanne olmuş, babaanne olmuş hanımefendiler falan çok aradılar Alper Bey. Dediler ki yahu bize niye vermiyorsunuz İngilizce dersi? Yani hani Arapça falan deseler biraz anlayacağım. Yani bunlar ev hanımı, illa bize de istiyoruz. Tamam, size de bulalım eğitimci. Efendim bir İngilizce öğretmeni hanımefendi bulduk. O şimdi dersler veriyor o hanımefendilere de.
1: Evet.
0: Efendim ondan sonra Arapça derslerimiz var. Arapça derslerimiz var. İngilizceyi söyledik. Yani online böyle dersler veriyoruz. Ders demeyelim de sohbetler diyelim. Efendim hem onlara faydalı olmaya uğraşıyoruz, hem de efendim hoşça vakit geçirmelerini temin etmiş oluyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Faydalı bir işle uğraşmış oluyorlar. Yani, evet. Efendim mesela şeylerde yazıyor ki kitaplarda, ilmal kitaplarında Allah-u Teala'nın bir kimseyi sevmediğinin alameti maleyani ile meşgul olmasıdır. Ne demek maleyani? Şu demek, dine ve dünyaya
1: faydası olmayan iş.
0: Faydası olmayan iş, buna maleyani denir. Yani maleyani ile uğraşmıyorlar. Dine veya dünyaya yarayacak
1: faydalı bir işle meşgul olmuş oluyorlar.
0: Çok güzel bir iş yani. Evet. Efendim yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz vakfımızı arayarak efendim yeni kurların, etapların ne zaman açılacağını öğrenebilirler.
1: Hangi dersi almak istiyorlarsa.
0: O derse iştirak edebilirler. Evet. Bu şekilde efendim telefon numaramızı söyleyeyim. Buyurun. Web sitemizden de bilgi alabilirler. www.ihlasvakfi.org.tr web sitemiz www.ihlasvakfi.org.tr. Tamam. Bu web sitemizin adresi. Ayrıca arama motorlarına İhlas Vakfı web sitesi diye yazsalar
1: çıkar zaten.
0: Yine karşılarına çıkar. Buradan bilgi alabilirler. Telefon numaramızı da söyleyeyim. 0212-451-49-0 0212-451-49-0 Bir daha söyleyeyim. 0212-451-49-0 Telefonla da bilgi alabilirler efendim. Biz arzu eden gönüllerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin derse katılma isteklerine cevap vermeye ve kaydetmeye hazırız efendim.
1: Hem İhlas Vakfı'na evet. hem de bu hizmette Doğru. emeği geçen eğitimcilere çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah. Sağ olun.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Ekipler zamana karşı yarıştı. Yolcular tek tek dışarı çıkarıldı. Feci kazaya Kırıkkale Çorum Karayolu sahne oldu. Bursa'dan hareket eden Doğu Kars firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü Kars istikametine seyir halindeydi. Kimeski mahallesi mevkiinde kayganlaşan yolda şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçi yolcu dolu otobüs yola devrildi. Ortalık savaş alanına döndü. Ekiplere haber verildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan yolculardan biri halen yaşadığı şokun etkisindeydi. Canının derdine değil, otobüste kaybolan telefonunun peşine düşmüştü.
7: Evet, evet.
8: Ne oldu?
7: Ya telefonumu bulamadım ya. Telefonu bulamadım ya.
9: Başın abi.
7: Efendim.
9: Geçenin mübarek ya.
6: Kazada yolcu otobüsünde bulunan 42 kişiden 29'u yaralandı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren bir skandal ortaya çıktı. New Jersey'de yaşanan yazılım hatası nedeniyle ABD vatandaşı olmayan binlerce kişi yanlışlıkla seçmen kütüğüne kaydedildi. Eyalet yetkililerine göre hata 2023 ile 2024 yılları arasında Motorlu Araçlar Komisyonu'na yapılan sürücü belgesi ve kimlik başvurularında yaşandı. Yaklaşık 6600 kişi ABD vatandaşı olmadığını sisteme beyan etmesine rağmen otomatik olarak seçmen listesine eklendi. Bu kişilerden yaklaşık 400'ü de oy kullandı. Yetkililer kullanılan oyların 2024 seçimlerinde New Jersey'de kullanılan 4 milyondan fazla oyun binde birinden bile az olduğunu ve hiçbir seçim sonucunu etkilemediğini açıkladı. New Jersey valisi Mike Sherrill, olayın ortaya çıkmasının ardından kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz kayıtların silindiğini, hataya neden olan yazılımın değiştirileceğini ve yüklenici firmanın görevden alınacağını açıkladı.
11: We don't deflect, deny or exploit problems for our own gain.
10: Sherrill, önceki eyalet yönetimini de sorunu zamanında tespit edip kamuoyuyla paylaşmamakla eleştirdi. Olay Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray, yaşananların vatandaşlık doğrulamasını zorunlu hale getiren Save America yasasının gerekliliğini gösterdiğini savundu. Demokratlarsa olayın seçim güvenliğini değil, idari bir yazılım hatasını ortaya koyduğunu belirtti. Güneşe ve anne sevgisine hasret büyüdü. Bir yaşında çalınan çocukluğu 7 yıl bir harabeye hapsedildi. Türkiye'yi yasa boğan minik nazar davasında o karanlık yılların hesabı soruldu. Almanya'da 2018'de evlenen Rebecca ve Umut çiftinin mutluluğu oğulları Nazar'la taçlandı. Ancak baba Umut'un vefatıyla o tablo yarım kaldı. Acılı anne bir yaşındaki Nazar'la 2019'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya geldi. Ve işte ne olduysa o an olmuş, minik Nazar aniden ortadan kaybolmuştu.
12: Dayanamıyorum.
10: sır perdesini polis araladı. Minik Nazar Bursa'da bir harabede bulundu. Babaanne 7 yıl boyunca bir çocuğun çocukluğunu çalmış. Adına da oğlumun emaneti demişti.
0: Korkmayacağım, güzel emanet.
10: O çalınan yılların hesabı yargı önünde açıldı. Nazar'ın davası Mustafa Kemal Paşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 8 yaşında ilk kez güneş yüzü gören minik yavru için adalet aranırken tutuklu babaanneden mahkemede pes dedirten bir savunma geldi.
8: Oğlumun emanetiydi. Kendim yetiştirmek istedim. Annesi arayıp sormadığı için teslim etmedim. Bir gün bile annemi özledim demedi. Eğitimini internet videolarıyla biz verdik. Saç tıraşını bile makineyle kendim yapıyordum. Kimseye güvenmediğim için Nazar'ı kimseye göstermedim.
10: İnsan ticareti suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan tutuklu babaanne Hanife Stiyev cezaevinden Seglis'te bağlandı.
9: Hanife Hanım suçlamaları reddetti. Diğerleri de reddettiler. Toplanan deliller kaçırma eylemini olduğu gibi doğruluyordu.
10: Mahkeme heyeti tutuklu babaanne Hanife Stiyev'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Ekim'e ertelendi.

0: Almanya'dan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldılar, alıp kaçtılar.
1: 2 milyon lira çaldılar, polisten kaçabileceklerini sandılar. Araç ve şehir değiştiren hırsızların oyunu tutmadı. 7 şüpheli 2 saatte kıskıvrak yakalandı.
0: Babamızdan kalma evimizi sattık. Parasını alıp ev kapımızın önüne geldik.
1: Ankara'da bir kadın baba yadigarı evini sattı. 2 milyon lirayı çantaya koyup evine doğru yola çıktı. Ancak adım adım izlendiğinden habersizdi. Evinin önünde pusuya yatan hırsızların hedefi oldu. Gözü dönmüş gaspçılar çantayla kayıplara karıştı.
0: Hırsızlık bürosundan geldiler. Bizimle ilgilendiler.
1: Polis şüphelilerin izini kaybettirmek için araç değiştirdiğini tespit etti. Plan fanus devreye sokuldu. Olası tüm güzergahlar ablukaya alındı. 7 kişilik çetenin Samsun'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler Kırıkkale'de kıskaç operasyonuyla yakalandı.
0: Hırsızlara yakalayıp paramızı buldular.
1: Profesyonel hırsızlık şebekesi sadece 2 saat içinde çökertildi. Gasp edilen 2 milyon lira 60 yaşındaki sahibine eksiksiz teslim edildi. Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik direktörle 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı. Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenen Almanya'da Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Panzerlerin başına Klopp geçti. Tecrübeli teknik direktör basın toplantısında sert ifadeler kullandı.
2: Beni istemediğiniz gün hiçbir tazminat talep etmeden giderim. İşe yaramaz derseniz giderim. Kötü davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız giderim. Nagelsmann ve Tuchel'e nasıl davrandığınızı gördüğüme rağmen bu işi kabul ediyorum.
1: Klopp Dortmund'la 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Liverpool'la Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Almanya milli takımı 2014'te Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra çöküşe geçti. Panzerler Klopp'la yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Nişanlandı, mutluluğa adım attı. Günler sonraysa sırra kadem bastı. 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu ve nişanlısı tam 189 ülkede aranıyor.
3: 2 ayın içinde yok oldu. Sır oldu. Sanki yaşamıyor sanki.
1: Tarih 27 Mayıs 2025. Sakarya'da yaşayan Topçu ailesi için hayat o gün durdu. Kız arkadaşıyla nişanlanan 19 yaşındaki Metehan Arslan Topçu, nişan takılarını ve babasının otomobilini alarak evden ayrıldı. Havalimanına giden çift aracı otoparka bıraktı. Torpido gözüne de 10 bin lira koyarak Gürcistan'a uçtu. Ancak çiftten o günden sonra bir daha haber alınamadı.
4: Gürcistan konsolosluğunu aradık. Bize bu çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye pek ilgilenmiyorlar bu konuyla ilgili.
1: Babanın aklındaysa tek bir şüphe var. Oğlunun geçmişte karıştığı korsan yayınlar yüzünden başının belada olması. Anne ise oğlunun hayatta olup olmadığını bilmek istiyor.
3: Dönmesini istiyorum. Hem azı çok özledim. Halini ne yapayım, ne halde? Nasıl? Tek istediğim en fazla sesini duymak istiyorum.
1: 189 ülkede aranan 19 yaşındaki Metehan'dan gelecek tek bir hayırlı haber, gözü yaşlı ailenin tek umudu.
4: Bir evladı 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor. Gözünün içine bakıyorsun. Oğlum neredeysen dön. Ben her türlü arkandayım.
1: Genç aşçı Esma Nur çalıştığı otelin terasından düştü. Yaşanan olayın kaza mı, canına kıyma mı olduğu araştırılıyor. Olay 17 Temmuz'da Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi'ndeki bu otelde yaşandı. Yaklaşık bir yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esma Nur Polat 5. kattaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç aşçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında otelde bulunan şef garson Esma Nur Polat'ı teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne sürdü. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
5: Kaçıyor, kaçıyor adam.
1: Hem alkollü araç kullanıp duvara çarptı, hem de ben esnafım diyerek yakınlarını toplayıp sokağa ayağa kaldırdı.
6: Beni esnaf adamım, kurbanım oluyorum.
7: Alkollü araba kullanıyorsunuz beyefendi.
6: Abi alkollü araba kullanıyorum de. Serkan abi. Şurayı bir hallet ya.
1: Aksaray'da 1.26 promil alkollü çıkan sürücü kaza yaptı. 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Ancak asıl hareketlilik bundan sonra başladı. İddiaya göre sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ortalığı birbirine kattı.
8: Abi karşıya geçmiş, karşıya geçmiş, karşıya geçmiş. Karşıya geçmiş abi.
9: Kulağın değil mi?
10: Saat, iki mi saat oldu, iki mi
9: saat? Allah için beni yaptın.
1: Sürücünün yakınları hem polise zorluk çıkardı hem de basın mensuplarının üzerine yürüdü.
11: Sen niye kamerayı alıyorsun abi?
12: Ben işim ayağım.
11: Ayağım kapat o zaman.
12: Aynen, basın mensubuyum ya, beni bırak.
1: Uyarıları dinlemeyen gruba takviye ekipler destek vererek müdahale etti.
13: Abi herkes aldılar abi.
1: Olaylı gecede polise direnen 12 kişi gözaltına alınırken kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
3: Benzin bidonunu ateşin yanına koymuştum, unutmuştum, o ara daldırdım.
1: Ocağın yanına koyduğu benzin bidonu yandı, bir anlık hatasıyla az kalsın canından oluyordu.
3: Yandı öyle, birden parladı gitti, şaşırdım. Bir anlık dalgınlık.
1: Olay Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşandı. 71 yaşındaki Müfit Tuysuz köye gelen çocuklarına çay demliyordu. Ocağın yanındaki benzin bidonunun yanmasıyla alev içinde kaldı.
3: Ocağın yakınında benzin bidonu vardı 2 litre. Birden parladı. Parladı işte, havalandı, üstüme geldi. Ben suya attım kendimi.
1: 71 yaşındaki adam evin yanındaki dereye atlayıp üstündeki alevi söndürdü.
3: Kendi imkanımdan kurtuldum. Kimse kurtarmadı beni.
1: 3 çocuk babasının vücudunda ağır yanıklar oluştu. Müfit Tuysuz, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinden memnuniyetini dile getirdi.
3: Adam ne anasına bile bakar, ne babasına bile bakar.
14: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
15: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oliz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Masum Faruki. Rahmetullahi aleyh. Lokman'a dikkat et. Bu zat buyuruyor ki, düşmandır bize nefis. Onun tek arzusuna boyun eğmemeliyiz. Bu nefsi emmareyi terbiye etmek için İslam'a tam uyması lazım gelir kişinin. Bu dinin beğendiği ufak bir işi yapmak yahut yasak ettiği bir günahtan sakınmak, kendi arzusu ile yıllarca işlediği nafile ibadetten hayırlıdır ve iyi. Mesela kim yer ise bir lokma haram taam, yemek adabına da riayet etmezse tam, kıldığı namazlardan alamaz manevi tat. Elbette kendindedir bu kusur ve kabahat. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey insan, sakın günah işleme, saadet istiyorsan. Bir iş yapacağın an, kalbin rahat etmezse, yani kalbin sıkılır yahut da çarpar ise, sen onu yapma, terk et. O işte yoktur hayır. Kalbin rahat olduğu işlerde hayır vardır. Açık bildirilmiştir helal ve haram şeyler. Haram ve günahlardan sakın ve eyle hazer. Şüpheli bir şey ile eğer karşılaşırsan, kalbinin üzerine koy elini o zaman. Çarpıntı olmaz ise hayırdır. O işi yap. Helal şey yapılırken sakin olur çünkü kalp. Kusurlu ve noksan bil bütün taatlarını. Düşün hiçbir taati tam yapamadığını. Yaptığı ibadeti beğenirse bir kişi, fasıkın günahından zararlıdır bu işi. Bir günde bir talebe huzuruna gelerek, dedi, alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerim de gitgide kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta? Buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem de riayet. Araştırdı talebe yedikleri taamı. Gördü ki, helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki, yediğimiz her yemek helal olup, haram şey karışmış değildir pek. Buyurdu ki, evladım, git az daha araştır. Muhakkak bu hususta başka bir hata vardır. Nihayet öğrendi ki o araştırdığında haramdan bir tek odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Buyurdu ki, evladım, ye daim helal taam. Uyu namaz kılarken de tadil erkana tam. Ve mutlaka düşün ki namaza durduğunda ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır, günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler cehennemde feryat edecekler ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa Allahü Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir.
Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühimdir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlıksa felakettir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Görünmez Kaza. Benim ismim Ali Saçal. Samsun'da oturuyorum. Sizlere birkaç ay önce yaşadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. 1995 senesi üniversiteye giriş imtihanları birinci basamağına katılmak için müracaat ettikten sonra sınav gününü beklemeye başladım. Çocukluğumdan beri namazlarımı aksatmadan kıldığım ve elimden geldiği kadar günahlardan kaçındığım için gene her namazdan sonra dualar ediyordum. İnşallah hayırlısıyla iyi bir fakülte kazanırım. Kazasız belasız üniversiteyi bitirmek nasip olur diye ümitleniyordum. Üniversiteyi kazanamasam da hiç mühim değildi. Çünkü her işte bir hayır vardır. Aradan haftalar geçti. İmtihana giriş belgelerim elime ulaştı. Çok sevdiğim arkadaşım Abdülkadir'le şakalaşarak, konuşarak, hayaller kurarak günler geçti ve sınav günü yaklaştı. Birkaç gün öncesinden Abdülkadir'le sözleştik. İmtihan günü sabahleyin Abdülkadir bizim eve gelecekti ve beraberce sınav yerine gidecektik. Neyse efendim. İmtihan günü Abdülkadir erkenden bize geldi. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra imtihana gireceğimiz okullara gittik. Sınav da gayet iyi geçti. Çıkışta tekrar buluştuk Abdülkadir'le. Selamünaleyküm Abdülkadir.
2: Ve aleykümselam Ali. Sınavın nasıl geçti?
1: Çok iyi elhamdülillah. Ya seninki?
2: Benimki de öyle.
1: Bak aklıma ne geldi. Bu kadar beklediğimiz sınava girdik çıktık. Karnımız da aç.
2: Evet ben de açım.
1: Eve gideceğimize Nazmi abinin yanına gidelim. O ne yiyorsa ortak olalım ha. Biraz da sohbet ederiz. Olur mu?
2: Olur, neden olmasın. Ben de kendisiyle çoktandır görüşmüyorum. Bu vesileyle görüşmüş oluruz.
1: İyi, hadi öyleyse gidelim. Abdülkadir'le birlikte Nazmi abinin yanına gittik. Yemek, sohbet derken havanın güzelliği bizi dışarıda gezmeye sevk etti. Biraz gezip dolaştıktan sonra eve gitmem icap etti. Arkadaşlar, bana biraz müsaade eder misiniz? Eve kadar gitmem lazım.
3: Peki tekrar gelecek misin?
1: Tabii geleceğim. Bir saate kalmaz dönerim.
2: Tamam. Bir saat sonra sahil yolundaki Baruthane Köprüsü'nde buluşalım.
1: Olur. Hadi hoşça kalın. Ben eve gittim, işimi hallettim ve bir saat sonra buluşacağımız Baruthane Köprüsü'ne doğru yürümeye başladım. Sahil yolunu takip ediyordum. Çeşitli düşünceler içerisindeydim. Yanımdan hızla geçen arabalara bakıyor ve ya Rabbim şu arabalardan birinin şoförü bir hata yapsa ne feci bir kaza olur. Belki insanlar yaralanır, hatta ölür. Ölen insanlar mezara girecek, orada hesap verecek. Sen gerek mezardaki gerekse ahiret günündeki hesap sırasında bize merhamet eyle yüce Allah'ım. Kainatı ne güzel yaratmışsın ya Rabbim. Acaba bize verdiğin nimetlere gerçek anlamda şükredebiliyor muyuz diye düşünüyordum. Sahil yolu 3 gidiş 3 geliş şeridinden oluşan geniş bir yoldu. Randevu yerine 500 metre kadar kalmıştı ki bir gümbürtü koptu. Ben dalgın dalgın yürürken tam arkamdan gelen küt sesi beni düşüncelerimden kopardı. Ve hemen dönerek arkama baktım. Gördüğüm manzara karşısında dondum kaldım. Sanki hayal görüyordum. Siyah renkli bir araba havada takla atarak üzerime geliyordu. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Takla atan araba bana 10 adım kala önümde durdu.

0: Araba az daha bana çarpacaktı. Arabanın şoförü ters dönmüş, araçtan sürünerek dışarı çıkıyor.
1: Yardım edin.
0: Evet evet. Koşun. Hemen en yakın hastaneye benim gitmesi araba lazım bunun.
2: Benim arabaya taşıyın.
1: Tamam.
0: Ben hadi çabuk çabuk. Kapı, kapı, kapı. Hadi çabuk olun. Hadi kapı, yardım edin.
1: Hadi tamam.
0: Yaralıyı hastaneye götürmek için arabaya bindirdikten sonra sorulacak sorulardan kaçınmak için hemen kaza yerinden uzaklaştım. Heyecandan adımlarımı bile şaşırıyordum. Nazmi abiyle Abdülkadir'in beni bekledikleri yere geldim. Selamünaleyküm.
3: Ve aleykümselam. Hayrola? Rengin solmuş. Bir şey mi oldu?
0: Hiç sormayın. Buraya gelirken feci bir kaza oldu. Kaza yapan araba az daha bana çarpıyordu. Yaralı şoförü bir başka arabaya koyduk ve hastaneye götürdüler. Ben de söz verdiğim için buraya geldim.
3: Geçmiş olsun. Ali ağlama lütfen.
4: Hadi hadi sakin ol, kendine gel.
0: Çok etkilendim Nazmi abi. Araba ya bana çarpsaydı. Arabanın takla atarak üzerime geldiğini hala görür gibiyim.
4: Hadi gel. Şu yakındaki camiye gidelim. Abdest alıp namaz kılalım, ferahlarsın.
3: Tabii ya. Hem daha öğle namazını kılmadık. Sıkıldığın zaman abdest almak ve namaz kılmak çok iyidir.
0: İyi olur. Önce camiye gittik. Namazı kıldık. Namazı kıldıktan sonra kaza yerine gittik. Kazadan eser kalmamıştı. Kaza sırasında benim bulunduğum yerle arabanın durabildiği yerin arasındaki mesafeyi adımladım. Tam 10 adım mesafe kalmıştı arabayla benim aramda. Aman Allah'ım. Eğer birkaç metre daha sürüklenseydi araba bana çarpacaktı diye düşündüm. Ne kadar şükretsem azdı. Hemen hatırıma bir büyüğün şu sözü geldi. Ölüm yatınca yastığımızın altında, kalkınca karşımızda olacak kadar bize yakındır. Ne kadar doğru bir söz. Cenab-ı Hak bizleri imansız ölmekten muhafaza buyursun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Çocuk zekat verir mi?
1: Şimdi Mustafa abi, kitaplarda, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ibadetlerin farz olabilmesi için belli şartlar var. Fakat bu şartların ilk üçü hepsinde aynı. Mesela oruç tutmak kime farz, namaz kılmak kime farz, zekat vermek kime farz, hacca gitmek kime farz, kimlere farz. İlk üç şart, bunların hepsinde aynı. Ondan sonra bunların kendilerine mahsus bazı şartlar var. Bu üç şart, Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Şimdi sizin sorunuz, çocuk zekat verir mi? Müslüman, anasından babasından duyduğu için kelime-i şehadet Müslümanım diyor çocuk. Ama geçerli olabilmesi için. Çocuk 9 yaşında, 7 yaşında akıllı. Akıllı, Müslüman akıllı. Ama buluğ çağına ermemiş daha. Dolayısıyla buna namaz kılmak farz değil, oruç tutmak farz değil, zekat vermek farz değil, kurban, vacip.

0: vacip değil, hac farz değil. Bu üç şart hepsinde var, kurbanda da var. Müslüman akıllı buluğ. Bu üç şart hepsinde mevcut. Fakat bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ama efendim işte İlmihal kitaplarında bildirilen, mesela tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında da var. O nakil alınmış. Orada işte annesi babası vefat etmiş, çocuğa yüklü bir miras kalmış. Vasisi veya velisi varsa işte çocuğun malından kurban kesebilir, zekat verebilir diye bir kavil var. Fakat esas tercih edilen kavil farz olmadı. Yani vermez, kurban da kesmez.
1: Dinleyicimizin diğer bir sorusu da şöyle. Sadakayı fıtır, Ramazan-ı Şerif'teki sadakayı fıtırla ilgili soruyor. Biz diyor o zaman size soramadık ama birkaç kişi bir altınla ortak olarak fıtramızı verdik. Olur mu diyor.
0: Olur. Niye olmasın?
1: Birkaç aile demek istiyor belki de.
0: Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadakayı fıtır da dinimizin bildirdiği fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında açıkça yazıyor. Asıl olan 5 tane madde bildirilmiş. Buğday, un, bunlardan 1750 gram Hanefi mezhebinde. Arpa, kuru üzüm, hurma. Bunlardan da kişi başına 3,5 kilo. Diyelim ki orta halli undan verecekler bunlar. Ne ediyor un kişi başına? Yani çok yüksek bir şey değil. 2 kilo olsa işte
1: 5 lira.
0: 5 lira.
1: 2 kilo.
0: 5 lira. Şimdi diyelim ki 5 kişilik bir aile var. Bunlarınki 25 lira etti. İkinci 5 kişi 25 dolu etti 50. Üçüncü bir aile 5 kişi. Dolayısıyla 75 lira. Diyelim ki bir altın lira. O da işte 500 ile 600 arasında değişip duruyor. 600 liraya tamamladılar. Kaç kişi? Diyelim ki 7 aile mesela. 35 kişi bir altın. Ama bunlardan birisine vekalet verecek. Mesela A şahsının başındaki veli, aile reisi, o vekil olacak kimseye şunların şunların sadakayı fıtırmasını vermek üzere seni vekil ettim, verdi parayı. Onları vekil ettim, verdi parayı. Bu kimse ne oldu? 30-35 kişi veyahut da 40 kişinin
1: vekili oldu.
0: Bunlar isimlerde elinde. İsimlerde elinde. O paraya bir baktı, bir atalira ediyor bu. Gitti, atalira aldı ve içinden baktı. Tamam dedi, işte 35 kişinin sadaka fıtırası olarak dedi. Niyet etti, içinden getirdi. Mustafa Toköz'e dedi ki bunu sana verdim. Hediye ettim de diyebilir. Olur mu? Olur. Doğru yapmışlar, tebrik ederiz. Yanlış değil yani.
1: Bir başka dinleyicimiz de yine zekat ve uşurla alakalı olarak diyor ki geçmişte işte ektik biçtik, uşurunu da verdik. Zekat olarak da diyor ben zekat nisabına maliktim. Zekatını da verdim ama şimdi de diyor hala işte birine hediye vereceğim zaman ya da altınla falan diyor birine hediye götüreceğim zaman geçmişte verememiş olabilirim falan diye zekata niyet ederek veriyorum diyor fakirlere.
0: Doğru yapıyor.
1: Yani zekat borcu olmayabilir, buna rağmen devam etsin mi bu şekilde?
0: Etsin. Hatta altınla devrini yapsın, ondan sonra devam etsin. Bak şimdi usta bey, namaz, oruç, zekat, kurban, bu gibi ibadetlerde şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizi de dahil etmek üzere biz de dahiliz bu işe. Hangimiz efendim ben 5 vakit namazı kaçırmadan kılıyorum, kazaya kalanlarda bitirdim, buluğa erdikten itibaren Ramazan orucumu tuttum, zekatımı verdim, kurbanımı kestim, doğrudur, biz Müslüman sözüne inanıyoruz. Bunları söyleriz. Peki şu iddiada bulunabilir miyiz? Benim bu yaptığım ibadetlerin hepsi kabul olmuştur. Hiç noksanı yoktur. Böyle bir iddia. Ya bırak aynı şekilde bizi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala tabiindendir bu zat. Eshab-ı kiramı gördü. Ta kaç sene sonra abdestin müstahaplarından birisini öğrenince 40 senelik namazını kaza ettiği, iade ettiği söyleniyor. Bize ne demek düşer o zaman? Dolayısıyla bizim gibi hele bu asırda işte yarım yamalak yapıyoruz. Diyelim kazaya kalan namaz borcumuz yok. Ama hani mübarek gecelerde, mübarek zaman dilimlerinde kalkıyoruz. Hatta camiye gittiğimiz zaman abdest almışız, tahiyyetül mescid namazı kılıyoruz. Bütün bu nafile namazların hepsine, hatta beş vakit namazın sünnetleri de dahil, bunlara kazaya niyet etmiş olsak bir kaybımız olur mu? Kitaplarda buyuruyor ki olmaz. Niye? Ama işte sünnet de terk edilmez. Onu da yanlış anlıyorlar. Çünkü öğle namazın dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak sünneti. Hatta bir arkadaşım birisi enteresan bir şey anlattı. Ben dedi radyoda daha önce dinlemiştim, sonra geldi bizimle de tanışma durumu da söz konusu oldu. Ben dedi okudum da dedi, sizin anlattıklarınızı dinledim dedi, onu sana başladım dedi, sünnetleri kılarken kazaya niyet etmeye. Ama insan öğrenince hem boş zamanlarımda kaza kılıyorum, sünnetleri nafileli kılarken de kazaya niyet ediyorum. Bunu dedi çevreme anlatıyorum da dedi. Bir gün dedi bizim mahallede bir imam var, ona da anlatıyordum, böyle de tartışmalı falan oluyoruz dedi. Bir gün Müftü Efendi gelmiş dedi. Müftü Efendi'yi de almış dedi, bizim iş yerimize gelmiş dedi. İşte orada dedi hoca efendi açmış, imam efendi açmış konuyu. İşte bunların hani sünnet yerine işte kaza kılıyor falan. Müftü Efendi de demiş olmaz. Bu arkadaş demiş ki Müftü Efendi demiş, beraber öğlen namazı kıldık değil mi? Evet demiş. Farzından önce dört rekat namaz kıldım ben demiş. Gördüm demiş, kıldım. Farzı cemaatle kıldık. Kıldık. Demiş o dört rekat farzından sonra iki rekatta ben namaz kıldım. Gördünüz mü? Gördüm. Peki demiş bu farzdan önce dört, farzdan sonra iki rekat namaz kılmak sünnet değil miydi? Evet. Ben demiş kıldım bunu. Şimdi sen bana diyebilir misin sünnet terk ettin diye? Çünkü dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak, dört rekat farzından sonra iki veya dört rekat namaz kılmak. Ben bunu kıldım mı? Siz de gördünüz bunu? Gördüm.
1: Sünnet olan bu.
0: Ben demiş buna demiş sünnet desem, kaza desem veyahut da adak namazı desem falan demiş, ne fark eder? Tabi altyapısı olduğu için hani ilahiyatı bitirmiş, Diyanet'te vazife almış, müftü olmuş ama o yapı yok. Yani müftülük makamında oturan o şahıs cevap verememiş. Demiş bir şey diyemeyeceğim, insaflıymış yani. Bilgi yok. Halbuki bunu tam İlmihal Saadet'i bildi. Çok güzel anlatılmış bu. O Nevadir-i Fıkhi kitabında da çok güzel izah edilmiş. Oradan da nakil yapılmış Saadet-i Ebediye'de. Mesele kalmadı. Sünnet terk edilmiyor ki. Nafile namaz kılarken kazaya niyet ettim. Beş vakit namazın sünnetini kılarken kazaya niyet ettim. Sünnetleri terk etmiyorum bir kere. Kazaya niyet ettim. Benim kaza borcum bitmiş. Olabilir, bitmiş olabilir. O zaman bunlar boşa mı gitti? O da yazılı. Ya Oflu Muhammed'in Emin Efendi'nin Necat-ül Mümin'in kitabında bile yazılı bu. Boşa gitmediğini. Açıkça yazılı orada. Sünnetler terk edilmediğini. Peki ne olur? Nafileye dönüşür. Zaten beş vakit namazın sünneti de duha namazda, evvabin namazda, teravih namazda, teheccüd namazda, bunların hepsi de nafile namaz. Dolayısıyla kaza namazını bitirdi ama tereddütler varsa bunları da kazaya niyet etmesinin hiçbir mahsuru yok. Ölünceye kadar, evet ölünceye kadar. Bu bir. İkincisi, efendim ben oruçlarımı hep tuttum. Tuttum da. Yaza rastladı, kışa rastladı falan işte. Kışın üşüdün, bir sıcak bir şey dedin. Yazın susadın, ağzımı çalkalayayım dedim falan filan yani. Hı. Peki bu kimse kısa günlerde, mübarek zaman dilimlerinde durumu müsaitti, vücutta yerindeydi, oruç tutuyor, nafile oruç. Peki bunlara en son kazaya kalan veya ilk kazaya kalan orucuma diye niyet etmiş olsa, kazaya kalan oruç borcunu hatırlamadığı halde, bir zarar olur mu? Olmaz ya. O günlerde, mübarek zaman dilimlerinde oruç tuttuğu için o sevaba kavuşuyor. Ha niyet ettim Allah rızası için oruca demiş, ha niyet ettim ilk kazaya kalan oruca demiş. Fark etmez yani, bu oruç tutuyor netice itibariyle. Bu zayi olmaz. Kazaya kalan varsa kaza yerine geçer. Yoksa nafileye dönüşür. Zekat ve sadaka-i fıtır meselesinde de aynı şey. Yani benim zekat borcum, uşur borcum bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi hani hatırladığım kadarıyla yok diyor. Ama ben yine de elimden geleni, ihtiyatlı hareket ediyor, tebrik ederiz kendisini. Biriktirdi mesela, dedi ki bir altınla bir fakirle devrini yaptı. Yaptıktan sonra veyahut da altın olarak geçti. Şimdi eskiden işte mızmızlanıyorlardı. Efendim biz nerede bulacağız da bilmem ne yapacağız da falan. Ya getirdim size de gösterdim. 1 gramlık, 0.15 gramlık, yarım gramlık bile altın basmışlar. Piyasada var bu.
1: Evet, var.
0: Yarım gram bile var. Evet. Hem de böyle jelatinli paketli hatta şey bile yapmış, delik yapmışlar böyle.
1: Janjanlı
0: yani albenisi var açıkçası. Öyle de yapmışlar. Dolayısıyla ben nerede bulabilirim? Bulursun. Mesela diyecek ki hani yarım gramlık diyelim, vakti müsait oldu aldı öyle. Hani gördü fakir fukara, diyelim ki bir sünnet oldu veya Kur'an-ı Kerim okudu, çocuğa hediye etti. E nedir? Hani 80 gramsa 80 liraysa yarım gram altın 40 liradır. 40 lira para vereceğime dedi. Tuttu yarım gramlık bir altını takıverdi. İsmi altın bir de. Evet. Veriverdi. O çocuk bayılır gider ona. Sevinir. Ne oldu? Ha bunları da geçmiş senelere geçmiş senelerde veremediğim zekat borcum varsa zekata diye kalbinde niyet etti verdi. Efendim zekat borcu yokmuş. Zaten nafileye dönüşecek o. Zaten nafileye dönüşecek. Otomatik olarak dönüşecek. Onun için çok güzel yapıyor. Tebrik ederiz.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki vitir namazında kunut dualarını okurken karıştırdım. Tekrar aldım baştan. Seyif seyidisi mi yapacaktım?
0: Yok, yapmasına gerek yok. Çünkü vitir namazında da olsa bir hüküm var. Fıkıh kitaplarında, İlmihal kitaplarında yazıyor. Kıyam kıraat mahallidir. Yanılsak, hata etsek, tekrar başa dönsek, arada hata edip tekrar geriye dönsek, o ayet-i kerime veya duayı tekrar alsak, buradaki okumak, tekrar etmek veya uzatmak rükûyu geciktirmez, farzı geciktirmez. Çünkü kıyam kıraat mahallidir. Dolayısıyla secde-i seyif gerekmez buyuruyor.
1: Bir başka dinleyicimiz televizyonlara diyor bazı işte hoca efendiler çıkıyorlar, oralarda dua ediyorlar. Ben de bunlara beğeniyorum bazen ettikleri duayı, amin diyorum. Bunun bir mahsuru var mı bana?
0: Yok şimdi, mahsur olsun da. Biz de bazen böyle güzel şey duyduğumuz zaman amin diyoruz, inşallah diyoruz. Ha, onun yaptığı dua değil de o ifadenin güzelliğinden dolayı. Mesela birisi dese ki Allah-u Teala son nefeste iman selameti versin. Ne denir buna? Amin denir. Hani bir zamanlar zaman zaman İslam ve Toplum programında ondan naklediyoruz da şimdi her asırda oluyor böyle yobazlar. Bir din yobazı var, bir de fen yobazı var. İkisi de zararlıdır bunlar. Dini bilmez, din cahilidir. Kendi kafasına göre fetva verir. Önceki asırlarda da var. Böyle kendine göre birazcık bir şeyler biliyor falan. Evliyadan bir zatı imtihana kalkışmış. Bazılar diyor ya işte ben işte kariyer yaptım, ilmim var, bilgim var falan. Beş para yetmez, kendisini de kurtaramaz ilmi de. O ayrı bir mesele. Halbuki ilim, din büyükleri buyuruyor ki insanı tevazu, yani alçak gönüllü yapar. Bunda alçak gönüllük yoksa, ben biliyorum diyorsa hikaye. İşte o dönemde de böyle bir yobaz, yani din cahili aslında, kalkmış bu evliyayı, gideyim de demiş ona, demiş birkaç soru sorayım falan, veyahut da ne söylerse hepsine itiraz edeyim, hepsini reddedeyim. O niyetle gelmiş, söylediği sözlerin hepsini reddedecek, onların karşısında bir şeyler söyleyecek. O zatın huzuruna giriyor, dergaha giriyor. Daha o dergaha girerken o zat dönüyor, o mübarek zat diyor ki Allahu Teala vardır ve birdir diyor. Hadi bunun aksini de söyle diyor. Ne diyecek şimdi? İtiraz edecekti. Allah-u Teala vardır ve birdir. Aksini söyle diyor. Tutulup kalıyor orada. Yani keramet, gene insaf etmişler, merhamet etmişler de. Dolayısıyla yani bazen mesela şeyin herhangi bir uygun olman, zahiren uygun değil, ağzından söyleneni söyletene bak. Uygun söz çıkar mı? Çıkar tabii ki. Hani büyüklerden bir zatın hidayetine vesile olup ve tasavvuf yoluna girmesine vesile olan bir hasi bir mecusiyle yolculuk yapıyormuş falan demiş. Hayırdır işte demiş falan yerden geliyor. Niçin geliyor? İşte ticaret için, şey için falan. Derken konu İslamiyet'ten falan şey yapıyor. Onun mecusu olduğunu öğrenince Allah-u Teala Rezzak'tır, Kadir'dir falan. Bunun üzerine o mecusu deniyor buna, diyor ki madem diyor Allah-u Teala Rezzak'tır diyorsun, rızka kafidir diyorsun, niye bu kadar diyor aynı şekilde şehir şehir dolaşıp duruyorsun? Madem ki Rezzak'tır diyor, bulunduğun yerde de sana lazım olan rızkını gönderir diyor. Ne dolaşıp duruyorsun şehir şehir? Bu sözü söyleyen mecusi. Bu bir düşünüyor. Diyor ki söyleyene değil söyletene bak diyor. Onun için din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram hak söz kimin ağzından çıkarsa çıksın itiraz etmezlermişmiş. Hak söz, doğru söz. Bu diyorsun. Doğru bir söz. Mecusi söyledi söylemedi diye bakmıyor ona. Ve ondan sonra da tasavvuf yoluna girmesine vesile olmuş. Söylene değil söyletene bak. Ha, o bu sözü ağzından çıkan kimseye de dua eder. Ya Rabbi buna da hidayet nasip et diye dua eder. Onun için hani bir yerde böyle güzel bir şekilde bir dua edilse amin denebilir mi? Demenebilir, denebilir. Bu mahsur yok.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
2: BBVA. Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

Denizde ne olduğunu anlamayan vatandaşlar görüntülere isyan etti. Burası Bursa'nın Gözde sahili Mudanya. Kanalizasyondaki atık sular arıtılmadan doğrudan denize bırakıldı. Denizin mavi rengi bir anda kahverengiye döndü. O sırada sahil kenarında bekleyen vatandaşlar şaşkına döndü. Kirliliği fark eden bazı kişiler sudan çıkarak sahile yöneldi. Yaz sezonunun ortasında yaşanan bu görüntüler tepkilere neden oldu. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar olayın araştırılmasını ve sorunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de hafta sonu haberleri devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım. Orta Doğu'da yükselen gerilim akaryakıt fiyatlarına da vurdu. Motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam geldi. Bazı illerde pompa fiyatı 80 lira sınırına dayandı.
1: Motorine bir zam daha geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Petrol fiyatları yükseldi, artışın faturası yine pompaya yansıdı. Türkiye'de motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 78 lira 52 kuruşa çıktı. Motorin fiyatı iki büyük şehirde 80 lira sınırına dayandı. Ankara'da litre fiyatı 79 lira 63 kuruş, İzmir'de ise 79 lira 90 kuruş oldu.
0: Sevgili izleyiciler, ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bu haberi zaten bekliyorduk. Filenin sultanları artık finalde ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Oldukça güçlü bir rakibi geride bıraktı. 3-0 mağlup etti. Çin'den bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Bu arada 3 sette de aslında sayı vermediğini söyleyebiliriz. Yıldızlarımızın A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde yarı finalde sahaya çıktı, Çin'i yendi ve artık filenin sultanları, sultanlarımız finale adını yazdırmış oldu. Bunu hemen söyleyelim. Bu arada 3-0 mağlup ettiği bilgisini tekrar sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. İlk seti 25-21 kazandı. İkinci seti ve üçüncü seti de aldı ve skoru 3-0'la tamamlamış oldu. Finale de adını yazdırdı sevgili izleyiciler, millilerimiz. Oldukça başarılı bir maçın geride kaldığını hemen söyleyebiliriz. Bu arada bir kez daha sizlerle paylaşalım. Çin'i mağlup ederek rakibi Brezilya'yı da finalde oynayacak. Finalde de artık aynı başarıyı bizler de bekliyoruz sevgili izleyiciler. Oldukça önemli bir başarı olduğunu hemen ifade edelim. Millilerimizin zaten bu başarılarını biz sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yani dünyada da önemli bir yere sahip olan bir milli takımımız olduğunu söyleyelim. Bir kez daha kızlarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Artık finalde olduğumuzu söyleyelim. Finalde de biz benzer bir skorla kapatacağımızı umut ediyoruz. Şu anda da görüyorsunuz, kareler ekranlara geliyor. Milli kadromuzdan bahsedecek olursak Cansu Özbay var, Dilay Özdemir, Elif Şahin, Defne Başyolcu, Melisa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Berke Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinirce Kırsal, Zehra Güneş, Eylül Akar Çeşme Yatkın ve Gizem Örge'den oluşan bir milli takımımız var sevgili izleyiciler. Ve işte yine yüzümüzü güldüren, gururlandıran bir gelişmeyi ekranlarınıza taşımış olduk. Bir kez daha söyleyelim, sultanlarımız artık finalde, rakibi Brezilya olacak. Geçen yıl kirazı don vurdu. Hem üretim hem ihracat düşmüştü. Bu yılsa hem üreticinin hem de ihracatçının yüzü gülüyor. Kiraz ve vişne rekortesinde artış var.
2: Bahçe, bahçe, bahçe, bahçe, bahçe.
3: Hay maşallah be.
4: Kirazın biz tadına bakamadık.
5: Kiraz yok zaten.
1: Geçen yıl hasreti çekildi. Bu yıl hem üretimde hem ihracatta yüzleri güldürdü. O ürün kiraz. Bu yıl kiraz ve vişnede üretim arttı. Bu ihracata da olumlu yansıdı.
6: Geçen yıl Temmuz 21 Temmuz'a kadar yaptığımız ihracat sadece 16 bin dolardı kirazda. Bu sene 30 milyon dolar. Tabii buradaki artış miktarı %190 bin gibi bir seviyeye geliyor.
1: Üretimde yaşanan düşüşle 23 milyon 475 bin dolar seviyesindeydi ihracat. Bu yıl aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı. Kiraz ve vişne ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %333 arttı. Kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık %40'ı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçen yıl kirazı vuran don ihracatı düşürdü. Bu yıl rekolte yüksek.
6: Geçen yılın aynı dönemine göre çok ciddi bir artış yakalıyoruz.
1: Temmuz sonu itibarıyla kirazın yoğun hacmi düşebilir ama ihracat devam edecek.
6: Mayıs 20'den muhtemelen bu sene Ağustos 20'ye kadar ihracat olmasını planlıyoruz.
1: Peki kiraz ve vişne en çok nereye ihraç ediliyor?
6: Almanya, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri. Üretim bölgede özellikle Isparta bölgemiz, İzmir'den başlıyor Turfan'da da işte Maraş, Andırın'a kadar bir hat üzerinde devam ediyor.
3: Hay maşallah be.
0: Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezi Manisa'da üzüm ihracat sezonu başladı. İhracat yüklü ilk tırlar yurt dışına hareket edecek.
1: Türkiye'nin çekirdeksiz üzüm üretim üssü Manisa'da 2026 yılı yaş üzüm hasadı başladı.
5: İlk makasların vurulmasıyla beraber inşallah yaş üzüm ihracatında da erken çeşitlerden başlamak üzere 24 Temmuz itibariyle hasat, 25 Temmuz itibariyle de ihracat tarihlerimiz belirlenmiş durumda.
1: Superior Seedless çeşidinde ilk ihracat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık %85'ini karşılayan Manisa'da üzümler ihraç edilmeden titizlikle denetleniyor.
5: Arazi çalışmalarında alınan örnekler kurumumuz arazisinde, Manisa Bağcı Karşı Menüsü Müdürlüğü arazisinde laboratuvarlarında işleniyor. Elde edilen sonuçlar aynı heyete sunuluyor. Bu sunumla beraber ihracat tarihlerimiz de belirlenmiş oluyor.
1: Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal bu yılın rekolte beklentisini açıkladı.
5: Bu yıl özellikle doğal afetler yönünde yaşadığımız güne kadar herhangi bir araz, yani toplam rekolteyi etkileyecek bir araz oluşmadı. O yüzden de bu yıl rekolte beklentimiz önceki yıllara göre daha yüksek.
0: Türkiye'de bankacılık sektöründe ezber bozan yepyeni bir dönem başladı. Bazı bankalar ATM'ler üzerinden fiziki gram altın satışını sessiz sedasız hayata geçirdi. Vatandaşlar artık kuyumculara gitmeden sertifikalı gram altınlarını ATM'lerden alabiliyor.
1: Altın almak artık kuyumcuya girmeye bağlı kalmayacak. Gram altın artık ATM'lerden de alınabilecek. Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar ATM'leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı. Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar tıpkı kağıt para çeker gibi sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağıysa şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor. Şimdilik büyük şehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi gençlerin yuva kurma sürecine önemli katkı sağlıyor. Deprem bölgesinde başlayan uygulama kısa sürede Türkiye'nin 81 iline yaygınlaştırıldı. Faizsiz kredi desteği ve danışmanlık hizmetleriyle genç çiftlere evlilik yolunda destek veriliyor.

0: bir yuva kurmak, geleceğe güvenle bakmaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlerin evlilik yolculuğunda yanında olmaya devam ediyor.
1: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır.
0: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Proje 15 Şubat 2024 tarihinde deprem bölgesinde pilot uygulama olarak başladı.
2: İnsanı merkeze alan, aileyi ve nesillerin devamını ülkemizin geleceği için temel gören bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Destek programı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerinde uygulandı. Proje 13 Ocak 2025 tarihinde ise Türkiye'nin 81 iline yayıldı. Şimdi gençler faizsiz kredi desteğine ülke genelinde erişebiliyor. Başvuru şartları gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi. Gelir kriteri asgari ücretin 2 katından 2,5 katına yükseltildi. Gençlerin evlilik hazırlıklarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak kredi tutarları artırıldı. 18-25 yaş aralığındaki çiftlere sağlanan faizsiz kredi desteği 250 bin liraya çıkarıldı. Eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda destek tutarı 200 bin lira olarak belirlendi. Aile kuran gençlere yönelik destekler yeni düzenlemelerle güçlendirildi. İlk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 kredi taksidi hibe kapsamına alındı. Kalan kredi ödemeleri 12 ay ertelendi. İkinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamının hibe edilmesine yönelik karar alındı. Sosyal yardım faydalanıcıları için taşınmaz kaydı şartı kaldırıldı. Ebeveyn kaybı yaşamış gençler için gelir şartının 3 asgari ücrete çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlerin güçlü aileler kurması için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk gelecekle ilgili dikkat çeken öngörülerde bulundu. Dünyanın en zengin iş insanlarından Musk'a göre 2036'da sadece meslekler değil, para kavramı bile bugünkü anlamını yitirebilir. Yapay zeka ve robotlar öyle bir noktaya ulaşacak ki ekonomik sistem tamamen değişebilir.
4: Elon Musk! Dünyanın en zengin iş insanlarından Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, The Economist dergisine verdiği röportajda geleceğe ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Musk'a göre yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı gelişim önümüzdeki 10 yıl içinde bugünkü ekonomik düzeni kökten değiştirecek. Ünlü iş insanı eğer robotlar ve yapay zeka insanların tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet üretiyorsa o durumda paraya neden ihtiyaç duyalım ifadelerini kullandı.
5: Robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume.
4: Milyonlarca işi yapay zekanın üstleneceğini belirten Musk, insanların tam zamanlı çalışmak zorunda kalmayacağını savundu. Yeni düzende evrensel yüksek gelir modelinin öne çıkacağını söyleyen iş insanı, teknolojinin üretim kapasitesinin bugünkü ekonomik kuralları geçersiz bırakabileceğini savundu. Röportajında Çin'in yapay zeka alanındaki yükselişine de dikkat çeken Musk, ülkenin küresel liderliğe oynayabileceğini söyledi. Siyasi açıklamalar da yapan Musk, 2024 ABD seçimleri sürecinde siyasetin içine gereğinden fazla girdiğini kabul ederek, yoğun eleştirilere rağmen kamu harcamalarında israfı önlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Musk'ın 2036 öngörüleri teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar yapay zekanın geleceği kadar bu dönüşümün toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerinin de şimdiden planlanması gerektiğine dikkat çekiyor.
3: Yaz aylarında hemen her plajda yaşanan şezlong ve giriş ücreti kavgalarına Yargıtay son noktayı koydu. İzmir Altınkum'da halk plajına gidip havlusunu sermek isteyen bir doktora "burada duramazsınız, burası paralı" diyen plaj işletmecisi ve görevlisi hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'da verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı.
4: Yaz geldi, sıcaklar bastırdı. Sahillerdeki o hiç bitmeyen tartışmada yeniden alevlendi.
6: Halkın gireceği yer bırakılmamış, her taraf şezlong.
4: Şezlong tartışmasının adresi İzmir Altınkum plajı. Tarih ise 2012. Bir özel işletme sahile şezlong koydu. Parasını vermeyeni sahile sokmadı.
6: Halkın gireceği yer bırakılmamış, her taraf şezlong.
4: İki çocuğuyla halk plajına giden doktora özel işletmenin görevlisi bedava yüzmek için kayalıklara gidin dedi. Aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktor itiraz, görevli tehdit etti. Doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Plajda başlayan kavga mahkemede son buldu. Mahkeme işletme çalışanına kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisine ise azmettirmeden 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Kararı Yargıtay onadı. Üstelik anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatıldı. Kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim Dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Sal, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ederim. İlk defa alıyoruz sizi programımıza. Dinleyicilerimiz önce biraz tanısınlar. Sonra geçelim konularımıza.
1: Peki.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Herkese de merhaba diliyorum tüm dinleyicilerimize. Klinik psikolog Selin Kılınç ben. Uzman psikoloğum. Lisansımı Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisansımı ergenlerle ilgili bir tez yazarak tamamladım. Şu an alanda çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. 13 ve 17 yaşında iki tane oğlum var. Sanırım bu kadar.
0: Maşallah
1: yeter.
0: Allah bağışlasın.
1: Cümlemizinki.
0: Evet, 13 ve 17 yaşında.
1: Evet.
0: Maşallah. Evet hocam, bugün sizinle ne konuşacağız? Mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerine sohbet edeceğiz. Doğru mu?
1: Evet. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışınca, yani hem evet, annelere temas edip hem çocuklarına temas edince bu konuyu çok gözlemliyorum. Evet. Danışanlarımda da. O yüzden bence önemli bir konu. Bunu konuşalım istedim.
0: Peki. Mükemmelliyetçi annelik. Mükemmel annelik. Var mı böyle bir şey? Ne demek hocam mükemmelliyetçilik?
1: Mükemmelliyetçilik aslında tam ve kusursuz olma yanılsaması diyebiliriz. İnsana özgü bir şey değil, tanrısal, yaratıcı, ilahi, yaratıcıya özgü bir haslet aslında. Hata yapmamak, tam, eksiksiz, kusursuz olmak, Allah'ın hasletleriyle alakalı bir şey gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında bir fantaziden ibaret, sahip olamayacağımız ama olmak istediğimiz, olamadıkça da yetersiz hissettiğimiz bir durum.
0: Evet, aslında mükemmeliyetçilik bir kusur değil mi? Psikolojide öyle, yani bugüne kadar aldığım psikolog hanımlardan, beylerden duyduğum öyle. Yani mükemmeliyetçilik biraz normalin dışında olan bir şey.
1: Kusur demeyelim de mükemmeliyetçilik insanın hayatını zorlaştıran bir durum.
0: Evet.
1: Aslında kusurlu olmayı kabul etmeme durumu. Yani insan acizdir, muhtaçtır, çok da artistlik yapmamalıdır diye Muhsin Ünlü'nün bir sözü var. İnsan kusurludur, hata yapar. Hata yapabilir olmayı, eksik olmayı kabul etmeme hali aslında.
0: Evet. Kusursuzluk, mükemmellik Allah-u Teala'ya mahsus.
1: Evet.
0: O hata yapmaz, yanlışı olmaz. Rabbimizin her şeyin en doğrusunu, en güzelini emreder, yapar, yaptırır. Evet. Evet. Mükemmelliyetçi annelikle başlayalım. Mükemmel anne kavramı sizce kadınların annelik deneyimini nasıl etkiliyor?
1: Mükemmel annelik kavramı annelerin hayatını çok zorlaştırıyor. Öncelikle çok yetersiz hissettiriyor. Ama annelik aslında bir miktar yetersizliktir, bir miktar suçluluktur. Yani evrensel olarak. Dolayısıyla sosyal medyanın, toplumun beklentileri, sosyal medyada görülen manzaralar, annelerin mükemmel olma arzusunu daha da tetiklemiş oluyor.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda aslında kendi çocukluklarını belki tamir etme çabası, yani kendi olamadıkları, yaşayamadıkları şeylerle ben çocuğuma bunu böyle yapmayayım, bunu yaşatmayayım derken bir çukurun içine düşmüş oluyorlar aslında.
0: Evet. Siz de bir anne olarak aynı zamanda böyle mi düşünüyordunuz? Yani benim çocukluğumda annemin, babamın yahut da annemin bana yapamadıklarını ben yaparım diye mi düşünüyordunuz?
1: Aslında böyle düşünmüyordum ama ben de bir miktar kaygılı bir anneydim. Ne kadar psikolog olsak da evimizde psikolog değiliz, anneyiz ve oradaki duygular biraz evrensel. Çocuklarım bana esnemeyi öğrettiler. Bazen çok zorlandım ama bu evrensel duyguları zaman zaman ben de yaşadım. Annemin, babamın bana yaptıklarını yapmayayım gibi değil ama işte bir fantazimiz var, sağlıklı nesiller olsun, ahlaklı nesiller olsun, işte öyle yetiştirelim, her şey bizim elimizdeymiş gibi, sanki bizim kontrolümüzden çıkmaması gerekiyormuş gibi. Bu insanı zorlayan bir şey gerçekten.
0: Evet, her şeyi yapabilme imkanına sahip değiliz.
1: Değiliz.
0: Evet.
1: Yani bizler mükemmel bir mekanizmayla yaratıldık. Evet. Yani biyolojik olarak, fiziksel olarak, ama mükemmel varlıklar değiliz. O kusurluluk halini dille söylemek değil, yani kalbinin içine de almak. Her şeyi tam yapamayabilirim. Burası da eksik kalabilir ya da İşte mükemmellik ne demek, iyi annelik ne demek, bunun bir tanımı yok, kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla orada bazı şeyleri kabul etmek aslında insanı rahatlatan bir şey. Çünkü günün sonunda bunun çocuğa bakan bir yönü de var. Yani ben mükemmel olacağım derken, ben kendimi yetersiz hissederken, büyüttüğüm çocuğun da işte bazı durumlarını tetiklemiş oluyorum, belki bazı yetersizliklerini, bir şey öğretmiş oluyorum ona. Yani tam olmalısın ya da kusursuz olayım derken bazı duygularımı saklamış oluyorum mesela.
0: Evet, kul kusursuz olmaz diye meşhur bir sözümüz var malum. İnsanız, mutlaka kusurlarımız olacak, annelikte de olacak bu tabii ki.
1: Evet, burada şöyle bir handikap var. Şimdi yetersizlik duygusu ister annelikte olsun, ister hayatın genelinde olsun, insanı aslında tekamüle götürecek bir duygu. Yani yetersizsem, yetersiz olduğumu düşünüyorsam optimum düzeyde bir şeyler yapmak için çabalayabilirim. Bir ucunda bu var, diğer ucunda yetersizim ve ben bunu başaramıyorum, başaramayacağım deyip çok suçlu hissetme, hatta eylemsizliğe vurma. Annelik üzerinden sadece düşünmeyelim, herkes yapıyor, ben yapamıyorum. Annelik üzerinden mesela şu çok karşılaştığımız bir şey: herkes iyi anne ya da ötekiler çok iyi ama ben yapamıyorum. Çocuğuma bağırıyorum, zaman zaman kızıyorum, İşte şunu şöyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum gibi, insanın kendini algılayışını bozan. Yani şöyle mesela şey düşünelim, böyle bir film şeridi gibi bir şey düşünelim, hayal edelim. Çocuğuna bak, onun üzerinde kareler olsun küçük küçük. Çocuğuna bakan, bakım veren bir kısım var, sevgi gösteren bir kısım var, İşte ilgilenen bir kısım var, oynayan bir kısım var, bağıran ya da zaman zaman kızan bir kısım var. Ama anne o kadar öyle olmaması gerektiğine inanıyor ki anneliğini mesela şöyle tarif ediyor: ben çok kötü bir anneyim. Neden? Bazen çocuğuma kızıyorum. Ben de diyorum ki insan bazen kızar. Çocuklar da bazen anne babalarına kızarlar. Bu da çok normal bir şey diyorum. Yani bazenler sorun değildir genelde. Sık sıklar sorundur. Evet, burada tabii değineceğiz. Yani sosyal medyanın etkisi, annelerin geçmiş zamana göre daha pedagojik olmalarının etkisi de var. Yani kitapları okuyup onları uygulamak istemeleri. Sonra biz uzmanların, öz eleştiri yapacak olursam, biz uzmanların paylaştığı şeyler. Yani çocuğunuza kızmayın, çocuğunuzu okula şöyle alıştırın, böyle ayrışın, böyle bağ kurun, böyle uyutun gibi şeyler anneleri çok kaygılandırıyor açıkçası.
0: Evet, sözlerinizin arasında pedagojik eğitimli olmalarından söz ettiniz galiba annelerin.
1: Aslında pedagojik anneler, tırnak içerisinde, yani çocuğuma travma yaşatmayayım diye Çocuğumun psikolojisi iyi olsun, ben iyi bir anne olayım, çocuğum iyi bir çocuk olsun diye işte uzmanları dinleyen, kitapları okuyan falan, bu sefer daha da kaygılanan, onlara uymaya çalışan anne prototipi. Yani doğal olmak, spontan olmak iyidir. Zaman zaman hani şey duymuşsunuzdur belki, Anadolu pedagojisi diye bir şey. Yani hani bizim atalarımızın, ninelerimizin yaptığı bazı şeyleri yapmak gibi. Çok pedagojik olmak iyi bir şey değil. O da mükemmeliyetçilikle ilgili aslında. Hata yapma korkusuyla ilgili.
0: Ama bilgi sahibi olmanın bir zararı yok. Onu ama hayata geçirirken ben her şeyin en doğrusunu yapacağım demek herhalde yanlış.
1: Şöyle biraz daha açabilirim. Şimdi ben bir uzmanım, çocuklarla çalışıyorum. Fakat bir anne olmanın kaymağını şöyle yiyorum. Ben biliyorum ki her şey kitaplardaki gibi değil. Her şey kuramcıların söylediği gibi. Yani gerçek hayatta bunları o şekilde, işte şunu yaparsan şöyle olur, bu kadar 2x2=4 diye bir şey yok. Bazı şeyleri hayatın içinde öğreniyorsun ve senin doğrun başkası için yanlış olabilir. Evet, bir genel geçer doğrular vardır ama bir de o sistemin içerisinde o çocuğa iyi gelecek şeyler vardır. Atıyorum, sınır koymak her evde gereklidir. Çocuğun her dediği olmamalıdır ama nasıl sınır koyacağımız önemlidir. Sınır koyacağım derken her şeye yasak getirmek, her şeyi saatli yapmak, bunlar da aslında o kuralcılık, mükemmelliyetçilik. Aman çocuğun midesine yanlış bir şey gitmesin, aman uyku saati sapmasın falan gibi. Bazı şeylerde kurallar önemlidir, sınırlar önemlidir ama spontanlık, çok pedagojik annelik. Mesela geliyor karşıma danışanın annesi, soruyor. Ben şöyle şöyle yapıyorum, bu çocuğun psikolojisini bozar mı? O kadar aslında gereksiz bir şey ki, yani çocuğu da kendini de yoran bir şey. Bu kadar pedagojik olmaya gerek yok. Gerçek hayat, dediğim gibi, hani anneliğimde deneyimlediğim şu, kitaplardaki gibi değil. O yüzden de bazen danışanları anlamamın daha kolay olduğunu hissedebiliyorum bir anne olarak. Yani şunu şöyle yapın diyorsun, ekran süresi böyle olsun, şöyle olursa şöyle sınır koyun, ekranı alın falan, ama evin içerisinde bunlar her zaman kolay olmuyor. Bunu bildiğim için evet, günümüz anneleri, özellikle 90 nesli, daha araştıran, okuyan nesil olarak da daha okumuş nesil zaten. 80 nesli, 90 nesli, özellikle 90 nesli daha iyi ebeveynlik yapmaya çalışan, kendi üst nesillerinden daha iyi ebeveynlik yapmaya çalışan bir nesil.
0: 90 nesli ve daha sonrası tabii ki.
1: 90 nesli, hani 2000'lerde artık şu an çocuk sahibi değillerdir. Yani 90'ların yani çocuğu var.
0: 2025'teyiz.
1: 2025'teyiz. Yani 2000'de evlenmiş olsa evet olabilir. Benim neslim, 80'li yılların nesli, daha çok arada sıkışmış. Yani bir tarafı kendi anne babasından öğrendiği gibi bir yandan geçmişini temize çekmeye çalışıyor, bir yandan çocuklarıyla geleceğini temize çekmeye çalışıyor. Yani arada sıkışmış bir nesil gibi. 90 nesli birazcık daha oralardan arınmış, yani kendi annelerinden daha iyisini gördüğü için, ebeveynlerinden diyelim, ya da tabii bu şey, genellemiyorum, daha doğrusu genelliyorum, hani herkes için geçerli bir şey olmayabilir. Nesil olarak şeye vurduğumuzda, ortalamaya vurduğumuzda böyle yani.
0: Evet, toplumun anneliğe ve kadınlık rollerine yüklediği beklentiler kadınların bireysel özgürlüğünü nasıl sınırlıyor?
1: Annelik çok kutsanıyor aslına bakarsanız. Daha anne olmadan nasıl anne olunacağına dair insanlar araştırmalar yapıyor, bu konuda kaygılanıyorlar ya da etrafta bununla ilgili şeyleri çok takip ediyorlar. Daha doğrusu maruz da kalıyorlar aslında, eğer sosyal medyayla haşır neşirse birisi. Bu yüzden mesela çocuk sahibi olmaktan kaçınan çok kişi tanıdım.
0: Size gelen danışanlardan mı?
1: Yok. Etrafımdan.
0: Etrafımızdan.
1: Diyeyim.
0: çevreden?
1: Danışanlardan da aslında, yani bu durumu erteleyen annelin dediğim gibi böyle çok kutsandığı, sonra anne olduktan sonraki hayatın, şimdi biz bir anne aynı zamanda bir kadın olarak da var, bir eş olarak var, belki mesleği var, bir meslek sahibi olarak var, ama o kadar çok sanki bütün kimliklerinin ötesinde anne olduktan sonra oraya yatırım yapması bekleniyor ki, ya da kendisi öyle o kadar buna inanıyor ki, her şeyi bir kenara bırakıp çocuğuna sadece yatırım yapması gerektiği, bunu yapamadığında da yetersiz hissettiği. Mesela yani önce bir annenin iyi olması gerekir ki erip yok olmaması için, bir de hani farklı rollerimiz var ya.
0: Evet.
1: Yani ben şimdi psikoloğum, işte diyelim eşim, arkadaşım, dostum, anneyim falan filan, ama ben benim hayattaki en büyük amacım ve görevim sadece çocuklarımı yetiştirmek olursa, bu da beni aslında yetersizliğe, o mükemmelliyetçilik algısıyla yetersizliğe itip depresyona ya da kaygı bozukluklarına sokabilir. Yani bu dünyaya, ben öyle inanıyorum, bu dünyaya sadece anne olmak için gelmedik. Sadece çocuk yetiştirmek için gelmedik, çok önemli bir şey olsa da. Annenin kendine bakım vermesi, yani bir kadının orada tükenmemesi için kendine bakım vermesi, çocuğu dışındaki bireyselliğini de kazanabilmesi önemli. Bu da birazcık işte o toplumdaki beklentiler diyelim, sosyal medyada lanse edilen, yani mesela nedir, influencer anneler var.
0: Nasıl anneler?
1: Fenomen. Fenomen anneler var. Bunlar çocuklarıyla etkinlik yapıyorlar, bir yerlere gidiyorlar, çocuklarıyla oynadıkları, ilgilendikleri videoları paylaşıyorlar. Şimdi bunu bir anne izlediğinde kötü hissediyor. Ya millet neler yapıyor ya, bir de bana bak
0: diyorlar.
1: Soru cevap yapıyorum bazen mesela Instagram'da. Bu tarz şeyler geliyor, yani fenomenlerden bahsetmek değil de yetersiz anneliğiyle ilgili, kendimi suçlu hissediyorumla ilgili, yeteri kadar vakit ayıramıyorumla ilgili. Onun için belki yeteri kadar vakit 3 saattir öyle olması gerektiğine inanıyor. Halbuki hani öyle bir gerçeklik yok. Dolayısıyla bir, biz ataerkil bir toplumuz, toplumun kadından ve anneden bekledikleri var, ne kadar meslek sahibi olursan ol. İki, sosyal medya ve uzmanlar, bunların insanlara, uzmanların hem faydası ama bir taraftan da o yetersizlik algısının tetikleyici tarafı var. Tabii burada sürekli dışarıya laf atmayalım. Yani burada kişinin karakteri de önemli. Geçmiş yaşantısı, travmaları, nasıl bir ailede yetişti. Anne olmadan önce de belki çok yetersiz hissediyordu. Çok her şeyi tam yapma durumu vardı. O zaman anne olduğunda bu semptomlar daha da artabilir.
0: Evet. Hocam bir ara veriyoruz. Aradan Peki. sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık roller üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog

0: güzel şeylerini paylaşıyorlar orada. Bazıları da aslında paylaşmak için yani çok takipçisi olan işte insanlara böyle reklam yapmak isteyen kişilerin hani sanki bütün hayatları çocuklarından ibaretmiş gibi etkinlikler, onlar bunlar, geziler, ilgilenmeler. Ya bunları izleyen bir anne, ben olsam ben de kötü hissederim. Yani bunları izleyen anne daha çok yetersiz hissediyor. Her şey şimdi hani daha belki bir iki nesil önce herkesin kapısının ardında yaşanıyordu. Şimdi görmüyordun kim ne yapıyor, ne ediyor. Çok da bilmiyor oluyordun yani, biraz biliyordun. Ama şimdi her şeyi görüyorsun. Herkesin evinin içini ya da herkesin demeyelim.
1: Çoklarını.
0: Çoklarının, belki böyle ünlü insanların evinin içini görüyorsun. Ama orada gördüğün şey bir çoğu zaman bir yanılsama. Yani şey var ya Instagram'da burada paylaştığım gerçekte olan diye işte böyle diyelim çocukla fotoğraf çekiniyorlar. Gerçekte olan çocuk arkada ağlıyor, zırlıyor, zorla annesi getiriyor falan gibi atıyorum. Örnek veriyorum. O yüzden gerçekçi değil. Bunun değiştirilmesi için ne gibi adımlar atılabilir? Sorusu aslında birazcık daha belki böyle sosyal çalışmalarla ilgili bir şey. Şu an sanki beni aşan bir durummuş gibi neler yapılabileceğiyle ilgili bir şey yapılabilir mi? Yani sosyal medyanın kısıtlanacak hali yok. İnsanlar bilinçlendirilebilir diyeceğim fakat
1: Tabii burada devlete düşen görevler var.
0: devletle ilgili, evet, devletle ilgili sosyal projeler falan olabilir ama annelik üzerinden mesela bunu da konuşacaktık belki bilmiyorum ama annelere destek sunmak için devlet politikaları işte Aile Bakanlığı'nın ya da sosyal çalışmacıların faaliyetleri artırılabilir, seminerler. İşte hani annelik nedir, ne değildir, ne olması gerekir ya da olması gerekir mi? Bir kadının tek rolü bu mudur? Kendine nasıl bakım verebilir? İşte bazı duyguların üstesinden nasıl gelebilir? Kötü duygularını gizlemesi gerekir mi? Her şeyi hep dik mi durması gerekir gibi gibi. Belki bu tarz şeyler artırılabilir. Bizlerin bireysel yapabileceği uzmanlar olarak da. Ben buna dikkat etmeye çalışıyorum aslında. Yani bir bilgiyi verirken çok da korkutmadan, yani mesela yeteri kadar iyi annelikten bugün söz edeceğiz inşallah. Ben bunu önemsiyorum. Benim için de önemli. Yeteri kadar iyi kavramı.
1: Evet.
0: Yeteri kadar iyi annelik, yeteri kadar iyi bilmem ne. Mesela bu anlatılabilir. Hani uzmanlar böyle şunu yapmazsanız çocuğunuzla bağlanma probleminiz olur ve gelecekte şöyle olur gibi bazı belki meslektaşlarımın böyle keskin şeyler paylaşmaması. Yani bizim uzmanlar olarak böyle şeylere dikkat etmemiz. Çünkü bazen anneler şey de diyor işte uzmanlar bize hep kötü hissettiriyor. Hep sanki biz eksikmişiz gibi hissettiriyor da diyorlar.
1: Evet. Peki hocam, toplum olarak annelere daha fazla destek sunmak için ne gibi politikalar veya uygulamalar hayata geçirilebilir? Evet, bunu
0: Aslında
1: devletten
0: konuş.
1: isteklerimiz aslında değil mi bu? Neler olabilir?
0: Yani devlet nezdinde az önce söylediğim gibi projeler üretilebilir. Aynı zamanda bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Yani bağlı bulunduğumuz bazı STK'lar var, gönüllü dernekler var. Onlarla çalışmalar yapabiliriz, belediyelerle anlaşıp. Kendi bireysel hesaplarımızda daha çok bu konulara değinebiliriz. Ama aslında daha çok bu işte hani ne denir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın mı ya da devletin aileyle ilgilenen birimlerinin el atması gereken belki hani yetersizlik mükemmelliyetçilik olarak değil, annenin ruh sağlığı, bir kadının ruh sağlığı, annenin ruh sağlığı, bunlarla ilgili işte sadece

0: anneliğin anlatıldığı değil de genel olarak belki bilinçlendirildiği, iyi hissettirildiği, yatıştırıldığı, öğrenildiği, yani bu böyle bir şey de bize bir görev veriliyorsa ben seve seve destek olurum mesela. Ama biz daha mikro düzeyde kalıyoruz böyle şeylerde.
1: Evet. Sivil toplum kuruluşları var.
0: Evet.
1: Kadınlarla alakalı olanlar var.
0: Hı hı.
1: Herhalde bunlara görev düşer bu konularda.
0: Evet.
1: Evet. Annelerin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını önceliklendirmesi neden önemli hocam?
0: Neden önemli biliyor musunuz? Şimdi düşmek üzere olan bir uçakta mesela oksijen tüpünüzü oksijen maskenizi takın denildi. Önce anne çocuğuna takmak ister, çocuğunu düşünür.
1: Evet.
0: Ama aslında orada söylenen önce annenin takmasıdır.
1: Öyle diyor hostes hanımlar. Önce kendinize takın diyorlar.
0: Neden biliyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani yine seyircilerimize de hatırlatmış olalım bilmeyenler için. Sen kendin oksijen almazsan çocuğuna belki bir dakika, 1,5 dakika o maskeyi tutacak kadar dayanabilirsin. Çünkü senin nefes alman gerekiyor ki çocuğuna yardımcı olabilesin. Biraz sen nefes alıp biraz çocuğuna tutarsan daha uzun bakım sağlayabilirsin. Günümüzdeki aslında yani bu eski nesilde gerçi daha fazlaydı ama meselelerden bir tanesi de kayıp anneler gibi. Hele ki çalışıyorsa. Yani bir taraftan annelik yapacağım, bir taraftan çalışacağım, para kazanacağım. Bir taraftan işte evimin işlerini yapacağım ya da kocama eş olacağım gibi. Şu bir gerçek, yani babalık da çok zor bir müessese ama kadınlara daha çok, burada pozitif ayrımcılık yapacakmışım gibi olabilir ama kadınların bu noktada işi daha zor gibi. Yani işte çocuğu karnında büyüten, ondan sonra anne sütüyle besleyen, gece daha çok hasta olunca uyanan, aynı zamanda kalkıp yine işte evinin işlerini yapması gereken ya da bazı sorumluluklarını yerine getirmesi gereken kişi olarak annelerin çok yorulduğunu söyleyebilirim. Şimdi günümüz anneleri birazcık daha şeyi fark ediyor. Yani işte benim çocuğum var ama benim ihtiyaçlarım da varı biraz daha içselleştirebiliyorlar. Yani daha bizim üst nesillerimiz, hatta belki benim neslim biraz daha sanki böyle işte çocuğunu bırakıp ya da çocuğunu birine emanet edip dışarıda bir şey yapmayı, kendine vakit ayırmayı bencillik olarak görebiliyordu. Ama oksijen maskesini önce kendine takmak lazım. Ben iyi olmazsam, ben tükenirsem, ben çok yorgun olursam çocuğuma bakamam. Bu şey için daha zor oluyor aslında. Evet, çalışan anneler için zor. Evde 24 saat çocuğuyla vakit geçiren anneler için de. Yani diyelim bir sosyal hayatı var. Birden sanki kendi hayatını çocuğuna adaması gerekiyor gibi düşünüp ya bu şey de aslında, yani biz çocuklarımızın üzerinde kontrol sahibi değiliz. Hani bir anne sürekli çocuğuyla hemhal oluyorsa günün sonunda öfkelenebilir, işte yorulabilir. Neden öfkeliyim, gerginim diye bu sefer kendilerine sonra öfkeleniyorlar. Ben niye bu kadar gerginim? Ben niye yorgunum? Çünkü insansın.
1: Elbette yorulacaksın.
0: Yorulacaksın, ihtiyaçların var. Bir kahve içme ihtiyacın var. Yarım saat dahi olsa çocuğu belki eşine emanet edip kendi başına takılma. Oturmak mı istersin, kahve mi içmek istersin, dizini mi izlemek, bir şey mi okumak istersin, yoksa boş boş manzara mı izlemek istersin? Buna ihtiyacı var insanların.
1: Evet. Burada anneleri zor duruma düşüren herhalde genelde çalışan anneler olması. Yani hem dışarıda para kazanmak için çalışması, hem annelik görevi yapması bu söylediklerinizi kısıtlıyor, engelliyor. Yani sadece annelik görevini devam ettirse evinde, çalışan bir anne olmasa, o zaman bu dediklerinizi daha rahat, daha kolay yapabilir, öyle değil mi?
0: Yok, ben böyle demek istemedim aslında. Bu şeye de haksızlık olur. Evde çocuğuna bakan anneler sanki daha az yoruluyor onlar. Evet, çalışan anneler için daha zor çünkü birçok şeyi organize etmek zorundalar. Bir taraftan da aslında hayatları daha planlı oluyor ama bir suçluluk duygusunda daha çok bulabiliyorlar kendini. Evdeki anne de sürekli çocuğuyla kalmak durumundaysa, mesela belki daha önce sosyal bir hayatı vardı, belki bir mesleği vardı, sanki hayat hep böyle gidecekmiş gibi, sanki kapana kısılmış gibi hissedebiliyor. Mesela benim bir çok yakın bir arkadaşım, şu an doktorası henüz bitmedi, evlendikten birkaç yıl sonra çocuk sahibi oldu. Onu ziyarete gittiğimde çocuk 5-6 aylıktı. Aslında ne kadar çabalayan bir anne olduğunu görmeme rağmen hep şeyden, okuldan arkadaşım şeye öykünüyordu. Ya eskiden şöyle yapardık. Ya sen şuraya gidebiliyorsun. Ne günlerdi onlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Kendimi çok yetersiz hissediyorum. Sanki böyle hiçbir şey yapmıyormuşum gibi.
1: Annelik görevini yerine getirmiyormuşum gibi.
0: Ondan ziyade daha çok böyle şey, her şeyden uzaklaşmışım gibi, hiçbir şey yapamıyormuşum gibi ve sanki yapamayacakmışım gibi. Bu arada anneliğim konusunda da çok emin değilim. Evet, biliyorum çabaladığımı ama daha çok aslında onun yoksunluğunu şey olarak fark etmiştim. Sanki işte mesela o bir arkadaş grubumuz vardı. Onlar hepsi bekarlardı. Benim çocuklarım vardı. İlk defa bu arkadaşımız evlendi, çocuğu oldu. Sanki şimdi benim çocuklarım daha büyük. Hani artık birazcık daha rahatım. Bizler bir araya geldiğinde, ettiğinde, hepimiz gelmesek, ayrı ayrı bir arkadaşlarımızla bile geldiğimizde, sanki onun böyle bir daha böyle bir hayatı olmayacakmış. Sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi. Evet, bu cümleyi söylemişti bana. Sanki hayatı kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Ben de dur daha, bismillah, yani çocuğun 5-6 aylık, çok normal böyle hissetmen. Bu zamanlar da geçecek vesaire diye konuşurken, biraz rahatlatmaya çalışırken 4 ay sonra tekrar gördüm. Daha iyiydi. Bir yandan çocuğuna bakım vermeye çalışıyor. Çok da yani yeteri kadar iyi bir anneydi bence. Çok da güzel ilgileniyordu. Bir yandan da yarı zamanlı akademisyen okuluna da başlamıştı. İki tarafı bir şekilde dengelemeye çalışıyordu. Mesela hani bu tarz şeyler yaşanabiliyor.
1: Evet. Peki buna bağlı olarak annelerin şöyle sorayım. Kendi çevremizde mükemmeliyetçilik baskısıyla mücadele eden bir anneye nasıl destek olabiliriz?
0: Öncelikle üzerimize vazife olmayan şeylerde sürekli yorum yapmayarak. İşte öyle mi yapılır?
1: Karşımızdaki kişi anlayışlıysa, bizi kabul ediyorsa, bu ön şartlarımızdan sonra diyorum. Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey de var ya, biz eleştirmeyi çok seviyoruz.
1: Evet.
0: Eleştiri kültürü de yoğun bir toplumuz. Birinin bir şeyini görünce, yani ne bileyim, çocuğuna bakımından evinin temizliğine, kendi bakımına kadar, çocuğuna davranışına kadar bir anneye çok böyle eleştirmemek, mobbing uygulamamak. Belki anne böyle kötü hissettiğinde, yorulduğunda mesela şeydir, bir anne için bence güzel bir hediyedir. Böyle bir yakınının ya da arkadaşının olması. Diyelim bebeği var ya da küçük çocuğu var. Çocuğunu istersen bana 2 saat bırakıp kendin için bir şey yapabilirsin. Bence bu maddi bir hediyeden çok daha büyük, anlamlı bir hediye değil mi? Böyle destek sunmak olabilir. Şimdi kadınların sosyal ağı yüksek erkeklere göre. Yani 2-3 kadın bir araya gelince kayınvalidesini konuşur, eşini konuşur, çocuklarını konuşur. bu sosyal ağ içerisinde belki yani o yetersiz bir kadının, bir annenin yetersiz hissettiği alanlarla ilgili sen çabalıyorsun, ben görüyorum demek, elinden geleni yapıyorsun demek. Bazen de çocuk zordur çünkü. Yani sen yapamıyor değilsindir. Çocuk zordur gerçekten. Uyumayan çocuktur, odur budur, yemeyen çocuktur. Bence annelerin bunu duymaya ihtiyacı var. Sen elinden geleni yapıyorsun. Ben görüyorum seni. Yoruluyorsun, farkındayım. Ya da az önce söylediğim gibi çok hoş bir şey bence. Ya ister misin çocuğuna bana 2-3 saat bırak. Sen git ne yapıyorsan yap. Geziyor musun, uyuyor musun? Ya da eşinle çıkabilirsin istersen. Sana böyle bir teklifim var demek. Yine sosyal medya üzerinden, böyle videolar üzerinden insanları çok eleştirmemek. Bu da çok yaygın bir şey çünkü. Yani iç dünyasını bilmediğimiz her şeyi yorum yapıyoruz. Genel olarak aklıma gelenler bunlar. Bir de babalar, bence babaların destek olması. Yani bir kadın için, bir anne için bu da önemli. Babanın destek olması.
1: Nasıl bir destek istiyorsunuz erkeklerden?
0: Nasıl bir destek? Yani baba çalışıyor tabii ki, o da yoruluyor. Fakat sanki şey gibi, ebeveynlik daha çok annelik üzerinden ilerliyormuş gibi. Yani mesela çocuklarını terapiye getiriyorlar, anneler getiriyor. Yani getiriyor derken anne terapi ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Baba diyor ki ne gerek var ya diyor. Genelde fix bu. Ya ilk görüşmeye işte ikna edip getiriyor oluyorlar. Ya da tabii çok duyarlı babalarımız da var. Böyle şey gibi, tek yanlı gibi konuşmak istemiyorum. Ama genel olarak sanki şu bir gerçek yani... Burada kadının gücü tabii önemli. Yani bir, sanki bir toplumu kadın, devlet ana denir ya, kadın inşa ediyor bir çocuğu. O yüzden belki bu kadar rolü, yükü, yani karnında taşıyor, emziriyor falan. Demek ki onunla ilgili bir kısmı da var yani bir çocuğun inşasında büyürken.
1: Bir de atasözümüz var ya, yuvayı dişi kuş yapar.
0: Ah, o atasözleri. Babalar nasıl destek olabilir? Çocuklarıyla vakit geçirebilirler mi mesela? Bu şey değil. Şimdi en son yanlış hatırlamıyorsam Türkiye ortalamasında babaların çocuklarıyla vakit geçirme süresi 15-20 dakikaydı galiba. Belki o kadar bile değildi. Saatlerce vakit geçirmek değil. Nitelikli beraberlik. Yapabiliyorsa ev işlerinde destek olabilir. Anne uyuyamadıysa evet o da dinlenecek, işe gidecek ama... dinlenmesini sağlayabilir. Bu tek taraflı bir şey değil yani, karşılıklı böyle paslaşıp götürmeleri gereken bir süreç aslında. Bir de en iyi yapabileceği şey bence eleştirmemek olur. En büyük yapabileceği yardım eşini. Yani hani bu çocuk işte niye şöyle, niye yatmadı, üstü niye böyle, başı niye böyle, onu yedirdin mi, bunu yaptın mı, niye hasta oldu bu çocuk, dışarı mı çıktınız? Çıkmasaydın hasta olmazdı falan gibi şeyler olur ya hani çocuğun küçük. Hı hı. Orada biraz belki anneyi desteklemek, evet görmek, bir kadın görülmek ister. Evet yoruluyorsun, uğraştığını biliyorum. Elinden geleni yapıyorsun demek bile bence en büyük destektir bir erkek tarafından.
1: Evet. Peki hocam, bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra peki, devam edelim. Değerli dinleyicilerim, Tegera TFM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberlerine ve TGRT haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış sabahın ışıklarıyla ilk ışıklarıyla birlikte birçok ilçede etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Güngören eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan alt geçitle Zincirlikuyu alt geçidi suya gömüldü. Araçların geçişinde yer yer aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ise biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Tedbirli olanlarsa şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi de yer yer düştü. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. İstanbul'da son durum böyleydi. Sağanak yağıştan Ankara'da nasibini aldı. İşte Ankara'dan görüntüler geliyor şimdi de ekranlarınıza. Başkente etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Şehrin pek çok noktasında sel baskınları yaşandı. Otomobiller sürüklendi. Yollarda çökme yaşandı. Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle birçok ilçede yollar adeta göle döndü. Su baskınları, yol çökmesi ve yine trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta bir ilkokulun çevre duvarı çöktü. Aynı ilçede yolun çökmesi sonucu bir araç oluşan çukura düştü. Yenikent Sanayi Sitesi'nde ise çok sayıda iş yerini su bastı. Maddi hasar meydana geldi. Sanayi Sitesi'ndeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı. Haymana ilçesinde de bir camiye düşen yıldırım nedeniyle caminin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu ve hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Spor dünyasından güzel bir haberle devam edelim. Şimdi de hafta sonu haberlerine. Fili'nin sultanları Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Hemen detayları paylaşalım sizlerle. Fili'nin sultanları bizleri sevindirdi. Milletler Ligi'ndeki bu galibiyetiyle işte ayrıntılar dediğimiz gibi set vermeden Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı Amirli Kadın Voleybol takımımız ve ev sahibi Çin'i 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 devirerek adını finale yazdırmış oldular. Şampiyonluk yolundaki dev finalde ise rakibimiz Brezilya oldu. Türkiye-Brezilya final mücadelesi ise 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da oynanacak. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında o dönemin valisi Tuncay Sonel'in telefonundaki bilgilerin de ortaya çıkmasıyla birlikte yeni gelişmeler var. İşte ayrıntılar.
1: Tepkiler eşliğinde adliyeye böyle gelmişti. Eski valinin eşi Andan Sonel de tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Soruşturmada 13 kişi tutuklanmıştı. Yeni gözaltılar sonrası şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. (Gülüyor) Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, valilik konutu çalışanlarının tanık beyanlarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun bilişim ayağında Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku'nun sim kartına hukuka aykırı müdahale ettiği öne sürülen Aca, bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve suç delillerini yok etme suçlarından tutuklandı. Başsavcılığın cesedin korucular tarafından organize şekilde gömüldüğü tespiti ve eski valinin siber verileri doğrultusunda iki kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden korucu Fatih Özmen kasten öldürme ve delil karartmadan tutuklanırken diğeri adli kontrole serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gür'le katıldığı canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasının son durumunu aktardı.
2: Özel bir birim kurduk, özel bir ekip kurduk. Bu alanda uzman, hem jandarma personelimiz var, hem emniyet görevlilerimiz var. Adli tıptan da uzman arkadaşlarımız var. Elbette işte bu en son operasyonda yapılan koruyucular, özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani, belki onlar itirafta bulunacaklar. Soruşturma devam ediyor. İnşallah ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Yani cenazenin yerinde bulunacağını düşünüyorum.
1: Gülistan Doku'nun acılı ailesinin feryadı, siber incelemeler ve derinleşen soruşturmayla nihayet karşılık buluyor. Yıllardır süren sır perdesi aralanırken karanlıkta kalan cinayet dosyasında artık sona yaklaşıldı.
3: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
0: 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kadir İnanır'ın 3 ayrı vasiyet bıraktığı öğrenildi.
4: Asya'm, al yazmalım.
1: Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın İlyas'ı Dila Hanım'ın Kara Dağlı Rıza'sıydı.
5: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
1: Türkiye'nin Kadir abisiydi. 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Mirası ve vasiyetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
6: Ama buna binemem ki.
7: İstersen benim kamyona bineriz.
6: Nerede kamyonun?
7: Yukarıda, yolda.
1: Türk sinemasının efsane ismi, karizmatik jönü Kadir İnanır'ın ölümünden sonra usta oyuncunun 3 ayrı vasiyeti var.
8: Ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
1: İnanır ilk olarak 2015 yılında, ardından 2022 yılında noter huzurunda 2 ayrı vasiyet yazdı. İçeriği belli değil. Kadir İnanır'ın 8 kardeşi vardı. Sadece abisi Reşit İnanır hayatta. Ünlü sanatçının çok sayıda yeğeni bulunuyor.
9: Hayranlık ve şaşkınlık içindeyim. Böyle enine boyuna bir güzelle karşılaşınca kendimi tutamadım.
1: 24 yıllık hayat arkadaşı Julie'de kuralla resmi nikahları olmadığı için vasiyetlerin açıklanması mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları, kişisel koleksiyonları da miras kapsamında.
9: Nereden geldiğimi unuttum seni göreli. Nereye gideceğim sana bağlı.
1: Sanatçının bankalarda yüklü miktarda parası, çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtiliyor.
9: Ay maşallah.
1: Vasiyetlerin Eylül ayında açılması bekleniyor. Mal varlığını kimlere bıraktığı da o tarihte belli olacak.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı dahil 20 şüpheli tutuklandı.
10: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
11: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek
1: üzere. Önce tutuklama kararı verildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kaplan hakkında kritik karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada düğmeye basılmıştı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye başkanı dahil 20 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Kaplan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Soruşturma dosyasındaki iddialar dikkat çekti. HTS kayıtları, para transferleri ve tanık ifadeleri dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, ihale için 3 kilo altın verdiğini öne sürerken Murat Hürriyet'in de süreçlerde etkili olduğu iddia edildi. İddiaya göre tutuklanan belediye başkanı Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet belediyede gölge başkandı. İş insanlarından altın olarak alınan rüşvet bazen Hürriyet'in eşine veriliyordu. Dosyadaki iddialar bununla sınırlı değil. Eski belediye çalışanları makam katında para dolu çantalar gördüklerini öne sürerken soruşturma kapsamında telefon kayıtları, banka hareketleri ve ihale dosyaları inceleniyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Dosyaya girecek yeni deliller ve savcılığın hazırlayacağı iddianame sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
0: Sevgili seyirciler, Türkiye'de bankacılık sektöründe artık ezber bozan yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ATM'lerden sertifikalı fiziki gram altın satın alınabilecek.
1: Altın almak artık kuyumcuya girmeye bağlı kalmayacak. Gram altın artık ATM'lerden de alınabilecek. Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar ATM'leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı. Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar tıpkı kağıt para çeker gibi sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağıysa şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor. Şimdilik büyük şehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Orta Doğu'da yükselen gerilim akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam geldi. Bazı illerde motorinin litre fiyatı 80 liraya kadar dayandı.
1: Motorine bir zam daha geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Petrol fiyatları yükseldi. Artışın faturası yine pompaya yansıdı. Türkiye'de motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 78 lira 52 kuruşa çıktı. Motorin fiyatı iki büyük şehirde 80 lira sınırına dayandı. Ankara'da litre fiyatı 79 lira 63 kuruş, İzmir'de ise 79 lira 90 kuruş oldu.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la beraberiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Hocam, bundan önceki bölümde en son sorduğumuz bir sorumuz vardı. Kendi çevremizde mükemmelliyetçilik baskısıyla mücadele eden bir anneye nasıl destek olabiliriz denilmişti. Şimdi ben bu soruyu sorunca şu şey geldi aklıma. Eski kayınana, kayınvalide baskıları, hani genelde pek yeni kayınvalideler zaten gelinlerini göremiyorlar ki. Evleri ayrı, yolları ayrı. Eskiden bir arada yaşandığı için onların belki bu konuda bir baskısı oluyordu herhalde. Böyle çocuk yetiştirilmez falan gibi, değil mi?
1: Güzel bir yere değindiniz.
0: Evet.
1: Evet, her çağın kendine göre zorlukları var ama eski nesilde kadının çok birey olma hakkı da yok gibiydi. Yani ister aynı evin içerisinde yaşasınlar, ister yakınlarda olsun, hele Anadolu kültüründe biraz daha o sistemin içerisinde eriyen, yani işte kaynana, kayınbaba, onların istekleri doğrultusunda hareket eden, çocuğunun yetiştirirken de büyütürken diyeyim, yine eleştirilere ve maruz kalıp beklentileri yerine getirmeye çalışan, yani ne bileyim, ne çok komşuna gidiyorsun, işte
0: ne çok geziyorsun,
1: ne çok geziyorsun, yani bu kadının buna ihtiyacı var mıdır, ya da geç kalkıyorsun, çocuğuna doğru düzgün şunu yapmıyorsun, pişirmiyorsun, kızım yapsana şunu yesin çocuk, sen yap getir madem öyle. Biz işte bizim zamanımızda biz kaç tane, bazı danışanlarımdan mesela bunu hala duyuyorum, 90'lı yılların çocukları bunlar, anneleri, ben 3 tane çocuk büyüttüm, sen bir tane çocukla mı zorlanıyorsun? Mesela bu ağır bir eleştiri, çünkü bir kere geçmiş nesillerin, bizim neslin, benden bir tık sonrasının olabilir, öncesinin olabilir, bizleri yetiştirmek, sahip çıkmak daha kolaydı. Çünkü her şeyi bilmiyorduk. Yani anneler babalar bilmiyorsa biz de bilmiyorduk. Hani tatmin olma duygusu daha kolaydı. Baş etmek daha kolaydı. Şimdi anneler de bilinçli, çocuklar da, yani görüyorlar etrafta kim neye sahip olmaları gerektiğini, neye hakları olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla hem şey var, yani hep oldurma çabası yetişkinlerin var. Bir taraftan da çocuklar da çok çabuk ulaşabiliyor her şeye. O yüzden o beklentileri karşılama isteği ya da çocukların karşılanmasını istemesi de var. Anlatabildim mi? Yani geçmişte belki 3-4 çocuğa bakmak daha kolaydı. Bu kadar uyarıcı yoktu. Çocuklar kendileriyle oynardı, belki komşu çocuklarıyla oynardı, sokak kültürü vardı. İşte daha bir yanıyla, bu çok iyi bir şey değil ama, daha itaatkar çocuklar. Yani kötü bir gözle baktığında, kaşını kaldırdığında annesinin kızdığını anlayıp ses çıkarmayan, işte bir terlikle susan. Şimdi bu bir yönüyle şey, daha kolay sınır konulabiliyordu çocuklara, ama bir tarafıyla da yani senin söz hakkının olmaması, anneye öyle denmez, babaya cevap verilmez falan. Tabii ki daha kolay büyütürdünüz o çocukları. Şimdiki nesil de öyle değil. Anne babaların çoğu bunu yapmak da istemiyor. İşte başta söylemiştim ya, benim ailem bana böyle davrandı, ben çocuğuma böyle davranmamalıyım veya davranmak istemiyorum gibi şeyler de haklı olarak buradan doğabiliyor.
0: Evet. Son 20 yılı çıkarırsak, geçtiğimiz son 100 yıl içerisinde ülkemiz çok büyük savaşlardan geçti. Birinci Dünya Harbi, gerçi İkinci Dünya Harbi'ne girmedik ama Birinci Dünya Harbi'nden devam eden yokluklar, sıkıntılar, efendim işte ailelerin birçok evladını veyahut eşini kaybetmiş olması çeşitli sıkıntılar doğurdu. Dolayısıyla o nesiller bu sıkıntılar içerisinde büyüdü.
1: Başka şeylerle uğraşmak evet. zorundalardı daha çok.
0: Onlara haksızlık yapmış olmayalım.
1: Evet.
0: Evet. Onlar çok büyük sıkıntıların içerisinde, çok büyük acıların içerisinde yetiştiler. Dolayısıyla bugünkü nesillerle kıyaslamamız mümkün değil. Bugünkü nesiller malum bolluk, bereket içerisinde. Ülkemiz kesinlikle. Tarihinde belki görmediği bir bolluk içerisinde yaşıyor şu anda. Evet.
1: Aslında insanlar yoksulluktan, parasızlıktan şikayet ediyor ama dediğiniz gibi şu an bilgiye de maddeye de ulaşmak daha kolay. Yani benim çocukluğumda bir tane ayakkabın varken, bu iki tane ayakkabın olması veya üç tane lüksken, şu gün durumu az olan bir insan da, insan çocuğunun da ya da kendisinin de birkaç tane ayakkabısı olabiliyor. Bu ulaşmak da daha kolay. Yani hani bir şeylerin belki maliyeti de daha düşük ya da algıdan dolayı bu normal geliyor. Daha geçmişte hani bununla ilgili varlığın varsa da çok almazdın, yapmazdın. Eski nesillere kesinlikle haksızlık etmek istemem. Herkes ne görüyorsa ya o kadarını ya da üzerine biraz daha bir şeyler inşa ederek biraz daha fazlasını yapıyor. Yani çoğunlukla herkes kendi anne babasından en az bir gömlek, iyi anne baba bence.
0: Evet. Ayakkabı misalini verdiniz. Aklıma kendi yaşadığım bir hatıram geldi. Babam rahmetli bir gün yurt dışına çıkarken bizim de isteklerimizi sordu. Hı hı. Ben de bir spor ayakkabı, markasını söylemeyeyim, hı hı. Istedim. O zamanlar Türkiye'de yok böyle şeyler. Hı hı. Ancak dışarıdan getiriliyor. İthalatı bile yok. Hı hı. Alabilmek için. Babam döndü, o spor ayakkabısı gelmemişti. Tabii ben bir sızlandım şöyle. Neden alamadığını sordum. Evladım dedi, onunla alacağım paraya birkaç başka hediye alabilirdim size. Çünkü çok pahalı dedi. Şimdi o ayakkabılar, bu söylediğim ayakkabılar ülkemizde de belki fason olarak imal ediliyor, bilemiyorum. Gani, bütün gençlerin ayaklarında çok daha iyileri var. Böyle bir kıyaslama. Evet.
1: Ona bakarsanız benim de aklıma şu an şu geldi. Şimdi ben 40 yaşındayım. Benim lise dönemimde, üniversite dönemimde özel okul kavramı çok lüks bir şeydi. Yani insanlar maddi durumu varsa da kolay seçenek olarak bunu değerlendirmiyordu ama çok lüks bir şeydi. Bir tane çocuk özel okula gidiyorsa onların bayağı durumu, maddi durumu iyidir gibi algılanıyordu. Bugün baktığımızda, şimdi son 1-2 yıldır tabii özel okul fiyatları falan çok ilk öğretimde özellikle artınca biraz aileler geri çekildi. Ama bugünün şartlarında hem ailelerin o yetmeye çalışması, en iyisi olsun istemesi ve kendisini zorlaması da var. Hem de ulaşmak dediğiniz gibi daha kolay.
0: Evet.
1: Yani algılarımız da değişti.
0: Evet, şüphesiz tabii.
1: Evet.
0: Bunlara bağlı olarak algılar da değişiyor. Hocam şöyle bir soruya devam etmek istiyorum. Yetersizlik hissi annelikte en çok hangi durumlarda tetikleniyor? Bu hislerin kaynağına inmek neden önemli?
1: Yetersizlik hissi annelikte, eğer anne olmadan önce de kendi karakterinde böyle yetememe, yetersizlik sadece annelikle ilgili bir şey değil, işte ben psikoloğumdur, ne bileyim bir yerde CEO'yumdur, istediğim kadar diplomam olsun, içten içe diyelim ki o yetersizlik duygum geçmiyor, hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Dolayısıyla özellikle annelikten bağımsız olarak da zaten böyle çabuk suçlu hisseden, çabuk böyle o yapamıyormuş gibi hisseden, sonra dış dünyanın düşüncelerini, görüşlerini çok önemseyen, daha böyle kendi öz bakımını, kendi bireyselliğini, bireycilikten bahsetmiyorum. Bireysellik başka, bireycilik başka. Kendi bireyselliğini arka plana atan insanlar da daha çok tetikleniyor. Yine kendi geçmişiyle ilgili çok travmaları olduğunu düşünen ya da olan kişilerde de daha çok tetikleniyor. Yani çünkü en iyisini yapmalıyım. Sanki şey gibi aslında, bu insanlar anne olsun baba olsun, kendi çocuğuna bakım verirken, kendi çocuğunu büyütürken aslında kendi içindeki çocuğu, yani kendi çocukluğunu büyütmeye çalışıyor. Kendi çocukluğunun yaralarını, işte diyelim benim böyle ayakkabım olmamıştı, ben çok üzülmüştüm, o kadar beğenmiştim ki diyen birisi, bu içinde bir yaradır, çocuğuna hangi ayakkabı istiyorsa almak ister, birkaç çeşit almak ister. Aldıkça o kendi içerisindeki küçük çocuğu, o ihtiyaçları görülmemiş ya da doyurulmamış çocuğu doyurmaya çalışır. Kendini iyileştirmek ister. Böyle insanlar daha çok yetersiz hissedebilirler. Ya da mesela şunu çok görürüm. Şöyle bir söz var, oradan başlayayım. Asla yapmayacağım dediğin yerde tam da öyle yapmaya bir adım atmış olursun.
0: Mecbur olursun.
1: Mecbur değil. Asla yapmayacağım dediğin yerde asla yapmayacağım diye bir adım attığında aslında tam da öyle yapmaya doğru bir adım atmış olursun. İttiğin şey sana geri gelir. Pembe fili düşünme, gri balonu düşünme dediğimde zihninizde ne canlanıyor? Pembe bir fil.
0: Evet.
1: Canlanıyor değil mi?
0: Tabii ki.
1: Kırmızı balonu düşünmeyin dedim size. Direkt kırmızı bir balon geliyor. Yapmayacağım, yapmayacağım, öyle olmayacağım, olmayacağım dediğimiz yer bizim öyle olmaya yaklaştığımız yer oluyor. Yani benim annem babam bana çok bağırırdı. Babam beni döverdi gibi bir yerden mesela çocuğumun, şimdi çocuklar şey değil, minyatür yetişkinler değiller ya da böyle pamuk ipliğine bağlı değil psikolojileri. Hemen bir şey yaptık, onların psikolojisi bozuldu. Öyle bir şey yok. Ya da bozulursa da düzelir. Hani bunu fark ediyorsan, işte ne bileyim, sen yapamıyorsan uzmanlar var falan. En azından şu an daha fark eden anneler var. Böyle çok hassas varlıklarmış gibi bakıldığı zaman, pedagojik anneliğe o yüzden vurgu yaptım. Hı-hı. Çok hassas varlıklarmış gibi davranıldığında, spontanlık da elden gittiğinde o zaman kaygılı da bir çocuk yetiştirmiş oluyorsun. Benim üzüldüğümü görmesin, ağladığımı görmesin, aman işte şöyle olmasın derken iyi bir şey öğretmiş olmuyoruz. Yani çocuk hayata böyle hazırlanacak. Yani ben yorulabilirim dediğinde o da yorulabilir olduğunu öğrenmiş olacak kendi hayatında. Bu mükemmellik arzusu mesela şuna da sebep oluyor. Sadece ebeveynliğe değil, çocuğun da öyle olmasını bekleme. O kadar yatırım yapıyor ki çocuğuna. Yani çocuk başarılı olsun, ahlaklı olsun, bir yere gidince işte paylaşsın. Ne bileyim, sorun çıkarmasın, orada dursun, burada yapsın falan. Bunlar çok olabilir şeyler değil. Orada kendinden de çocuktan da böyle bir şey. Niye benim çocuğum böyle? Ya geceleri uyumuyor. Niye uyumuyor? Sen beklenti içine girdikçe çocuklar sünger, özellikle anne ile ilgili. Onun karnından da çıktığı için sünger gibidirler. 0-6 aylık bir çocuk özellikle annenin duygularını emer. Depresyondaysa depresyon, kaygıysa kaygı. Sağ beynimiz duygularla ilgili, sol beynimiz dil işlevleri, mantıklı tarafımız. İşte araştırmalara göre denir ki anne ile çocuk arasında, özellikle bebekken, sağ beyinden sağ beyine devam eden bir bağlantı var. Bu özellikle de 0-6 aylık dönemde. 6 aydan sonra çocuk dünyayı keşfetmeye başlıyor. Babıldama evresiyle agu ugular başlıyor. Ötekini fark etmeye başlıyor, dışarıdaki insanları. O yüzden bizim eksiksiz ve kusursuz olma çabamız çocuklarımıza da yansıyor. Oğlum hata yapabilirsin deyip oğlum yanlış yapabilirsin, yüz almak zorunda değilsin de, deyip çocuk geliyor. Diyelim 20 sorudan 18'ini yapmış. Annenin bakışından anlıyor. Sözünden anlamasa çocuk bakışından anlıyor. Diyor ki anne, oğlum sınavın nasıl geçti, ya da kızım, iki yanlışım var. Olsun, iyi. 18 tane yapmışsın. Ama biliyor musun, biraz daha çalışsaydın bence onları da doğru yapabilirdin. Bak, iyiliğin için söylüyorum. Çünkü senin o potansiyelin var. Şimdi bu çok yaygın bir şey. İyi bir şey yaptığını zannediyor insanlar. Anne ya da baba şey yapıyorlar, motive ediyoruz diyorlar. Hayır, çocukta belki buna birazdan değinecektik. Hani çocuğa nasıl, ilişkiyi nasıl etkiliyor diye, ama ben böyle aklıma geldikçe anlatmış oluyorum. 18 tane doğru var. Onu görmeyip, önce bir orayı görmeyip, yapılmayan iki taneden bahsedilip sonra da sen bizim her şekilde kabulümüzsün, sen ne yaparsan okey, olsun, hata yapsan da olur. İşte bu çocuğa geçmiyor. Ne söylediğine değil, ne yaptığına bakıyorlar.
0: Evet.
1: Evet. Kaynağına inmek önemlidir kısmına cevap, neden önemli kısmına cevap vermedim. Yani benim işlevselliğimi bozuyorsa, ben sürekli kendimi suçluluk duygularıyla buluyorsam, ben bu çocuğa yetemiyorum, niye öyle dedim, niye öyle yaptım, gelecekte o da acaba benim anneme hissettiğim gibi, şimdi bir anneyi konuşuyoruz ya, o yüzden anneme hissettiğim gibi diye örnek veriyorum, benim anneme hissettiğim gibi bana kızgın mı olacak acaba, acaba bana çok kırgın mı olacak gibi sürekli zihin buraya kayıyorsa, sanki o şey kendi annesi, çocuğu da kendi minyatürü çocukluğuymuş gibi. Zihin böyle durumlarda meç olur. Yani ayrı ayrı şey gibi değil. Hani ben başka biriyim, annem başka biri gibi değil. Sanki benim çocuğum benim küçüklüğüm, ben de annemim gibi.
0: Evet.
1: Şey gibi hisseder. Çocuğum da geçen gün bir danışanım, hatta ben çok kötü bir anne olacağım, annemin yaşattıklarını ya da babamın bana yaşattıklarını yaşatmayayım derken, ben bir bakıyorum neden böyle yaptığımı anlamıyorum. Yani kızılmayacak bir şeyde çocuğa kendimi bağırırken buluyorum. Bunu bazen de yapmıyorum. Yani çocuğun kafası karışıyor. İlk başta korkuyordu, şimdi alıştı. Tamam anneciğim deyip 5 yaşındaki bir çocuk gidiyor. Ne diyorsam onu yapıyor. Ben görüyorum çocuğun korktuğunu. Mesela burada ne yapacaksın? Bunu sosyal çevrenle, yakınlarınla, seni yatıştıracak birileriyle paylaştın, olmuyor. Kendi kendine çözemiyorsun. O zaman her şeyi kendi kendimize çözemeyiz. Bu da eksiklik değil. Bir uzmandan yardım almak istemek, terapiden geçmek, bir destek almak istemek beni bu kadar ne tetikliyor acaba? Ben niye bu kadar suçlu hissediyorum ya? Ben niye bu kadar yetemediğimi hissediyorum? Niye bütün anneler iyi de ben kötüyüm? Niye ben bu kadar korkuyorum anne olmaktan ya da olamamaktan? O zaman kişinin kendisiyle çalışması gerekiyor.
0: Evet hocam. Peki. Bir iki dakikamız var bu bölümde. Yeni bir soruya mı geçelim?
1: Olur.
0: Şöyle diyeyim o zaman. Mükemmel bir anne olma çabası hangi fiziksel ve psikolojik sonuçları neler olabilir?
1: Hangi sonuçları doğurabilir?
0: Evet.
1: Öncelikle yoğun kaygı, mükemmelliyetçilik eşittir kontrol etme arzusu. Kontrol edemediğini fark ettiğinde ya da eksik olduğunu fark ettiğinde yoğun bir kaygı. Kaygı bozukluğuna sebep olabilir. Mükemmel anne olma çabası değil de mükemmelliyetçilik kaygı bozukluğuna sebep olabilir. Ve oradaki mükemmelliyetçilikle mükemmel anne olmak da isteyebilirsin. Ya da bazen kişi aslında günlük hayatında biraz daha rahat biridir ama bir çocuk dünyaya geldiğinde kendinden bir parça gibi o kadar endişelenir, kaygılanır ki ona zarar vereceği için korkar ki bu işlevselliği bozuyorsa yine. Şimdi şu bir gerçek, hepimiz Bütün anneler bir miktar suçlu hisseder, bir miktar yetersiz hisseder, bir miktar çaresiz hisseder. Bunlar gerçekçi ve normal. Ben de hissettim. Evet. Hatta zaman zaman hissettiğim oluyor. Ama bu benim işlevselliğimi bozuyorsa, ben sürekli çocuğumun geldiğini, gittiğini, yediğini, içtiğini, ondan kaç aldı, bunu ne yaptı, aman ödevini, çocukla birlikte öğrenci oluyorsam, çocuk yiyince ben yemiş gibi oluyorsam falan, ne olur? Kaygı bozukluğu, öfke problemleri buna sebep olabilir. Bir de çok bakım vereceğim diye sürekli çocuğun etrafında pervane olmaktan yorgun beden, fiziksel olarak beden ağrıları, baş ağrıları, mide ağrıları. Çünkü bu kadar birine yatırım yapıyorsan bir şey beklersin bir taraftan.
0: Evet.
1: Bunlara sebep olabilir.
0: Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz.
1: Peki.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılıç Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mükemmelliyetçi annelik ve kadınlık rolleri üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, son bölümündeyiz ve şöyle bir soruyla devam edelim isterseniz. Bir de yeteri kadar iyi annelik diye bir kavram var. Yeteri kadar iyi bir annelik. Siz sözün başında söylemiştiniz. Yeteri kadar bunu beğeniyorum demiştiniz.
1: Evet. Şimdi tekrar söyleyecektim. Evet. Yeteri kadar iyi annelik kavramını ben çok seviyorum.
0: Bunu biraz açar mısınız?
1: Evet, bunu biraz açalım. Yeteri kadar iyi olmak konforlu bir şey aslında. Yani yeteri kadar iyinin içerisinde mükemmelliğin zıttı bu. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Her şeyi kusursuz yapamazsın. Yapmak zorunda değilsin. Yeteri kadar iyi olman, aslında elinden geleni yapman diyelim. Anneyi rahatlatan, konforlu hissettiren bir şey. Bir de geçen gün bir şey paylaşmıştım, bir şey yazmıştım. Ne kadar mükemmel olacağım diye didinirsek didinelim, ya da kusursuz olacağım ya da en iyisini yapacağım diye diyelim. Kimse sözel olarak şunu demiyor: ben mükemmel bir anne olmalıyım.

0: neyi annem babam vardı falan diyebilir ama özellikle bu kadar çabalarken şunu da yapmadılar ya da çok işte üstüme gittiler ya da keşke şunu ısrar etselerdi, ben okumayacağım dedim, onlar da tamam dedi falan. Bir yerden bir şey bulur çocuklar. Bugün etrafımda baktığımda öyle küçük çocuğu olan ya da ergen çocuğu olan ya da işte ilkokul çocuğu olan anne ne kadar uğraşırsa uğraşsın çocuk hani genel olarak memnun da olabilir ama mutlaka beğenmedikleri işte 3 çeşit yemek yapar, çocuk onu istemez başka bir şey ister. Onu
1: gibi.
0: yemeyeceğim der gibi.
1: Evet. Anneler değil de babalarla ilgili şöyle bir tekerleme gibi bir şey var. İşte çocuk ilk zaman ilkokula giderken mesela benim babam her şeyi bilir der. Efendim biraz daha büyür ortaokul liseye gider. Benim babam epeyce çok şeyler bilir der. Biraz daha büyür. Ben de babam kadar biliyorum der. Biraz daha büyür çocuk işte 40-50 yaşlarına gelir. Ben babamdan daha çok biliyorum der. Biraz daha yaşlanır, 50-60 yaşlarına gelir. Bu defa da işte babası vefat etmiştir mesela. Keşke babam sağ olsaydı, şunu da sorabilseydim der.
0: Evet.
1: İnsanların böyle bir gelişimi var, evrimi var.
0: Özellikle o beğenmemezlik ergenlik dönemiyle de çok ilişkilidir. Yani ergenliğe kadar bir çocuk benim babam her şeyi bilir. Benim babam var ya, benim oğlum öyle derdi küçükken. Abiş babam değil mi? Bir eliyle bu koltuğu kaldırabilir değil mi abim? Çocuklarda vardır bu. Yani tüm güçlülük.
1: Evet.
0: Tanrısal tüm güçlülük yaratıcıya mahsus bir şeydir. Tüm güçlülük arzusu, babalarının her şeyi yapabileceği, bütün kötüleri öldürebileceği falan gibi. Yani ilkokulda falan çocuk bunu sorgulamaz. Ergenliğe gelen bir çocuk için ilkokulda benim babam her şeyi bilir. Ergen bir çocuk için benim annem babam hiçbir şey bilmiyor. Bir halt bildikleri yok. Bir şey bildiklerini iddia ediyorlar. Çok da sıkıcılar. Ergen için budur.
1: O ergenlik döneminin verdiği değişik bir atmosfer, değişik bir durum.
0: Evet, çünkü ergen de var olmak ister. Artık uzantı olmak istemez. Anne babasının uzantısı, bir parçası gibi değil de birey olmak, ayrı bir varlık olmak istediğinden bu nasıl olabilir? Bir şeyi reddederek gerçeğe ulaşma arzusu mu desem? Yani onları reddederek, beğenmeyerek, sanki kendini var etme çabası gibi. Ama tabii bu sonsuza kadar sürmez. O dönemler geçer, sonra ya babam da annem de biraz bir şeyler biliyormuş. Özellikle çocuk sahibi falan olunca. İşte yaş ilerledikçe dediğiniz gibi keşke
1: Sağ olsaydı
0: sağ
1: da.
0: olsaydılar da, başımızda olsaydılar da, nasıl da bizi büyütmüşler, nasıl da baş etmişler gibi şeylere evrilebilir. İstisnalar olsa da böyle.
1: Evet. Biz şimdi öyle diyoruz işte. Benim yaşımdakiler. Keşke annem babam sağ olsaydı da onlara şunları da sorabilseydik, danışabilseydik. Onların yol göstericiliğine ihtiyacımız var
0: Allah rahmet
1: gibi.
0: eylesin diyelim bu vesileyle anne
1: Evet,
0: babanıza da.
1: Allah rahmet eylesin. Sizin annenize babanıza da Allah sağlık, sıhhat, afiyet
0: Allah razı olsun.
1: versin efendim.
0: Teşekkürler.
1: Peki hocam, mükemmelliyetçi tutumlar çocukla ilişkiyi nasıl etkiliyor?
0: çocuğu ya kendine bağımlı hale getiren ya da aslında çatışmaya sebep olan bir şey oluyor. Yani kontrol etme arzun var. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun. Beslenmesi, ödevi, yemeği. Buna çocuk bir tık uyumlanabiliyorsa, yani çocuğa nüfuz ediyorsun, nefes aldırmıyorsun. Çocuk buna uyumlanabilecek bir çocuksa aslında senin uzantın olur yani. Senin gibi olur. Kaygılı olur, mükemmelliyetçi olur. Özellikle kaygılı olur ama. Ya da çocuk bunu reddeder. Şimdi her şeyi psikolojiyle açıklayamıyoruz ya, insan psikososyal bir varlık.
1: Evet.
0: Bir biyolojik yapımız var bizim kendi kadim kültürde fıtrat denilen şeyde mizaç denilen olay. Bir sosyal çevreden öncelikle çekirdek olarak aile ve etraftan aldığımız sosyal, biyo,

0: aileden gelen genetik taraf psikoda bizim şeyimiz. İşte kendi mizacımızla ilgili. Dolayısıyla çatışmaya sebep olabilir. Anne her şeyin en iyisi olsun istiyor. Ya da çocuğu hasta olacak diye endişeleniyor. Her şeyi en iyi yapmaya çalışıyor. Nefes alamadığını düşünen bir çocuk da öfkeye sebep olur. Aslında annede de öfkeye sebep olur içten içe. Çok yoruluyordur çünkü. Ya da ben bu kadar şey veriyorum ama şey vardır ya meşhurla. Sizin için saçımı süpürge ettim ama bir kıymeti olmadı. Etmeseydin kardeşim demek gibi. Yani senin görevin saçını süpürge etmek değil. Bu belki dayatılan ya da öğretilen bir şey. Kendinden vazgeçmen gerek, sanki hayattaki tek amacın buymuş gibi. Bu sonra insanlar da öfkeye sebep oluyor işte.
1: Onu herhalde çok şuurlu, bilinçli olarak söylemiyor anneler. Sizin için saçımı süpürge ettim. Yani daha öncekilerden duyduğunu ifade ediyor.
0: Şimdiki versiyonu da şey, illa o cümleyi kullanmak gerekmiyor da. Yani ben sizin için şunu yapayım, şunu yapayım, siz böyle olun. Ben sizin için işimden vazgeçtim. Ben sizin için bilmem neyimden vazgeçtim, gezmemden vazgeçtim deyip ondan sonra bunun öfkesini, karşılığını bekliyor ya. Koşulsuz sevgi diye bir şey, ya annelerin çocukları koşulsuz sevdiği söylenir. Ben buna pek inanmıyorum. Koşulsuz seven bir varlık varsa çocuklar olabilir. Yani bir çocuk babası kapkaçlı da olsa sever, hırsız da olsa sever, ne olursa olsun genelde sever. Fakir de olsa sever, zengin de olsa sever. Şimdi evet, anne babalar da çocukların ne olsa sever ama biraz koşullu bir şey var orada. Yani ben bunu veriyorum, sen de böyle ol gibi bir şey var. Yanılıyor muyum sizce?
1: Ben ifade etmeyeyim düşüncemi sizce.
0: Peki bu benim bireysel düşüncem. Ne demiştik? Çocukla ilişkiyi nasıl etkiliyor? Ya özellikle kaygılı bir çocuk olması kuvvetle muhtemel. Ya bağımlı bir çocuk olabilir, mizacı biraz buna müsaitse, ya da bol bol çatışma yaşadığımız bir çocuk olabilir. Çocuk neleri öğrenemez? Aslında hata yapabilir, hata yapabiliteyi öğrenemez. Hata yapmanın da konforlu bir şey olduğunu, yani biz bu yaşımıza kadar bazı hatalarımızdan ders çıkara çıkara geldik. Bazılarını tekrar yapmamayı öğrenerek, ısrar ettiğimiz hatalarımızın da sorumluluğunu almak zorunda kalarak, ya öğrenme deneyimleyerek olur. Dolayısıyla yine Ah Muhsin Ünlü'nün o sevdiğim sözü gibi, insan acizdir, muhtaçtır, çok da artistlik yapmamalıdır. Bazen gerçekten batırdın mı? Ya bunu da tölere edemedim, yani bunun da üstesinden gelemedim. Peki şimdi ne yapabilirim? Buradaki yetersizlik ya da eksik olmaz, seni daha iyi bir yere taşıyorsa okey. Tamam, bunu böyle yaptım. Peki şimdi ne yapabilirim? Ya da bunu telafi edebilir miyim? Ya da nasıl edebilirim? Çocuklarımıza da bir şey öğretmiş oluyoruz aslında. Yani hata yapmak değil, sonrasında ne yaptığında önemli. Ya da bunu telafi edebilirsin, ya da özür dileyebilirsin. Ya da şey vardır ya, bazen şöyle şeyler duyarız, belki bizler de söylemişizdir. Babamı ilk defa ağlarken gördüm. Değil mi? İlk defa bu kadar işte çökmüş gördüm falan gibi.
1: Veya annemi ilk defa bu kadar sinirli görüyorum
0: gibi. Genelde anneler sinirli görünür ama zaman zaman. Orada yine böyle şey, hani erkek dediğin güçlü olmalı, dimdik dağ gibi ayakta durmalı falan gibi algılar vardır. Ve bazı ebeveynler çocuklarını da böyle yetiştirir ya, yine bizim ataerkil kültürümüzde erkek dediğin ağlamaz. Niye ya? O da insan, ağlasın. Ağlamak regüle edici bir şey. Yani bu erkekliğini zedeleyecek bir şey değil ki. Karı gibi ağlıyorsun. İşte kız gibi mızırdanıyorsun falan. Bu sefer bu kişi büyüyor, baba oluyor. Ağlamaması gerektiğini. Yani yine böyle sanki şey gibi. Bu bir kusurlulukmuş gibi. Bazı şeyler kusur değil, bizim kusurluluk algımız. Bazı şeylerde hata yapacağız. Yani kimse annelik öğrenilen bir şey. İçgüdüsel olduğunu söyleyen kuramcılar var, olmadığını söyleyenler var. Ama öğrenilen, deneyimlenen bir şey. Mesela şöyle bir söz vardır. Bir evdeki, az önce sizinle konuştuğumuzda da sohbet arasında ablamla beni yetiştiren anne ile kardeşlerimi yetiştiren anne aynı değildi dediniz özet olarak. Bir çocuğu büyüten anne, bir evdeki çocukları, kardeşleri büyüten anne baba aynı anne baba değildir. Çünkü ilk çocuk daha acemiliktir ya, çok şeydir, çok acemidir, çok bilmiyordur ya da çok mükemmelliyetçidir. Ben mesela hatırlıyorum, ikinci çocuğumda daha rahattım. İlkinde daha kurallarım, işte daha olması gereken kendi zihnimde de yemektir, işte yoğurt mayalamaktır. Tamam, öbürüne de yaptık falan ama yanımda kavanoz kavanoz yemekler taşımaktır. Bir şeyler bir şeylerdir. Her çocuğu büyüten anne baba da aynı olmuyor dolayısıyla.
1: Tabii.
0: Değişmiş, dönüşmüş oluyor. Belki daha salmış, belki de daha iyi bir düzeye gelmiş. Herhalde, o kontrolcülüğü bırakmış.
1: Herhalde genelde daha iyi bir düzeye gelir. Çünkü bir tecrübe, bir deneyim
0: evet.
1: geçirdi.
0: O yüzden yani sorumuzdan saptı mı bilmiyorum ama çocukla ilişkiyi de bozacak bir şey.
1: Evet. Eşin desteği anneyi yetersizlik duygularından kurtarabilir mi?
0: Bir yere kadar evet. Yani patolojik bir yetersizlik değilse, az önce bahsettiğim gibi eşin söylemleri, davranışları yetersizlik duygusunu bir kadında, anneliği üzerinden de kadının üzerinden de çok tetikleyebilir. Yani akşama kadar ne yapıyorsun? Bu evin haline, bu çocuklar işte, sen bunlara terbiye veremiyor musun? Çocuklara bakan sensin akşama kadar. Ben çalışıyorum, ben mi bakacağım? Anneleri sensin. Anne dediğin şöyle olur. Benim annem böyle yapardı. Bizim annelerimiz böyle miydi? Sen hemen yoruluyorsun veya mızmızlanıyorsun. Bunların hepsi, bu kıyaslama cümleleri, bu suçlama cümleleri aslında erkeklerin işine yaramayacak şeyler. Hani bazen anneler babalar çocuklarına böyle bir şeyler söyleyip motive edeceklerini zannediyorlar ya, biz onu böyle şey yapıyoruz, gaza getiriyoruz diye. Yani belki bazen adamlar da bunu zannediyordur ama öyle olmuyor bence. Daha çok aslında eşine de kırılan, bilenen, öfkelenen, yalnız hisseden. Günün sonunda bu ne oluyor? Birçok kadında eğer bunu fark etmiyorsa, eşinden çıkaramadığı öfkeyi çocuğundan çıkarıyor. Yine dönüp dolaşıp iş oraya varıyor. Oradaki hırsını da çocuğuna yansıtmış oluyor. Çoğunlukla da fark etmeden, bazen fark edenler de oluyor. Babaların yapabileceği en iyi şey ya fiziksel olarak destek olmak, ama ya fiziksel olarak destek oluyordur ama bir yandan da söyleniyordur habire. Yani bir şeyin ucundan tutuyor ama bir taraftan daha bire söyleniyor. O zaman bir işe yaramaz ki. Fiziksel ve sözel olarak olabilir. Bence sözel olarak destek de çok önemli. Yani görüyorum mesela, diyelim olur bazen kadın oturur ağlar, yapamıyorum ben, yapamıyorum bu işi, beceremiyorum, ne yapsam olmuyor, bu çocuk sözümü dinlemiyor, şöyle niye böyle oldu ki falan. Erkek şeydir, güç, otorite figürüdür evde, kapsayıcı da bir yerden. Ya sen elinden geleni yapıyorsun, bak ben görüyorum, tamam zorlanıyorsun, farkındayım. Ama sen yeteri kadar iyi bir annesin bence, uğraşıyorsun. Belki bunları önce söyleyip sonra bir hatası varsa, sandviç taktiği gibi araya onları, ya sen çok özverilisin, çok emek veriyorsun, çok uğraşıyorsun, ben hepsinin farkındayım, seni takdir ediyorum ama ya sanki bazen bu olayları fazla ciddiye alıyor gibisin. Yani bu böyle olmak zorunda değil. Şu da olmayı versin. Şunu da yapmayı ver. Ya da sanki biraz duygularını kontrol edemiyorsun, böyle çabuk yükseliyorsun gibi. Şimdi bunları baştan söylemek hem daha çok suçlu hissettirir, yetersiz hissettirir. Hissettirdiği için de öfkelendirir, savunma mekanizması. Bence önce bir görmek, anlamak, takdir etmek, sonra bir şey söylenecekse söylemek. Fiziksel olarak da her ailenin sistemi farklı. Maddi durumları varsa bir yardımcılarının olması, ya da eşin işi, çalışma saatleri doğrultusunda destek olması. Yani şimdi annelik bence ücretsiz bir meslek. Şey gibi, hani ev hanım mısın, çalışıyor musun gibi. Ev hanımlığı da zor bir meslek bence. Şimdi bir adam gelip de eşine, ya sen akşama kadar ne yaptın ki bu evde, ne yapıyorsun ki çocuklara bakmaktan başka, dediği zaman bir kadın için, yani kadınlar duymak istiyorlar, anlaşılmak istiyorlar. Kalkıp da orada çocuklarla cebelleşirken belki babanın kendi ihtiyaçlarına odaklanması, ki onun da ihtiyaçları var, dinlenmek, yalnız kalmak gibi. Bence birbirinin hakkını gözeten iki insan, ki bu da günümüzde çok mümkün olmuyor, biraz zor oluyor, ama yani sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım değil, şefkatli bir yerden bakabilen de bir adam, fiziksel olarak da destek olabiliyorsa, işte çok ağır bir işi yoktur vesairedir. Şey var ya, çünkü hani televizyonun karşısında da yatayım, çayım da gelsin, oyum da gelsin falan. Yani biraz zor işte o işler.
1: Evet.
0: Biraz zor, o zaman o öfke bir yerden çıkacak. Sana mı patlayacak, çocuğa mı patlayacak?
1: Evet.
0: Peki.
1: Peki hocam, vaktimizin de sonuna geldik. Bu konuyla alakalı bir tek cümle söylemek isterseniz ne dersiniz annelere, babalara?
0: Ne demek isterim? Bence zaman zaman hata yapmanın tadını da çıkarsınlar. Yeteri kadar anneliğe biraz bakmalarını tavsiye ederim. Yeteri kadar olan iyidir. İnsana kendini rahat da hissettiriyor sanki. Yeteri kadar iyiliği öğrenip ondan sonra üzerine bir şey inşa etmek istiyorsa bakabilirler. Ve son söz olarak da davetiniz için teşekkür ediyorum. Ve sohbetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bu güzel bir program oldu. İnşallah dinleyicilerimiz için de, özellikle anneler için de faydalı olur diyelim. Peki. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Faruk Salt, programı sizlere sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim uzman klinik psikolog Selin Kılınç Hanım'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber. Yerel fotoğrafçılar yaklaşık 4 saat boyunca bu görsel şöleni kayıt altına aldı. Yıldızların memleketi olarak anılan Ningxia, berrak gece gökyüzü sayesinde astrofotoğrafçılık ve gökyüzü turizminin gözde merkezlerinden biri.

0: Akşam haberlerine ve TGRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle yeniden karşınızdayım. Değerli izleyiciler, sağanak yağış Ankara'da hayatı adeta durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.
1: Ben iş yerinden çıktım. Sabah saat 7.30'du. Köprüden geçerken burada arabanın önümden 2-3 tane araç, 2-3 tane araç geçti. Ben de onların arkasındaydım. Onlar geçti, araç su bir anda yükselmeye başladı.
2: Yollar göle döndü, araçlar suyun altında kaldı. Burası başkent Ankara.
3: Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Başkentte sağanak birçok noktada su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
4: Gitti motorlar.
3: Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi kısa sürede tamamen suyla doldu. Alt geçitte bulunan hafif ticari araç yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Araç sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Daha benim bankaya borcum var. Bu arabanın borcunu ödeyeceğim ben, daha borcunu.
2: Yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Trafik adeta durma noktasına geldi.
3: Bölgeye sevk edilen ekipler alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle trafik durma noktasına geldi.
1: Hemen arabayı stop ettim. Arabayı stop etmeme rağmen de araba yüzmeye başladı artık. Yani araba kontrolümden çıktı. Ben kontrol edemedim.
3: Şiddetli yağışın en fazla etkilediği ilçelerden biri de Mamak oldu. İmam Halim Sultan Caddesi'nde aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. O sırada caddeden geçen bir araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında yaşlı bir adama yıldırım isabet etti. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.
5: 10-15 tane davar aldıydı, onlar gidiyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor, 7.35 civarında yıldırım düşmesi sonucunda vefat ediyor.
0: Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da da etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış sabahın ilk ışıkları ile birlikte birçok ilçede etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gün gören eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan alt geçitle Zincirlikuyu alt geçidi suya gömüldü. Araçların geçişinde yer yer aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ise biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Tedbirli olanlarsa şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi de yer yer düştü. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Spor dünyasından sevindiren bir haberle devam edelim. FIBA'nın Sultanları Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0 devirerek finale yükseldi. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0 yenmeyi ve finale çıkmayı başardı sevgili seyirciler. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 devirerek adını finale yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki dev finalde rakibimiz ise Brezilya. Türkiye-Brezilya final mücadelesi ise 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da oynanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı ve hedefinde ise partiden ayrılıp yeni partiyi kuranlar vardı.
6: Evet.
4: arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa dalgasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkları arınma olarak niteledi. İsim vermeden çok sert yolsuzluk göndermelerinde bulundu.
4: Ama kardeşim, ben siyasete girdim, birdenbire zenginleştim, birdenbire köşeyi döndüm. Peki siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır. Sizin.
3: CHP İstanbul'da partiye yeni üye katılımı töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan CHP'liler üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sert cevap verdi.
4: Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Kimse durmaz. Durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
3: Kılıçdaroğlu partiden ayrılan isimler içinde sessizliğini bozdu. CHP'de parayla satın alınmayacak kadrolara ihtiyacımız var diyerek kurultay süreçlerindeki delege pazarlığı iddialarına da üstü kapalı gönderme yaptı. Sahtekarlık yapanların kendileriyle yol yürümeyeceğini belirtti.
4: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı da dahil olmak üzere 20 şüpheli tutuklandı.
6: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
7: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek
3: üzere. Önce tutuklama kararı verildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Kaplan hakkında kritik karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada düğmeye basılmıştı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye başkanı dahil 20 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Kaplan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Soruşturma dosyasındaki iddialar dikkat çekti. HTS kayıtları, para transferleri ve tanık ifadeleri dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, ihale için 3 kilo altın verdiğini öne sürerken Murat Hürriyet'in de süreçlerde etkili olduğu iddia edildi. İddiaya göre tutuklanan belediye başkanı Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet belediyede gölge başkandı. İş insanlarından altın olarak alınan rüşvet bazen Hürriyet'in eşine veriliyordu. Dosyadaki iddialar bununla sınırlı değil. Eski belediye çalışanları makam katında para dolu çantalar gördüklerini öne sürerken soruşturma kapsamında telefon kayıtları, banka hareketleri ve ihale dosyaları inceleniyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Dosyaya girecek yeni deliller ve savcılığın hazırlayacağı iddianame sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
0: Sevgili seyirciler, son günlerde birçok ilde görülen çekirgeler paniğe neden olmuştu ama uzmanlardan rahatlatan açıklamalar geldi.
8: Gündemde çekirge var. Toplum çok korkuyor. Niye? Beşinci kata çıkmış, yürüyerek çıkmış, uçuyormuş, zıplıyormuş, bacakları kocamanmış, bizi yiyecekmiş vesaire.
3: Son günlerde artan çekirge yoğunluğu vatandaşlarda endişeye neden oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Özkansa, görülen çekirgelerin istilacı değil, Türkiye'de yaşayan yerli türler olduğunu söyledi.
8: Bugün tespit edilmiş 10 binin üzerinde çekirge türü var. Evet, bu çekirgelerin 150'den fazlası da Türkiye'de. Yani Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği çok zengin.
3: Özkan, çiftçilerin şu an için endişe etmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ifade etti.
8: İstilacı bir tür diyebilmemiz için Türkiye'de yaşayan bir tür olmaması lazım. Egzotik bir tür olması lazım. Bu yerli tür. Yani şu anda çiftçilerin korkacağı bir durum söz konusu değil.
3: Çekirge popülasyonundaki artışın temel nedeni ise son dönemde etkili olan sıcak hava ve yağışlar.
8: 1-2 santigrat derece sıcaklık artışı bile böceklerin olağanüstü çoğalması için yeterli. Yaşadığımız bu yıl içerisinde yağışlar arttı mı? Harika. Evet, bu iki neden, yağış ve sıcaklık, böceklerin olağanüstü çoğalmasına neden oldu.
3: Evlerde görülen çekirgeler için bilinçsiz ilaçlama yapılmaması gerekiyor.
8: Evde çekirge probleminiz olursa hemen tarım ilacı kullanmayın. Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bunlara direnç oluşumuna neden oluyor, daha çok artıyor.
3: Özkan, sıcaklıkların normale dönmesiyle doğal dengenin yeniden kurulacağını ve çekirge yoğunluğunun 10 ila 15 gün içinde kendiliğinden azalmasının beklendiğini ifade etti.
8: Şu sıcaklıklar geçtiği zaman bu denge kurulacak. Belki 10-15 gün içerisinde bu düzgün davranılırsa bu ekolojik denge kurulacak ve çekirge problemi de kendiliğinden azalacak diye düşünüyorum.
0: Depremin vurduğu Malatya küllerinden yeniden doğuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şehirde bakın nasıl bir açılış yaptı.
3: Bakırcılar çarşısını açtı, depremzede aileye misafir oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı.
9: Malatya zeminde durduruyor! Malatya,
3: 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıktığı 11 ilden biriydi. Depremin izleri siliniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'ya gitti. Malatya Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı.
10: Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.
11: Her zaman devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bizler, evet. Tüm arkadaşlarımızla birlikte yalnız olacağız.
3: Kentte incelemelerde bulundu. Yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı.
11: Esnafımız kefengini artık duayla, huzurla, güvenle açacak. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.
10: Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.
11: Her zaman devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bizler, evet. Tüm arkadaşlarımızla birlikte yalnız olacağız.
3: Bakan Kurum çarşıdaki evlerine taşınan depremzede bir aileye de konuk oldu.
12: Biz yeniden doğduk.
13: Çarşı dedik.
12: Hepimiz yıkılmıştık ama çok şükür şimdi hep beraber ayağa kalktık.
11: Böyle çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya'yla karşı karşıyayız. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar diliyoruz.
14: Hoş geldiniz.
11: Sağ olun. Teşekkür ederim.
3: Malatya Şehir Kütüphanesi'ni de ziyaret eden kurum gençlerle bir araya geldi.
11: Başarılar diliyoruz. Dua edeceğiz size.
14: Yani bu kadar büyük bir depremde 11 yılın içinde gerçekten çok güzel.
9: Murat Kurum! Hep buradasın! Malatya'dır yanında!
0: Hakkari Yüksekova'da ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğini uçurumda kaybeden anne Ayni Özbek'in çaresizliği tüm Türkiye'yi sarsmıştı ama İHLAS Haber Ajansı'nın haberinden sonra devlet ve hayırseverler aileye 12 büyükbaş hayvan teslim etti.
3: Ölen ineği için böyle ağlamıştı. Ayni teyzenin yüzüne gülücük geri geldi. Bir ineği yerine 7 inek 5 buzağı sahibi oldu. Hakkari Yüksekova'da tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşen 7 çocuk annesi Ayni Özbey'in çaresizliği yürekleri dağladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberiyle yankı bulan feryada devlet ve hayırseverler hızla yetişti. Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür ve beraberindeki heyet aileye 7 inek ve 5 buzağı teslim etti. Bir ineğini kaybeden Özbek 12 büyükbaş hayvan sahibi oldu.
15: Teyzemizin ineğini kaybettik. Teyzemize bayağı bir üzüldüm. Bundan sonra da teyzemizin, ailemizin buradaki zor durumda kalan insanlara yardımcı olduğumuzu belirtmek istiyorum.
3: İneğini kaybeden Ayni Özbey'in yüzü yeni hayvanlarıyla güldü. Aile ve köy halkı destek verenlere teşekkür etti.
16: Milletimizin bize yaptığı desteğe çok çok sağ olun. Allah onlardan razı olsun.
0: Yaz aylarında hemen her plajda yaşanan şezlong ve giriş ücreti kavgalarına Yargıtay son noktayı koydu. Son vaka, son olay İzmir Altınkum'da yaşanmıştı.
3: Yaz geldi, sıcaklar bastırdı. Sahillerdeki o hiç bitmeyen tartışma da yeniden alevlendi.
13: Halkın gireceği yer bırakılmamış, her taraf şezlong.
3: Şezlong tartışmasının adresi İzmir Altınkum plajı. Tarih ise 2012. Bir özel işletme sahile şezlong koydu, parasını vermeyeni sahile sokmadı.
13: Halkın gireceği yer bırakılmamış, her taraf şezlong.
3: İki çocuğuyla halk plajına giden doktora özel işletmenin görevlisi bedava yüzmek için kayalıklara gidin dedi. Aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktor itiraz, görevli tehdit etti. Doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Plajda başlayan kavga mahkemede son buldu. Mahkeme işletme çalışanına kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisine ise azmettirmeden 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Kararı Yargıtay onadı. Üstelik anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatıldı. Kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan'da korku dolu anlar yaşandı. Bölgeye hızla uzman ekipler sevk edildi. İşte detaylar.
3: On tonluk kimyasal tank tepkimeye girdi. Yoğun bir duman yayılmaya başladı. Kimya fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. Olay İstanbul Eyüp Sultan'daki Kemerburgaz Mahallesi Cendere Yolu Caddesi üzerindeki Molekül Yapı Kimyasalları Fabrikası'nda yaşandı. Fabrika içerisindeki 10 ton kapasiteli kimyasal madde henüz belirlenemeyen bir nedenle tepkimeye girdi. Yükselen yoğun duman üzerine fabrika personeli hızla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Tank içerisindeki kimyasal madde güvenli bir şekilde boşaltıldı. Tehlikeli tepkime tamamen sonlandırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenen olmadı.
0: Mehmet Çiftçi isimli genç, sevdiği kızı Şanlıurfa'da ailesinden istedi ancak başlık parası engeline takıldı. Sonrasında bakın neler yaşadı.
17: Beyko!
18: Gino!
17: Babam 10.000'den aşağı vermiyor.
18: Verdim Gino.
17: Anay vermeyeyim.
19: Bana dediler ki başlık parası 700 bin 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok.
3: Aşık olduğu evlenmek istedi ancak sevdiği kızın babası başlık parası diye tutturunca çareyi büyük şehre gelmekte buldu. Tam 5 yıldır istenen tutarı biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışıyor.
19: Şanlıurfa'da Ankara'ya geldim başlık parasını toplamak için ama başlık parası çok olduğu için yetişemiyorum.
18: Benimki niye ötekilerden eski?
20: Onlar sendikalı.
18: Ben de Haranlı ya.
20: Git ulan işine.
18: Patron da sendikalı.
3: Bu devirde bu kadar da olmaz dedirten hikaye bir film ya da dizi senaryosuna ait değil. Hayatın tam da içinden.
19: Zor bir durum. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Kaçarsa da sıkıntı olur. Tek kaçamam da abi. Oranın adeti bayağı zor.
18: 10.000 peşin 10.000 sene.
17: Yaşa teyze.
18: Ver bak ver. Verdin mi? Verdim sende kiloyu verdin mi?
20: Lan hayrını gör ha.
3: Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filmini aratmayan olay Şanlıurfa'da yaşandı. Mehmet Çiftçi isimli genç memleketinde bir kıza tutuldu. Kız da onu seviyordu. Sevdiğini ailesinden istedi. Fakat başlık parası engeliyle karşılaştı.
19: Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Biz de evlenmek istiyoruz ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
3: Müstakbel gelinin ailesi Mehmet Çiftçi'den tam 800 bin lira talep etti. O parayı ödeyecek gücü olmayan genç adamsa düştü yollara. Kendisini Ankara inşaatlarında çalışırken buldu.
19: Buna bir dur diyecek bir kişi lazım bize. Gençler Şanlıurfa'da evlenemiyor. 700-800 bin lira bir başlık parası olamaz.
20: Yürümünü Hacı Yusuf fiyatı 20 bine çikolatlı.
3: Çiftçinin tek hayali sevdiği kızla sıcak bir yuva kurmak.
19: Benim sevdiğim bir parayla satın alamam. Gönlüm sevmişse sevmiş. Karşı tarafta sevmişse sevmiş. Bunu yaşayan bilir.
3: Bir de kızın ailesinden talebi var. Başlık parasından bir an önce vazgeçmeleri.
19: Ben kızınızı seviyorum. Kapten seviyorum. O da beni seviyor. Lütfen başlık parasını kaldırın.
20: 9.750. 10 bin peşinden aşağı olmaz.
17: Kızını harak beza satayım.
3: Bu açıklamalardan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Çiftçinin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurabileceğini belirtti. Ailelere de evliliği kolaylaştıralım ve gençlerimizi bu süreçte destekleyelim çağrısında bulundu.
2: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda Aile ve Gençlik Fonu'muza başvurabileceğini paylaştık.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde o cezayı veren hakimlerden biri olan Kerim Han'la ilgili olarak tarihi bir karar alındı.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevine son verdi.
21: We should feel ashamed.
3: New York'ta yapılan gizli oylamada 125 üye ülkeden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kararda Han'ın ciddi suistimal ve görev ihlali yaptığı belirtildi.
21: I call for the immediate release of all hostages.
3: Kerim Han, 2002 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görevden alınan ilk başsavcısı oldu. Hakkındaki cinsel taciz iddialarını reddeden Han'ın avukatları ise oylama sürecinin hukuka aykırı ve adil olmadığını savundu. Han, 2024 yılında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunmuştu. Bu kararın ardından da uluslararası kamuoyunun odağına yerleşmişti. Haziran ayında ise geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
21: And Admiral Viktor Sokolov, commander of the Black Sea Fleet.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi ise savcılık görevlerinin başsavcı yardımcıları tarafından yürütülmeye devam edeceğini açıkladı.
22: Kerim Asad Ahmed Khan.
0: Golan Tepeleri Suriye'ye aittir. Bu sözler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e ait. Guterres göreve geldiği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine geldiği 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye gitti. Ahmet Şara ile görüştü. Dışişleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi.
3: Birleşmiş Milletler'den 17 yıl sonra tarihi bir ziyaret gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler yetkilisi oldu. 3 günlük resmi temaslar kapsamında Şam'a giden Guterres'i, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi karşıladı. Ziyaretin ilk ve en kritik durağı ise Başkanlık Sarayı oldu. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf Birleşmiş Milletler ile Suriye arasındaki insani yardım, kalkınma, erken toparlanma ve yeniden inşa sürecini masaya yatırdı. Toplantıda ayrıca Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin altı çizildi. Liderler görüşmesinin ardından Guterres ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ortak basın toplantısı düzenledi. Şeybani, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölgesel güvenliği doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekti. Çatışmasızlık anlaşmasının uygulanmasını ve İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesini talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de mesajları netti. Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Guterres, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birleşmiş Milletler'in temel tutumu olduğunun altını çizdi. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır diyerek tüm ihlallerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
23: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Birleşmiş Milletler Suriye'nin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin yanındadır.
3: Resmi temasların ardından Şam'ın tarihi noktalarını da ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Emevi Camii'ni gezdi. Eski şehir bölgesinde incelemelerde bulundu. Birleşmiş Milletler'le Şam yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler 17 yıllık bir aradan sonra bu ziyaretle yeniden tesis ediliyor. Bundan dolayı ziyaret Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası işbirliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
0: NATO'nun en kritik askeri karargahlarından biri olan Şeyp'te Çin kökenli Kanadalı bir kadın 3. ülkeler adına casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
3: Dünyanın en sıkı korunan askeri merkezlerinden biri bu kez savaş planlarıyla değil casusluk iddiasıyla gündemde. Belçika'nın Mons kentindeki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı, yani Şeyp'te görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir kadın gözaltına alındı. Belçika Federal Savcılığı şüpheli hakkında üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ancak en dikkat çekici ayrıntı dosyanın adeta sır gibi saklanması. Şüphelinin kimliği açıklanmıyor. Hangi ülke adına faaliyet yürüttüğü söylenmiyor. Soruşturmanın ayrıntıları ise gizlilik kararı nedeniyle paylaşılmıyor. NATO'nun Avrupa'daki askeri operasyonlarının planlandığı bu kritik karargahta yaşanan olay güvenlik protokollerini de yeniden tartışmaya açtı. İddiaların doğrulanması halinde bu yalnızca Belçika'yı değil tüm NATO güvenlik sistemini ilgilendiren ciddi bir istihbarat skandalı anlamına gelecek. Belçikalı yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtiyor. Yeni gözaltılar ya da operasyonlar olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
0: Dünyanın en zengin ve en ünlü iş insanı Elon Musk, The Economist dergisine verdiği röportajda gelecekle ilgili dikkat çeken öngörülerde bulundu. Bakın neler söyledi.
1: Elon Musk!
3: Dünyanın en zengin iş insanlarından Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, The Economist dergisine verdiği röportajda geleceğe ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Musk'a göre yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı gelişim önümüzdeki 10 yıl içinde bugünkü ekonomik düzeni kökten değiştirecek. Ünlü iş insanı eğer robotlar ve yapay zeka insanların tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet üretiyorsa o durumda paraya neden ihtiyaç duyalım ifadelerini kullandı.
4: Robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume.
3: Milyonlarca işi yapay zekanın üstleneceğini belirten Musk, insanların tam zamanlı çalışmak zorunda kalmayacağını savundu. Yeni düzende evrensel yüksek gelir modelinin öne çıkacağını söyleyen iş insanı, teknolojinin üretim kapasitesinin bugünkü ekonomik kuralları geçersiz bırakabileceğini savundu. Röportajında Çin'in yapay zeka alanındaki yükselişine de dikkat çeken Musk, ülkenin küresel liderliğe oynayabileceğini söyledi. Siyasi açıklamalar da yapan Musk, 2024 ABD seçimleri sürecinde siyasetin içine gereğinden fazla girdiğini kabul ederek, yoğun eleştirilere rağmen kamu harcamalarında israfı önlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Musk'ın 2036 öngörüleri teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar yapay zekanın geleceği kadar bu dönüşümün toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerinin de şimdiden planlanması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Antik kent Aspendos'un 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı. Bu önemli gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.
3: Antik kent Aspendos'taki kazılar derinleştirildi. Yaklaşık 300 metrelik tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı. Tarihi keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı. Aspendos'un ana ulaşım aksılarından biri olan tiyatro caddesinde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen tiyatro caddesi boyunca sıralanan dükkanların girişleriyle ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında gün yüzüne çıktı. Tüm mimari unsurlarıyla günümüze ulaşan ekmek fırını ise kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı. Tiyatro Caddesi'nin ulaştığı Doğu Meydanı'nda yer alan anıtsal giriş yapısı da kazılarla ortaya çıkarıldı. Kazılarda Hermes, Artemis, Afrodit, Eros ve Nemesis heykelleri bulundu. Geyson, Sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur elde edildi. İki katlı dükkanlar, Stoa kompleksinde Fenike sikkesiyle cam alabastron örnekleri bulundu. Bu da Aspendos'un Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya çıkardı. Tarihe ışık tutan bu keşifleri Bakan Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.
0: Okullar kapandı, sokaklar boşaldı, gençler ve çocuklar ekran bağımlılığının pençesine düştü. Uzmanlarsa uyarıyor, oyun bağımlılığı artık madde bağımlılığı kadar tehlikeli.
1: Ben 15 yaşındayım. Instagram hesabımda var. Okula gittiğim zamanlara göre değişiyor ama günde en az bir 4-5 saat kullanıyorumdur.
3: Okullar kapandı, yaz tatili başladı ama çocuklar ve gençler için büyük bir tehlike kapıda. Ekran bağımlılığı.
5: Ekranlar bir düşman değil, sadece nasıl kullanacağımızı bilmek önemli.
3: Peki ekran süresi nasıl sınırlanmalı? Çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Zeynep Zorlu cevapladı.
5: Ekranın yerine bir şeyler koymamız gerekiyor. Evde bir iş mi var? Çocuğu ekran karşısına alıp yardım edebilir misin gibi. Onu aslında orada hayata katmak ve hazırlamak aslında yerine konulabilir.
3: Ekranı yasaklamak çözüm değil ama içerikler ve ekran başında geçen süre önemli.
1: Bir video falan izliyorum. Arkadaşlarımın paylaşımlarına bakıyorum.
6: Reels falan izliyorum çoğunlukla.
3: O Reels izlediğini söylüyor, ekranı kaydırırken tehlike.
5: Önlerine çıkacağı hiç belli değil. İçerik önemli.
3: Durum daha küçük yaş gruplarındaysa şöyle.
5: Özellikle 0-2-3 yaş grubunun sosyal iletişimin dil becerilerinin geliştiği dönem. Ve ekran maalesef bunu biraz yavaşlatıyor.
3: Gençlerde ise tehlike farklı boyutta.
5: Daha büyük yaş grupları için de oyunlar giriyor artık devreye. Bağımlılığı neredeyse artık madde bağımlılığı kadar tanımlanmış durumda yani.
0: Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Aşırı horlayıp diş gıcırtatan koca ağır kusurlu sayıldı.
7: Horluyordum, biraz kilo verdim.
24: Eşiniz horlar mı?
7: O da horlar.
24: Siz rahatsız oluyor musunuz?
7: Yok, ben duymam. Yani duymamazlığa gelirim.
24: Gece uyurken horlayan evli çiftlere Yargıtay'dan kötü bir haber geldi. Horlamak boşanma sebebi sayıldı.
25: Bir horluyor diyor, boşanmak mı gerekiyor? Yuva mı yıkmak lazım yani?
24: Eşiniz horlasa siz ne yaparsınız?
25: Saygı duymak lazım bunu. Biz bu yola baş koyduysak niye katlanmayayım yani?
26: Çözüm olarak evet olabilir. Farklı olarak kalmak. Her gece uyuyamazsanız boşama davası açılabilir.
24: Kocasının aşırı horlaması ve diş gıcırdatmasına dayanamayan kadın geceleri farklı odada yatmaya başladı. Soluğu mahkemede alarak boşanma davası açtı.
27: Odaları ayırmak bence bir seçenekler arasında değerlendirilebilir.
24: Peki odaları ayırdıktan sonra bile rahatsız ediyorsa ne yaparsınız efendim?
27: Yani bence o adam artık ölse daha iyi. Çözümsüz bir şey değildir muhtemelen horlamak ama boşanmak için de bir sebep değildir.
28: Bana eziyet gelmiyor, müzik gibi geliyor. 50 yılımızı, 55 yılımızı geçirdik yavrum. Herkes rahat rahat uyusun. Horlama, diş gıcırtı bu ne demek yani? Boşanmak için sebep olur mu bunlar?
24: Aile mahkemesi horlamayı ve diş gıcırdatmayı ortak yaşamı çekilmez hale getiren unsurlar olarak değerlendirdi. Erkeği kusurlu buldu, çiftin boşanmasına ve kadına nafaka öden mesine hükmetti.
28: Diş gıcırdatma boşanma sebebi olmaz.
29: Ben arada bir horlarım. Ben horlarsam uyanırdı, rahatsız olmazdı.
30: Eşim rahatsız oluyor. Hatta beni uyandırıyor geceleri. Zamanında gitti doğru. Yani salona gidip uyudu. Beni yalnız bıraktı.
24: Baban horluyor mu gerçekten?
31: Evet horluyor ama pek duymuyorum.
24: İstinafın ardından dosyanın son durağı Yargıtay oldu. Yüksek Mahkeme boşanma yönünden kararı onadı. Ancak verilen 80 bin TL tazminat ve nafakayı az buldu. Karar emsal niteliği kazandı.
27: Rahatsız olduğum zaman şöyle dokunuyorum yavaşça. Dokununca sesi kesiliyor, yan tarafa dönüyor. Alışıyorsun, uyuyorsun, dalıyorsun, işte öyle geçiriyoruz.
24: Siz boşama davası açar mıydınız?
27: Hayır, açmazdım.
24: Nasıl önlem aldınız zamanında?
32: Kulak sesi alışıyor.
33: Yok efendim, öyle bir şey olmaz.
24: Siz neden kabul etmediniz efendim acaba?
33: Yok, öyle bir şey olmaz.
0: Türkiye'de her 7 kişiden biri diyabet, yani halk arasındaki adıyla şeker hastası. Dünyada ise 589 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Ama Türkiye'de diyabet hastalığı artış hızı bizi Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.
34: Maalesef
8: maalesef Türkiye'de her 7 kişiden birinde diyabet görülmekte.
9: Türkiye'de yaklaşık her 7 kişiden biri diyabette. Hareketsiz yaşam, fazla kilo ve sağlıksız beslenme uzmanlara göre diyabetin en önemli 3 nedeni arasında.
10: Var, tansiyon da var, şeker de var.
11: 2 günde bir cips yiyorum.
12: Eniştem şeker hastası, kayınvalidem şeker hastası.
9: Türkiye'de yaklaşık 12 milyon kişinin diyabetli olduğu tahmin edilirken milyonlarca kişi hastalığının farkında bile değil. Üstelik Türkiye diyabet artışında Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.
8: Diyabetin sık görülmesinin en sık 3 nedeni kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve obezite.
11: 2 günde bir cips yiyorum. Kendi tükettiğim için çok insanları suçlamak istemiyorum ama tabii zararlı bir şey. Ama biz de bir şey yapamıyoruz yani, inşallah düzelteceğiz.
13: Bazı zamanlarda bir anda sağlıklı beslenesim geliyor, diyet yapasım geliyor. O dönemde böyle bir hafta 10 gün kadar karbonhidrat tüketmemeye özen gösteriyorum, yağ tüketmiyorum vesaire. Sonrasında canım isteyince de bir gün hem hamburger yiyorum hem pizza yiyorum.
10: Şeker hastalığı son senelerde bayağı bir revaçta. Yani insanların aldığı gıdalar işte gerçek şekerle yapılmadığı için midir nedir?
9: Verilere göre Türkiye Avrupa'da diyabetin en hızlı arttığı ülke. Eğer önlem alınmazsa Türkiye 2050 yılında en fazla diyabetlinin bulunduğu ilk 10 ülke arasına girecek.
8: Diyabetin önlenmesinde ilk en önemli durum aslında beslenmenin düzenlenmesi. Beslenmede karbonhidrat azaltacak şekilde işlenmiş gıdalardan, işte paketli gıdalardan, şekerli içeceklerden uzak durulması.
12: Tansiyonum var benim. Tansiyonumu artıracak şeyler yememeye çalışıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Bu beden bize bir emanet. Ona güzel bakmaya çalışıyorum.
14: Abur cubur yememeye çalışıyorum. Fast food tüketmemeye çalışıyorum. İnsanların yani günlük hayatlarında biraz daha aktif olmaları gerekiyor bence.
15: Genelde bakıyorum yeni evli çiftler falan. Dışarıdan yiyorlar yani. Devam, fast food içerikli yiyecekler yiyip içtikleri için yaş ilerledikçe tabii ki şeker hastalığı çıkıyor yani.
0: Manisa'da üzüm ihracatı sezonu başladı. Üzüm yüklü tırlar yurt dışına doğru hareket ediyor.
3: Türkiye'nin çekirdeksiz üzüm üretim üssü Manisa'da 2026 yılı yaş üzüm hasadı başladı.
16: İlk makasların vurulmasıyla beraber inşallah yaş üzüm ihracatında da erken çeşitlerden başlamak üzere 24 Temmuz itibariyle hasat, 25 Temmuz itibariyle de ihracat tarihlerimiz belirlenmiş durumda.
3: Superior Seedless çeşidinde ilk ihracat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık %85'ini karşılayan Manisa'da üzümler ihraç edilmeden titizlikle denetleniyor.
16: Arazi çalışmalarında alınan örnekler kurumumuz arazisinde, Manisa Bağcı Karşımenüsü Müdürlüğü arazisinde laboratuvarlarında işleniyor. Elde edilen sonuçlar aynı heyete sunuluyor. Bu sunumla beraber ihracat tarihlerimiz de belirlenmiş oluyor.
3: Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal bu yılın rekolte beklentisini açıkladı.
16: Bu yıl özellikle doğal afetler yönünde yaşadığımız güne kadar herhangi bir araz, yani toplam rekolteyi etkileyecek bir araz oluşmadı. O yüzden de bu yıl rekolte beklentimiz önceki yıllara göre daha yüksek.
0: Manisa'dan Tokat'a geçiyoruz şimdi de. Erbaa'da rekor lezzet denemesi yapıldı. Şimdi o anlar geliyor ekranlarınıza.
3: Hamara tellerde özenle sarıldı, dev kazanda saatlerce pişirildi. Yaklaşık 280 bin bakla dolması vatandaşlara ikram edildi.
17: Sarmalarla kadınlarımız uğraşıyor. Şeflerimiz de sabah 4'ten beri bu kazanın hem doldurulması hem işte salçasının, soğanının hazırlanması ile uğraşıyorlar.
3: Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23. Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali düzenlendi. Festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. Programa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'la çok sayıda vatandaş katıldı.
18: İzmir'de 80 bin tane Tokatlı yaşıyor. Bugün İzmir'den orada yaşayan Erbaalıların katılımıyla beraber aranızdayım.
3: Maharetli kadınlar narinci adı verilen yaprakları tek tek açtı. İnce yaprakların içine baklalı iç harç yerleştirdi. Usta ellerde özenle sarılan dolmalar dev kazana dizildi.
17: Öğlen 12'den beri kazanın altını yaktılar. 12'den beri yaklaşık 7 saattir baklalı dolmamızı pişiriyorlar. Ve ben az önce tadına baktım. Gerçekten harikaydı tadı. Özellikle içerisine kuzu da koydukları için onun tadıyla beraber coğrafi işaretli ürünümüz yaprağın mayhoş tadı, o damarsız yapısı bir araya gelince içiyle beraber çok harika bir lezzet olmuş.
3: Festival kapsamında 5 tonluk dev kazanda 280 bin baklalı yaprak sarması afiyetle yendi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Guinness Rekorlar kitabına aday gösterilmesi için hazırlık yapacaklarını açıkladı.
17: Yaklaşık 280 bini geçtiğini söylüyorlar. Bu bir rekor denemesi de oldu bizim için. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni festival günlerinde Guinness Rekorlar kitabına girmek için de inşallah bir çalışmayı da hep beraber yine Aydın Şehrimize beraber yürüteceğiz.

0: aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı. Kiraz ve vişne ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %333 arttı. Kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık %40'ı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçen yıl kirazı vuran don ihracatı düşürdü. Bu yıl rekolte yüksek.
1: Geçen yılın aynı dönemine göre çok ciddi bir artış yakalıyoruz.
0: Temmuz sonu itibarıyla kirazın yoğun hacmi düşebilir ama ihracat devam edecek.
1: Mayıs 20'den muhtemelen bu sene Ağustos 20'ye kadar ihracat olmasını planlıyoruz.
0: Peki kiraz ve vişne en çok nereye ihraç ediliyor?
1: Almanya, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri. Üretim bölgede özellikle Isparta bölgemiz, İzmir'den başlıyor Turfan'da da işte Maraş, Andırın'a kadar bir hat üzerinde devam ediyor.
2: Bahçe!
3: Hay maşallah be!
4: Akşam haberlerinin ikinci bölümüne birazdan devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
1: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur. Tahmin.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan,
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
7: Aklınızda bulunsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan Osmanlı'dan bir kültür çıktı. Kahve kültürü. Ama biz Osmanlı'daki kahvelerden bahsetmeyeceğiz. Kahve fincanlarını saran o güzelim fincan zarflarından bahsetmek istiyoruz. Zarfla mazruf ya da günümüz diliyle öz, iç yapıyla nesneyi kaplayan kılıf, örtü. İnsanoğlunun kendi değer ölçüsüne göre kimi zaman birinciye, kimi zamanda ikinciye eğilim duyduğu ya da her ikisine birden önem verdiği iki kavram. İşte öyle bakış açıları ki bir yandan insanın hayat felsefesini belirlerken öte yandan da bir sonuç olarak toplumun düşünce yapısını ortaya koyuyor. Osmanlı Türk'ü Yemen'den getirdiği kahveyi içmek için fincanı kullanırken şu düşünceyi de üretmekten geri kalmadı. Hem fincanın korunması hem de elimin yanmaması için ne yapmalıyım? Bu düşünce o çok ince sanat eserini fincan zarflarını ortaya koymakta gecikmedi. Ve A'lardan Z'lere değin en mükemmel olana ulaşabilmek için girişilmiş bir araştırmanın ürünüydü bu. İçtiğimiz, yediğimiz şeyler ne kadar lezzetli, ne kadar nefis olsa da içinde sunuldukları kabın bu konuda yadsınamaz bir rolü vardır. Gerçekten bir yemek ya da bir su kabının yeniden ve içilenin tadını artırmakta önemli hiçbir rolü yoktur. Salt psikolojik bir değerlendirme de olsa bu gerçeği bir kenara atmak mümkün müdür? Kahve, İslamlığın doğuşundan sonra Kabe'yi ziyarete gelen Habeşistanlı hacılar aracılığıyla Mekke'ye getirilir. Bu hacılar uzun yolculukları sırasında dinç kalabilmek için kahve denilen bitkinin çekirdeklerini kaynatıp suyunu içmektedirler. Onlar da bu içeceği çobanlardan öğrenmişlerdir. Söylentiye göre çobanlar keçilerinin kahve bitkisini yedikleri zaman daha bir hareketli olduklarını görmüşler ve kendileri de yorgunluklarını gidermek için çekirdekleri kaynatıp suyunu içmeye başlamışlardır. İşte bu bitki çekirdekleri değişik hazırlanış ve takdim şekliyle adeta Türkler tarafından ikinci kez keşfedilmiştir. Türk hacıları aracılığıyla İstanbul'a getirilen ve burada üne kavuşan kahve, Türk devlet adamları, elçiler ve yabancı devletlerin İstanbul'daki temsilcileri tarafından kendi ülkelerine tanıtılmış, böylece dünyaya yayılmıştır. Kahveden sonra kısaca kahve fincanlarından da söz açmak yerinde olacaktır. Özellikle kahve içmek için kullanılan fincanların değişik malzemeden yapılmış türleri vardır. Bu arada toprak, çini, porselen, cam, ahşap fincanları sayabiliriz. Düne kadar fincanlar kulsuz yapılırdı. Üzerleri nakış işlemeli, lüleci çamurundan fincanlar sanat değeri yüksek kaplardı. İznik ve Kütahya atölyelerinde üretilen çok zarif çini fincanların yanı sıra Türk zevkine uygun bazı fincan türleri de Çin'de ve Avrupa'da saks ve sevr Osmanlılar için üretilmişti. Efendim, başlangıçta belirttiğimiz fincan zarflarının yapım nedeni ise kendine özgü lezzeti, uyarıcı ve dinlendirici özellikleriyle her zaman aranan ve zevkle içilen kahvenin incecik fincanını hem korumak hem de elin yanmamasını sağlamaktır. Fincan zarfları gerek yapıldıkları malzeme ve teknikler, gerekse ait oldukları devri ve bölgeleri yansıtmaları bakımından çok değerlidir. Hem de öylesine değerlidirler ki kahve fincanları ve zarflarıyla birlikte diğer müştemilatı da içine alan eserlerle müzeler bile kurulabilir. Gel gelelim milletimizin ruhundaki ince sanat zevkini böylesine güzel yansıtan sanat eserlerimiz birkaç derleyicimizin çabası dışında ilgi görmemiştir. Bu ilgisizlik nice sanat eserinin potalarda eritilerek külçe madene dönüşmesi sonucunda doğmuştur. Buna
ne kadar vahlansak geridir efendim. Fincan zarflarını yapıldıkları malzeme türlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. 1. Madenlerden yapılanlar, yani gümüşten, pirinç, bakır, altın gibi madenlerden. 2. Sert ve hoş kokulu ağaçlardan yapılanlar, abonoz, kuka, öde ağacı gibi. 3. Bağ, fil dişi, boynuz gibi maddelerden yapılanlar. Madeni zarfların yapımında başlıca 3 teknik uygulanırdı. Kakma, kalem işi, telkari, tombak, mıhlama ve benzerleri. Ayrıca bunların dışında başka teknikler de uygulanmaktaydı. Yani savatlı, mercanlı, değerli taşlarla kakmalı zarflar gibi. Efendim, kakma fincan zarflarının yapımında önce maden 1 ya da 1,5 milimetre kalınlığında levha haline getirilir. Eldeki mevcut fincana göre zarf 2 şekilde yapılırdı. Ya döve döve madene fincanın şekli verilir ya da fincan modeline sarılan maden kaynak yapılır. Fincanın formunu almış olan madenin içi soğuyunca katılaşan ziftle asfalt artı horasan artı parafin karışımıyla doldurulurdu. Bu malzeme çelik kalem darbelerine karşı koyarak madenin içe doğru çökmesini engeller. Daha önceden hazırlanmış desenler zarfın üzerine çizilerek geçilir. Değişik kalınlık ve şekillerdeki çelik kalemler aracılığıyla zemin dövülerek çökertilir, desen zemini çukurda, kendisi yukarıda kalır. Kakma işi tamamlandıktan sonra karışım ısıtılarak başka bir kaba boşaltılır. Gerekiyorsa iç kısımda da kakmalar yapılarak şekiller daha belirgin bir hale getirilir. Üst kısmı tamamlanan zarfa dik durması için yine aynı teknikle gövdeye vidayla bağlanmış ayak yapılır. Bu teknikte altın ve gümüşün, en çok kullanılan da gümüştür, neyse bunların yanı sıra ucuzluğundan ötürü bakırla pirinçle kullanılmaktaydı. Bunlara da kakma işi uyguladıktan sonra ayrıca tombak yapılırdı. Ha, tombak ne demek diye sorarsanız, maden oksitlenmesini engellemek için cıvalı altınla kaplanırdı. Bu işin uygulandığı eserlere de tombak denirdi efendim. Bir başka yöntem kalem işli zarflardaydı. Kalem işli zarflardaysa kakma tekniğiyle yapılan şekiller bu kez ağızları çok keskin çelik kalemlerle oyulup boşaltılarak üretilirdi. Bu sanatı iş edinmiş ustalara kalemkar denirdi. Kalemkarlar adeta gravür çalışırcasına çok ince kanallar açarak madeni oya gibi işlerlerdi. Telkariye gelince. Efendim, telkari zarflarının yapımındaysa önce maden 1 milimetre kalınlığında tel haline gelinceye kadar haddeden geçirilir. Bu teller isteğe bağlı olarak hasır örgüye dönüştürülür. Daha sonra fincana uydurularak uçları kaynak yapılır. Bunun dışında düşünülen şekillerin özelliklerine göre tellere çeşitli biçimler verilir. Daha sonra bu şekiller birbirlerine kaynatılarak fincanın şekli ortaya çıkar. Sert ve hoş kokulu ağaçlardan üretilen zarfların ne yazık ki büyük bir bölümü malzemenin dayanıksız ve çabuk kırılabilir olmasından ötürü günümüze kadar gelememiştir. Güzel desenleri, hoş kokuları nedeniyle tercih edilen bu zarfların üzerlerine bazen ince gümüş levhalardan kıl testeresiyle kesilmiş şekiller mıhlanır, ağızlarına da çatlamamaları için gümüş tel geçirilirdi. Ayrıca malzeme olarak kullanılan ağaçtan kabartmalar da yapılırdı. Tornanın henüz kullanıma girmediği devirlerde bu zarflar ya oyularak ya da kemane ile yapılırdı. Bağ, fil dişi ve boynuz malzemeli zarflar ayrıca hüner gerektirirdi. Bağ, yani kaplumbağa kabuğu ve boynuz malzeme için önce fincanın madenden ya da
sert ağaçtan dişili erkekli kalıpları hazırlanır, levha haline getirilmiş boynuz ya da kabuk sıcak suda yumuşatılır. Yumuşatılan bu malzeme kalıplar arasında sıkıştırılarak soğumaya bırakılırdı. Bu malzemeler üzerine bazen altın veya gümüş kakmalar da yapılırdı. Fil dişi zarflardaysa uygulama tıpkı ağaç zarflardaki gibiydi. Ancak fil dişi değerli bir malzeme olduğundan daha bir itinalı kabartma nakışlarla bezenirdi. Böylesine zevkli ve birer sanat eseri niteliğindeki işlerimiz yerine günümüzde pek çok evin büfesini uydurma bilbolar süslemektedir. En küçük bir sanat değerine bile sahip olmayan, üstelik hiçbir işe de yaramayan bu bilbolar ancak sanat zevkimizin ne kadar gerilemiş olduğunu göstermeleri bakımından dikkate değer. Oysa eski Türk evlerinde vitrinleri süsleyen, el emeğiyle ve sanat zevkiyle işlenmiş o zarif ve güzel zarflar, konukları ağırlamak gibi geleneksel bir işlevi de üstlenmekteydi. Evet sevgili dinleyiciler, eğer evinizde bu zarflardan bir tane dahi varsa, lütfen ona iyi bakın. Unutmayın, geçmişten günümüze kalan belki birkaç zarftan birine sahipsiniz. Bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar. Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere bel bölgesinde şiddetli ağrılara sebep olan omurilik daralmasından bahsedeceğiz. Omurilik daralmasının belirtileri nelerdir? Tedavi seçenekleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
1: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Hocam son yıllarda sıkça görülen bir hastalık haline geldi. Omurilik kanalı daralması. Bunun sebepleri nelerdir?
2: Şimdi omurilik kanalının daralması çok popüler olmasının sebebi bu hastalığın yapısını, insana verdiği zararı çok daha iyi anlamamızla birlikte gelişti. Evet. Bunun başta sebeplerinden birisi de görüntüleme tekniklerinin çok gelişmesiyle bu hastalık popüler oldu ve hastalara verdiği zararları daha iyi anlamaya başladık. Şimdi omurilik kanalının daralması dediğimiz zaman bir omurilik kanalı lafı var. Omurilik kanalının ne olduğunu kısaca bir anlatayım. Başın bitmesiyle birlikte ta kuyruk sokumuna kadar omurga dediğimiz bir sistem var. Bizi hem ayakta tutuyor hem de bu kuvvetli kemik sistemin içinde ortasında aşağı yukarı çapı işte 10 milim ile 16 milim arasında değişen bir boşluk var. Bu boşluğun içinde beyinden çıkan yani beynin devamı olan omurilik yer alıyor ve bel bölgesinde de sinirler haline geliyor, parça parça sinirler ta aşağı yukarı leğen kemiğine kadar bu devam eden bir yapı. Şimdi bu kanalın ortasındaki bu omurilik kanalı dediğimiz şey yani beyinden çıkan emirleri aşağıya doğru iletiyor. İşte boyunda kollara yayılıyor bu iletiler. Biraz daha aşağıda göğüs kafesine, biraz daha aşağıda iç organlara, karın içi, biraz daha aşağıdan da ayaklara giden sinirlere dağıtıyor. Şimdi tabii yani bu ne? Bir beyinle gövdenin son organları arasında bir aracı. Yani bir elektrik trafosunun dağıtıcısı gibi. Dolayısıyla bu kanal daralması dediğimiz olay, birazdan sebeplerine gireceğiz. İşte boyunda da olabilir, belde de olabilir. Evet, nerede olursa ona bağlı bulgular veriyor. Yani yukarıda olursa kollara giden bir takım emirler ve alt tarafa giden emirler. Daha aşağıda olduğu zaman sadece alt tarafa giden emirler de bir kesinti olduğu için hastalık şöyle yorumlayabiliriz. Yani bu kanal daralması yukarıda çok çok tehlikeli.
1: Evet hocam.
2: Aşağıda biraz daha sadece ayakları tuttuğu için kısmen daha az zarar verebilecek bir hastalık. Şimdi kanal daralması doğuştan olabilir.
1: Evet hocam.
2: Biraz evvel dedim işte bu kanalın çapı 10 milim ile 16 milimetre. Bazı kişilerin kanal çapı işte 10 milimetrenin altına indiği zaman doğuştan yapısal olarak bu kişiler doğuştan bu hastalığa sahipler. Ama kanalın bu çapta olması her zaman bir bulgu vermiyor.
1: Evet hocam.
2: İlerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Şimdi bir doğuştan olan tipi var. Bir de daha sonra yaşla birlikte işte omurganın yaşlanması dediğimiz dejenerasyonla birlikte kanal zaten doğuştan belirli bir çapa sahip. Kireçlenmeler, omurgadaki bozulmalar bu kanalı daraltıyor ve daha sonra bunda daha doğuştan olmayan, daha sonra edinsel dediğimiz, daha sonradan edinilmiş tipi oluyor.
1: Evet hocam. Hocam peki belirtileri nelerdir? Hastalığa ne gibi şikayetler geliyor size?
2: Şimdi bu hastalar genelde şimdi doğuştan olan tipini bir kenara koyarsak daha nadirdir bu. Daha çok halkın arasında gördüğümüz 45-50 yaşından hatta 60 yaşından sonra ortaya çıkan bir durum.
1: Evet.
2: Kanalın yaşla birlikte omurganın yaşlanması diyelim. Bir takım farklı değişimler oluyor. Omurga esnekliğini ve kuvvetini kaybetmeye başladıkça yaşla onun daha sağlam olması için bir takım kireçlenmeler, bağların kalınlığında artış oluyor. Bu artışlar hep kanalı daraltmaya neden oluyor ve belirtiler ortaya çıkıyor. Bizim en sık gördüğümüz belde olan tipi bunun ve inanın 60 yaşından sonra, özellikle 60-65 yaşından sonra özellikle yürüme güçlüğü yapan nedenlerin başında geliyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu iş nasıl yürüme güçlüğü yapıyor tabii. Bu hastalar genelde 60-65 yaşına kadar bir 10-15 senelik bel ağrısı dönemler oluyor ama yine de yaşantılarını devam ettirebiliyorlar, öyle çok kuvvetli bir bel ağrısı değil. Kanal çapı belirli bir şeyin altına geçtiği zaman hasta dışarı çıkıp yürümek istediği zaman 50 metre 100 metre sonra durmak zorunda kalıyor. Çünkü evet, ayaklarda ciddi bir ağrı, uyuşma gibi bulgular oluyor. Duruyor, 3-4 dakikada geçiyor bu, tekrar başlıyor. Zamanla bu 100 metreler 10 metreye kadar düşen hastalar gördüm.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yürüme güçlüğü yapması kanal darlığının başlıca belirtisidir.
1: Evet.
2: Yani bir kişi özellikle ileri yaşlarda, ben dışarı çıktığımda eskiden çok yürürdüm. Şimdi yürürken durmak zorunda kalıyorum, ayaklarım uyuşuyor, belim ağrıyor gibi bir bulguyla gelirse omurilik kanalının daralması bulgularının ortaya çıktığını varsayıyoruz. Tabii karıştığı hastalıklar da var.
1: Var hocam.
2: Şeyle. Evet.
1: Hocam peki bel fıtığı ile omurilik kanalı daralması aynı şey mi?
2: Değil efendim. Şimdi bel fıtığı omurgaların arasındaki kıkırdağın yırtılmasıdır. Ve bu yırtılmayla ayağa giden sinirlerden birinin üstünde baskı olur. Dolayısıyla ciddi bir, yani çok daha gürültülü bir tablodur. Hastayı çok kısa sürede zor durumda bırakır. Kanal daralması böyle değildir. Giderek ilerler. Yani önce bir sıkıntı azdır. Birkaç sene sonra daha çok olur. Sonra tekrar artar. Bel fıtığında ise olay böyle değil. Şiddetli ağrılar, ani başlayan ağrılar ve tek bacak ağrısı genelde olur. Kanal daralmasında ise iki bacak birden genelde ortaya çıkar. Bel fıtığı değil olay. Ama kanal daralmasında da prensip aynı. Yani sinirin sıkışması. Bel fıtığında bir tane sinir sıkışır. Kanal daralmasında ise bütün aşağıya giden, ayaklarımıza giden bütün sinirler sıkışır.
1: Evet hocam. Peki hocam, omurilik kanalı daralmasının tedavisi mümkün mü?
2: Elbette mümkün. Yeter ki tanıyı doğru koymakla mümkün. Bugün için kanal daralmasının tedavisi mümkün ve gerçekten etkili, yani gerekli zamanda etkili tedavi ettiğiniz zaman, ki birçok şeyde ameliyat da gerekebiliyor.
1: Evet.
2: Çünkü bir ortada yapısal bir olay var. Yani bu yapısal bir kemiksel daralmayı böyle bir ilaç verelim işte veya egzersiz verelim, genişletmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Ancak yeri geldiği zaman gerçekten etkili bir cerrahi tedaviyle düzeltmek mümkün ve bu hastalar yürüme mesafelerinin ciddi şekilde uzadığını fark ederler ameliyat sonrasında.
1: Evet hocam. Peki ameliyat öncesi ve sonrasındaki süreç nasıldır hocam?
2: Şimdi
1: hocam
2: ameliyat
1: demeden ben bir telefonum var. Hemen telefonunuzu bağlan. Alo.
0: Alo, iyi günler.
1: İyi günler, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
0: Ben Osman Yıldırım efendim, Fransa'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Benim hocama bir sorum olacaktı.
1: Tabii, sizi dinliyoruz.
0: Benim ben 6 senedir belim ağrıyor ve bacaklarımda uyuşma ve şey oluyor efendim, kas gerilmesi oluyor.
2: Evet. Evet, başka?
0: İşte ayakta fazla duramıyorum. Bacaklarım hemen yorgun düşüyor, oturma ihtiyacı duyuyorum efendim.
2: Evet, arayan kişinin şikayetleri biraz evvel bahsettiğim duruma uyuyor. Ancak burada sesi biraz bana genç geldi.
1: Evet.
0: Evet, 30 yaşındayım.
2: 30 yaşındasınız. İşte bu bahsettiğimiz kişi hani doğuştan olan kanal daralması denilen tabloya uyumlu. Yalnız birazdan da konuya gireceğiz. Bu hastalıkta karışan birçok hastalık var. Mesela kas hastalıkları. Bir takım kas hastalıkları var. Kanal daralmasına çok benzer. Damar hastalıkları var. Çok benzer. Genç insanlarda bunları da göz önüne almakta ciddi olarak fayda var.
1: Evet,
2: durumunuz bir kanal daralması dediğimiz bir şey olabilir arayan izleyicimizin. Mutlaka bir beyin cerrahisi doktorunun kendisini görmesinde fayda var.
1: Evet. Peki Osman Bey, geçmiş olsun efendim.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim efendim?
1: Buyurun.
0: Ben Fransa'da 6 senede nörolojiye gittim. Yani Paris'te herhangi bir hastane bırakmadım. Türkiye'ye de geldim, tedavi oldum ama herhangi bir sonuç alamadım efendim. Nöroloji doktoruna da gittim ama herhangi bir şey yok dediler.
1: Sonuç alamadım.
2: Yani tabii bu şimdi bir şey yok. Neden bir şey yok dediklerini bilmiyorum. Ben sadece sizin bahsettiğiniz şey omurilik kanalı daralmasının bulgularına benziyor dedim. Ayrıntılı, ayırıcı tanıya gitmek için sizi görmek lazım.
1: Görmeden hatta de bir şey diyemeyiz.
2: Bir şey söylemek mümkün değil.
1: Peki Osman tamam. Bey, geçmiş olsun efendim. Hocam, omurilik kanalı daralmasındaki ameliyat sürecinden bahsediyorduk az önce. Öncesi ve sonrası hastalarımızın neler yapması gerekiyor?
2: Şimdi omurilik kanalının daralması dediğimiz tabloda gerçekten çoğu zaman ameliyat gerektiriyor. Ama bence ameliyattan önce şöyle bir arkanıza yaslanıp bu hastada bunu yapabilecek başka bir neden olup olmadığını ameliyat öncesi mutlaka ayırt etmeniz lazım.
1: Evet.
2: İleri yaşlarda ayağa giden damarlardaki tıkanıklar da aynı bulguyu verir.
1: Evet.
2: Yani hasta ha omurilik kanalı daralması ha ayağına giden damarların tıkanması, yer yer tıkanması aynı bulgular verir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bir, öncelikle hastanın çok iyi muayene edilip ayak damarlarının çalışıp çalışmadığı, sadece omurganın MR dediğimiz görüntüleme tekniğiyle değil, ayak damarlarının da mutlaka ayırt edici tanıyı elde etmek lazım. Yoksa ayağına giden bir damar tıkalı olan bir kişide omurilik kanalı da tıkalı olabilir. Birini tedavi ettiğinizde veya ameliyat ettiğinizde diğeri devam edeceği için hiçbir fayda görmeyebilir ki zaten bu damar tıkanıklıkları dediğimiz aterosklerotik damar tıkanıklıkları ileri yaş hastalığıdır. Yani ikisi de hem omurilik kanalı daralması hem damarların tıkanması dediğimiz olay aynı yaşları sever. Ameliyat öncesi en çok dikkat edilmesi gereken konu doğru tanıp konu koymadığınızı çok iyi anlamaktır. Evet. Bunun için bir sürü teknik var. İşte ayak damarlarının anjiyosu, Doppler dediğimiz ultrasonu. Belinizi mutlaka MR'ı, gerekirse EMG dediğimiz sinir elektrosu, sinirlerin etkilenmesi. Artı diyabetik hastalar, şeker hastaları aynı bu bulguları verebilir.
1: Evet hocam. Bu
2: dolayısıyla yani hastanın şeker hastası olmaması, daha doğrusu şeker hastası elbette olabilir ama şeker hastalığına bağlı nöropati dediğimiz sinir ucu iltihabının olmaması lazım.
1: Gerekiyor.
2: Çünkü insanların beklentileri, yani bu ameliyatı olduğunuz zaman o yürüme mesafelerinin artması beklentisindedir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hastaya bir beklentiyi vereceğiz. Tamam, omurilik kanalı daralmış olabilir ama ayak damarları da tıkalı olabilir. Veya bir şeker hastası olduğu için polinöropati dediğimiz sinir ucu iltihabı da olabilir.
1: Evet.
2: Bunların hepsini gözden geçirip sadece kanal daralması varsa cerrahi denenebilir.
1: Evet.
2: Yani ameliyat öncesi mutlaka ayırıcı tanıyı çok iyi koymak lazım.
1: Hocam, ameliyat öncesinden bahsettik. Bir de sonrasında hastaların ne yapması gerekiyor? Yani ameliyattan sonra tekrar bu hastalık tekrar eder mi?
2: Şimdi kısaca bir ameliyattan bahsedip oraya geçeyim. Hı hı. Çünkü ameliyatın prensibi daralmış. Yani adı zaten omurilik kanalması, daralması. Nedir? Kanal genişletilecek.
1: Evet.
2: Burada da karar vermekte en önemli şey yani ne kadar kanalı genişleteceksiniz? Gerçekten kanal genişletmek öyle yapısal bir şeyi yani öyle kolay bir iş değil.
1: Evet.
2: Bunun için birçok yöntemlerimiz var. Genelde bel bölgesinde kanal darlığı hastanın bel fıtığı pozisyonunda yüzü koyun yatar tarzda arkadan girişimle oluyor. Bu kanalın arkasında bir kemik kanal var. Bu kanaldan bir takım manipülasyonlarla böyle yer alarak, kemiklerden biraz alarak kanalı genişletmemiz ve içinden geçen sinirlerin daha geniş bir ortamdan geçmesini sağlamak mümkün.
1: Evet.
2: Bunun için cerrahi tekniklerle birlikte, yani bazı malzemeler de halkın arasında platin diyorlar.
1: Evet.
2: Vidalama teknikleri her zaman gerekli değil ama bazen gerekli olabilir. Çünkü kanalı genişletmek için aldığınız kemik miktarı biraz arttığı zaman fazla olursa omurganın sizin ağırlığınızı ameliyat sonrası çekme olasılığıyla bir takım sıkıntılara maruz kalabiliyor. Dolayısıyla onu destekleyecek bir takım vidalama teknikleri veya başka sentetik materyaller bu ameliyatlarda biz kullanıyoruz. Genelde böyle bir ameliyattan sonra hasta bir bel fıtığı ameliyatı gibi değil, daha açık yapılan bir ameliyat. Yine de mikroskop kullanıyoruz. Hassas yerlerde sinirleri vermemek için. Halkın hemen sorduğu açık ameliyat mı olacağım, kapalı ameliyat mı, evet, çok sordukları bir şey var burada. Kanal darlığında böyle kapalı, yani oradan bir iğneyle gireyim, küçük bir delikle genişleyeyim, böyle bir şey olmaz yani. Bu gayet açık ve net, belirli, bütün dar olan yeri görecek şekilde açıp orayı genişletmek gerekir. Evet. Ameliyat sonrası genelde her şey yolunda gider, bir problem yoksa bir 24-36 saat sonra hasta ayağa kalkabilir. Evet. İleriye yönelik 2-3 haftanın sonunda bayağı eski kapasitesinden çok çok iyi olduğunu fark edecektir. Hı hı. Şimdi burada hastaların beklentileri dediğim gibi çok önemli. Şimdi kanal daralması ameliyatıyla bel ağrıları tamamen geçmez.
1: Evet hocam.
2: Çünkü o bel ağrısını yapan kireçlenme gibi nedenler daha devam etmektedir. Evet. Hastaların en büyük faydası yürüme kapasitelerini kazanırlar. Yani bir bakkala gideceğinde 5 kere duracağına direkt hiçbir şey yapmadan yürüyebilir. En önemli kazançları budur bu ameliyat sonucunda. Tabii başka nedenler yoksa, demin bahsettiğim gibi damar tıkanıklıkları, şeker gibi, sonuçları çok iyi bir olan ameliyattır. Tekrarlayabilir mi? Tabii biz kanalın bir kısmını açıyoruz. Bütün boydan boya, işte boyundan bele kadar açmak böyle bir şey mümkün değil. Bir üst mesafede veya bir alt mesafede darlıklar zamanla görülebiliyor. Seneler sonra. Ama benim daha çok gördüğüm, kemikten bir miktar aldığımız için hani üstüne binen ağırlığa bunun dayanamıyor gibi düşünüyoruz. Bu manipülasyonu yaptığımız yerlerde daha sonra bel fıtığı olabiliyor.
1: Evet hocam.
2: Ama bu da çok sık bir şey değil. Aldığımız kemikten kıkırdağa daha çok baskı oluyor. Dolayısıyla hastaların ileriye yönelik yaşam tarzlarında bu ameliyat olanlar mutlaka kilo vermeli.
1: Evet, çok önemli değil mi hocam? Kilo
2: çok önemli. 2-3 ayın sonunda da dışarıdaki yaradan bahsetmiyorum. İçerideki yaranın tam düzelmesiyle düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaları özellikle gerekli.
1: Evet. Hocam peki cerrahi olmayan tedavi yöntemleri nelerdir?
2: Şimdi cerrahi olmayan tedavi yöntemleri. Gerçekten kanal daralması varsa bunun tedavisi cerrahidir.
1: Evet.
2: Şimdi kanal daralmasının ara formları var. Yani işte daha hasta 300-400-200 metre gidebiliyor. Öyle 50 metrelere, 30 metrelere düşmemiş bu olay. Bu hastalarda zaman zaman antiinflamatuar, ödem giderici ilaçlar verebiliriz. Evet. Bağ dokularındaki ödem dediğimiz su tutulması biraz azalınca kanal çapı bir miktar genişleyebilir ve rahatlayabilirler. Fizik tedavi zaman zaman yine bu ödemi, eklemlerin rahatlamasını sağladığı için bu hastalarda fayda olur. Kilo vermeleri çok ciddidir bu hastaların.
1: Evet hocam, az önce ondan bahsediyorum.
2: Yani şimdi düşünün, bir kuvvetiniz var. Bu kuvvetiniz kilonuz nedeniyle sizi taşımıyor.
1: Evet.
2: Yani 100 kiloluk bir vücuda gereken kalori ayrı, güç ayrı, 70 kiloluk bir vücuda gerekli olan ayrı. Dolayısıyla ciddi kilo verirlerse bu durumu daha bir dönem devam ettirebilirler. Artı birçok hastada gözlemlediğim, kan sulandırıcı ilaçlar verdiğimizde bir miktar düzelmeler oluyor.
1: Evet.
2: Kan sulandırıcı ilaçların bu düzelmeyi yapmasının sebebi de, şimdi aslında o kanalın içinde sinirlerin sıkışması mekanik bir olay.
1: Evet.
2: Fakat o sinirler istediğiniz kadar sıkıştırın, ben ameliyatta o siniri alıyorum, böyle çekiyorum, böyle yapıyorum filan, hastada bir şey olmuyor sonunda. Evet. Ama peki o sıkıştırınca neden bir şey oluyor? Çünkü bu sinirlerin üstünde ince damarlar var. Bu damarlardaki dolaşım bozuluyor.
1: Evet hocam.
2: Dolayısıyla kan sulandırıcı verdiğiniz zaman bu dolaşımda kısmi düzelmelerle bir dönem idare edebiliyorlar. Bunun dışında standart böyle spesifik bir ilacı yok. Hani verelim o kanalı açsın. Evet. Hastada güllük gülistanlık devam etsin. Böyle bir tedavisi yok.
1: Hocam, bir de seyircilerimizden bir soru gelmişti bize. Şimdi o geldi aklıma. Tam o konuya değindik. Hastada omurilikte 5 dakika bir felç süresi oluyormuş. Ondan sonra o kanda pıhtılaşmalar oluyormuş. Sizin de az önce dediğiniz gibi kanda kan sulandırıcı ilaçlar veriliyormuş. Yani böyle bir durum var mı?
2: Yok, böyle bir şey duymadım.
1: Çünkü hani 5 dakikalık bir felç durumu oluyormuş omurilik daralması olayında.
2: Yok.
1: Ondan sonra onun orada kanda pıhtılaşmasından dolayı kaynaklanmış.
2: Yok efendim, bu ütopik bir şey. Böyle bir şey duymadım. Omurilik kanalı daralmasıyla böyle bir şeyin ilgisi olmaz. Yani çok ekstrem çok... böyle kaç senedir bu işi yapıyorum böyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet.
1: Çünkü bize de böyle bir soru geldi de onu şimdi size sorayım dedim hocam. Hocam omurilik daralmasından bahsettik. Peki omurga kayması nedir?
2: Evet, omurga kayması
1: aynı
2: da...
1: Aynı şey mi hocam bunlar?
2: Değil efendim, değil. Şimdi omurga kayması da yine dediğim gibi boyundan tabele kadar aşağı yukarı aktif olan 31 tane omurga var.
1: Evet.
2: Bazı kişilerde 32 de olabiliyor, omurga sayısı değişebiliyor. Şimdi bu kayma dediğimiz olay da yine daha çok bele mahsus bir olay. Boyunda olursa daha çok travmadır. Yani bir trafik kazasıdır. Havuzu atlama, balıklama atlama gibi bir olaydır. Evet. Belde olur. Üst üste dizili omurgalar ve aralarında kıkırdak var. Bel fıtığı yapan.
1: Hocam
2: o...
1: sözünüzü kesiyorum. Bir telefon, bağlantımız tamam. Daha var. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı.
1: Tabii sizi dinliyoruz.
3: Beyimin beli, yani bel omurgaları bir tarafı hemen hemen hepsi kemirilmiş halinde, hani CD'sini izledik, bir kenarı kalmış. Acaba onu hep ameliyattan da kaçıyor, ameliyat olmak istemiyor, ne tür bir tedavisi olabilir, ne yapacağız bilmiyoruz yani.
2: Şimdi ne dediğiniz tam algılamadım. Omurganın bir tarafının mı kalmış dediniz?
1: Evet.
3: Evet, hemen hemen bir tarafı böyle kemirmiş halde şu an.
2: Hanımefendi, dediğinizi çok anlayamadım. Şikayetinizi
1: tekrar
2: söyleseniz...
1: Tekrar alabilir miyiz efendim?
2: Ne sıkıntınız olduğunu söyleseniz daha iyi.
1: Evet.
3: Şimdi beynimin bel fıtığı var kendisinin. Şeyi çekildi, MR'ı çekildi ve CD halinde izledik. Omurgalarının bir kenarı hemen hemen kemirilmiş hali.
2: Öyle. Hanımefendi, siz bana ne sıkıntınız olduğunu söyleyin. Bel fıtığı falan, yani bir yeriniz mi ağrıyor, ayağınız mı uyuşuyor? Onu söyleseniz daha iyi.
3: Ayağı uyuş, yani sol ayağımda uyuşma oluyor ve şu an hiç kıpırdayamıyor.
2: Yani ağrınız mı var aynı zaman?
3: Hı, ağrısı var, evet.
2: Hanımefendi, bu durum işte biraz evvel bahsettiğimiz kanal daralması veya bel fıtığı olabilir. Omurganın bir tarafı çok eğrilmiş falan, bunlarla ilgilenmeyin. Belli ki ayağınıza giden bir sinirde sıkışma var. Bu durum kanal daralması da olabilir, bel fıtığı da olabilir, başka bir sebebi de olabilir. O nedenle yani omurganın yarısı kalmamış falan, böyle bir şey çok olası değil. CD'yi ben 26 senedir bu iş yapıyorum. Ben bile bazı zaman değerlendiremiyorum. Yani siz gördük de falan o şekle gelmiş düşünmeyin. Omurga öyle kolay kolay sizi yarı yolda bırakmaz. Sinirin üstünde nerede baskı varsa bunu tedavi ettirin veya ameliyat olun, düzelirsiniz siz.
3: Ameliyat olmak istemiyor. Sorun
2: ama orada. Yani şimdi bizim memlekette bir laf var. Hem Tekirdağ köftesi olacak, hem 2,5 porsiyon olacak, hem ucuz olacak. Yani bu gerekiyorsa bu size bu yapılacak. Özel bir şey bulunamaz sizin için.
1: Peki, geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz. Hocam omurga kaymasından bahsediyorduk.
2: Evet.
1: Buyurun.
2: Yani o kadar güzel söylüyor ki. Düzeleceksin diyorum. Ameliyat olacaksın.
1: Evet hocam.
2: Yok diyor. bu konu çok enteresan bir konu. Ben birçok hastaya bunu soruyorum. Şimdi odaya giriyor, iki büktüm.
1: Evet.
2: Düzelmek istiyor musun diyorum. İlk sorum bu.
1: Evet.
2: Evet, tabii ki düzelmek istiyorum diyor. Bence sen diyorum düzelmek istemiyorsun. Çünkü elinde çok kalın bir dosya var. Birçok yere gitmiş belli. Yok diyor, istiyorum diyor.
1: Evet.
2: Her şey yapılıyor. Muayene ediyoruz, karar veriyoruz. Sizin şöyle bir cerrahi işleme. Ben istemiyorum ya. Bak dedim, ben baştan haklıydım. Sen düzelmek istemiyorsun.
1: Evet.
2: Olay oraya
1: evet
2: geliyor.
1: Hocam.
2: Kitleniyor. Şimdi kayma olayına gelelim. Evet. Şimdi bu üst üste omurgalar var. Bunların sabit durması, bizim öne eğilmemizi, yana eğilmemizi, günlük hareketimizi, oturup kalkmamızı çok etkili bir organ. Şimdi bu omurgalar biri diğerinin önüne doğru kaymaya başlayınca, ki bu doğuştan olur.
1: Evet.
2: Birçok vakada, ama 35-40 yaşından sonra bulgu vermeye
1: çıkar.
2: Başlar.
1: Evet.
2: Başlangıçta vücut adeleler kuvvetlidir. Daha çok eskimemiştir. Yani makina diyelim, motor diyelim. Dolayısıyla belirli bir yaşa geldiği zaman aradaki kıkırdaklar da, o bel fıtığı yapanlar da bozulmaya başlayınca bulgular vermeye başlar.
1: Evet,
2: bir de ileri yaşlarda olan tipi vardır. İkisi de sonuçta bir omurganın diğer önünde kaymasıyla ortaya gelir.
1: Evet.
2: Ve bu kayma omurganın yüzde şu kadarı kaydı. Yani ilk %25'lik bölümü kayınca birinci derece deriz. %50'lik bölümü kayınca ikinci derece, böyle gider.
1: Evet.
2: Ama genelde üçüncü, dördüncü derecede zaten hayatta, yani
1: evet hocam,
2: ölüm değil belki ama ayakta dolaşmak mümkün değildir. Hı
1: hı.
2: Sonuçta bu kaymanın ortaya getirdiği durum çok şiddetli, seneler boyu devam eden bel ağrısı.
1: Evet.
2: Ve zamanla da omurilik kanalının daralması bulguları, hı hı, ortaya çıkar. Aynı biraz evvel olduğu gibi işte hastanın yürüme zorluğu vardır. Hı. Öne eğik yürür. Böyle hafif kambur yürür.
1: Evet.
2: Kendisine yanlışlıkla işte bunda kamburluk gelişiyor, kemikleri eridi falan gibi,
1: evet,
2: tanılar konulabilir. Böyle bir hastalıktır. Diğerinden kanal daralmasından farkı 50 yaşından sonra kayma daha önce tespit edilse çok hızlı ilerler. Yani birkaç sene, evet, içinde zor duruma sokar. Ve tek tedavisi vardır. Cerrahidir. Hasta
1: cerrahi
2: bulgu veriyorsa.
1: Evet hocam.
2: Ama hastada hiçbir bulgu yoksa, bazen bakıyorum ben, gerçekten kayma var ama hiçbir bulgu yok. Bunlara dokunmuyoruz. Yani şikayet, evet, olmayanlara.
1: Peki hocam, ilaçla tedavi mi gerektiriyor?
2: Yok. Yani bu tesadüfen başka bir nedenle çekilmiş bir MR'da, hı-hı, kayma görülüyor. Başka, hı-hı, bir işte böbrek filmi çekiliyor mesela, kaymayı görüyorsunuz.
1: Evet, o şekilde.
2: Onun gibi. Bu tip hastalarda bir şeye gerek yok ama çoğunlukta röntgende gördüğümüz hastaların %90'ında bir bulgular başlamış oluyor.
1: Evet.
2: Mutlaka cerrahidir. Farkı kanal daralmasından, cerrahide mutlaka bu kaymayı ilerlemesini durdurmak ya da bir miktar, evet, geri çekmek için bir takım, hı hı, cerrahi malzemeler kullanılır ki halkın arasında bunlara platin deniyor.
1: Evet hocam.
2: Bu tip vidalar veya başka destekleyici materyaller kullanmak lazım. Kanalı genişlettikten sonra genelde hastanın şikayetini yapan bu kaymadan çok gün içinde bu kaymanın oynamasıdır.
1: Evet,
2: yani
1: evet,
2: sizin hareketlerinizde, hı-hı, ağırlığınızda bu hareketi durdurucu bir takım ameliyatlardır. Bunlar tabii basit bel fıtığı ameliyatına göre biraz daha komplike ameliyatlardır. Ama sonuçları iyidir ve, evet, hastanın eski kapasitesine ulaşmasına neden olur.
1: Evet hocam. Hocam, eskiden de halk arasında bebeklerimizi kundaklıyorlardı omurganın düz durması için. Böyle bir şey var mı hocam?
2: Böyle bir şey
1: doğru
2: yok
1: mu, yanlış mı?
2: Böyle bir şey yok açıkçası.
1: Evet.
2: Sonradan bildiğim kadarıyla serbest bıraktı.
1: Evet, artık yok sanırım.
2: Yok.
1: Evet.
2: Sonra yine şimdi birkaç kişi de gördüm, böyle bir şey öneriliyor ama yani çocuğun...
1: Doğru bir şey değil.
2: Doğru bir şey değil.
1: Evet.
2: Belki de bu biraz da şeyden mi oluyordu o zaman? Hani çocuğu kundaklamadığınız zaman çocuğun eli kolu oynar, tırnağı uzar, kendine zarar verir,
1: evet,
2: falan gibi bir,
1: evet,
2: şey mi? Yani böyle bir şey doğru değil.
1: Evet hocam.
4: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Hocam, bir de omurga tümörlerinden bahsetmek istiyorum ben.
2: Omurga tümörleri, bunlar da günlük yaşantıda kimsenin Allah başına vermesin diyorum ama, aynen, verdiği de zaman ne kadar yorucu, sıkıntılı bir tablo, hı-hı, olduğunu görüyorlar. Şimdi omurga dediğimiz kemik yapının tümörleri var. Bir de demin bahsettiğimiz omurlik dediğimiz içindeki
1: farklı, mı hocam? Yani.
2: Farklı tabii. Şimdi omurga tümörü dediğimizde daha çok dışarıda koruyucu olan omurga ve onun kemik yapının tümörleri aklımıza geliyor. Ama bizim nöroşirurji beyin cerrahisi pratiğinde sık gördüğümüz yine bir tümörler var. İçindeki beynin devamı olan omurliğin kendi tümörleri var. Bu tamamen farklı bir konu.
1: Evet.
2: Ama omurga tümörleri daha sık görülen bir tümörler. Omurganın kanlanması çok yoğun bir doku. Yani en çok da bu nedenle metastaz dediğimiz başka yerdeki, yani bir akciğer tümörünün, bir prostat kanserinin sıçraması şeklinde görüyoruz biz omurga tümörlerini. Ne yapıyor? İşte kemikte yıkım başlıyor o tümörün yerleşmesiyle. Kemik yapı bozuluyor. Tümör dokusu doluyor. Tümör dokusu saldırmayı çok sever. Yani omurgada geldiği zaman omurga dışına doğru da büyüyebildiği gibi kanal içine de yürümeye başlıyor.
1: Hocam kaldığımız yerden
2: hemen
1: devam
2: tamam
1: edeceğiz.
2: Anladım.
1: Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
3: Sabiha Şaşmaz.
1: Buyurun.
3: Ben doktor beyle görüşmek istiyorum.
2: Buyurun efendim. Tabii. Ben dinliyorum sizi.
3: Hocam ben belimden rahatsızım.
2: Evet, geçmiş olsun.
3: Sağ ol. Kireçleme dediler. Kayma var dediler.
2: Evet.
3: Fizik gördüm. Bir fayda göremez. Şimdi yine bu sırada tedavi görüyorum. Fizik tedavisi. Eşya taşıyamıyorum. Yol yürüyemiyorum. Bacaklarım şişiyor. Ağrılarım çok.
2: Evet.
3: Bu kadar.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Tabii bunlar sizin söylediğiniz şeyler, yani kayma diyorsunuz. Bunların çok uzaktan yakından düzelmiyorsanız artık fizik tedaviyle falan bir ilişkisi yok. Muhtemelen ameliyat olmanız gerekiyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Omurilik kanalında daralma veya kayma hiçbir zaman ayaklarda şişlik yapmaz. Dolayısıyla başka bir damarsal probleminizin de buna eklenmiş olduğu belli.
1: Evet.
2: Onun için hani görmem lazım, bir şey diyemiyorum ama kayma lafı varsa, yani düzelmiyorsanız artık bir ameliyat gerekti gibi duruyor.
3: İyiliyorum doktor bey.
2: Ne yapıyorsun?
3: İyiliyorum yani, böyle kamburlaşıyorum yürürken.
2: Biraz evvel hani bunların hepsinden bahsettik. Yani sizin artık bir ameliyat dönemine gelmişsiniz. Hayatınızı zehir etmeden bu işi halledin. Ne kadar rahata, önce erken rahata çıkarsanız o kadar iyi olacak tahmin ediyorum.
3: Ama doktorlar ameliyat demedi şu ana kadar hiç. Şimdiki bak tedavideyim bu sefer.
2: Şimdi bilmiyorum efendim, yani demedilerse de
1: görmeden
2: nasıl söyleyeyim size ben.
3: Tamam hocam.
2: Geçmiş
1: Peki, geçmiş olsun Fahri.
3: Sağ ol, kolay gelsin.
1: İyi günler.
2: Omurga tümöründen bahsediyordum.
1: Evet.
2: Omurga tümörü, yani o kemik yapının özellikle metastaz dediğimiz başka yerden sıçrama tümörleri aşağı yukarı %90-95'tir bütün omurga tümörlerinde. Ve kanalı daraltarak, sinirleri sıkıştırarak, sırt omurlarında da çok olur bu. Çok hızlı iler.
1: Neden kaynaklanıyor hocam peki?
2: Şimdi mesela bu neden metastaz dediğimiz şey, işte akciğerinizde bir kanser var.
1: Evet.
2: Veya prostatınızda bir kanser var. Kalın bağırsağınızda bir kanser var. Bu kan yoluyla oradaki kanser hücreleri başka organlara sıçrıyor. Metastaz diyoruz biz bunu. Başka yere gitmesi bu tümörün. Sebep bu. Omurganın da dolaşımı, yani kan, çektiği kan miktarı fazla olduğu için bu işten fazlasıyla nasipleniyor.
1: Evet.
2: Ve tabii burada hasta bir esas başlangıçtaki o prostat, akciğer, her neyse, onunla uğraşırken bir de böyle bir darbe yediği zaman çok zorlaşıyor. Bir kere çok ağrılı bir durumdur başlangıçta. Omurgada metastaz veya tümör. İki, çok hızlı ilerleyebilir. Yani birkaç gün, birkaç hafta içinde ciddi felç olursunuz. Şimdi böyle bir düşünün. Siz prostat kanserinden tedavi oluyorsunuz. Bir de bu ekleniyor. Son derece zor bir durum. Ve genelde metastaz dediğimiz bu tip tümörlerle olan felçler ameliyatta filan da bir fayda da görmez. Çünkü bizim cerrah olarak bütün omurgayı çıkartalım, yerine başka bir şey koyalım filan, böyle bir şey mümkün değil. Bu tip hastalarda da bazen ameliyat yapıyoruz ama geçici ameliyatlar. Yani hastanın tedavisinin devam etmesi için ona zaman kazandırma, o kanalı genişletme gibi bir ameliyat yapıyoruz. Arkasından genelde bu hastaların standart radyoterapi dediğimiz Schwa tedavisi evet. görmesi gerekir. Omurganın metastaz dediğimiz bu tümörlerinin de görülme yaşı genelde, yani bir, kanser hastasıysa bir kere uyanık olmak lazım. Evet. Yani böyle bir ağrıyla geliyorsa. İki, 60 yaşının üzerinde böyle ani başlayan çok şiddetli bel ağrısı varsa evet. mutlaka bunu bu açıdan değerlendirmek lazım.
1: Evet hocam.
2: Yani bu hastanın basit bel ağrısıdır dememek evet. lazım.
1: Hocam yine bir telefonumuz var.
2: Tamam.
1: Alo.
9: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
9: Kolay gelsin. İyi günler. Ben Hüsna Kayrı. Van'dan arıyorum.
1: Buyurun.
9: Benim bir sorum olacaktı doktor bey.
1: Tabii, siz dinliyoruz.
9: Benim boynumda fıtık var. Ama çok ilerlemiş bir derecede değil. Ama düzleşme var. Düzleşme çok ilerlemiş. Yani düzleşecek bir şeyin kalmadığını söyledi doktor bey.
2: Evet.
9: Akupunktur tarzı boynuma 3 tane iğne yapıldı. Ondan sonra 10 günlük fizik tedavi. O arada da kas gevşeticiler, ağrı kesiciler falan kullandım. Yani söylediği şeylere uymaya çalışıyorum. İş yapmamaya falan. Yani doktor beni önerdiği her şeyi yapıyorum ama benim ağrım hiç dinmiyor. Yani
2: evet,
9: kolumdaki ağrı avuç içine kadar indi ağrılar.
2: Hanımefendi, şunu söyleyeyim öncelikle. Boyun düzleşmesi diye bir hastalık yok. Bel omurlarının düzleşmesi diye de bir hastalık yok. Bu düzleşmenin tamamen sebebini bulmak lazım. Genelde adale spazmı veya altta yatan fıtıktır. Yani sizin düzleşme diye bir şey, hastalık yoktur. Sonuna gelmişsiniz bu hastalığın falan, böyle bir şey yok.
1: Evet.
2: Alttaki boyun fıtığınız iyi tedavi edilirse ya da belki de cerrahi gerekiyordur. O cerrahi işlem uygulanırsa ne düzleşme kalır ne bir şey kalır. Düzleşmeyi falan aklınıza böyle sokmayın. Yani bu benim hastalığım düzleşme diye. Sizin hastalığınız omurganın, boyun omurlarının diski, yani boyun fıtığı.
1: Evet.
2: Bunun tedavi edilmesi gerekir. Düzelme olmadığına göre muhtemelen bu omurganın ameliyatta değiştirilmesi gerekiyor. Yani boyun fıtığı ameliyatı olmanız gerekiyor. Yani
9: hocam,
2: böyle değerlendirmek lazım.
9: Hocam kusura bakmayın da ben doktor beyle hani bu kaç gündür, bir 10 gündür artık fizik tedavi döneminde de konuşuyorum, yani uzman bir doktor. Yani diyor ki yani fıtık o kadar ilerlemiş bir fıtık değil diyor.
2: Hanımefendi,
9: yani
2: boyun fıtığı ameliyatı
9: şey yok diyor.
2: Boyun fıtığı ameliyatı çok ilerlediği için yapılmaz. Yani boyun fıtığının çok ilerisi gerisi falan yoktur. Sizde varsa, bulgularınız düzelmiyorsa, siz de bundan bıktıysanız, gerektiyse yapılır efendim.
9: Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica
9: hocam.
2: Ederim.
1: Biz teşekkür ederiz Hüsnü Hanım. Geçmiş olsun. Hocam, hastamızın da bahsettiği boyun fıtığı düzleşme, böyle bir şey gerçekten
2: şimdi
1: var mı?
2: Bu gerçekten var böyle bir şey.
1: Evet.
2: Boynun şöyle bir baktığınızda arkadan şöyle bir hafif bir tatlı bir eğriliği vardır.
1: Evet.
2: Şimdi omurgada bir hastalık olduğu zaman oraya binen yükü korumak için adeleler, bizi tutan
1: evet,
2: kalın adeleler
1: evet.
2: kasılır, düzleşme olur. Dolayısıyla siz altta yatan hastalığı düzeltmezseniz
1: evet.
2: bu düzleşmeyi yenmek geçmez. Mümkün
1: evet.
2: değildir. Özellikle gençlerde bu tip geliyor. İşte boynum düzleşti. Yani bu bir hastalık değil. Önce düzleşme bir hastalık değil. Normal 100 kişiyi alın böyle, sırayla röntgen çektirin. Bunların
1: evet.
2: aşağı yukarı 10 tanesi de düzdür ama hiçbir şikayeti yoktur bunun.
1: Evet.
2: Demek ki bu bir hastalık hali değil. Önemli olan altta yatanı tedavi etmek.
1: Evet hocam. Hocam, omurga tümörlerinden bahsediyorum.
2: Şimdi omurga tümörleri metastaz dışında bir de kendi tümörleri var. Kemik tümörleri.
1: Evet.
2: Bir de omurluğun içindeki, yani omurluk dediğimiz yapının, omurluk içindeki yapının tümörleri çok yavaş bulgu veren tümörlerdir. Hatta birçoğu bel fıtığı veya sinir hastalıklarıyla karışabilir.
1: Karışabiliyor, evet.
2: Bunlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Yani kanser değildir. Biz kanser dediğimiz zaman bulunduğu yerde çoğalan, orada bir takım hasar getirip başka yere de sıçrayan
1: evet.
2: tümörleri diyoruz. Biraz evvel omurga tümörleri. Ama omurilik tümörleri böyle değildir. İyi huylu tümörlerdir. Yani bulunduğu yerden başka bir yere sıçrama genelde olmaz bu tümörlerde.
1: Evet.
2: Her yaşta görülebilirler. Genç yaşlarda daha çok görülürler. Bazı ailevi tümörler de var.
1: Evet,
2: yani
1: hocam.
2: Aynı

0: daralmasına dönmek istiyorum. Karıştığı hastalıklardan bahsettiniz. Bunlar nedir? Biraz bize açabilir misiniz?
1: Evet. Şimdi hastalığın nesi var? Beli ağrıyor.
0: Evet.
1: Bu ağrı hatta arka plandadır. En çok yürüdüğü zaman problem yaratan bir şeydir. Yürüdüğü zaman durmak zorunda kalıyor. Hı hı. Şimdi aynı şey kalpten çıkan ana damarın yine kollara dağılıyor. Hı hı. Aşağıya doğru geliyor. Bu sefer ayaklara damarlar veriyor. Genelde işte ayaklara doğru ayrıldığı ilyak dediğimiz, femoral dediğimiz bir takım damarlarda zamanla damar sertliği olması nedeniyle aterosklerotik daralmalar meydana evet. geliyor. Yani aslında bu hastada bir damar hastalığı var. Bu damar hastalığı beyninde de olabilir. Biraz evvel yarı felç oldu, geçti evet, falan diyor. Evet, aynı
0: evet.
1: şey.
0: Evet.
1: Beynine biraz kan gitmedi. Sonra durum düzeldi. Kalp damarında da olabilir. Hı hı. İleri aşamasında enfarktüs geçiriyorlar. Aynı şey bu ayak damarlarında da olabilir. Dolayısıyla hasta şimdi yürümek istiyor. Belirli bir mesafeden sonra aşağıya daha çok kan gidecek ki oksijen taşısın.
0: Evet.
1: Bu gidemiyor. Oksijen yeterli olmuyor ayaklarda. Durma ihtiyacı hissediyor.
0: Evet hocam.
1: Dolayısıyla bizim ayırt etmemiz gereken önemli şey bu. Hı hı. Genelde de hastalık demin omurilik kanalı daralması ileri yaşları sevdiği için bu damar sertliği de ileri yaş hastalığı.
0: Evet hocam.
1: Ben bugün artık omurilik kanalı daralması nedeniyle ameliyat edeceğim her hastaya böyle bir şey olmadığını test ettiriyorum.
0: Evet.
1: Yani bu varsa kendilerini uyarıyorum.
0: Hı hı.
1: Belki erken aşamada diyorum, daha henüz bulgu yapmıyor ama ileride yapabilir bakın. Veya bu da var, olmaz. Yani ikisi birden varsa sizin beklentilerinizi karşılamaz. Damarsal problemi çözdükten sonra diğerini çözmek lazım gibi.
0: Hocam son kez sizin de izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
1: Ben özellikle gelen telefonlarla ilgili
0: evet.
1: özetlemek. Bir hastalığın başlangıcı veya sonrası yoktur. Ya bel fıtığısınızdır ya değilsinizdir. Başlangıç demek daima hafif almayı gerektirir. İzleyicilerimin bu konularda tedavilerimiz veya cerrahi ameliyatlarımızın sonuçlarını gerçekten çok iyi anlamaları bizim başarımızı arttırıyor. Yani iletişim çok önemli ameliyatta. Ama şunu bilin ki bu biraz evvel bahsettiğimiz kanal daralması, bel fıtığı, kayma gibi ameliyatlarda en iyi ameliyatı olsanız bile daha sonra size düşen bir takım görevler var. Yaşam stilinizin değişmesi, vücudunuzda bir takım kilo değişiklikleri ve spor gibi. Bunu hiç ihmal etmeyin diyorum.
0: Peki hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte aramızda gastroenteroloji uzmanı Turhan Çağlan ile birlikte olacağız. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını yemin ederek beğendiren kimseye kıyamet günü merhamet edilmeyecek, acınmayacaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz unutkanlık. Değerli dinleyenler, unutmak nerelerde özür, nerelerde özür değildir? Buna birkaç örnek verelim. 1. Namaz kılarken farzı unutmak özür olmaz. Namazı yeniden kılmak gerekir. 2. Namazda sünneti unutmak özür olur, namaz tamam olur. 3. Namazda vacibi unutmak da özür olur, ama secde-i sehivle tamamlanmış olur. 4. Namazda secde-i sehvi unutmak da özürdür. Unutulunca namaz tamam olur. 5. Unutunca namazın kazaya kalması günah olmaz. 6. Namazda unutarak bir önceki zamm-ı sureyi okumak özürdür, mekruh olmaz. 7. Tertip sahibi namaz içindeyken önceki vakti kılmadığını unutursa, namazdan sonra hatırlasa da kıldığı namazı sahih olur. Çünkü unutmak özürdür. Tekrar kılmak gerekmez. 8. Camiye, cemaate gideceğini unutup soğan sarımsak yiyen cemaate gelmez. Unutması özür olur. 9. Ramazanda unutup oruç tutmayınca o orucu kaza etmek farz olur. Unutmakla oruçtan kurtulmuş olmaz. 10. Oruçluyken unutarak yiyip içmek özürdür. Orucu bozmaz. Yanılmak, unutmak gibi değildir. Akşam oldu sanarak yiyip içenin orucu bozulmuş olur. Fakat kefaret gerekmez, kaza gerekir. Bunun gibi imsak vakti çıkmışken çıkmadı sanıp yiyip içenin orucu sahih olmaz. Yarın oruç tutacağım diye niyet edip de unutup tutmayan oruç tutmuş sayılmaz. 11. Yeminde unutup yapmayacağım dediği şeyi yaparsa yemini bozulmuş olur. Yemin kefareti vermesi gerekir. 12. Birine selam söyle dense, selam götürmeyi kabul edenin o selamı götürmesi farzdır. Unutursa günah olmaz. Unutmalar, hatalar farklıdır. Birkaç örnek verelim. 1. Oruçluyken unutup yiyip içmekle oruç bozulmuş olmaz. Hiç hatırlamazsa oruç sahihtir. Hatırlayınca bırakması gerekir. Bırakmayıp yemeye devam ederse orucu bozulmuş olur. 2. Abdestsiz namaz kılsa, abdestsiz olduğunu hatırlamasa namazı sahih olur. Abdestsiz olduğunu hatırlarsa o zaman namazını iade etmesi gerekir. Unutmuştum demesi mazeret olmaz. Unutması günah olmaz, fakat hatırlayınca iade etmesi gerekir. 3. Guslederken kuru yer kalmış olsa, kuru yer kaldığını bilmese guslü sahih olur. 4. Unutarak vaktin namazını kılamayıp kazaya kalsa günah olmaz. 5. Vitir namazında kunut dualarını unutsa, namaz içinde hatırlayınca secde-i sehivle namazı tamam olur. Secde-i sehvi de unutursa yine unuttuğu için namazı tamamdır, ama bir farzı unutsa, mesela iftidah tekbirini unutsa, sonra unuttuğunu kesin olarak anlasa namazı yeniden kılması gerekir. Hatırlamazsa namazı sahih olur. Vesveseye itibar etmemelidir. 6. Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, bulaşan yeri unutsa, zannettiği yeri yıkasa temizlendi kabul edilir. 7. Unutarak veya yanlışlıkla başka şey diye alkol içilse günah olmaz. Unutkanlığa sebep olan çok şey vardır. Bazıları şunlardır. Günah işlemek. Günahı çok olanın unutması çok olur buyuruluyor.
sabah namazı vakti uyumak, dünya için çok üzüntü, dünya ile çok meşgul olmak, tuzlu et yemek, çok sıcak yiyip içmek, çok şaka yapmak, mezarlıkta gülmek, mezar taşlarını okumak, tuvalette abdest almak, çok cünüp durmak, ellerini elbisesine silmek, camiye sol ayakla girmek, avret yerine bakmak, çok aç durmak, hep tok durmak, işlerin dağınık olması, kötü kokulu şeyler yemek, uyuşturucu kullanmak, ekşi elma yemek. Zihni açan ve unutkanlığı gideren şeyler de şöyle sıralanabilir. Kereviz, kuru üzüm, çörek otu yemek, koyun sütü içmek, başı gül yağıyla yağlamak, badem yemek, misk ve karanfil kullanmak, kimyon unu koklamak, öd buharını teneffüs etmek, bal yemek. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, hacamat aklı artırır, hafızayı kuvvetlendirir. Hafızayı kuvvetlendirmek için bal yiyin. Kabak dimağı besler, aklı artırır. Değerli dinleyenler, unutmamak için günah işlememek gerekir. Daima Allahü Teala'yı anmalı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, söyleyeceği şeyi unutan, hatırlamak için bana salatu selam getirsin. Büyük bir zata bir dua et de şu olsun dediler. O da dua ediyor ve o iş oluyor. O duayı bize de öğret diyorlar. Öğretiyor. Fakat onlarınki kabul olmuyor. Sebebini soruyorlar. Bu 30 senenin mahsulüdür. 30 senedir dua ediyorum. Siz de devamlı edin, bir gün duanız kabul olur buyuruyor. Bir kimse yazı yazarken unuttuğu, hatırlayamadığı şeyler oluyormuş. Resulullah Efendimiz ona buyuruyor ki, kalemini kulağına koy, söyleneni daha iyi hatırlarsın. Ne yazacağını unutan kimse, kalemini kulağına koymalı ve Resulullah'a salavat-ı şerife getirmelidir. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salatü selam getirsin. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bu yolun büyükleri, kendilerine bağlı olanlardan gafil değildir. Bu büyükler talebelerine, evlatlarından daha çok düşkündür. Dua ederken, önce talebelerine dua ederler. Bir talebe, ahirette beni cehenneme atacaklar diye çok ağlarken, hocası ona niçin böyle ağlıyorsun der. O yine ağlayarak, hocam ya beni unuturlarsa, ya ben orada kaybolursam der. Hocası da, evladım eğer sen unutursan onlar da unuturlar. Eğer sen kaybedersen onlar da seni kaybederler. Sen unutmazsan, kaybetmezsen unutulmaz ve kaybolmazsın. İş sende biter der. O bakımdan biz irtibat kurduğumuz müddetçe onların bizleri unutması mümkün değildir. Unutmazsak unutulmayız. Evliya Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış kamil insan demektir. Cenab-ı Hakk'ın merhamet, şefkat sıfatıyla sıfatlanmışlardır. O zaman siz elinizi uzattığınızda mübarek zatın hayır demesini düşünmek bile yanlış olur. Onun için iş bizde. Büyük zatları sevmek nimeti, onların sevdikleriyle beraber olmakla, kitaplarını okumakla, kitaplarını yaymakla muhafaza edilir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ubeydullah Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Günah zehir gibidir. Bu zat buyuruyor ki, çok korkunuz Allah'tan. Sakının, çok sakının her haram ve günahtan. Nitekim evliyadan bir mübarek zat vardı. Allah korkusu ile her günahtan kaçardı. Gençliğinde bir kadın geldi bir gün yanına. Konuşup çirkin bir iş teklif eyledi ona. O bunu işitince kan beynine sıçradı. Hiç cevap vermeyerek oradan uzaklaştı. Ve başladı kaçmaya o kadının şerrinden. O ahlaksız kadın da koştu onun peşinden. Günah korkusuyla kadından kaçar iken, birdenbire önüne bir çukur çıktı birden. Şöyle bir nazar etti, derindi içerisi. Haram işlemektense yoktu başka çaresi. O edepsiz kadın da geliyordu ardından. O çukura atlayıp kurtuldu o kadından. O hadiseden sonra geçti çok uzun yıllar. Yaşı da ilerleyip oldu hem çok ihtiyar. Gençlikte yaşadığı halleri düşünürken, bir ara hatırına bu kadın geldi birden. Duydu bir an nefsinin şöyle söylediğini. Niçin kabul etmedin onun o teklifini? Peki deyip o çirkin fiili işleseydin, sonra da pişman olup istiğfar eyleseydin. Nefsinden bu düşünce gelince kendisine, çok fazla üzülerek şöyle dedi nefsine, ey günahlarla dolu, habis ve alçak nefis! Senin böyle düşünmen ne çirkindir ve ne pis! 40 yıl önce genç iken böyle düşünmedin de, şimdi mi düşünürsün bu ihtiyar halinde? 40 senedir çektiğin mücahede, riyazet, ne oldu gece gündüz o çalışma, o gayret? Gençken yüz vermedin de sen o adi kadına pişman mı oluyorsun şimdi o yaptığına? Ey nefsim, sen ne alçak, ne hainmişsin meğer. Şu ihtiyar halinle düşünürsün bak neler. Öyle çok üzüldü ki nefsinin bu sözüne, günlerce rahat uyku girmez oldu gözüne. Halbuki girmemişti o günaha o zaman. Sırf bu düşüncesine üzülüp oldu pişman. O kadar yükseldi ki bu pişmanlığı ile böyle yükselemezdi hiçbir ibadetiyle. Peygamber Efendimiz hadiste bildirmiştir. Günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Kalp gözüyle bakanlar açıkça görürler ki günah zehir gibidir yahut da ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile, yahut tutabilir mi ateşi eliyle?

Ata bin Meysere el Horasani Hazretleri buyuruyorlar ki, cehennemin en pis kokan yeri zina yapanların bulunduğu kısımdır.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii İslam dini, dinimiz daha Peygamber Efendimiz'den itibaren yerinde saymadı. Birçok dünyanın birçok bölgesine, hatta dünyanın tamamına yayıldı. Herkesin haberi var. Bu tabii öyle hani şimdi diyelim teknoloji falan ileride burada olan şeyi Amerika'daki, Japonya'daki hemen duyabiliyor ama bunun işte 1400 yıl öncesi, 1300 yıl öncesi, 1200 yıl öncesini düşünürsek bu öyle kolay bir şey değil. Yani dinin yayılması, başkalarına ulaştırılması, başkalarının kurtulması için de Müslümanlar başta Peygamber Efendimiz olmak üzere büyük çaba sarf etmişler. Hayatlarını ortaya koymuşlar. Şimdi bu sadece onlara mı görevdi? Yani şu zamandaki Müslümanlar, kadın erkek fark etmez, genç ihtiyar fark etmez, onların da böyle bir vazifesi var mı? Yani dini başkalarına ulaştırma, doğru olarak öğrenilmesi konusunda çalışmak gibi.
1: Mustafa Bey, güzel söylediniz. Şimdi ilk Peygamber Efendimiz'i görüp de İslamiyet'i doğru olarak öğrenip dünyaya yayan Ashab-ı Kiram'dır. İlk Müslümanlardır. Bunlar Arap Yarımadası'ndan çıktılar. Yani sıcak bir iklimden çıktılar. Kafkaslara, Çin'e gittiler. Anadolu'yu baştan sona daha İstanbul'a geldiler. İstanbul'un fethi için Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh hazretleri burada. Balkanlara geçtiler. Kuzey Afrika'yı baştan başa geçerek İspanya, Portekiz'e oraya geçtiler. Bunlar bir daha da memleketlerine dönmediler. Bunlar evliydi, çoluk çocuklar vardı, evler, barklar vardı. Ama bunlar terk ederek gittiler. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala halife-i müslimin olunca Ashab-ı Kiram'a hitaben hani Peygamber Efendimiz'i gören, onun sohbetinde bulunan, Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak öğrenen ve insanlara bunları ulaştıracak kahramanlar nerede deyince Ashab-ı Kiram'dan Arap Yarımadası'na kimse kalmadı. Çıkış o çıkış, bir daha geri dönmediler. Gittikleri yerlerde vefat ettiler. Anadolu'da falan birçok Ashab-ı Kiram kabiri var.
0: Tabii.
1: Bir daha dönmediler.
0: İstanbul'da bile var. Yani sadece Eyüp Sultan Hazretleri değil, başka birçok var.
1: Mesela şeyde Arap Camii deniyor, evet. Karaköy tarafından. Onlar Ashab-ı Kiram zamanında gelince yapılan ilk adımı onlar atmışlardı. Dolayısıyla siz de ifade ettiniz, bütün peygamberler aleyhim salavat ve teslimat sıkıntı çektiler. Allah Teala'nın dinini yaymak için. Halbuki bunlar peygamberlerdi. Peygamber idiler. Ve bunlar kontrol altında bulunduğu için de bunlar azap görmeyeceklerdi. Değil mi?
0: Tabii.
1: Nasılsa Allah-u Teala bizi böyle yaratmış, yan gelip yatalım demediler. Ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük sıkıntıyı da ben çektim buyuruyorlar. Hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı da ben çektim buyuruyorlar. Şimdi bu konuda bize yakın zamanda, yani Peygamber Efendimiz zamanından aşağı yukarı 1000 sene geçtikten sonra dünyaya gelen ve halen Hindistan'da betun bulunan Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin torunlarından İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli bir kitabı var. Bu kitabın birinci cildinin 193. mektubunda bu zat buyuruyor ki bugün Müslümanlar kimsiz kaldı. 400 sene önce yazıyor bunu. Din düşmanları her taraftan saldırıyor. Şimdi daha beter saldırıyorlar. Bugün İslam'a hizmet için 1 lira vermek başka zaman verilen binlerle liradan daha çok sevaptır. İslam'a yapılacak en büyük hizmet Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp gençlere dağıtmakla olur. Hangi talihli kimseye bu hizmet nasip edilirse çok sevinsin, çok şükretsin. İslam'a hizmet etmek her zaman sevaptır. Fakat İslam'ın zayıf olduğu yalanlarla, iftiralarla Müslümanlık yok edilmeye çalışıldığı bu zamanda, bizim zamanımız öyle, Ehl-i Sünnet itikadını yaymaya çalışmak kat kat daha çok sevaptır. Kat kat daha çok sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab-ı Kiram'a hitaben buyurdu ki siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allah-u Teala'nın emirlerinde ve yasaklarından 9'una uyup 1/10'ına uymazsanız helak olursunuz. Azap görürsünüz. Sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki o zaman emirlerin ve yasakların yalnız 1/10'unu yapan veya uyan kurtulacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: O zaman bu zaman mı?
1: İmam Rabbani Hazretleri 400 sene önce başladı buyuruyor bu zaman.
0: Evet.
1: Başladı. Daha da aynı şekilde artarak gidiyor kıyamete doğru. Hadis-i şerifte bildirilen zaman işte bu zamandır. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını, sözlerini yaymak için keramet sahibi olmak, alim olmak şart değildir.
0: Evet.
1: Ne güzel söylemişler ama.
0: Ben ne anlarım, ben bilmiyorum, yok yani mazeret.
1: Kitabı al götür aynı şekilde
0: ver o zaman.
1: Kadar.
0: Tabii.
1: Her Müslümanın bunu yapmak için uğraşması lazımdır. Efendim işte alim olanların, ondan sonra işte dili dönenlerin, konuşabilenlerin demiyor. Kadın erkek istisnası yok. İstisnası yok. Allah Teala rahmet eylesin. Vefat eden patronumuz, abi derdi. Enver abiler bir şey naklederlerdi. Yani İslamiyet'e hizmet için. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını ya bedenen dağıtacaksın yahut da malen destek vereceksin. Bu ikisi de yoksa sende bedenin yok, felçlisin, yatıyorsun ve maddeten de paran yok. O zaman elini açacaksın, elini açacaksın, öyle buyuruyor kitaplarda, elini açacaksın. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenleri muvaffak eyle, muhafaza eyle diye dua edeceksin. Dördüncüsü olmayın derlerdi. Ya 400 sene önce İmam Rabbani Hazretleri de aynı şeyi buyuruyor. Her Müslümanın bunu yapmak için uğraşması lazımdır. Fırsatı kaçırmamalıdır. Kıyamette her Müslümana bunu soracaklar. İslam'a niçin hizmet etmedin diye soracaklar. Siz de bunu soruyorsunuz ya. Her Müslümana. Kadın, erkek. Benim ne gücüm yetiyor? Bir kitap alıp verirsin. Ben dağıtamam ki. Veremem ki. İyi o zaman 3 kuruş 5 kuruş aynı şekilde dağıtan birisine gönder. Değil mi?
0: Doğru.
1: Onlar versinler. Özür, bahane kabul edilmeyecektir. Dünyada hastaydım, ustaydım, otobüs gelmedi, elektrikler kesildi. Televizyonda diziyi kaçıracaktım falan. Yok öyle mazereti yok. Tamam. Peygamberler insanların en üstünleriyken hiç rahat oturmadı. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için gece gündüz uğraştılar. Bu yolda çalışırlarken Allah-u Teala da bunlara yardım eder, mucize yaratırdı. Bizim de Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, sözlerini yaymamız ve Müslümanlara iftira edenlerin yalancı olduklarını gençlere, dostlara bildirmemiz lazımdır, şarttır. Bu yolda malı, kuvveti, mesleğiyle çalışmayanlar, bak üstüne bası bası söylüyor, bu yolda malı, kuvveti, mesleğiyle çalışmayanlar azaptan kurtulamayacaklardır. Aa ben 5 vakit namazını kılıyorum ama din-i İslam'ın yayılmasına hiçbir katkıda bulmuyorsun. Bu yolda çalışırken sıkıntı çekmeyi büyük saadet, büyük kazanç bilmelidir. Peygamberler Allah-u Teala'nın emirlerini bildirirken çok sıkıntı çekerlerdi. Onların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam benim çektiğim eziyet gibi hiçbir peygamber eziyet görmedi buyurdu. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından herhangi birisini birisine verirken peşinen peygamberlerle bu insanlar karşı çıktı mı? Çıktı. Peki onların diniyle herhangi onların ümmetinden birisi bir kitap olarak vermeye kalktığı zaman, aa canım ben seni bekliyordum, hoş geldin, nerelerde kaldım, gel senin boynuna sarılayım demeyecek ki. İstemiyorum diyecek ya. Hatta o kitaplar yanlış diyecek, bozuk diyecek, tamam
0: Yakmak lazım diyecek.
1: Yok etmek lazım.
0: Yok
1: bunları.
0: Etmek lazım.
1: Öyle diyecek. Bunlarla da karşılaşacaksın. Onu peşin peşin kabul edeceksin. Onu peşin peşin kabul edeceksin. Yoksa hani dışarıda seni beklemiyor insanlar. Geldi aynı şekilde bana anlattı. Şimdi mesela biz TGRT'de Huzurat-ı Orta bunu naklediyoruz. TGRT FM'de İslam ve Toplum Programı. Türkiye gazetesi var, her gün bizim sayfası var, oradan naklediliyor. Ondan sonra bu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını Hakikat Kitabı basıyor. Zaman zaman aynı şekilde Tam İlmi Hal İslam Ahlakı oradan aynı şekilde bölümler de burada Huzurat-ı Orta veriliyor. Hatta TGRT belgeselde diğer Ehl-i Sünnet alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hayatları, onların sözleri, hatta kabirleri bile aynı şekilde gösteriliyor. Senin de bir katkın olması lazım değil mi?
0: Evet.
1: Siz yapıyorsunuz, yani Allah razı olsun, teşekkür ederim, çok iyi falan filan.
0: Siz yapıyorsanız biz de yapmış sayılırız.
1: Şimdi Allah rahmet eylesin, bir Saşan amca vardı, onun yanında beraber gitmişler böyle. İşte esnafa anlatıyor falan, hani Allah'tan en dinle hizmet etmek lazım, şöyle yapmak lazım, işte bak kitapları alıyoruz, dağıtıyoruz, ondan sonra şunları yapıyoruz, bunu yapıyor falan adamcağız. Maşallah Hasan Bey, maşallah Hasan Bey, maşallah ne güzel hizmet ediyorsunuz falan demiş. Maşallah da demiş, bu değirmene su lazım demiş, kesenin ağzını biraz aç. Adam demiş ki Hasan Bey, Hasan Bey demiş, istediğin can değil ki verelim. Sen de bir para istiyorsun. E şimdi bakıyorsun açmıyor. Ama bunun hesabı var. Hele bu zamanda, gerçi önceki zamanlarda İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemlerde de din adamı kılığında din düşmanlar vardı. Şimdi Mustafa Bey, adam açık açık din düşmanı olsa ona karşı gardını alırsın.
0: Evet.
1: Ama adam sarıklı sakallı, mesela bu Mason Abduh gibi, Cemalettin Efkani gibi adamlar sarıklı sakallı. Müslüman görünümlü. Veyahut da adam İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, prof bilmem ne. Ya da İmam Hatip Okulu'nda öğretmen. Ya da Kur'an kursunda muallim. Diyorsun ki ya bu adam dini iyi biliyor falan, herhalde bu yanlış söylemez. Zanlıyla yaklaşıyorsun. Tamam mı? Bu yılan sokmaz diye yaklaşıyorsun. Halbuki öbürsünden daha tehlikeli ve zehirli bu yılan. Onun için kitaplarda böylelerine katı tarik denmiş. Ne demek katı tarik? Yol kesici demektir.
0: Eşkıya.
1: Eşkıya. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Ve bizi de bu büyüklerin buyurduğu şekilde hareket etmeyi, bize de bu büyüklerin buyurduğu şekilde hareket etmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak inşallah.
0: Amin hocam, teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir ağaçtan insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma'nın kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat Hazreti Fatıma'dan bunun sebebini sordular. Bu sırrı açıklayamam, dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tekrar sordu. Cevap verip dedi ki, babam bana, Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene bir kere arz ederdi. Bu sene iki kere arz etti. Vefatımın yaklaştığını anladım, dedi. Bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın, buyurdu. Bunu işitince de güldüm, dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet. İçeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım, dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allahü Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok, dedim. Bunun üzerine, ey Fatıma, beni men eyleme, benim içeri girmem lazımdır, diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir. İzin ver içeri girsin, buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince eshab-ı kiram radıyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenini yıkarken sanki bana gayıptan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali Resulullah'ın cenazesini yıkarken mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun. Hayatın da mematın da ne kadar güzel, dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o serçeşmenin bereketidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gâibten bir nida geldi. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulillah ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her nefs ölümü tadacaktır. Ecrinizi kıyamet gününde bulursunuz, diyordu.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Bu mektup, bir Sâliha hanıma, rahmetullahi teâlâ aleyha, yazılmış olup, kadınlara lazım olan nasihatleri bildirmektedir. Kâfirlerin bayramlarında, onların yaptıklarını yapmak, hep şirktir. Hem Müslümanlığı, hem de kâfirlik ibadetlerini yapan, müşriktir. Kâfirliği beğenen de müşriktir. Müslüman olmak için kâfirlikten kaçınmak lazımdır. Mü'min olmak için şirkten sıyrılmak şarttır. Hastalıktan kurtulmak için putlardan, heykellerden, papazlardan imdat beklemek şirktir ki, bu hal Müslümanlar arasında yayılmıştır. İhtiyaçlarını putlardan, heykellerden istemek, kâfirliktir. Allah'a düşmanlıktır. Nisa suresi 59. ayetinde mealen, onlara, kâfirlere inanmayınız dediğim halde, onlar, kâfirlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Şeytan onları aldatıyor, buyuruldu. Kadınların çoğu, bilmeyerek bu belaya düşüyor. Ne oldukları bilinmeyen bir takım isimlerden medet bekleyip, bunlarla beladan kurtulmak istiyorlar. Kâfirlerin adetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Hinduların bayram günlerine ve ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri ve hele kadınlar kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Şeyhler için, türbeler için kurban adıyorlar. Götürüp mezar başında kesiyorlar. Fıkıh kitapları bunu da şirk saymaktadır. Bazı kimseler daha ileri giderek böyle kurbanları cin kurbanı oluyor diyorlar. Dinimiz bunu reddediyor ve şirk sayıyor. Şeyhler için tuttukları oruçlar da böyledir. Bir takım isimler uydurup o isimlere niyet ediyor, iftar zamanı her oruç için hususi yemekler şart ediyor ve gün de tayin ediyorlar. İşleri bu oruçlar sayesinde oluyor sanıyorlar. Bu da ibadette şirktir. İşleri hasıl olmak için başkasına ibadet etmektir. Bunun çirkinliğini iyi anlamak lazımdır. Halbuki hadis-i kutsi'de buyuruldu ki, oruç benim için tutulur. Onun karşılığını ben veririm. Yani oruç yalnız benim için tutulur. Bana oruçta başkası şerik olamaz. Reddül Muhtar'da zebaihı anlatırken sonuna yakın diyor ki, makam sahipleri gelince hayvan kesmek haramdır. Çünkü Allah'tan başkası için hayvan kesmek şirk olur. Keserken Allahü Teala'nın ismini söylese de haramdır. Eğer gelene yedirmek için keserse haram olmaz. Çünkü misafire ziyafet vermek İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Misafire ikram etmek sevaptır. Temel atılırken hastalık gelince, hasta iyi olunca hayvan kesmek helal olmaktadır. Çünkü etleri fakirlere yedirilmektedir. Hamevi de böyle demektedir. Dileği olursa, Allah için hayvan kesmeyi adak yapmanın da böyle olduğu, Bahr-ül Raik'ta yazılıdır. İlmin ve alimlerin kıymeti. Hadis-i şerifte, alimler arasında kıymet bulmak için ve cahillerle mücadele için ve her yerde meşhur olmak için din bilgisi öğrenen ilim adamı, cennetin kokusunu bile duymayacaktır, buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, mal toplamak ve bir mevki elde etmek ve hayvani arzularına kavuşmak için ilm öğrenen ve ilmiyle amel etmeyen kimse, İslam alimi değildir. Diğer bir hadis-i şerifte, dünyalık ele geçirmek için ilm öğrenen, dünyada mal ve mevki elde eder. Ahiretteki kazancı ancak cehennem ateşi olur. Böyle ilmin faydası yoktur. Böyle ilmden kaçmak lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte, Ya Rabbi, beni faydasız ilmden koru, buyuruldu. Bir Müslümanın öğrenmesi lazım olan bilgilere, İslam ilimleri denir. İslam ilimleri iki nevdir. Din bilgileri ve fen bilgileri. Her Müslüman erkeğin ve kadının, İslam bilgilerini öğrenmeleri farzdır. Hadis-i şerifi, Allah-u Teâlâ'nın rızasına uygun ilimleri öğrenmeyi emretmektedir. Hadis-i şerifte, kıyamete yakın hakiki din bilgileri azalır. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva vererek insanları doğru yoldan saptırırlar, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelir ki insanlar din adamından sokakta rastladıkları eşek ölüsünden kaçar gibi kaçarlar. Bu hal, insanların hallerinin bozuk, pis olacaklarını haber vermektedir. Çünkü ilme Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat dünyaya tapınan ahmaklar, çocuk iken ana baba terbiyesi almamış, mektebe gitmemiş, büyük yaşındayken de hakiki din aliminin sohbetinde bulunmakla veya bunların kitaplarını okumakla şereflenememişlerdir. Dinlerinin noksan olması tehlikesinden korkmazlar ve hakiki din alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmezler. Bunların tek düşünceleri para, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Helalden mi, haramdan mı geldiğini hiç ayırt etmezler. Hakkı batıldan ayırmazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilmezler. Bir hadis-i şerifte, âlime haksız olarak hakaret eden kimseyi Allahü Teala bütün insanlar arasında hakir, rezil eder. Âlime hürmet eden kimseyi Allahü Teala peygamberler gibi aziz eder, şereflendirir, buyuruldu.
1: Bugün de sizlere turistik Antalya ilimizin tarihi ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı'da yeni bir tarihi mekandayız. Arkamda gördüğünüz gibi bir cami var. Bu caminin adı nedir? Eski cami, parantez içinde yeni cami, parantez içinde tahta mescit. Üçü de bu caminin adı. Şimdi bu cami Ramazan-ı Şeriflerde ve mübarek gecelerde en kalabalık olan camilerden birisi. Enteresan bir yer burası. Efendim, minaresine herhalde yıldırım düşmüş, külahı yanmış. Malum külahlar kurşun kaplıdır. Ama kurşun neyin üzerine kaplıdır? Ahşabın üzerine kaplıdır. Öyle bir şerare çakınca da tabii yanmış oluyor. Efendim, buradan tutuşması yani kolay oluyor. Minarenin kaidesi kesme taştan yapılmıştır. Yüksekliği de herhalde bir 20-22 metre var gibi geliyor benim buradan ölçüme göre. Silindirik bir kaidesi var. Efendim, şerefesi petek kısmı taş tuğla, Evliya Çelebi'nin yolu buraya da düşmüş. Şimdi Evliya Çelebi rahmetullahi aleyh malum bir rüya üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görür. Hazır görmüşken onu rüyada görmek, dirisini görmek gibidir. Bir dilekte bulunayım diye heyecanlanır böyle. Ve şefaat ya Resulullah diyeceği yerde seyahat ya Resulullah deyiverir. Dili kayar. Dili mi kaydı? Dili kaydırıldı mı? Nasıl olur bilinmez. O tarihten itibaren ömrünün sonuna kadar Balkanlarda, Hicaz'da, İran topraklarında, Anadolu topraklarında, Kırım'da gitmediği, görmediği yer kalmaz. O kadar bir etimolojik araştırma yapar ki o bölgenin her türlü ekonomik ve sosyal yaşantısını, dükkan sayısına kadar, hangi meslek daha orada gelişmişse onların tezgah sayısına kadar teker teker yazmıştır. Maalesef bazı kadir kıymet bilmeyen kimseler Evliya Çelebi'nin bir ömür boyu gezerek meydana getirdiği seyahatnamesini, ya bizim Evliya Çelebi de tatlı tatlı anlatmış. Tatlı derken hani deriz ya, hafif, kafası biraz hafif tatlı falan deriz. Yani kafadan kaçık gibi. Tatlı tatlı anlatmış da, yani çok ciddi de değil canım. Ama bugün görüyoruz ki birçok bilimsel müesseselerdeki çalışmalarda bu hususta Evliya Çelebi bir senet olarak kabul edilmektedir. Evliya Çelebi buraya da gelmiş. Ne yapmış burada? Onu da söyleyelim efendim. Evliya Çelebi tabii Ketenci Ömer Paşa Camii'ni de görmüş. O caminin güzelliklerini, çinlerini anlata anlata bitiremiyor. Caminin yapıldığından hele 50-60 sene sonra gelmiş ki taze taze böyle, sıcağı üstündeyken böyle buram buram tütüyor. Bu cami o zamanların eski camii. Yani Elmalı'nın en eski tarihi yapısı deniyor. Fakat biz size bundan önceki programda gösterdik ki kesik minare, kesik minarenin yapıldığı yer 1250'lerde Selçuklu zamanında yapılmıştır. Dolayısıyla bunun ondan da eski olduğunu bendeniz tahmin edemiyorum. Ama gerçek bilgi belki ilk yapılan yerde burasıdır. Olabilir, çünkü Selçuklu yerleşim yerinde dağların yamaçlarına şehri kurardı efendim. Düzlüğe kurmazdı. Hem ziraat alanını işgal etmezdi. Hem de efendim sırtınızı dayayınca bir dağ dayayacaksınız. Dağ da yıkılır. Dağ da devrilir. Tabii şaka bunlar. Allah-u Teala'ya biz dayanacağız. Allah-u Teala'nın ipine sarılacağız. Eğer hakiki kul isek. Evliya Çelebi burayı gelip ziyaret ettiğinde bu camiyi, buradaki ruhaniyeti ve duyduğu iç hazzını anlatmadan edemez. Ve der ki bu camiyi ziyaret edenin halk arasındaki meşhur olan vasfı, özelliği, herhangi bir dileği varsa o dileği kabul olurmuş. O yüzden de bugün Elmalı'ya gelenlerin hemen hepsi bu eski camiyi, yeni camiyi, yani ikisi de aynı adı taşıyor, mutlaka ziyaret ediyorlar. Elmalı'nın içinden de çok kimse, yani küçüğünden büyüğüne kadar Ramazan-ı Şerif'te teravihini vesaire namazlarını da burada kılmaya dikkat ederlermiş. Çünkü her namazdan sonra bir elimiz açıp dua ediyoruz efendim. Evet, inşallah Allah-u Teala kabul eder. Şimdi caminin harim kısmına doğru gidelim. Son cemaat yerinden bir şeyler daha sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi caminin harim kısmındayız. Harime girmeden önce sonradan eklenti olduğu çok aşikar olan bir son cemaat yeri var. Son cemaat yerinin de yarısını şadırvan yapmışlar, abdest alma yeri. Yarısı da işte son cemaat, böyle caminin kapısı kilitliyken veya gelenler olursa namaz kılsınlar diye orada 8-10 kişinin namaz kılacağı bir yer bırakılmış. Tabii bu caminin şadırvanı son cemaat yerinin içinde olamaz. Olmaması lazımdı. Ha bugün olmuş, kaldırılsın mı, o manaya söylemiyorum. Bu cami Evliya Çelebi bu kadar methettiği halde, hatta kıble duvarı tarafında, yani mihrabın hemen önünde, mihrab önü diye ifade ediliyor, o kıble duvarı tarafında hazirede demektir, bahçede demektir, Şeyh Baba Sultan'ın kabrini gördüğünü yazıyor. Herhalde rüyada görmedi. Hiçbir şey yok. Bir santimetre kare avlusu yok. Bu meşhur caminin hiçbir taraftan avlusu kalmamış. Halbuki biz bunların misallerini çok gördük. Normal orijinal camilerde caminin harim kısmının oturduğu alan kadar şadırvanlı avlusu olur. Ondan sonra da bir dış avlusu olur. O da caminin şadırvanlı avluyla harem kısmının toplamı kadar büyük olur. Yani kalabalık namazlarda gelen insanlar sokaklarda kalmasın diye, sokakta, kaldırımda, efendim asfalt kenarında seccade serip, gazete serip namaz kılmak yoktu. O zamanki namaz kılma oranı bugünkü şartlara göre çok çok yüksek bir orandı. Nispet çok yüksekti. Ne oldu? Şimdi bizim cami doldu, son cemaat yeri doldu. 10-15 kişi orası alıyor. Şadırvanın olduğu yerde zaten namaz kılamayacaksınız. Cami bitti. Olur mu? Olmaz. Yani camilerin avluları sadece Elmalı'ya has olarak kaybolmuş değil. Burada ben bugünün idarecilerinde Türkiye'ye gelende suçluyor manasına bir konuşma yapmak istemiyorum ve yapmıyorum zaten. İçimden de öyle bir şey gelmiyor. Ama zamanı gelmiş, insanlar bu vakıf olarak yapılan eserlerin üzerinde kendilerine bir tasarruf hakkı görmüşler. Kardeşim sen bir tasarruf hakkın cebindeki parayadır. Oturduğun gayrimenkulün varsa onadır. Mülküne gücün yeter. Ama başkasının Allah için vakfettiği bir yeri sen tasarruf etmeye yetkili değilsin. Bu vakıfta mütevelli misin? Değil. Efendim ben burada işte filan görevdeyim. İlde bir idareciyim, ilçede bir idareciyim. Evet, ben yıktırırım. İlçenin, ilin selameti, kusura bakmayın. Yıktıramazsınız. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin şadırvanlı avlusu bir parçacığı kalabilmiş. Geri kalanı hepsi Üsküdar Meydanı'na katılmış. Bugün otobüs durakları olmuş. Araçların gelip geçtiği yer olmuş. O meydana bir de güzel çeşme yaptırılmış. O çeşme şimdi böyle mevkuf vaziyette. Her tarafından sarılmış, mevkuf bir halde insanlar ancak onun yanından arabalardan kaçmak için geçiyorlar. Vakfa hürmet etmek gerekir. Vakıf yapan insan bunu sağlığımdayken bana desinler Ahmet yaptırdı, Mehmet yaptırdı bunu diye değil. Bunun ecrini Allah-u Teala bana ahirette versin inşallah diye yapmışlardır. Yoksa kimsenin parasının delisi yok derler. Öyle ifade ederler. Parasının delisi mi var da yani getirdi adam buraya bunu vakfetti. Birileri de gelsin bunu yola kalsın diye. Hayır, hayır, hayır. O adam bunun ecrini Allah'tan bekliyordu. Öyleyse Allah-u Teala'ya havale edilen bir şeye de tasarrufta bulunmak kimsenin hakkı, hukuku değildir. İşte Şeyh Sultan, Şeyh Baba Sultan nerede efendim? Şimdi bir de bu baba kelimesini de burada bir açıklayayım da ondan sonra geçelim camiyi anlatmaya. İşte baba adı verilen Ahmet Baba, Mehmet Baba neyse verilen kabir isimleri var. Bu baba ifadesini bazı insanlar başka manalara çekiyorlar. Efendim biz sokakta birisini görünce amca demez miyiz? Bizden yaşlıysa deriz. Öyleyse bu bizde adet. Bizden büyük olana, yaşlıca olana baba da deriz, dede de deriz, hala da.

ölmüştür. Ecdadımız gittiği hiçbir fütuhat için gittiği memlekette, Balkanlarda olsun, daha başka yerlerde olsun, hiç arkasında toplu mezar bırakmadı. Ama zaman geldi, Türkiye'de 1940 ile 50'li yıllar arasında ilçelerdeki mezarlıklar söküldü, bunların kemikleri torba torba toplandı ve götürüldü, bir yere gömüldü. Şimdi o kemikler çürümediyse, gömüldüğü yerde bulunsa, aa işte Türklerin toplu mezarı, hem de kendi memleketindeki adamlarını öldürmüş derler. Değil efendim, 10 tane 20 tane mezardan kemik toplanmış, bir torbayla götürülmüş, bir yere gömülmüş. Yapmayalım. Malum bütün camilerimize mihrabın sağından solundan itibaren iki kollu olarak isim levhaları vardır. Allah-u Teala'nın ismi şerifi, Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ismi şerifi, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhların isimleri, efendim sağlı sollu bunlar gider böyle kademe kademe geriye doğru. Sonra Hazreti Hasan ile Hüseyin efendilerimizin isimleri vardır radıyallahu anh. Burada o isimler yazılmış. Ondan sonra efendim Mikail, büyük meleklerden Mikail'in ismi yazılmış. Devam ediyor, İsrafil'in ismi yazılmış. Kıbleye dönünce solda, kıbleye dönünce sağda da Cebrail ve Azrail aleyhisselam olarak isimleri yazılmış. Bunu da bendeniz, bu kadar senedir çekimle uğraşıyorum, burada rastlamış oldum. Şimdi caminin pencereleri üzerinde, ki burada Elmalı'da çok gördük bunu, hep böyle bir yazı geçirilmiş. Hemen pencerenin üstündeki şöyle görüntü halinde bir kemer yapılmış, bir kavis yapılmış ve Besmele-i Şerif'le başlamış. Besmele-i Şerif'le başlayanı da burada gördük ve burada, ki Osmanlı camilerinde hep adettir, Ayet-el Kürsi çepeçevre dolaşır, türbeleri veya camileri dolaşır. Burada da başlamış Ayet-el Kürsi geliyor ve burada bitiyor. Burada tekrar başlıyor Besmele-i Şerif'le. Bu sefer Estağfirullah Hüvallahüllezi'yi almış, getirmiş buraya, hat sanatıyla yerleştirmiş. Şimdi minberi gördüğünüz gibi ahşaptan ve çok da taze değil. Yani bir 50-60 senesi var en azından. Mihrabı eskiye benziyor bayağı. Belki mihrap duvarı yıkılmadan kalmış olabilir. Çünkü mihraplar caminin en sağlam yerleridir efendim. Duvar orada genişler ya biraz. Böyle biraz daha muhkem, böyle payandalı gibi olur. Onun için Fatih Camii bile zelzelede her tarafı yıkıldı. 3. Mustafa'nın zamanında. Ama mihrap duvarı kaldı orada, böyle taş gibi durdu. Niye? Üç direkli bir duvar gibiydi, onun için kaldı. Yukarısı küçük bir kubbe yapılmış. Bu kubbenin hafif bir kubbe olduğunu, yani ahşap çıtalarla tutturulmak suretiyle sıvanmış olması muhtemel, tıpkı Marmaris Çarşısı'ndaki camiler gibi. Efendim biz burada sizlere yeni cami, eski cami ve efendim tahta mescit, eskisi, en eskisi tahta mescitmiş, üç ismi olan yeri anlatmaya çalıştık. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları.

0: yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 142. bölüm. Artık alkışlarla Rus karargahına getirilip oradan da Roman prensine allayıp gülleyip sana yardımcı getirdik deyip emri kumandaya getirilen, fiilen kumandaya getirilen Todleben'in Türkler hakkındaki düşüncelerini, Plevne istikamlarını takdir eden sözlerini bundan önceki bölümde sizlerle konuşmuştuk. Bulgaristan'da kış şiddeti başlamıştı. Ve belki de daha Ekim ayındayız. Aylarca da bu şiddete devam edecekti. Balkan kışları efendim. Todleben bu kanaat ve kararından kıl kadar ayrılmadı. Ancak ve ancak hücumla alınamaz, muhasara edeceğiz, aç bırakacağız, açık bırakacağız, hastalık yayılacak ve açlığın hasta ettiği insanları hastalık öldürecek. Biz de ondan sonra elimizi kolumuzu sallayarak cesetlerin üzerine basa basa Plevne'yi alacağız. Düşünce buydu. Büyük bir enerji ve hayrete şayan bir sebatla bu maksada çalıştı Todleben. Devamlı. Taarruz yok. Muhasara. Etrafını çevirmek. Sotov, hani Roman prensinin başkomutanı iken kolordu komutanına, dördüncü kolordu komutanı getirilen Sotov, Kürdler ve İmeretiniski de büyük bir bağlılıkla ona tabi oldular. Niye? Çağır diyor ki tabi olacaksın arkadaş. Omuzdaki rütbeler de kıymetlidir be yahu. Yani vatan millet tamam ama çarın da emrine he demezsen, halbuki çar seni niye tutuyor da doğruyu söyle diye tutuyor. Ama omuzdaki yıldız gidecek, sürüleceğim, kavuştuğum dünyalıklar işte Müslüman ordusunda bu yoktur. Omuzu düşünmez, evvela vatan toprağını düşünür. Ruslar ise evvela omuzu düşünür. İkinci, nereden kaçabilirim sıkışırsam, geriye bakarlar. Gerilerinde kendilerini yolu açık tutacak kuvvet yoksa Rus ordusunu ilerletemezsiniz. Şimdi de öyle mi? Şimdi de öyle. Evet. Kurmaylık tahsil eden kardeşlerimizden dinleyenler varsa, akademi okuyan kardeşlerimizden, lütfen bunu bu sözümün varacağı yere kadar araştırsınlar. Bu komutanlar Osman Paşa'nın kim olduğunu iyi anlamışlardı. Üç çarpışmada Sotov, Kürdener gibileri iyi anlamışlardı. Ve bu üç komutan da Osman Paşa'yla bir daha çatışmadan çekiniyorlardı. Ve Osman Paşa, bu adamların çekindikleri hakkında rahmetli, hiçbir istihbarat yapmadın ya. Çekil önünden ya. Çekil de öyle bir yere gir ki, ricat her zaman düşmana taarruz edilmez ki. Çekilmek lazım gelir bazen de diyor kitaplarda. Tabii hep hücum olmaz ki. Olamamış. Belki karargahı zayıftı. Belki de o savaşın psikolojisinde biz de olsak biz de herhalde böyle mi davrandık bilemiyorum. Çar da Todleben'le esas itibariyle anlaşmıştı. Todleben ilk bakışta Rus istikamcısı efendim, tabiyecisi bu. İlk bakışta eğer imdat kuvvetleri gelmeyecek olursa bir muhasaranın da tam yapılamadığına kanaat getirmişti. Eğer Osmanlı'ya bir yerden bir yardım, bir gedik var da o gedikten geliyorsa, muhasara tamamlanmadı. Direniyorlar, direndiklerine göre demek ki yardım geliyor. Yardım gelmiyor, arkadaşlarını arazide cesetlerini bırakıyorlar, yaralılarını tahliye ediyorlar, tekrar Rus'un karşısına çıkıyorlar. Osman Paşa'nın kuvvetleri de böyle. St. Petersburg'dan imparatorun muhafız kıtaları ve kum barajlar gönderildi, topçular gönderildi. Hum barajlar, yani kumbara, para kumbarası değil bu efendim. Humbara da kumbara diyor tarihçiler, işte niye öyle diyorsa. Eylül'ün son 3 haftasıyla, yani 3. muharebe 12'sinde bittikten sonra Ekim'e kadar 3 hafta kaldı. Ekim'in 3 haftası, yani 6 hafta ki Abdülhamit Han'ın çekilin emrini verdiği Ekim'in 3. haftasının sonu. Rumenlerin baş tabiye yaptığı muvaffakiyetsiz taarruz ve süvarilerin Osman Paşa'nın Plevne'den erzak, cephane ve levazım getirmesine mani olmak için yaptığı akim hücumlar müstesna, hep durgunluk vardı. Türk ordusunu durgunluğa alıştırıyorlardı. Ekim'in 17'sinde muhafızlar Sistova'ya gelip iki gün sonra Batı ordusuna iltihak ettiler. Hangi muhafızlar? Rus Çarlı muhafızları. Tabii. Rus Çarlı muhafızları. Onlar da geldiler, katıldılar. Güçlü birlik, Morbereliler. Onlar ne diyorlardı bilmiyorum. Böylece yeni bir kolordu kuruldu. Vurucu bir kolordu kuruldu. Bu kolordunun işi Plevne'nin batısından bütün muhasarasını kesmek, yollarını kapamaktı. Bu seçkin kolorduya bu görev verildi. Plevne'nin batıyla irtibatını kesin. Kolordu komutanı Balkan'da şöhret kazanan General Gurko idi. Ki bu adam hayatı boyunca yaptığı patavatsızlıklarıyla tanınmıştı. Öyle biliniyordu. Çok patavatsız birisiydi. Gurko'nun emrinde muhafız kıtaları, Arnold'un kıtaları, Loş Karef'in süvari fırkası, 47 tabur, 110 süvari bölüğü ve 164 top vardı. Buna karşı, bunların karşılığında Ahmet Hıfzı Paşa'nın 17 taburu, 4 süvari bölüğü, 10 toplu fırkası, bir kol ordusu vardı 10 tane topu olan, 23-24 Ekim gecesi Gurko-Orhaniye yolunu 3 noktadan işgal etti. Be Osman Paşa'm ya. Abdülhamid Han tahliye et demiş sana ya. Şu muhasarayı tamamlatmasan olmaz mıydı? Evet. Nasip değilmiş efendim, nasip değilmiş. Nasip olsaydı olurdu. Nerelerden işgal etti bu üç nokta, nerelerdi? Dolna Dubnik ile Gorna Dubnik arasını. Adam gidip de dağ taş çevirmiyor ki efendim. Yollar alıyor. Hepsi o kadar. Gayet kolay. Yol kesiyor. Gorna Dubnik ile Teliş arasını. Teliş ile Radomirci arasını. Dedik. 142. bölümü de burada bitirdik. 143. bölümde buluşmak üzere efendim. Hoşçakalınız.
1: Bir anı, bir hikaye.

0: İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi dur da öyle git. Madem gidiyorsun, bura son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç teller de öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Nedamet duyar da dönersen geri, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü gör de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adımı andıkça ah çekeceksen, kabrime bir gonca gül dikeceksen,
1: reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da...

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
0: TGRT FM Haber.
4: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Hafta sonu Taksim Meydanı'nda gene iç siyasete dair gelişmelerle karşınızda olacağız. Kimlerle beraberiz bu hafta sonunda? Gazeteci arkadaşımız, artık son haftalarda her program müdavimimiz oldu, sevgili Mustafa Yavuz çok sayıda kulis bilgisiyle geldi. Hoş geldin sevgili Mustafa.
5: Hoş bulduk Gürkan, evet. Bey, Gürkan abi.
4: Evet, hoş geldin. Mehmet Faraç, hoş geldiniz gazeteci abimiz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun. Ve Ali Turan, Sivas Eski Milletvekili. Ali Bey, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun.
7: Kulise gerek yoktur. Artık her şey açık.
4: Kime?
7: Ne? Kulis bilgiye gerek yok.
4: Her şey açık mı? Açık. Gerçekten öyle değil mi?
7: TGRT hiçbir şey bırakmadı şey.
4: Peki. Ve Hadi Dündar, hoş geldin. Hoş sevgili bulduk, Hadi efendim. Dündar. Sevgili izleyiciler, neyi konuşacağız? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme yaşandı ve sonucunda önemli kısımda milletvekili, bazı üyeler, bazı partililer istifa etme kararı aldılar. Bir kısmı da istifa etti. Ve yeni parti isminde hızlıca kurdukları belli olan bir partiye doğru yol aldılar. Yeni partinin kuruluşu da dün itibariyle Yargıtay savcılığında listeye girdi. Artık böyle bir parti var, yeni parti diye. Tabii örgütlenme, onaylanma, İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçenin onaylanması vesaire, bir takım prosedürler devam edecek. Ama tabii parlamentoda 91 milletvekili ile temsil edilecekleri gözüküyor. Ayrıca bugün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üye katılım törenine geldi, iştirak etti. Ve üye katılım töreninde adeta bir gövde gösterisi yaptı. Bendeniz de oradaydım efendim. Ayrıntılarını birazdan sizlere paylaşacağız. Salon ağzına kadar doluydu. Yağmura rağmen. İnsanlar tıka basa doldurdukları o salonda Kemal Kılıçdaroğlu'nu beklediler, dinlediler. Ve ardından da üye katılım töreni ve rozet takma törenlerine iştirak ettiler. Bunların da bütün ayrıntılarını konuşacağız. Şimdi... Bağlantılarımız var. Günün tartışılan ve merak edilen ismi Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerleyen dakikalarda canlı yayınımızda olacak. Canlı yayın bağlantımızda olacak. Gürsel Tekin'e de bugünkü töreni soracağız. Bir takım tuhaf iddialar var. O iddiaları da yanıtlamasını kendisinden isteyeceğiz. Şimdi müsaade ederseniz Mehmet Faraç'la bir başlayayım mı?
7: Başla bakalım. Niye, ne diyecekler? Ne diyecekler bakalım.
4: Evet, ne diyecek değil mi? Siz de merak ediyor musunuz?
7: Edeceğiz tabii.
4: Şimdi Mehmet Bey, ben sizi
7: sadece
4: çok beğeniyorum.
7: Değil,
4: çok seviyorum.
7: Bütün kamuoyu merak ediyor.
4: Merak ediyor değil mi? Tabii. Çok da hayranınız olarak izliyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz. Deneyimli bir gazeteci abimsiniz.
6: Sizin güzel yüreğiniz, teşekkür
4: Sağ
6: ederim.
4: Sağ ol. Ama bu sözlerin arkasından başka bir şey geliyor.
6: Şimdi. Buyurun, buyurun.
4: Şimdi siz dediniz ki, bunlar dediniz 35-40 milletvekilini alamazlar. Mümkün değil, geçemezler. O sayı geçmez dediniz. Mustafa da biraz iştirak etti. Onun da az bir şey günahı var.
6: 60'ta.
4: Ha, sen 60'a kadar çıktın değil mi? Ama şimdi geldik, gördük ki 91 milletvekiliyle evet. Yeni parti kuruldu.
7: Evet. Ben
4: şimdi
7: de ona siz inandım, 60 dedim ya.
4: Siz de 60 dediniz değil mi?
7: Doğru,
4: de
7: şimdi ben de en fazla 60 dedim.
4: Şimdi söyleyeyim. Nerede? Şimdi bir dakika dur. Şimdi nerede yanıldınız? Bu neden böyle oldu? Bir de bu ne anlam ifade ediyor? Üç güzel soru. Başlayalım.
6: Bir, ben yanılmadım.
4: A.
6: Evet, sebebini de söyleyeyim. Aha. Ben yanılmadım. Ben bunların bir an önce çekip gitmesi için o taktikle şey, söyleyeceğim bir dakika. Sebebini Allah. Söyleyeceğim. Ha. Gerçekten sebebini söyleyeceğim. Ha. Ben baştan beri en ağır biçimde burada eleştirerek.
7: Mehmet Faraj, ben söylesem yerler de sen söylersen yemez.
6: En ağır biçimde eleştirerek gerçekten gitmelerini istedim. Çünkü ben hep şuna vurgu yaptım. Hı. CHP'nin o asli tabanı çok iyi anlıyor beni. Hı. CHP Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin CHP'yi tarihinde görülmemiş biçimde ülke sorunlarıyla ilgili değil, ekonomiyle, tarımla, dış politika ile ilgili gündeme getirmediler. Sürekli bir rüşvet, yolsuzluk, çete, örgütlü suç, itirafçılar, partiye parayla müdahale, partiyi satın alma, partiyi yıpratma konusunda sürekli CHP'yi bunlarla ilişkilendirdiler. CHP'yi yıprattılar, yıpratmayı amaçladılar ve ben de CHP tabanını gerçekten sesi olarak bir an önce gitmelerini ağır biçimde eleştirerek söyledim. Bir, gitmelerin nedeni bu kadar 90 civarında insanın gitmesi nedeni şu. Bir defa bunlar CHP'de kalsalardı zaten siyasi yaşamları bitmiş olacaktı. Hiçbir bu kadar CHP'nin kurumsal kimliğine saldıran bir milletvekili grubu, Sayın Kılıçdaroğlu'na Allah senin belanı versin diyen zavallılar var işlerinde. Ali Mahir Başarır. Allah senin belanı verdi, gittin işte.
4: Neyse. Bak bir dakika. Tekrar etmeyelim. Hayır. Temiz bir yayıncılık.
6: Temiz yayıncılık yapıyoruz. Peki. O yüzden çok da güzel konuşuyorum. Allah diyorum belasını
4: tamam,
6: versin.
4: Tamam vermesin. Tamam. Niye söylemeyin. Vermesin ya? Ya söylemeyin. Kimse
6: efendim
4: için
6: Sayın
4: söylemeyin.
6: Genel Başkan.
4: Efendim bir CHP, o kendini
6: bir
4: bağlar ya.
6: Bir siyasi lidere söylenir. Neyse gitti. Buyurun. Ben onun seviyesine düşmeyeyim. Tekrar söyleyeyim. Ama bakın. Zaten CHP'de var olamazlardı artık. Çünkü bakın CHP'nin tarihinde görülmemiş biçimde en başarısız dönemlerde bile CHP'nin liderine, kurumsal kimliğine, CHP içerisinde milletvekili olanlar bu kadar saldırmamıştık. CHP'de kalsalardı bütün CHP camiası biliyor ki %90'ının CHP'de varlık gerekçesi ortadan kalkmıştı. Diğer madalyonun diğer yüzünde şu vardı. Hepsine Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu İkilisi hepsinin ağzına bir parmak bal çaldı. Hepsi ilk üçe girecek şekilde hepsine sözler verildi. Parti meclisindekilere, giden milletvekillerine, giden il başkanlarına tamamına neredeyse sayısı ilçeleri de sayarsanız 500 kişi edecek. Hepsine milletvekili, belediye başkanlıkları sözü verildi ve oraya gittiler. Bu kadar sayın yükselmesinin nedeni bu. Bu tarafta yaşam hakları kalmadı siyasi olarak.
4: Bu tarafta peki dediniz yani genel merkezde böyle sözler verilmiyor mu?
6: Hayır verilmiyor. Hayır, şu an niye verilsin ki? Zaten genel merkezde şu anda duranlar CHP'nin o kurumsal kimliğine bağlı kalmışlar. Altı oka sahipler. CHP'nin varlık gerekçesinin siyasi yaşam açısından ne kadar önemli olduğunu bilincindeler. Peki. Kirliliğe bulaşmamışlar. Rüşvete bulaşmamışlar. Belediye başkanlarıyla karanlık ilişkilere girmemişler. Onlar orada kaldı. Gidenlerin, bakın tekrar ediyorum, %90'ı CHP'de artık duramazlardı. Ya birçoğu ilçe toplantılarında, il toplantılarında Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine hakaret edilirken milletvekilleri, bu an bir yeni partiye gidenlerin büyük bölüm başlarını eğdiler. Hatta bazıları kışkırttılar orada kitleleri. O yüzden zaten bir varlık gerekçelere kalmamıştı.
4: Peki.
6: Karşıda da ağzına bir parmak bal çalındı ve gittiler. Ben orada da siyasi hayatlarını olabileceğine peki inanmıyorum.
4: Şimdi dur. Şöyle biraz hızlı ilerleyeceğim.
6: Buyurun.
4: Mustafa'ya da gelelim. Şaşırdın mı? Ve bir ya bir dakika ya 91 beklemiyorum dediğin bir an oldu mu?
8: Şöyle 60 civarında bir milletvekili sayısı bekliyorduk ama 91 sayısı biraz da herkes gibi bizi de şaşırttı. Ama şu şaşırtmadı, yani yeni partinin mesela parti dün Özgür Özel gitti işte Ankara Kızılay'da işte İzmir Caddesi'nde bulunan Anadolu Kulübü'nde partiyi açıkladı. İşte partiyi niye kurdu? Yeni partinin kuruluş amacı mesela beni şaşırtmadı. Yeni parti niçin kuruldu? Ekrem İmamoğlu için kuruldu.
6: Kesinlikle.
8: Ekrem İmamoğlu'nu savunmak, Ekrem İmamoğlu'nu korumak, 91 tane milletvekili bu saatten sonra fedailik yapacaklar. 91 milletvekilinin bir tek görevi var, Ekrem İmamoğlu'nu gündemde tutmak, Ekrem İmamoğlu'nu korumak. 91 milletvekilinin başka hiçbir amacı yok. Bakın bir parti kuruluşu, işte büyük iddialar var, büyük sözler söylendi, işte şöyle kuruluyor, böyle kuruluyor falan. Dün yani çok da garipsendi. Yani Anadolu Kulübü'nde bir parti parti kuruluşu açıklanır mı? Bir de anlam yüklüyorlar işte.
4: Onu konuşacağız. Yani
8: detaylarını az sonra konuşacağız. Ama hani 91 milletvekili, yani 60 civarında kamuoyu bekliyordu. Bunun 35-40 tanesi zaten hani bu yolun, hani bu ekibin işte yarısı kriminal olmuş isimler. Yani kriminalden kastım, yürüyen davalarda isimleri geçen, adları geçen mecburen orada olacak.
4: Şimdi ama, tabii kriminal derken neticede yargı sonuçlanmadı. Yargılanan isimler, hukuki isimler, iddialarla yani muhatap olan isimler diyelim.
6: Evet.
8: Tabii yargılanan doğru isimler artık, ama bir taraftan
7: veya yargılanacak, yargılanacak isimler.
8: Yargılanacak isimler, yani artık oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla 35'i hemen hemen 40'ı kadarı bu ekiple, yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla beraber yürüyecek, yürüyen bir ekipti. Bir 40-50 kadar da sadece kamuoyu baskısından, kamuoyunun işte sokaktaki o tepkilerden de kastım, çok az bir zümrenin özellikle CHP seçmeninin bir bölümünde yaratılan infialden dolayı hareket eden ve en büyük sosyal medyanın yankı odalarında, sosyal medyanın yaratmış olduğu bir o kaos ortamından buna destek veren Halk TV ve Sözcü gibi yandaş medyanın, yani yandaş medya deyince onlar özgürcü medya diyorlar, birçok anlam yüklüyorlar o şeye, yarattıkları bir hava var. Bir 50 milletvekili
6: kiralık medya desen adlarını vermeden,
8: kiralık medya ne dersek diyelim ona, onların yarattığı olduğu bir hava var. Yani birçok milletvekili aslında gitmek istemiyordu. Ağlayan milletvekilleri var. Baskıyla, ikna ile oraya giden milletvekilleri var. Ve ben bir bilgi aldım bugün. İçlerinde şu anda bir gidenlerde bir pişmanlık havası olan da var. Dünden beri istifalarını bir hava yarattılar. Bir tuşa basıp CHP'den ayrılmayı. Bir siyasi partide, hele hele Atatürk'ün partisini bir tuşla ayrılmayı o kadar kolay bir hale getirdiler ki, bir tuşla işte CHP'den ayrıldık ya. Hani Atatürkçüydünüz? Hani siz Atatürk'ün askeriydiniz? Yani X partiden ayrılırken bile insanlar çok zorlanırlar işte.
6: Bir grubu geri döner yakında.
8: Dönmek için o pişmanlık şu anda zaten içeride bir pişmanlık havası. Zaten bu doğaldır kendi mecrasında. Zaten o tartışmalar, kavgalar bir süre sonra olur. Ama 91 sayısı toparlayacak olursak, herkes de bir ilk etapta şey yarattı. Yani işte 91 olur mu diye. Ya 140 milletvekili varken Özgür Özel ne yaptı? Kamuoyu da aslında bir yerde çok şaşırmaması lazım. Yani Özgür Özel 2 yıl 7 ay CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturdu. 140 milletvekilleri ne yaptı ki? 91 milletvekilleri ne yapacak? Parlamentoda sayısal üstünlüğü mü var? Parlamentoda istediği kanunu, yasayı mı çıkartacak? İstediği şekilde parlamentoya yön mü verecek? Hayır, öyle bir şey yok. 91 milletvekiliyle zaten yapamadığı etkin muhalefeti, bugün Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklaması oldu. Detaylarına az sonra gireceğiz. Yani mesela o tonda siyaset yapamadı 2 yıl 7 ay boyunca. Dolayısıyla 91 milletvekili sayısı kamuoyu şu anda çok şaşkın gibi gözüküyor. Ama 140 milletvekiliyle yapamadığını kamuoyu bu noktada sorsun Özgür Özel'e. 91 milletvekiliyle ne yapacaksın? Türkiye'nin bütün sorunlarını mı çözeceksin? Türkiye'nin bütün problemleri, bütün sıkıntıları, ekonomisi, işte dış politikası, ithalatı, ihracatı mı düzeltecek? Hayır.
7: Ama, peki. Ama bu kamuoyu sizden öyle bir şey beklemiyor. Allah aşkına bırakın.
4: Peki, dur. Özgür. Oraya girmeden Ali Bey, şimdi sizle devam edelim. Şimdi siz siyaseti hem içinde bulunan hem de yakından takip edip okuyabilen kişilerden birisiniz. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Mesela ben sizin şey yönünüze takdir ederim. Yani sosyal medyada esen rüzgarlara Ali Bey hiç kapılmaz. Gerçek hakikat sandığa bakar. Halkın sokaktaki gerçek reaksiyonuna bakar. Hatta sokakta bile göremediğiniz ama işte evlerde oturan ama sandık başına geldiği zaman seçim sonuçlarını belirleyen o sessiz çoğunluğu hissetmeye, algılamaya çalışır.
7: Tecrübe işte.
4: Ona da evet, tecrübesi vardır. Dolayısıyla şimdi bu parlamentodaki bu denge, mesela şu anda ana muhalefet partisi oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Şimdi şöyle,
4: yeni bakın, parti için gireceğim şöyle, daha biraz ayrıntılarına gireceğim.
7: Doğru
4: gireceğiz.
7: Yani başlangıçta şunu söyleyeyim. Buna yeni parti demek, şu görüntüye bakarsak yeni parti demek hiç doğru olmaz. Alelacele çok profesyonel olmayan amatör bir ruhla kurulmuş bir parti. Hı hı. bana göre.
4: Acele etmesinin sebebi ne?
7: Alel acele, yani sanki bizim Anadolu'da derler ki sel önünden kütük kapıyorlar sanki. Yani bir yerden bir talimat gelmiş, derhal bunu yerine getirin. Şimdi logosuna bakıyorsun, logoya benzemiyor. Söylemlere bakıyorsun, söyleme benzemiyor. Eylemlere bakıyorsun, eyleme benzemiyor. Yani bu kadar siyasetin içinde olmuş, bu kadar insanın olduğu bir yerde böyle çok amatör bir ruhla, yani işte Urfa'dan, Sivas'tan, kendi buradakilerin şeyini söyleyelim.
4: Memleketini.
7: Memleketini söyleyelim. Rize'den, oradan buradan böyle vatandaşlar sanki gelmiş Ankara'da buluşmuşlar, telefonla tanışmışlar. Gelmiş Ankara'da böyle bir parti kurmuşlar sanki. Yani işte Atatürk'ü taklit ediyorlar. Mustafa Bey dedi ki işte Atatürkçüyüz diyorlardı filan. Bana göre Atatürkçülerini, Atatürkçü olduklarını tescillediler, pekiştirdiler. Niye? Çünkü İmamoğlu dedi ki millet bana bakınca Atatürk'ü görüyor dedi. Şimdi ölen Atatürk'ten bir şey olmaz. Şimdi yaşayan Atatürk'e bakıyorlar onlar da. Diyor ki ha bir dakika, eğer millet İmamoğlu'na bakınca Atatürk'ü görüyorsa biz de yaşayanın yanına gidelim diyorlar. Onun için gittiler. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bu sesin çok çıkması, gürültünün fazla olması çok kamuoyunu yanıltmasın. Neden? Aynısı rahmetli Ecevit'in partisi hükümetken %21 oy almıştı, iktidar olmuştu. Son zamanda işte Kemal Derviş, İsmail Cem rahmetli, efendim şey Hüsamettin Özkan filan bir ayrırdılar. Dediler ki tamam %40'la bunlar iktidara gelecek dediler. Ya %1 bile alamadılar. Evet. Şimdi
4: yakın aynısı, tarihimizdeki en çarpıcı olaylardan birisi.
7: Bir tanesi. Şimdi esas başka bir şey daha söyleyeyim. İlk şeyinizi çok gündeminizi meşgul etmeyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp giden, başka partilere giden belediye başkanlarına, milletvekillerine etmedikleri hakaret, söylemedikleri laf kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Atatürk'ün partisinden, ya şu Atatürk'ü de bir rahat bıraksalar zaten o da iyi olacaktı. Atatürk'ün partisinden, 103 yıllık partiden, ana ocağından ayrılanlar haindir, işte evet, ağza alınmayacak ne laflar varsa söylediler. Şimdi kamuoyunda, ben demem ben ilgilendirmez, isterse beşe bölünsün, çok daha iyi olur. Ama Türkiye'de bir eksiklik var, o da muhalefet eksikliği. Onun da derhal toparlanıp o işte Sayın Kılıçdaroğlu'na düşüyor. Tabii bugün böyle konuştuğumuza bakmayın. Eğer biz aklanıyoruz, ben Kemal geliyorum, aklanacağız deyip de aklanmazsa, söylediklerini yapmazsa buradayız.
4: Şimdi Kemal Bey bölümüne geleceğiz. Yok, ben şu anda şöyle, 91 milletvekilini önce bir sordum.
7: 91 milletvekilini şöyle bakın, ben siyasette biraz önce söylediniz. Yani siyaseti biraz okumayı severim. Siyaseti okuyorum yani. Hala bir
8: iddiaya girmedik yani.
7: Şimdi iddiaya girme şöyle. Ben şunu gördüm. Kamuoyundaki o şeyin, vatandaşların kamuoyuna yansıyan o görüntüden şunu gördüm. Dedim ki ya ilk günler olsaydı bir 80-90 milletvekili giderdi. Bunu defalarca söyledim. Ama şimdi bu çok düştü. En fazla gidecek milletvekili sayısı 60 demiştim. Ama burada yanılmayacağımı herhalde bir 3 ay sonra ömrümüz olursa ne olacak? En az 30-40 milletvekili geri gelecek.
4: İddialı bir laf.
7: Neden? Çünkü balon patlayacak.
4: Ne balonu?
7: Bu şey yani afaki o gümbürtü yapıyor, ses yapıyor bu sesin. Şimdi bakın daha başka bir şey söyleyeyim size. Önceki gün başka bir kanalda bir programdaydık. Şey diyor ki savunucularından birisi diyor ki ya diyor Özgür Özer diyor sandalyenin üstüne çıksa yanına diyor 3-5 bin kişi topluyor. Binlerce insan topluyor dedi. Dedim dur bir dakika, durdu. Buyur dedi Ali abi dedi. Dedim ki Tokat'ta daha dün seçim oldu. Tam 3 bin kişiyle miting yaptı orada. 2 tane oy aldı dedim. Bu kalabalığa niye siz dedim aldanıyorsunuz? Söyleyeceğini bıraktık ya, konuşmadı daha. Yani siz bu kalabalıklara aldanıp güvenip bu işlere. Şimdi bir
4: şunu Osman da Osman Bölükbaşı sendromu.
9: Ha, Cumhuriyet mitinglerine bakmak
7: lazım. Bir de şunu söyleyeyim.
4: Muharrem İnce.
7: Bir de şunu söyleyeyim. Mesela şimdi kendi yaptıkları toplantılar gerçek kişilerin katıldığı toplantı oluyor. Karşı mahalleden birisinin toplantısı illegal örgütler deniyor, aynen, illegal şeyler
4: onlara
7: deniyor.
4: Onlara ayrıntılı gireceğiz.
7: Fakat abi, şöyle hemen.
4: Ayrıntılı gireceğiz ona.
7: Ha, girecek.
4: O zaman size devam edeceğim. Tamam. Şu 91 milletvekilindeki ilk tepkileri bir alalım. Ondan sonra hızlıca program tempo kazanacak sevgili izleyiciler. Siz nasıl buldunuz? 91 milletvekili size de fazla geldi mi?
9: Şöyle fazla geldi tabii ki ancak.
4: Ya fazla derken hani şöyle, bir şey bir ölçü olduğu için söylemiyorum ama hani herkesin işte yok 30 diyen var 40 diyen var. Tabii. Evet. Neticede bir anda ana muhalefet partisi oluyorlar.
9: Tabii ki çok bence psikolojik açıdan çok önemli. Fakat gerçek reel siyaset anlamında onu ileriki günlerde göreceğiz. Fakat buradaki sayı neden bir anda bu kadar arttı aslında ona bakmak gerekiyor. Şimdi İmamoğlu cezaevinden ne söylüyordu? Diyordu ki burada bütün kesimlere hitap edebilecek bir siyasi parti olsun ve bu partinin kurucuları arasında işte akademiden insanlar olsun, bilim alanda çalışan insanlar olsun, siyasetçiler olsun, sanatçılar olsun, birden fazla kesime hitap edebilecek bir siyasi parti kurulsun diye çalışma yürütüyordu. Fakat Sayın Özgür Özel ne söylüyordu? Diyordu ki ben milletvekillerini götürmem gerekiyor. Götürmem için de söz vermem lazım. Bu sözleri de kalkıp sözleşmeyle yapacak haliniz yok. Onun için parti kurucu listesine milletvekillerini koymam lazım. MYK'sına milletvekillerini koymam lazım. Aynı zamanda parti meclisine milletvekillerini koymam lazım. Yani yeni bir yüz, yeni bir vizyon, yeni bir şahısla bu yola çıkamayız dedi. Gelinen aşamada da biz gördük ki evet gerçekten öyle oluştu. Bakın dikkat ederseniz partinin kuruluşundaki imzalar kime ait? Milletvekillerine ait. Yani bu milletvekilleriyle yeni bir parti kurdular. Bu milletvekilleri MYK'sını oluşturacak. Aynı zamanda parti meclisini de oluşturacak. O zaman herhangi bir değişiklik durumu söz konusu değil. Bu da ileri belki şu an için 90 tane milletvekilini götürmüş olabilirsiniz ki onlara şunu söylemek gerekiyor. Bu milletvekillerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şeyine benimsemediklerini bir şey ortaya koyuyor. Çünkü kendi çıkarları varsa kendilerinin bir daha seçilmesi için partide değiştirebiliyor. Kendi partisine seçilen partiyi de bırakıp gidebiliyor. Böyle bir izlenim oluşturmuş oluyor. Diğer tarafta fikri bir ayrılık durumu söz konusu değil. Dese ki 91 tane milletvekili fikri anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istiyor ve fikri anlamda, ideolojik anlamda farklı bir buyruk ya da farklı bir vizyonu ortaya koyuyor.
4: Öyle bir şey. Biz yani ben sorguluyorum. Yeni partide bir ideolojik şey var mı? Hani farklılık ne ayrı? Ne konuda ayrı düşüyorlar? O belirgin değil.
9: İşte biz bunu eğer bak bu soruya doğru cevap verilebilirse o zaman şunu söyleyebiliriz. Ya 91 milletvekili buraya gittiyse bu parti başarılı olur diyebiliriz. Fakat bunu söyleyemiyoruz. Ya da yeni siyasi partinin lideri anlamında lider değişikliği mi oldu? Hayır, Özgür Özel'le devam ediyor. Bakalım genel başkan yardımcılarına bir değişiklik oluyor mu? Onlar da Ali Mahir Başar'la işte aynı zamanda Umut Akdoğan'la, Turan Taşkın Özer'le falan bu isimlerle tekrar yoluna devam ettiğini görüyoruz. Veli Ağbaba'yla falan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken nasıl bir yönetim ya da nasıl bir politika üretiyordunuz ki yeni partiye geçtiğinizde farklı bir durum söz konusu olsun ki o 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp oraya gitsin. Burada tek bir neden karşımıza çıkıyor. Tekrar seçilme sözü verildiğinden dolayı
4: bu 91 milletvekilini, yani siz.
9: Bu 91 milletvekilinin oraya aktığını söyleyebiliyoruz. Anladım. Bu da o milletvekillerin artık seçmen nezdinde seçmeni değil, ülkeyi değil, Türkiye'nin geleceğini değil, sadece kendi kişisel menfaatlerini düşünen bu bir figür haline yorumunuz getiriyor.
4: Bu arada şunu da belirtelim. Sevgili izleyiciler, 91 milletvekili olarak biz hani bu Taksim Meydanı burada her soruyu soruyoruz. Mehmet Bey'e de sordum. Sevgili Mustafa Yavuz'a da sordum. Ama tablo belediye başkanları söz konusu olunca biraz farklı. Birazdan isim isim geleceğiz belediye başkanlarına. Orada da tam tersi bir durum var. Çoğu milletvekili belediye başkanı hareket etmiyor, gitmiyor bir yere.
7: Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
6: Nedeni söyleyeyim mi? Bir dakika Gürkan Hacı. Nedeni söyleyeyim mi?
4: Buyurun.
6: Niye gitmiyorlar?
4: Geliyorum
6: bakın ben. Aslında bakın çok önemli bir tuzağa dikkat çekeceğim. Bazı belediye başkanları gerçekten gitmeyecek. Ama bazı belediye başkanlarının da ısrarla parti değiştirmemeleri konusunda talimat almış. Nedeni şu. Mesela bu yolsuzluktan, rüşvet olaylarından, bu iddialarla cezaevinde olan belediye başkanları ya da dışarıda işte göreve iade edilmeyen ya da böyle Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun getirdiklerinin ısrarla CHP'de kalmasını istiyorlar. Nedeni şu, yarın bu insanlar ceza aldığında diyecekler ki bak bunlar CHP'li milletvekilleri, şey belediye başkanları, bunların bizimle ilgisi yok gibi bir propaganda yürütecekler. Bu bazı belediye başkanlarına direkt talimat gittiğini çok net biliyorum. Bugün öğleden sonraki konuşmamdan. Orada durun diyor. Çünkü burada zaten kendilerinin başlattığı bir kirlilik vardı. Özellikle İmamoğlu birlikteliğinin bu rüşvet olayları onların döneminde oldu. Onların aday yaptığı insanlar bugün CHP'yi bu konuda bir girdaba soktular. İkinci sıkıntı da şu. Bakın ikinci tuzak da şu. CHP camiası genel merkezde dinliyordur umarım. İkinci tuzak şu. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci başlayacak. Bu kurultay süreci biliyorsunuz mahalle delegesi seçimleriyle başlıyor.
4: Mahalle kongrelerine
6: burada, başlıyor. Burada bu delege seçiminden itibaren belediye başkanlarının o yerel örgüt üzerindeki hakimiyetini kullanacaklar ve içeriye sızmalar başlayacak buraya. Bu da ikinci strateji. Bu da Silivri'nin...
4: Sızma derken yeni partiye gitmesi muhtemel olan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden bazı isimler istifa etmediler.
6: Evet.
4: Partinin içerisinde kaldılar.
6: Bunlar
4: ve
6: kurultayda
4: mahalle delegasyonu vasıtasıyla evet. Oradan ilçe, il evet. Evet. Ve büyük kurultay evet. Delegesi olmaya çalışacaklar diyorsunuz. Evet.
6: Bu bir turva operasyonudur. Bu da Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun son stratejisidir. Peki. Bu konuda ben, net bilgilerim var.
4: Peki Ali Bey bir gelin Mustafa
7: gelin. O konudaki benim tezimi şimdi Mehmet Bey savunmak zorunda kaldı. Niye? Ben şunu söylemiştim. Kemal Bey gelir gelmez buraya görev kendisine tevdi edildiğinde şunu söyleyecekti. Onu defalarca söyledim. Biz hakkında 3900 sayfa iddianame hazırlanmış birisiyle çalışamayız. Hemen partiden uzaklaştırıyoruz demesi gerekirdi. Şimdi yarın bunların çoğu böyle olacaklar. Bir, ikincisi enteresan bir durum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun listeye koyup seçtirdiği milletvekilleri Özgür Özel'in yanına gitti. Özgür Özel'in Anadolu'daki o saf, temiz, pırıl pırıl belediye başkanları da var canım. Hepsi öyle şey değil ya, buradakiler gibi değil. Özgür Özel'in listeye koyup seçtirdiği belediye başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'i şey yapıyor, destekliyor. Enteresan bir durum var. Yani
6: Gürkan Bey, baştan beri dikkat çektiğim konu. Bakın Ekrem İmamoğlu'yu partide tutmanın nasıl bir tehlike olduğu önümüzdeki dönemde başlatılacak bu turva operasyonda ortaya çıkacak. CHP Genel Merkezi'nin bu konuda çok dikkatli olmasında yarar. Bakın öğleden sonra telefon trafiğimden aldığım bilgi. Bu bir strateji. Niye Ekrem İmamoğlu? Bakın eşi çıkmış diyor ki biz istifa ettik diyor mu? Ekrem İmamoğlu istifa etti mi CHP'den? Neden ihraç edilmiyor?
4: Ha bir dakika, da Ekrem İmamoğlu'nun
7: şimdi benim söylediğim
4: bir tweet var mı şu anda?
8: Var.
4: Ne
8: her
4: dedi?
8: Şey çok güzel olacak
4: dedi.
6: Bir milyon var. İnsan toplansın sandıklara sahip
4: ama
6: çıkın
4: şey
6: hazırlanın
4: yani,
6: diyor.
4: İstifa ediyorum veya yeni partiye
6: demiyor.
4: Geçiyoruz
6: yok, demiyor. Ama bakın şey yeni partiye vurgu yapan bir altyapı çağrısı yaptı. Gençler hazır olun, işte bir milyon kişi olun sandıklara önümüzdeki süreçte. Hı hı. Bu bile bir takiye. Şimdi CHP Genel Merkezi elbette Sayın Kılıçdaroğlu bir hesap uzmanı. Bunların hepsini görüyordur. Bizden çok bilgi ulaşıyordur. Ama bu turva operasyonu CHP işten kuşatmaya karşı bir stratejinin var olduğunu açık söyleyeyim. Eminim kendileri de bunun farkındadır.
4: Peki Mustafa,
8: yeni parti,
4: çok kısa alayım hemen.
8: Yeni partinin bu 91 milletvekili meselesindeki numan kurtulmuş detayını da görmek lazım. Bakın. Sayın Kılıçdaroğlu göreve döndükten sonra bir grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına bir yazı gönderdi. Numan Kurtulmuş orada ikircikli ya da Özgür Özel'e bir alan açtı siyasette. Yani
7: asla bak öyle değil abi. Mustafa yani Bey neden bakın
8: Numan Kurtulmuş, şimdi orada bugün 91 milletvekili
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis başkanı
8: Numan Bey
7: orada kargaşa çıkmasını
8: Özgür
7: asla istemez.
8: Bir alan açtı. Özgür Özel'e meclis çatısı altında.
7: Ne yapacaktı?
4: Şimdi bugüne dönelim. Açtı. Bir dakika bu konulara gireceğiz. Bugüne dönelim. Şöyle yapalım. Bugüne dönelim. Bugün sevgili izleyiciler ben de gittim. Sarıyer Belediyesi'nin Rauf Denktaş Kültür Merkezi var. Oraya gittim. Oradaki salonda Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye katılım töreni vardı. Katılım töreninin kalabalık olacağı düşüncesiyle il başkanlığında yapmayıp böyle bir kültür merkezi salonunda yapmayı planlamışlar. İstanbul İl Başkanlığı, Gürsel Tekin ve arkadaşları. ve oradaki salona gittim. Şimdi önce birkaç VTR'miz var. Onları sizlere bir verelim. O görüntüleri bir görün. Ondan sonra üzerine ben çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Bir genel değerlendirme alacağız. Ardından da bugünü planlayan, programlayan Gürsel Tekin hattımızda olacak. Önce görüntüleri verelim. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu salona nasıl girdi sevgili izleyiciler.

0: Evet sevgili izleyiciler, görüntü buydu. Ben de oradayım zaten, biraz ilerideyim. Bu salonu ben de görüntüledim, kendi cep telefonumdan çektim. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı ve bir konuşma yaptı. O konuşmasından da çok kısa bir bölümü sizlerle paylaşıyoruz. Öyle de onu dinleyelim.
1: Siyasette ahlak olmasa olmaz. Olmaz. Ahlaklı olacaksınız. Erdemli olacaksınız. Kişilikli olacaksınız. Doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Çalan çırpan köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Siyaset.
0: Evet sevgili izleyiciler, salonda böyle bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben de o salondaydım. Sevgili Mustafa da oradaydı. Beraber izledik. Şimdi şöyle şunu anlatmak istiyorum. Bir kere salon bütün koltukları doluydu. Bir kere onu söyleyeyim. Çok sayıda tanıdığım, daha önceden de tanıdığım partiliyi de orada gördüm. Gelmişlerdi onlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, her koşulda da bırakmayan isimler vardı. Çok tanıdığım isimler de vardı. Onlarla da onlarca fotoğraf çektirdim zaten. Hepsi de bizim Taksim Meydanı'nı izliyorlar. Bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Ve dedim ki yani böyle böyle Kemal Bey bunları söyledi, salon dolu, moralli konuştu. Şimdi akıl almaz bir şekilde altına doluştular böyle. Artık alıştık zaten, umursamıyoruz da. Yani inanılmaz böyle, nasıl olur? O salon doğru mu? Yok işte hadi gelsin bir de Maltepe'de yapsın mitingi vesaire. Ya arkadaşlar, bu iyi veya kötü, başarılı veya başarısız. Yani bu yorumlar siz bireylerin kendi verecekleri kararlardır ama... Yani ben orada gördüğümü söylüyorum. Gördüm. Salon dolu mu? Evet dolu. Kemal Bey coşkulu bir konuşma yaptı mı? Evet yaptı. Gözümüz salona girerken zorla mı girdi? Yani zorlukla mı girdi? Kalabalıktan ötürü. İzleyen oldu mu? Evet oldu. Gördük. Yani şimdi bunları yazmamız bile bir anda troll saldırısına uğramanız için bir sebep oluyor. Akıl alır bir şey değil. Daha sonra baktım ki yani insanlar gerçekten... sosyal medyada kendilerine bir dünya yaratıyorlar. Ve bu dünyanın dışına çıkıldığı zaman da tabiri caizse çılgına dönüyorlar. Yani şimdi önce başta Gürsel Tekin işte çağrı heyeti olarak atandığında tek başına gelmiş, bir işte gitmiş AK Parti ile işbirliği yapmış bir işbirlikçi geldi, tek başına geçti oturdu diyorlardı. Sosyal medyadaki algı buydu. Bunu pompalıyorlardı sürekli ve herkes inanıyordu. Sonra baktılar ki mevzu öyle değil. Butlan kararı çıktı. Kemal Bey ısrarla tavrını korudu. Yolsuzluğa karşı arınacağız dedi. Ondan sonra tuttular bu sefer. Kemal Kılıçdaroğlu onunla berabermiş dediler. Bir şaşkınlık da orada yaşandı. Sonra dediler ki 3 kişiyi bile toplayamaz. Kemal Bey baktık işte bayramlaşma diye genel merkeze ilk girdiği gün genel merkezin önü tıka basa doldu. Bu kalabalık ne dediler? Bir şaşkınlık da orada yaşandı. Sonra yani bitmiyor. Hani şimdi dediler, sokağa geçen... çıkamaz dediler, cenazeye gidemez dediler. Cenazeye gitti, sokağa çıktı. Şimdi sevgili izleyiciler, sevgili dostlar, bence sosyal medya işinde artık Türkiye yeteri kadar toksik bir hal aldı. Yani şeyde sosyal medyada bir olay çarpıtma, algı yürütmek istiyorsanız sosyal medya bunun en uygun yeri ve kesinlikle gerçeklerden uzak. Şunu söylüyorum, tabii ki bilgilendirme yeridir. Artık günümüzde yani eski konvansiyonel medya kalmadı. Kalmadı değil, zayıfladı diyelim. Ama yani sosyal medyayı da doğru kullanmak diye, steril kullanmak diye bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bilgi paylaştığınız zaman, olayı özetlediğiniz zaman altınıza doluşuyorlar. Sizin, yok bu yanlış.
2: Sizin paylaşımınızda neredeyse 2000 insan yorum yapmış.
0: Yorum yapmış değil mi?
2: 2000 kişi.
0: Evet, 2000 kişi yorum yani yapmış.
3: Bir şey söyleyeyim.
0: Gürkan Acı. Bir dakika. Hadi
2: bu bize bir gerçeği gösteriyor. Evet. Şimdi 34.500 tane Troll hesaptan bahsediliyordu. Hı-hı. Genel merkezdeki iletişimden Hı-hı. sorumlu 39 olan
3: bin.
2: Değerli arkadaş. Hı-hı. 3500 tane FETÖ'cünün yurt dışından bunlara destek verdiği ve onlara yol gösterici olarak paylaşımlar yaptı. Diğer taraftan 1700'e yakın büyük hesaplardan bahsedildi ve bunların hepsini parayla troll hesapları oldu. Bunların işte o dünyayı oluşturan, o sosyal medyadaki dünyayı oluşturan şahısların algının orada olduğunu görüyorsunuz ve onun dışına da çıkamıyorlar maalesef. Çünkü siz, size saldırdığında neyi bekliyor? Diyor ki ben bir etkileşim alabilecek miyim ki Hı-hı. alabiliyor. Hı-hı. Etkileşim alıyor. Çünkü size saldırdığı andan itibaren o paylaşım artık değerli hale geliyor. Ve o paylaşımla o şahsın hesabı etkileşim oluyor ve hesap büyümeye başlıyor. Şimdi bunu gördüğünüzde artık bu saatten sonra ideoloji, bu saatten sonra gerçek hayattaki kişilik, karakter, yüzünüze söyleyemeyecek lafı gelip orada istediği rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Ya da işte sizin gerçek hayatta kullanamayacağınız kelimeleri, tabii, cümleleri tabii. çok rahat bir şekilde tabii. orada kullanabiliyorsunuz. Çünkü orada gerçekten bir iksir gibi, yani bir zehir gibi.
3: Zehir
2: aldıktan sonra maalesef sizin o söylediğinizi hareket ediyor.
3: Teyit etmek adına bir cümle dedim ki zaten. Şöyle, siz biraz önce dediniz ki Gürsel Tekin'e bu görev tevdi edildiğinde Gürsel Tekin AK Parti ile işbirliği yaptı
0: öyle
3: dediniz.
0: Öyle dediler. Ve o kadar da emindiler ki.
3: Fakat çok enteresan, bir gün önce, yani sabah ona görev tevdi edildi ya. Akşam ben onunla başka bir şeyde, televizyon kanalında programdaydım. Adam Cumhuriyet Halk Partisi'ni alabildiğine savundu. Siz de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekiliyle ben karşı karşıya geldiğim zaman yer yerinden oynuyor. O kadar savundu. Bakın o gün CHP'liydi. Bir sürü de şey, övgüler dizdiler Gürsel Tekin'e. CHP'yi iyi savunuyorsun diye. Ama sabahleyin Gürsel Tekin hain oldu.
0: Evet.
3: Sabahleyin hain oldu. Ama ben bu görüntüden bir tek şeyi, yaklaşık 150-200 bin kişi CHP'den istifa ettirildi, şey yaptı.
0: Onu da bilmiyoruz.
3: Şöyle, yok şöyle.
4: Resmi veri.
3: Yok, onunla ilgili de bence o görev şeyden, partiden attıkları kişiler de bunların içinde var mı, yoksa şöyle, bunlar yeni üyeler mi acaba?
4: Ali abi, istifaların çoğunluğu neredeyse tamamı.
3: Pardon, ben yanlış söyledim. Yani atılanlar mı burada demek istedim?
4: Tabii ki. Yani parti üyeliğinden birkaç gündür istifa furyası var. Bunların %90'ı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir kampanya başlatıldı. O dönemde gelen üyeler gittiler zaten. Yani böyle
3: Kargayla geldiler, Kartal'a gittiler.
4: İstifa etmedi, ayrılmadı. Bugünkü toplantıya ben de Gürkan abiyle beraber buradaydım. Yani geçmişte partili olup da mesela ihraç edilen isimler de vardı. Bizim de tanıdığımız gerçek partililer de vardı bugün burada. CHP'li olmak isteyen, CHP'de siyaset yapmak isteyen birçok insanla geldi. Bakın şuradaki hanımefendilerin birçoğu CHP'li değil. Buraya şu anda geldiler ve birçoğu da aydın. İşte farklı siyasi partilerde görev yapmış, farklı STK'larda görev yapmış insanlar. Bunlar CHP'ye katılarak siyaset yaptılar. Yani gidenlerin yerine aslında bugün çok rahat dolduruldu yani. Bu işaret yani bugünkü İstanbul'daki...
0: Giden istifa eden üyeler anlamında söylüyorsun.
4: Tabii. Üyeler gidenlerin yerine çok rahat işte yenileri geldi. Önümüzdeki hafta mesela İzmir'de, Antalya'da benzer...
3: Bu salonda bir eksik gördüm ben orada.
5: Şeye dikkat çekiyor
3: ben. Diğer partilerin işte Türkiye Komünist Partisi, o şeyler, illegal örgütler filan, Özgür Özel'in yaptığı toplantıda gidip bayraklar ellerinde bekliyorlardı. Burada kimse yoktu. Niye öyle?
4: Burada tamamen ülkesini seven, işte Atatürk'ü seven, işte CHP'de siyaset yapmak isteyen birçok yurttaşımız vardı. Dolayısıyla buraya gelen herkes, işte bu salon full doluydu. 3 tane koridoru vardı. 3 koridor doldu. Fuaye alanı doldu. Hava yağmurluydu. Yağmurlu olmasına rağmen binanın dışı doluydu. Trafik.
3: Bir de Mustafa Bey, şeyi sorsam size. Sarıyer Belediye Başkanı geldi mi oraya?
0: Yok.
4: Sarıyer Belediye
0: Başkanı. Ama yoktu galiba.
4: Yoktu ama.
0: Yoktu ama şeyi tahsis etmiş. kültür merkezini o tahsis etmiş.
4: Çok yani, da güzel bir ev sahipliği yapmış yani. Bütün...
0: Hatta dışarıda yani... çay kahve standı da vardı. Onları da olabilir. Ben gördüm yani.
5: Olabilir de. Bir gazete şöyle bir haber yapmış yani maalesef. Şunu söylüyor. Diyor ki kast ajanslarından.
0: Şimdi onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Onu yani, konuşacağız.
6: Ben bu trollerle ilgili.
0: Oraya geleceğiz. Gürsel Tekin'e onu soracağım.
6: Ben trollerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bak.
0: Ha, buyurun, söyleyeyim. Buyurun.
6: Senin buyurun. O paylaşımın, güzel paylaşımın altına yola çıkarak. Bir defa şunu söyleyeyim.
0: Hadi Bey doğru söylüyor. Hakikaten 2000 kişi cevap vermiş. Bak ben şimdi, binde bırakmıştım en son.
6: Şimdi burada iki şey ortaya çıkıyor. Halen
5: özür dileyerek abi. Çok özür diliyorum. Bakın 2000 kişinin cevap verdiği tweetin görüntülemesine bakın. Milyonları geçmesi gerekiyor.
0: Doğru.
5: Niye
0: doğru.
5: geçmiyor biliyor musun?
0: Doğru, bir daha şu, söyleyeyim.
5: İşte oradaki.
6: Hepsinin bak %90'ının bir tane bile takipçisi yok. Bu şunu gösteriyor. Halen CHP'den giden o grubun denetimindeki bir troll ordusu halen iş başında. Bak bu açığa çıkıyor artık. Bunun kanıtını da söyleyeyim. Şimdi CHP'den kopup gitmiş birileri var, gidip parti kurdular. Bu kişiler, bu troller, bu böyle haysiyet cellatları, ahlaksızca, namussuzca Twitter'ı kullanan, fotoğrafları orada yok, isimleri belli değil, saldırıyorlar. Ya partiden gittiyseniz CHP'nin derdi

0: ahlaksız bir güruh Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına bu kadar pervasızlaşmamıştır. Ya sizi ne ilgilendiriyor CHP şu anda? Gittiniz yeni parti mi onun ismi? Bana göre yenik parti. Gittiler oraya. Oraya gider orayla uğraşın. Oranın propagandasını yapın. Halen CHP'ye saldırıyorsanız şu gerçek ortaya çıkıyor. CHP halen güçlü. CHP halen onların gölgesinin gölge yapmış onlara. Halen oradan kurtulamıyorlar. Kopamıyorlar. Gittikleri için de büyük bir öfkeyle saldırıyorlar. Yeni partiye de bunların bir faydası olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ne de bir faydası olmaz. Ben bu güruhun ancak o şekilde Adalet Bakanlığı yasayı değiştirmesiyle birlikte kontrol altına alınacağını ve sosyal medyanın da ahlaklı, namuslu insanların kendi fikirlerini özgürce yayabilecekleri platformlara dönüşeceklerine inanıyorum artık Gürsel'cim.
1: Evet.
0: Gürkan'cım.
1: Evet, Gürsel Tekin de hatta hazırlayalım arkadaşlar. Yani tablo bu gerçekten. Bu arada izleyicilerim soruyor, ne yazdınız Gürkan Bey de diyorlar. Ben mesela olur. Benim yazdığım tweet'i de size paylaşayım. Bakın söyleyeyim, okuyayım ben. Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da kapalı salon toplantısında önce konuştu, sonra yeni üyelere rozet taktı. Benim kendi tweet'imi okuyorum, kendi X paylaşımımı okuyorum sevgili izleyiciler. Ben de yerinden izledim. Sarıyer Belediyesi'ne ait Rauf Denktaş Kültür Merkezi tamamen doluydu. Kemal Bey salondaki kalabalığın karşısında moralli ve coşkuluydu. Konuşmasında ısrarla yolsuzluk vurgusu yaptı ve şunu dedi: hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanla malı götürenle yan yana duramaz. Nokta. Sonra Kemal Bey'den de çok kısa az önce verdiğimiz videodan bir konuşmasının videosunda bu X paylaşımını ekledim. Bu kadar. Yani düşünebiliyor musun? Bunun altına
0: hiçbir şey yok.
1: Yani normal haber, sadece coşkulu diyorum. Gördüğümüzü söyleyelim. Onu da söylemeyelim mi? Yani
0: ben buna bile tahammül edemiyorlar.
1: 2000 kişi ki içlerinde bir 50-100 kişi var hani olumlu yazan eden. Ama 2000 kişi altına, kişi de demeyelim, troll hesap.
0: Makina.
1: Önemli bir kısmı üşüşmüşler. Bazı şeyler de var bu arada tabii. Hani benim tanıdığım, bildiğim insanlar da var, gazeteciler. Onların görüşleridir. Ben saygı duyarım. Hiçbir şey de demem ama hani bu kadar dediği gibi yani altına 2000 kişinin geleceği bir tweet değil. Tuhaf bir şey, çıldırma
0: bir
1: hali.
0: Bir operasyon. Ciddi bir operasyon o.
2: Şu bence. Dün Özgür Özel 91 kişiyle bir parti kurdu Ekrem İmamoğlu için. Bugün Kemal Bey binlerce kişiyle bu salonda bu toplantıyı yapması dünkü o partiyi kuranları çıldırttı, delirtti, kafayı yedirtti. Ne derseniz deyin adınıza yani. Kemal Bey'in bugün İstanbul'da bir gövde gösterisi yapması, bu bir gövde gösterisidir. Yani binlerce kişinin CHP'ye akın etmesi, CHP'de siyaset yapmak istemesi Özgür Özel'i ve Avane Şürekası'nı çıldırttı. Ve onların troll merkezleri de otomatik olarak sizin o her bir satırı o kadar doğru ki hiç yansız, en ufak bir yorum yok Gürkan Bey'in o mesajında bir tane böyle yanlış tespit var tamamen. Salonu gördü.
0: Mustafa'cığım
2: yazdı.
0: Bak, yorumun altına yazılanlara bakın. Biraz bak, bir dakika önceki konuşmanın altına bir sürü insan anında mesaj atıyor ve hepsi Adalet Bakanı'na çağrı yapıyor. Çünkü sosyal medyayı ahlaklı kullanan insanlar bile tedirgin bu konuda. Ya adam Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koyuyor. Başkanım CHP'deyim, bir yere gitmedim. Altına bir kiralık kemik yalayıcı bir güruh küfür yağdırıyor. Böyle bir öyle bir hale gelmiş ki bunu da yorum diye pazarlıyor. Diyor ki ya ben yorum yaptım, beni niye engelledin? Ya sen terbiyesiz, ahlaksız. Küfür ediyorsun. Bak ben bir şey söyleyeyim. 43 senem doldu. Benim her yazım insanlar eleştirebilir. Olumlu ya da olumsuz. Bak onun arka altına küfür yazarsan ben zaten en sert tepkiyi veririm. Bu işi bazen hukuka da bırakmam. Giderim bulurum o. Arkadaşın suratına da tükürürüm. Ama ben, devletin hukuku, yasası var. Bu yasanın bir an önce sevgili Gürkan.
3: Aynen.
0: Ali Bey. Aynen. Bu yasanın harekete geçmesi
3: kesinlikle,
0: lazım. Bunlar
3: kesinlikle
0: bize değil. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlara, Devlet Bahçeli'ye, ana muhalefete, HDP'lilere, bütün siyasi gruplara hakaret ediyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Bunun önüne geçilmesi lazım. Bunları kim besliyorsa kapısına bağlasınlar. Önüne de kemiklerini alsınlar. Bu olaya hukuk acilen neşter vursun.
1: Peki. Hattımızda günün konuşulan ismi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin var. Gürsel Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
4: İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum size de, konuklarınıza da.
1: Evet. Bugün siz de orada karşılaşamadık. Ben kalabalıktı tabii. Ben arka tribünde oturuyordum. Fakat konuşamadık ama sonrasında telefonla irtibat kurduk. Şimdi

0: Merak ettiğim şeyler var. Bir kere önce şey yansıdı basına. Daha doğrusu bu işte sosyal medyaya yansıdı. Sizin orada bir bağırdığınız bir sahne var. Bir görüntü var. Birilerine bağırıyorsunuz. Kemal Bey rozet takıyor. Rozet takarken birilerine sesleniyor. Barış, barış diyorsunuz. Herkes de o barışı barış arkadaş olarak algılamış. Ben öyle bir şey mümkün değil dedim ama hangi barış o ve siz niye bağırıyorsunuz? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, yani Barış da benim kardeşimdir. Tabii o konuda hiçbir tereddüt yok. Barış orada yok bir kere. Benim
0: Barış arkadaş vardı. Yok değil mi?
1: Heh. Evet, Barış arkadaş tabii. Hı-hı. Şimdi Gürkan Bey, biz 10 yıl 10 aydır özellikle bu kirli medyanın bir sürü iftiralarıyla maruz kaldık. Bakın son ayda bizimle ilgili söyledikleri tek bir haber doğru değildir. Tek bir haber. Barış arkadaş görmedim, orada mıydı değil miydi gerçekten?
0: Oradaydı, ben gördüm değildim. Oradaydı ama yani sizin dediğiniz
1: Barış, evet. Söylemiş olduğum Barış benim yeğenim Barış'tır. Orada zaten tribündeydi. Tribüne çıkmaması gerekiyordu ve orada bir iki kişi getirince ona kızdım. Onun dışında bir şey yok.
0: Anladım. Kızdınız. Bu konuda açıklığa kavuşmuş oldu yani.
1: Tabii bu yetmedi. Gün boyu saatlerce bunu geçtiler. Bu yetmeyince
0: yetmedi. Evet. Şimdi bu sefer... onu, o soruyu ben sorayım size. Ya ben de bilmiyorum, evet. Programın girişini izleyebildiniz mi? Onu anlattım. Yani bir normal paylaşım yapıyorum. Kalabalıktı diyorum. Kemal Bey coşkuluyor diyorum. Altına 2000 kişi yorum yazarak. Daha doğrusu 2000 kişi de demeyelim. 2000'e yakın troll hesap.
2: Saldırarak yorum
0: saldırarak,
2: değil.
0: Saldırıyorlar vesaire. Fakat saatler ilerledikçe bir başka bilgi çıktı ortaya. Siz öyle bir organizasyon yapmışsınız ki bir kast ajansını ayarlamışsınız ve oraya bazı konuyla hiç alakası olmayan, Cumhuriyet Halk Partili olmayan bazı insanları para karşılığı 950 TL, bu arada rakam da var, 950, niye 1000 değil bu arada, 950'de ne durduruyor onu da bilmiyorum ama 950 TL diye bir rakam var ortada, 950 TL para vermişsiniz kast ajansına ve kast ajansı da oraya minibüslerle doldurmuş, bir muhabir de bunun içerisine girerek oraya gelmiş, Bir Gün gazetesinden bir muhabir. Buna ne diyeceksiniz efendim?
3: Herhalde şu anda Halk TV'de aynen o şekilde.
1: Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Son ay 10 aydır kirli medya diye, hatta zaman zaman isimlerini zikrederek bu cümlelerimi kullanıyorum. Hı hı. İsterim ki bu televizyonlar, bu gazeteler kendilerine kirli medya diyen Gürsel Tekin'i suç duyurusun, savcılar suç duyurusunda bulunsunlar. Hı hı. Birazcık yürekleri varsa, yani 10 aydır sizinle ilgili bunlar söyleniyorsa, yapmanız gereken bir tek şey var. Ya Gürsel Tekin'e mikrofon uzatacaksınız ya da savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Çünkü bunların ne kadar kirli olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde kirliliklerinin bütün faturalarını, belgelerini, bilgilerini elbette sizlerle paylaşacağım. Ama bugün o gün değil. Hani sanki bu meseleyi kamufle ediyormuş gibi görünmesin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında bir azeri fıkrası vardı. Çok da uygun bir fıkraydı. Yani tamam, tabii ki ekranda söyleyebilecek durumda ama değil. Şeytanın aklına gelmez. Yani ben yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir insanım. Ama bir gün böyle bir şey aklıma gelmezdi. Ve bununla ilgili yapmamız gereken bir tek şey var. Bugün de paylaştım. Yarın da avukat arkadaşlarımıza verdik. Büyük olasılıkta bu gece nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Böyle bir şey bizim kabul etmemiz mümkün değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 9. haftadır, 8 hafta biz sürekli katılım toplantıları yaptık. 9. haftada Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla oldu. Neden şimdi bunlar bu kadar feryat etti? Aslında arka planına baktığımızda...
0: Gürsel Bey, isterseniz şunu çok net olarak bir vurgulayın. Böyle bir şey yoktur, bu yalandır diyorsunuz kesinlikle.
1: Küllen yalandır yani. Küllen. Yani Gürsel Tekin'in kim? Bu firma kim? Bu firmanın adı olmaz mı? Gürsel Tekin'in o firmayla, herhangi bir firmayla böyle bir anlaşması, para verip aldığı gibi bir bilgi varsa kendini Taksim Meydanı'nda asarım. Bizim asla paralı bir işimiz olmadı. Hayatımızın hiçbir yerinde olmadı. Bu ne zaman ki bu itirafçı çetelerini açıklasam olağanüstü bir saldırıya geçiyorlar. Neden? Yani Gül İbrahimoğlu'nun ismi sizi niye bu kadar rahatsız ediyor kardeşim? Ey gazeteciler, hele hele kendisine sosyalistim, solcuyum diyenlere sesleniyorum. Mesela bugün çok önemli itirafçıların fotoğraflarını, belgelerini paylaştım. Ne iş bunun gazetesinde yok? Neden bunları haberleştiremediniz? Mesela Turgut Koç'la ilgili bir haber değeri yok mu? Örneğin Adem Soytekin'in bir haber değeri yok mu? Gül İbrahimoğlu'nun çeşitli gazetelere, televizyonlara finans sağladığı Gül İbrahimoğlu'nun bir haber değeri yok mu? Bunların haber değeri olmayınca şimdi ondan sonra sinirleri bozuluyor. O olmadı, bu olmadı. Önce şunu yaptılar. Siz orada mıydınız Gürkan Bey, bilmiyorum. Kusura bakma, göremedim.
0: Oradaydım ama oradaydım ama neyi anlatacaksın söyleyeyim bir.
1: Evet. Önce toplantı bana göre çok güzel geçti. Çok da olumlu oldu. Sayın Genel Başkan gerçekten olağanüstü demeçleri, çağrıları, mesajları oldu. Çok heyecanlı ve genç, hemen hemen diyebilirim ki farklı 8 partinin yöneticileri ve çokça parti üyeleri partimize katıldı. Ona da bir şey bulamadılar. Yani bir şey bulmaya çalıştılar. İşte Barış arkadaş mıydı, başka bir Barış mıydı, oradan başladılar. Sonra Karslıları toplamış getirmiş falan dediler. Olmadı. Sonra da ne olduysa bir tane aynı anda fetovari bir kas. Türkan Bey.
0: Ne dedi?
1: Tam bir fetovari. Aynı anda bak,
0: sesi aç.
1: Özel habere bak. Aynı anda 5 tane gazete özel haber diyor. Özel haber. Bir adamı bulmuşlar. Adam da diyor ki, biri bana dedi ki işte 950 lira vereceğiz bunlar. Kim bu adam? Neyin nesi? İnşallah önümüzdeki günlerde savcılık bu soruşturmaları yapacaktır. Arka planında kim varsa sonuna kadar bunun hesabını soracağız. Bizim bütün uğraşımız, sağduyulu bir çağrı yapıyoruz. İnsanlar kendi olanaklarıyla, kendi imkanlarıyla bir de bir şeyi ölçmeye çalışıyoruz. Yani evet ya, ne kadar bilgi var. Böyle işte toplayalım eden. Valla benim İstanbul'da herkes bilir ama en kötü koşullarla bir 15-20 bin akrabam var ya hani. Benim ona bir ihtiyacım yok. Bir gün bir böyle bir akraba kabile toplantısı içinde değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten içten inanan, partiye üye olmak isteyen kimler varsa bugüne kadar 2800 üye yaptık. Önümüzdeki günlerde her cumartesi günü bunların kimyasını bozmaya devam edecek.
0: Peki, önce Mehmet Faraç'ın, sonra Hadi Dündar'ın birer sorusu var. Buyurun.
2: Sayın Başkan, bir defa şuna dikkat çekeyim. İstanbul'da 20 milyonun üzerinde insan.
1: Mehmet Bey, çok özür diliyorum. Gürkan Bey de rica etsem, şimdi o çok ünlü, aylarca gerçekten çok büyük haberler yaptığınız bu itirafçıların fotoğraflarını da oraya koyabilirseniz.
0: Tamam.
1: Çünkü
0: tamam.
1: Onlar çok önemli. O fotoğrafları gören.
0: Sizin bana yolladığınız bugün toplantıda paylaştıklarınızı yayın öncesi göndermiştiniz. Eftal, ben gönderiyorum şimdi.
2: Evet. Sayın Başkan, evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Örgütü'nü çok zorlukla oraya girdiğinizi, ayağa kaldırmak için nasıl mücadele verdiğinizi, nasıl alçakça saldırılara maruz kaldığınızı bütün Türk siyaseti görüyor. Şimdi bugün çok görkemli bir toplantı yaptınız. Şunu sormak istiyorum. Neden rahatsız oldu bu saldırıyı yapanlar? Hangi acıyla, hangi sıkıntıyla böyle asparagas haberlerle bu toplantıyı böyle provoke etmeye çalıştılar? Ya perde gerisinde ne var, onu net bir açıklar mısınız? Bir de biraz önce zaten söylediniz, her tarafta her cumartesi bu toplantılar sürecek. Bugün ne kadar kişi katıldı? Hangi çevrelerden insanlar vardı? Görüntülere baktım. Orada insanlar zorla getirmiş insan yok. O hanımefendileri gördüm. Gerçekten düğüne gelmiş gibidirler. Çok güler yüzle sarıldılar Sayın Genel Başkan'a. Bunu bir anlatır mısınız? Asıl mesele ne? Neyi, kimin, niçin, ne rahatsız etti?
1: Tabii bugünkü o fotoğraflarda görüldüğü gibi çoğu işte saygın iş insanı, iş kadınları, çeşitli siyasi partilerde görev yapmış, aleni bir şekilde rozet takıyorsunuz. Yani Onlar bir kasto oyuncusu olabilir mi Allah aşkına? Yani bu ne kadar terbiyesiz bir şeydir? Neden oluyor? Nedeni şu. Aslında bu söz bir başka bir birine ait. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıkları zor bozulur. Büyük bir suç ortaklığı var. Bu büyük suç ortaklığının bir kısmını sizin yayınlarınızda, öncelikle size teşekkür ediyorum, objektif gazetecilik, televizyonculuk üzerine bu yayınları yayınladınız ama devasa bir şey var. Önümüzdeki süreçte bu suç ortaklıklarının tamamını göreceksiniz. Çok büyük. Ufak minicik değil. Ben bunu defalarca ifade ettim. Yani bir suç ortaklığını bozmaya kalkıştığınızda elbette hedef tahtası olursunuz. Bakın ben 2012 yılında Sayın Erdoğan başbakanken Sayın Erdoğan'ın ofisinin, evinin, aracının dinlendiği ile ilgili birçok gazetelere gittim. O dönem gazeteler haber yapmadı. Dönemin sözcüsü, yani bugünkü kirli sözcüden bahsetmiyorum. Dönemin sözcü gazetesi manşettelerdi. O gün en çok saldırı FETÖ'cüler, yani bir de ne yazık ki çok enteresan, o dönem sözde AK Partili saydığımız AK Partililerin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Sonra tabii Sayın Erdoğan'ın ofisinin, aracının hepsinin dinlendiğini ve orada işte o dinleme cihazlarının çıktığı ortaya çıktı. Şimdi bazı şeyler çok kolay değildir. Yani bunun arka planı, sıradan insanlar şöyle düşünmesin. Efendim CHP'liler kendi içinde bir kavgaları, yok öyle bir şey kardeşim. Cumhuriyet Halk Partileri arasında bir kavga yok, bir sorun yok. Ben o gün şeye girerken, arkadaşlarımızla il binasına girerken özellikle o günkü fotoğrafı gördüm, aldım. Yani il binasının önündeki fotoğrafları haklı olarak savcılıklar bir dava açacak mısınız? Hayır dedim, ben böyle bir şey düşünmüyorum ama fotoğrafları görmek istiyorum. Şuna emin olun, yemin ediyorum %90'ı Cumhuriyet Halk Partili değildi. %90. Çok enteresan.
2: Bindirilmiş yani, kıtalar.
1: Beni şaşırtan şu olmuştu. Hiçbiri birine benzeşmiyor. Yani daha soldan daha sağına kadar çeşitli siyasi partilerin sempatizanları ya da neyse gelmişler. Şimdi bunun arka planına baktığımızda özellikle bu isimleri zikrederken bazı isimleri, o isimlerin geçmiş dönemde birçok basın medya kuruluşlarına nasıl finans sağladığını elbette ortaya çıkacaktır. Hı hı. Bunlar hiçbir şey gizli kalmayacaktır. O konuda herkes rahat olsun. Şimdi bu kirli gazetelerle ilgili şu anda bildiğim çok şeyler var ama sanki bir intikam duygusuyla söylemiyormuş gibi yapmayacağım. Ama tabii ki bunları önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.
0: Evet Gürsel Bey, bu açıklamalarınız da tabii çok yankı uyandırdı. Yani şu anda başka, sizin az önce bahsettiğiniz haber kanallarında bunu manşete taşımışlar.
2: Onunla ilgili
0: ama yani. Mesela orada ben dinlemedim. Dinlemediğim halde arkadaşlarım yazıyor. İşte birini çıkarmışlar. O adam demiş ki uzaktan bir röportaj yapıyormuş Sözcü TV herhalde şu anda. Biz 1000 lira 900 liraya geldik. 20-30 minibüs evet, geldik. Evet. Hangi ajans diyormuş bilmiyorum diyormuş. Benim oğlan yaptı diyormuş. Böyle bir takım ifadeler var ama siz savcılığa suç duyurusunda bulunacağınız için herhalde gün yüzüne çıkar bu işler.
2: Ya başkanım, hemen şunu abi, sormak gerekiyor. Gürkan Bey, bir dakika özür dilerim ya.
1: Bakın, bir cümle soracağım. Bir daha söylüyorum.
2: Bağlantıyla ilgili. İnsan.
1: Bir daha söylüyorum. Hı? Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak ve iki tane de yardımcım var. Bizlerin herhangi bir kas firmasıyla görüşmesi, teması ya da ne bileyim böyle bir şey varsa çok rahatlıkla biraz önce de ifade ettim. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödemeye hazırız. Ama çeşitli oyunlar, FETÖ'leri tuzakları yapanlardan da bunun hesabını mutlaka soracağım.
2: Gürkan'cığım şunu dikkat çekin bir cümleyle. Evet. Ya bir defa bakın, başkanın söyledikleri o kadar önemli ki. Eşyanın tabiatına aykırı bir şey var. Ya burada 20 milyonu aşkın insan yaşıyor.
1: CHP evet, 20... Öncelikle şunu da söyleyeyim. Gürkan Bey şimdi şöyle bir şey düşünün. Yani ki siz gördüğünüz için salon tıklım tıklım dolu. Asgari 400-500 kişi de dışarıda kaldı.
0: Evet, evet.
1: Ya bizim 100 kişiye ihtiyacımız olabilir mi ya?
2: Ona dikkat çekeceğim Sayın Başkan. 20 milyona aşkın insan yaşıyor. 25 tane belediyesi var, milletvekilleri, örgütler var. Burada hiçbir duyuru yapmazsanız bile o salonu doldurabilecek, 1000 defa doldurabilecek bir kapasite var burada. Ya bu kadar günüç, bu kadar ahlaksızca bir saldırı olamaz. Orada hiç duyur. Bakın Sayın Başkan sadece bir sosyal medya hesabından yaptı. Her tarafa, İstanbul'un her tarafına afiş de asmadı değil mi? Hiçbir şey yapmadı. Ama o salon tıklım tıklım doluydu. Bu şehrin kapasitesini bile o yalan haberleri yayarken göz önüne almamışlar. CHP tabanının nasıl dinamik olduğunu göz önüne almamışlar. Bu gerçek bile yalanlamaya yetiyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Ya Sayın Genel Başkanımızın Genel Başkanımızın rozet takmış olduğu 81 kişi var. O 81 kişinin tamamı ortada. Fotoğrafları var. Mensup olduğu siyasi partiler belli. Kişilikleri belli. Ama nasıl bir ayıp bir şeydir? Ne tuhaf bir şeydir? Yani gerçekten bunu anlamaktan zorluk çekiyorum. Ne kadar sıkıştılar acaba?
0: Gürsel Bey, bir partili hanımefendi yazıyor. Havva Hanım bana yazmış, diyor ki Gürkan Bey merhaba, Sarıyer Belediyesi'nin çay servis dışında hiçbir şey yoktu diyor. Ben 50 yıllık partili arkadaşlarımla beraber geldim, 68 yaşındayım. Keşke orada görseydik, size bu durumu da anlatırdım. Sadece çay kahve servisi oldu demiş. Kendi imkanlarımızla çıktık geldik oraya diye yazmış Havva Hanım. Eğer uygun görürse kendi soy ismini de söylerim birazdan. Yazdım.
1: Bir şey daha söyleyeyim.
0: Ha buyurun.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Yani bir rezilliğin, arsızlığın doruğuna çıktılar. Bizim iki belediyemizle ilgili bu.
0: Buyurun. Dondu mu? Bir daha, evet, Gürsel Bey'i bir daha bağlayalım attığımıza. Evet sevgili izleyiciler, yani şimdi Türkiye'de bu konuyu konuşuyorlar. Kast ajantından işte buldular mı, kişi getirdiler mi? Şöyle. Yani ben öyle bir şey görmedim de, yani iddiasını ispatlamakla
3: kesinlikle bir zorunludur. Bir gazeteci bunu söylüyorsa,
0: onu ispatlarsa, eğer konuyu da savcılığa taşıyorsa Gürsel Bey, bu konu açıklığa kavuşur.
2: Evet.
0: Ama ben şimdi hani Türkiye'nin milyar dolarları ortalıkta uçuşurken, muazzam yolsuzluk dosyaları burada konuşulurken, ya kapağını kaldırmayan, bak kapağını kaldırmayan gazeteci büyüklerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın 950 TL kast ücreti ödenerek figüran getirildi konusundaki iştahlarını da ayakta alkışlıyorum.
3: Niye
0: harikalar, harikalar.
3: Diyorsun? Niye büyüklerimiz
0: yani,
3: diyorsun?
0: Niye 1000 lira
3: diyorsun? Niye büyüklerimiz diyorsun?
2: Bir de
3: niye arkadaşlarımız diyorsun?
0: Yani işte mesleki arkadaşlarımız.
3: Olmaz ama.
2: Önemli bir şey söyledin.
0: Evet.
2: Bir, Sayın Başkan da duyuyordur.
0: Evet.
2: Peki Sayın Gürsel Tekin il binasına girerken, o pet şişeler, taş, ağır hakaret adı saldırısı altında girerken oraya toplanan o gürü hangi kast ajansı oraya getirdi? Madem böyle siyaset böyle kast ajansının tetikçileriyle yönlendiriliyorsa asıl onu sormak lazım. Orada öyle bir güruh vardı ki ağza alınmayan hakaretler, küfürler, pet şişeler, taşlar, sopalar fırlatıldı. Sandalyeleri parçalayıp fırlattılar ve onların hiçbiri CHP'li değildi. Bu iddiayı ortaya atanların o görüntülere bakarak o saldırıları hangi figüran servisinin koordine ettiğini de ortaya çıkarmalarını bekliyorum.
0: Sayın Gürsel Doğru. Tekin. Gürsel Bey attığımızda tekrar attım Gürsel mi? Tekin. Ben kesildi de efendim sözünüz. Ali Bey'e de geleceğim. Buyurun. Buyurun tamamlayın. Buyurun.
1: Gürkan Bey, biraz önce ifade etmek istediğim, tabii salon biz aslında il merkezinde yapacaktık ama sonra da talep çok olunca dedik ki büyük bir salonda yapalım. Doğal olarak da iki belediyemizin salonlarına baktık. Beşiktaş ve Sarıyer. Beşiktaş'ın sıkma, soğutma sisteminde sıkıntı olunca biz kendi paramızla Sarıyer Belediyesi'nde her vatandaşın, yani sıradan bir vatandaş da gittiğinde parasını ödüp kiralayabilir. Belediye başkanını ve belediye yöneticilerini lime lime ettiler. İnanılır gibi değil. Yani düşünün oradaki o salonları, aklınıza gelebilecek bütün sivil toplum örgütleri, dernekler, vatandaşlar kiralayabiliyor ama Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanında Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı kiralıyor, belediye başkanlığı linç ettiler. Utanmazlar.
0: Bir dakika Gürsel Bey, Sarıyer belediye başkanını mı linç ettiler?
1: Evet evet. Sayın Başkan yalnız değilsin. Hiç merak etme. O çetelerden ben hesap soracağım. Sen değil.
0: Çok enteresan.
1: Bu nasıl bir şeydir?
0: Sarıyer yani? Belediye Başkanı Sarıyer. Size evet. Salon verdi diye Oktay Aksu Aynen. galiba. Evet.
2: Oktay
0: Aksu Bey ödedik, size salon verdi diye.
1: Parayla.
0: Efendim parayla değil mi?
1: Paramızla salonu tuttuk. Yani dedik ki bir vatandaş örneğin bir evet Faraş geldiğinde kaç para alıyorsunuz? Aynı parayı vereceğiz. Bu paramızla tuttuğumuz salonu belediye başkanı, belediye başkanının yardımcıları limen limen ettiler. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Neden? Belediye başkanı partimde kalacağım dediği için. Sayın evet. Başkan sana da yardımcılarla da herkese de teşekkür ederim.
2: Keşke
1: hiç merak etmeyin. İçin. Ya bu tuhaf bir şey yani. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani. Düşün.
0: Peki. Hadi Dündar. Şöyle, önce Hadi Dündar.
1: Ama başaracağız. Başaracağız.
3: Sayın Başkan söyledi gerçi bir herhangi bir kast ajansıyla çalışmadığını net bir şekilde ifade etti. Tekrar sorayım çünkü çok önemli bir husus ve hatta önümüzdeki günlerde herhalde en fazla konuşacağımız konuların başında gelecektir. Bir kast ajansıyla çalıştınız mı çalışmadınız mı? İkincisi Trump Towers'ın önünde 100 araçlık bir kast ajansından gelen şahısların alana taşındığı ile ilgili bir iddia var. Ne yazık ki şu an bazı TV'ler bu konuyla ilgili açık oturum yapıyor yani. Açık oturum tamamen bunun üzerine ve bunu konuşuyorlar. Üçüncü sorum da şöyle.
1: Kesinlikle.
3: Üçüncü sorumu da hemen söyleyeyim Gürsel Bey. Oraya katılan arkadaşlar kendi imkanlarıyla mı geldiler? Siz mi organize ettiniz il örgütü olarak? Onu da bir açıklığa kavuşturursanız mutlu oluruz.
1: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle herhangi bir ajans biriyle görüşmemiz söz konusu değil. Böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Biz şu anda çünkü çokça insanlar kalabalıklar geldi. Haklı olarak fotoğrafları paylaştık gençlik kollarımızda. Gençlik kollarımızda o gelen arkadaşlarımızla ilgili biraz sonra büyük olasılıkla onlarla buluşacaklar. Çünkü bizim herhangi birine sadece para, pul, bizim böyle bir şeye girmemiz mümkün değil. Yani bizim fıtratımıza uygun değil. Tamamen iftiradır, yalandır. Bir vatandaş bulmuşlar, o vatandaşı hiç tanımıyoruz. Vatandaş diyor ki kas şirketini bilmiyorum, işte bana şu para verecekti. Tuhaf bir şey var. Bu tuhaflığı ancak savcılık çözebilir.
0: Siz suç duyurusunda bulunacağınızı söylediniz. Yarın tabii. Ya da en geç
1: Şimdi
0: pazartesi.
1: Şimdi bulunuyoruz.
2: Evet, ya bir de bu, o kadar,
0: Ali Bey, bir
2: o kadar ortaya kolay çıkacak bir şey ki.
1: Nöbetçi savcılıkta yani... şimdi bulunuyoruz.
0: Nöbetçi savcılıkta. Peki. Ali Bey buyurun.
3: Gürsel Bey merhaba. Biraz önce...
1: merhaba Sayın Vekilim.
3: Biraz önce siz bağlanmadan önce sizinle ilgili bir konu gündeme geldiğinde şunu söylemiştim. Size bu görev tevdi edilmeden bir gün önce sizinle bir kanalda kıyasıya mücadele etmiştik. Siz Öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmuştunuz. Sabahleyin kalktık size bu görev verilince o gün siz çok iyi bir CHP'liydiniz. Sabahleyin kalktık hakikaten öyle oldu. Sabahleyin kalktık size bu görev verildi siz vatan haini oldunuz. Yani hakikaten ben çok üzülmüştüm o zaman. Ya akşam bu kadar mücadele verdi bari bunun hatırına bu başkana böyle bir şey söylemeyin. Diye söylemiştim birçok kanalda. Fakat ben şimdi şunu sormak istiyorum. FETÖ'nün yurt dışından yayın yapan o alçakları günlerdir hatta aylardır Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yanındaki ekibine hakaretler yağdırıyorlar. Ve şeye de İmamoğlu'na ve bu... Yeni partideki insanlara da övgüler yağdıra yağdıra onların yanında olması gerekir onların tarafında olmak gerekir diye övgüler yağdırıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu da bu 2,5 yıla yakındır bir istirahat dönemi oldu. Gelmeden önce dedi ki ben Kemal geliyorum arınacağız dedi. Bununla birlikte en önemli söylediği şeylerden birisi de şuydu. İçimizdeki FETÖ'cüleri şey yapamadık, seçemedik, ayırt edemedik.
0: Göremedik.
3: Göremedik dedi. Ben halkımdan özür diliyorum dedi. Hırsızları, yolsuzları, uğursuzları, buradaki para kuleleri yapanları hepsini biz temizleyeceğiz dedi. Siz şimdi bu
2: Öz
3: konuda...
2: Öz eleştiri yaptı.
3: Tabii öz eleştiri yaptı, kamuoyuna bir güven verdi. Ben siyaset yapıyorum. Yani ben CHP'li değilim, olmam da. Ama siyaset yapan birisi olarak da siyasetçilerin kirlenmemesi gerekir. Bunun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun o söylemleri kamuoyuna bir güven verdi. Vermiş olduğu bu güvenden dolayı hakikaten biz aklanacağız dedi. Aklanacağız dedikten sonra biraz belki tabirim uygun olmayabilir ama bir sinek ilacı reklamı vardı. Heyt ediyordu, şeyi ilacı sıkınca bütün sinekler kaçıyordu. Acaba onun gibi Kemal Bey de biz suçluları, buradaki FETÖ'cüleri, özellikle FETÖ'cüleri, rüşvetçileri, irtikapçıları, bunları biz ayıtlayacağız dediği için birden bir boşluk mu oluştu? Kaçanlar mı oldu? Nasıl oldu? Diğer taraftan da...
0: Evet, Gürsel Bey hattımızda mı arkadaşlar? Peki, sizin sorunuzu herhalde duydu. Tekrar bağlantı yapılacak. Gelince yayına sorunuzu tamamlayın isterseniz Ali Bey.
4: Bir sürü fanlı bana buraya kendi imkanları...
0: Bana da.
3: Evet. Ya şimdi şöyle bakın.
0: Gelenler var.
3: Şey, Gürkan Acır bakın.
4: Kartal eski ilçe başkanımız yazdı.
3: Siyaset ya yapıyoruz.
2: Başka şehirlerden
3: Şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yeni kurulan bir partiye bile 39 tane ilçe var Gürkan Acır. 39 tane ilçe var İstanbul'da. 39 tane ilçe yöneticilerini buraya getirin deseniz salon dolar taşar. Yani burada bir organizasyon şirketine falan bir şey söylemeye gerek yok. Ya. Bunlar doğru şeyler değil.
2: Ali Bey,
3: 39 zaman ilçeden 50 kişi gelse
0: ya bakın ya, şimdi Türkiye'de bak bir şey söyleyeyim.
3: 2000 kişi yapar. Şey
0: belediyelerden yani. Biz belediyelerden yapılan mitinglere kimlerin belediye personelini zorunlu tuttuğunu, kimlerin orada çalışanları mecbur kıldığını ve mitinglere getirdiğini biliyoruz. Bunlar konuşulmuyor. Yani onlara kalırsa daha neler neler çıkar. Ama yani şimdi konu burada Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle böyle bir toplantı yapamaz ve halkın içine çıkamazdan konu geldi kast ajansıyla işte kişi aslında, buldunuz tam vesaire. O da doğru mu değil mi ortaya çıkacak zaten.
5: Ama burada bakın Türkiye siyasetine baktığımızda hep şunu görüyoruz. Etkili olan mitingler, gerçekten halkta karşılığı olan mitingleri ne yapmak için, itibarsızlaştırmak için hep böyle bir yola başvuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bütün mitinglere dikkat ederseniz hep şunu söylüyorlar. Zorla götürüldü, parayla götürüldü, yevmiye ile götürüldü. Ve belediyelerden sanki zorla oraya insan götürülmüş gibi ne yapılıyordu? Her mitingden sonra mitingi itibarsızlaştırmak için sayı bu kadar değil. İşte insanlar zorla gitti gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyordu. Ama seçim geldiğinde seçimde biz neyi görüyorduk? Adicim. Tam anlamıyla seçimde halkın Cumhurbaşkanı'nı seçtiğini gördük.
2: Adicim, burada önemli bir noktaya dikkat çektim.
5: Şunu hemen bitireyim abi. Bakın dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun halkın içine çıkamayacak diye söyledikleri, bunun üzerine bir politika ürettikleri bir ortamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun halkın içerisine çıktığında ne söylediler? Taksi durağındaki şahısların figüran olduğunu söylediler. Kendiniz çağırmışsınız. Ona bir göre
0: benzincide karşılaştı Kemal Bey. Orada vatandaşlardan sıcak il görünce o benzinci Bey'in, Gürsel Tekin'in benzincisi
5: dediler. Evet, Gürsel Bey'in benzincisi dediler. Şimdi
2: bir kirli
5: burada... Burada bir miting var ya da bir toplantı var ve bu toplantıya insanlar iştirak etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da oraya iştirak etmiş. Oradaki işte o iştirak olan kısmı Sayın Kılıçdaroğlu halkın içerisinde kendi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan insanların içerisinde bir destek gördüklerinden dolayı bu desteği tamam, ne yapmak peki, manipüle etmek açısından
0: Gürsel Bey, Gürsel Bey hattımızda hazır yani. Zaten uğurlayacağız. Evet Gürsel Bey, sözlerinizi alalım, buyurun tamamlayın evet. Efendim.
1: Bana mı diyorsunuz Gürsel?
0: Evet evet size diyorum, buyurun. Kusura bakmayın evet, hattan düştünüz. Ali Bey'in soruları vardı, ona cevaplayın. Bitirelim efendim, buyurun.
1: Evet önce şunu söyleyeyim. Sayın Vekilime çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ben CHP'liyim. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'nde vazgeçecek değilim. Bu gazetelerin tamamı beni şöyle haber yaparlardı. İmar çetesinin korkulu rüyası, ihale çetelerinin korkulu rüyaları diye haber yaparlardı. Ne olduysa birdenbire... Çünkü düzen bozuyorsunuz. Evet, kötü düzeni bozacağız. Bu kirli düzeni bozmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Zannetmeyin, bir daha söylüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Aman ha, Cumhuriyet Halk Partileri arasında bir kavganın falan olduğu yok. Başında küresel güçler dahil olmak üzere çeşitli unsurların suç ortaklıkları bozulduğu için sürekli çamur atıyorlar. Diyorum ya bakın, son 10 ayda ya benimle ilgili bir haberiniz doğru olsun. 1000 kere söyledim. Kardeşim yayınlarınızı alın. Yani biz öcü değiliz, kimseyi yemeyiz. Mesela bugün yayınlarını almış olsalardı, bu soruları bana sormuş olsalardı, gazetecilik bu değil miydi? Neden almıyorsunuz? Neden mikrofon uzatmıyorsunuz? Eğer yüreğiniz varsa pazartesi günü bekliyorum. Gelin mikrofonu uzatın. İstediğiniz soruyu sor.
5: Şöyle bir haber de yapıldı bir şu an Gürsel Bey de konuşurken. Bir gazetede ne yazık ki çok böyle ağza almayacak şekilde kelimeler kullanmış, gazeteciye yakışmayacak şekilde, fakat bir gazetenin resmi sitesi, yani kendi haberinden söylüyorum. 3 saatlik konuşmaları boyunca figüranların tuvalete gitmek için dahi salon dışına çıkmasına izin vermedi diyor.
0: Onlara cevap verdi. Onlara gerek yok. Boş ver.
5: Haber yapmış.
0: Hayır yani. Şundan bakın. Dolayı diyorum yani. Tamam haber gördüm, ben de gördüm. Gördüm çok, okudum çok da yani, artık o bir başladı mı zaten onun sonu yok. Dedi ki ben savcılığa suç duyurusunda bulundum ve kendimi asarım.
1: Efendim, daha ne diyecek bizim yani acı yemedi, karnımız ağrısın, o konuda hiçbir tereddütümüz yok.
0: Peki.
1: Bizim bugün katılımımız son derece başarılıydı. O başarılı katılım herkesi rahatsız edebilir. Biz sadece savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. İkincisi, sizin aracılığınızla bu medyanın tamamını pazartesi günü bekliyorum. Gelsinler, mikrofonu uzatsınlar. Neyi varmış, bu kas şirketi kimmiş, kimle ne anlaşmışız, biz kime ne vermişiz, bunların hepsini çok rahatlıkla bize sorabilirler. Belgeleri, bilgileri varsa biz de cevap vermiş oluruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Gürsel Bey. İyi
1: ben
0: akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar,
0: görüşmek
1: iyi
0: üzere. Hoşçakalın. Biz de bir reklama gidiyoruz sevgili izleyiciler. Reklamın ardından Ankara İl Başkanı bu kez hattımızda olacak. Fahri Bey, Fahri Yıldırım, Ankara İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı olacak Ankara stüdyolarımızdan ve konuklarımızın yorumlarıyla devam edeceğiz. Kısa bir ara.
6: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
7: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Metro, istasyon, iskele gibi toplu taşıma tesislerindeki asansörlere binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: ya da belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
5: İstanbul bir üye katılım toplantısı yaptı. Ortalık karıştı adeta. Bir kere nasıl değerlendiriyorsunuz onu bir alayım. İkincisi, Ankara'da da böyle bir şey planlıyor musunuz? Üye katılım toplantısı planlıyor musunuz?
6: Gürkan Bey, önce Gürsel abiyi tebrik ediyorum. Şartlar eşitlendi. 2,5 yıldır tek kale maç yapıyorlardı. Şimdi karşılarında paralel yapının, FETÖ'nün kurguladığı tüm oyunları bozacak Kuvayi Milliyeciler ve Kemalistler çıktı. Son kaleyi teslim alamadılar ve son kalenin sahipleri sahaya inmeye başladı. Bu yüzden Gürsel abiye buradan söylemek istiyorum. Artık Ankara'da paralel yapıya teslim olmuş bir il başkanı yok. Biz İstanbul'la yarışacağız ve önümüzdeki günlerde Ankara'da da büyük etkinliklere şahit olacaksınız.
5: Evet, üye katılım etkinliğinden bahsediyorsunuz değil mi?
6: Önce şöyle yapacağız Gürkan Bey, Ankara'yı bir yağma ve hırsızlıktan kurtarırsak önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına adım atacağız.
5: Bir dakika.
6: Takdir edersiniz yağma, ki Ankara'da
5: yağma hırsızlık derken il ve ilçe binalarından alınan şeyler, onları mı kastediyorsunuz? Demirbaşlar, eşyalar vesaire?
6: İnanılmaz şeylere şahit oluyoruz. İnanılmaz şeylere şahit olmaya devam ediyoruz. İl binalarımızda profesyonelce geceleri ve sabaha karşı kamyonları dayayarak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütlerine ve il örgütüne bağlı tüm demirbaşların yüklenerek kaçırıldığını görüyoruz. Sanki bu arkadaşlar yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmamış bir gizli güç tarafından kontrol edilen ve hırsızlığın el kitabını dağıtarak il ve ilçe binalarını nasıl soyacaklarını kitaptan okuyarak yapıyorlar. Ama bunun tamamının hesabını Cumhuriyet Savcılarına verecekler. Buradan bir kere daha sesleniyorum. İl ve ilçe binalarımızdan götürülen tüm demirbaşları savcılık kanalıyla yeniden partimize kazandıracağız.
5: Yani ben inanamıyorum bu söylediğinize. Yani binalardan ne yapıyorlar? Mesela telefon makinesini veya ne bileyim sandalye, masa, dolap, bunları mı alıyorlar? Ne yapıyorlar?
6: Bakın size bir tek örnek vereyim Gürkan Bey. Elma Dağ ilçemizde sadece duvarlar kalmıştı. Yani bu kadar ahlak dışı, bu kadar kanun dışı, bu kadar siyasi ahlaka uymayan hırsızlık olayını ben hayatımda ilk defa görüyorum.
5: Akıl alır bir şey. Siz bunların hepsine tek tek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor musunuz?
6: Evet, genel merkezimiz Ankara Valiliğine, Cumhuriyet Savcılığına ve İçişleri Bakanlığına bu konuda dilekçeler vermeye başladılar. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunların takipçisi olacağız ve peşlerini asla bırakmayacağız. Hı hı. Bu şeye benziyor Gürkan Bey. Hı hı. paralel yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sızışını hafızalarımızda yeniden canlandırırsak FETÖ'nün hırsızlık olayıyla aynı seviyede gidiyor. Polis kolejlerine, harp okullarına ve diğer kamu kurumlarının imtihanlarını çalarak, üniversite imtihanlarını çalarak yerleştirdikleri öğrencileri önce suça bulaştırıp sonra örgütün üyesi yapıyorlardı. Bizim ilçe örgütlerimize de aynı eğitimi vermişler. Oradan aldıkları eğitimle soygun ve hırsızlığa devam ediyorlar.
5: Akıl alır bir şey değil. Şimdi bir izleyicimiz de yazıyor. Sosyal medya hesaplarında da benzer bir durum yaşanıyor. Sosyal medya hesaplarını aldılar, teslim etmiyorlar. İstanbul'da kendilerine dönüştürdüler. Kendilerine dönüştürdüler deniyor. Sizde sosyal medyada durum ne?
6: Bizdeki sosyal medya hesaplarının tamamına barbarlar gibi el koydular. Örgüte teslim etmedikleri gibi kaçırıyorlar, kaçırmaya devam ediyorlar. Sosyal medya hesaplarına yeni parti diye değiştiriyorlar. Yeni parti dediklerini daha önceki programda söylemiştim. Hurdalık'tan aldıkları bir parti. FETÖ taktikleriyle kana cana bulaştırıp Türk milletine yeni parti diye sunuyorlar. Ama geldikleri yeri halkımız biliyor, milletimiz de biliyor. Çok yakında foyaları ortaya çıkacak. Yani borsadan vekil olmuş arkadaşlarımızın sayısal anlamda gitmesi örgütün açısından çok mükemmel bir şey. Allah bize bu günleri gösterdi. Paralel yapıdan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kemalist kodlarına yeniden dönecek. Anti-emperyalist ve devletçi duruşunu, kamucu duruşunu milletimizle beraber sosyal söylemleri ve politikalarımızla bütünleştirerek iktidar yürüyüşünü başlatacağız inşallah.
5: Yani çok enteresan şeyler söylüyorsunuz. Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, sevgili izleyiciler, diyor ki yani bir yağma var diyor, hırsızlık var diyor alenen. Elmadağ ilçesinde sadece duvarlar kalmıştı
7: başkanım
5: diyor.
7: Başkanım, ben bir şey söyleyebilir miyim?
5: Başka hiçbir şey kalmamıştı diyor. Akıl alır bir şey değil. Buna mukabil bir de sosyal medya hesaplarında teslim ediyor. Bir şey daha geleceğim. Mesela bankada paranız veya ne bileyim size kayıtlı, il başkanına kayıtlı otomobiliniz, bunları alabildiniz mi?
6: Efendim, bankadaki paraların blokesini genel merkezimiz bloke ettirdi. Oraya ellerini uzatamadılar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm araçları, demirbaşları, bilgisayarları, telefonları, sosyal medya aparatları tamamını götürdüler. Sosyal medyayı teslim etmedikleri gibi gasp edip kullanıyorlar. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm il ve ilçe örgütlerinde yağma var, gasp var.
8: Gürkan'cığım, bir soru sorabilir miyim başkanım?
5: Evet. Bir Ali Bey'e gelip sonra gelin. Buyurun Ali Bey.
7: Sayın Başkan, kıymetli hemşerim. Biraz önce dediniz ki ilçenin birinde sadece duvarlar vardı. Siz dua edin, gene iyi duvarlar kalmış orada. Sayın Gürsel Tekin'in makamına neler yaptılar? Kamuoyunun önünde neler yaptılar? Hakikaten hiç yani içler acısı bir durumdu. Yani biraz ironi olarak söylüyorum ama burada Sayın Gürsel Tekin'in makamına yaptıklarını gördünüz. Orada gene o sağduyulu Cumhuriyet Halk Partililer geldi, o pisliği temizlediler oradan. Bırakın gitsinler de nasıl giderse gitsinler. İsterse binanın sadece duvarları kalsın.
8: Ben evet. Soru sormak istiyorum.
5: Evet. Buyurun.
6: Sayın vekilim, inanın bu söylediklerinizi bu televizyon kanalından ifade etmek istemiyorum. Çünkü utanıyorum. Ata ocağımız dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin son kalesi, zapt edilmeyen kalesine yapılanları anlatmaktan utanıyorum.
7: Siz Ankara'dasınız. Daha önce
6: hepsiyle
7: siz Ankara'dasınız. Daha önce Ankara'daki yaptıkları toplantılarda, gittikleri yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlara ağza alınmayacak ne hakaretler ediyorlardı. Şimdi acaba kendilerine ne diyorlar?
6: Vallahi kendileri manda ve himayeyi kabul ettikleri için, kendileri yurt dışından yönetildikleri için paralel yapının uyuyan hücreleriyle iş tuttukları için, kimliklerini saklamak için yeni partide hurdalıktan aldıkları için Türk milleti onlara yakında öyle bir tokat atacak ki yarısı yurt dışına kaçacak, yarısı da gizlenecek sayın vekilim.
5: Enteresan. Mehmet Bey buyurun.
9: Sayın Başkan, şimdi çok çarpıcı şeyler söylediniz. Ben hep dikkat çekiyorum Taksim Meydanı'nda. Bir suç örgütü, zaten savcılığın iddiasında da var, bir suç örgütü var ortada. Şaibeli bir kurultayla CHP'yi kurumsal olarak çalmaya çalıştılar. Sonra siyaseti çalınmaya çalışıldı. Şimdi sanal dünyası çalındı ve en sonunda iş fiziki yağmacılığa kadar döndü. Ortada çok vahim bir tablo var. Bunun perde gerisinde CHP'nin o siyasi ahlakını almamış bir grup olduğu ortaya çıkıyor. CHP'nin tarihinde ben 40 yılını biliyorum. İl örgütleri değişti, kurultaylar tartışmalı, kavgalı da oldu ama kimse örgütün kaleleri olarak bilinen il ilçe binalarına bu kadar ahlaksızca saldırı yapmamıştı. Ben utanıyorum söylemeye parti binasına yazılanları. Benim şimdi sorumu soruyorum. Siz, dikkat ediyorum sevgili Gürkan, sizi eğer Taksim Meydanı'nda konuk ettiğinde önceki programda da bir FETÖ olgusuna, bir ajan yapılanmasına, bir istihbarat yapılanmasına
5: ısrarla, evet, ısrarla vurgu yapıyor Fahri Bey.
9: Şimdi siz Türkiye'de 81 il içerisinde en çok dikkat çeken İstanbul'dan sonra Ankara başkentte bir il başkanısınız. Çok önemli bir koltuğu işgal ediyorsunuz. Çok da başarılısınız. Toplumda sizi çok sevdi. Taksim Meydanı sayesinde herkes de tanıdı
5: Fahri
9: sizi.
5: Fahri Bey'in evet, ekran popülaritesi çok, evet, yüksek. Mehmet çok, Bey ama tabii, şey var. Her bağlantıda Fahri Bey'in sinirlenme katsayısının arttığını görüyorum.
9: Evet,
5: öfkeleniyor. Çok mülayim başladı.
9: Şekerden yağmacılara geldi.
5: Evet, kucaklayıcı, kapsayıcıydı ama şimdi artık söylemleri giderek sertleşmiş. Evet. Belli ki artık yaşadıkları ona çok
9: biraz uyarı oluyor.
5: Tabii çok
9: biraz karşıdaki o yağma, bak yağma diyor gerçekten. Barbar dedi biraz önce.
5: Evet.
9: O kadar kötü bir manzara var ki, bir dakika. O kadar kötü manzara var ki, bu kadar mülayim, sakin, zarif siyaset yürüten Sayın Başkan da tabii ki sert tepki vermek zorunda kalıyor. Ben tekrar soruyorum. İki programdır da bu FETÖ, dış istihbarat, ajan örgütlerine ısrarla vurgu yapıyorsunuz. Bunu ifade eden kişi sıradan biri değil. Ne gördünüz, ne hissettiniz? Önünüze neler geldi ki Sayın Genel Başkan'dan sonra CHP'yi kuşatmaya ya da içine sızan ya da sızmaya çalışan ya da şimdi olduğu gibi bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye saldıran, aynı zamanda Özgür Özel ve ekibini pohpohlayan bu FETÖ olayına neden bu kadar dikkat çekiyorsunuz?
6: Duymuyorum abi. Mehmet Bey,
5: bu soruyu duyamadınız mı?
6: O kadar uzun ki.
9: Duyabildin mi? Duyabildim.
6: Duydum. Ah, anladım. Ah. Yani Sayın Mehmet Bey'in neyi sorduğunu anladım. Bu konu o kadar uzun ki, yani çok kısa bir sürede anlatılmaz. Bakın, eğer sizin ana muhalefet parti lideriniz sahada iki tane suikast, bir linç girişiminde ortadan kaldıramadıysanız, paralel yapı ikinci devreye geçti. O ikinci devre 5 Kasım 38. kurultaydır. Zumcular, paralelciler, manda ve himayeciler, Mossad, M16 ve Alman istihbaratının uyuyan FETÖ hücreleriyle Türkiye'de kaos ve kargaşa yaratarak bölgesel savaş içindeki coğrafyamızda Türkiye'de bir darbe girişiminin altyapısını oluşturmaya çalıştılar. Şimdi dikkat edin. 2008 ve 2009 yılında partiye gelen ve genel başkanın etrafını izole eden paralelciler ve Fethullah Gülen'in uyuyan hücreleriyle irtibatlı olan MYK ve özel kalem mutlaka araştırılmalıdır.
9: Evet,
6: Artvin'de genel başkanımıza yapılan suikast PKK'nın suikasti değildir. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerimiz biliyor. PKK Artvin'de hiç eylem yapmamış. Ayrıca o bölgede o kadar ağır silahlarla geldiği an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da güvenlik güçlerinin operasyonuna maruz kalırlar. Demek ki devletin içinden sızan bir grup yaptı. Şimdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikast girişimi nasıl çıkarttıysa Adalet Bakanı, ana muhalefet partisine yapılan suikast girişimlerinin üstünü örtemezsiniz. Eğer burayı doğru incelemezseniz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrılığı çözemezsiniz.
5: Evet,
6: bu yüzden
5: çok ilginç.
6: Sayın Adalet Bakanı'nın faili meçhul cinayetleri çözdüğü gibi Sayın Genel Başkanımızın uğradığı suikast ve linç girişimindeki sis perdesinin üstünü kaldırmak zorundadır. Yarayan bir kanadıdır. Eğer bunu aydınlatmazsanız bu ayrılığın gerekçelerini anlayamazsınız. Şimdi Gürkan Bey, toplumu nasıl yanıltıyorlar? Göbels taktiği uyguluyorlar. Şimdi örnek vereyim, çok basit. Mutlak mutlan çıktı. Parti meclisi gitti, icradan belgelerini aldı. Manisa milletvekilimizin sayısı 30. Genel başkanımızın sayısı 27. Parti meclisinden istifa etmeseydi her türlü kararı çıkartır mıydı? Çıkartırdı.
5: Evet, evet.
6: Hani kurultay diyor ya. Kurultayın yapılamayacağını kendi biliyor. Ama bir algı yönetmesi lazım. Çünkü Silivri üstüne basıyor. Ya dediklerimi yaparsın ya seni açıklarım diyor. Şimdi süreci bunun üzerinden götürmek lazım. Yani bu dar alanda kısa kısa anlatıyorum ama bunun başka bir zaman diliminde daha geniş anlatabiliriz.
5: İlginç başlıklar veriyorsunuz, evet.
6: Devlet ana muhalefet partisinin liderine yapılan suikasti ve lincin üstünü örtemez.
9: Şimdi bir şey söyleyeyim.
5: Peki,
9: Sayın Başkanım.
5: Şimdi.
6: Bunu aydınlattığı zaman o hurdalıktan alınan eski partinin aktörlerini ortaya çıkartırsınız.
5: Şimdi siz tabii eski parti dediniz, şu anda kurulan yeni partiyi kastediyorsunuz ama sizin tanımlamanız o şekilde.
6: Evet,
5: ironi yaparak söylüyorsunuz. Peki. Şimdi gelelim. Ya gerçekten çok ilginç şeyler söylediniz. Yağma var dediniz, hırsızlıkla karşı karşıyayız dediniz. Ondan sonra ve hatta içeride sürekli bir FETÖ vurgusu yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında söylediği ifadelerin altını çiziyorsunuz. Bir FETÖ yapılanması var diyorsunuz ve devlet bunları araştırmalıdır diye ekliyorsunuz. Önemli ipuçları da veriyorsunuz. Bunlar şu anda gerçekten Türk televizyonlarında ilk kez belki de bu denli açık bir şekilde bir il başkanı tarafından ifade ediliyor. Peki onun dışında Ankara'da siyaseti bir soralım size Fahri Bey. Milletvekillerinden önemli bir kısım yeni partiye geçti. Geçtiğini duyurdu ve yeni parti kuruluş aşamasına başladı. Şimdi yani ayrıldılar, gittiler ama tartışma halen sürüyor. Kavga sürüyor. Çünkü belediye başkanlarının tavrı merak ediliyor. Biz şimdi belediye başkanlarını da burada birazdan konuşacağız sizi uğurladıktan sonra. Hangi belediye başkanı nerede? Ankara'da durum nedir efendim? Geçtiğimiz hafta sizi aldığımızda bir kısım belediye başkanları ile ilgili bilgi vermiştiniz. Son durum nedir? Gidenler, kalanlar, kimler var?
6: Ya şu ana kadar Ankara'dan giden bir belediye başkanımız yok. Yani belediye başkanlarımız Tanrı'ya şükrediyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gidecek. Belediye başkanları da asli görevine dönmeye başladılar. Bunların tehdit ve baskılarından kurtulunca belediyecilik alanındaki faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracaklardır. Ve kendilerini artık huzurda hissediyorlar. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm örgüte vermiş olduğu talimat belediyelerin belediye başkanları belediyenin işlerini yapacak, siz kendi işlerinizi yapacak dediniz. Ve ilk defa partimize Bunlar ayrıldıktan sonra Kuvayi Milliyeciler, Kemalistler ve tüm yurttaşlarımızın akınına vuruyoruz. İnanılmaz bir talep var örgütlerde yer almak için, ilçe başkanlıklarında görev almak için. Ve sürekli bizimle temasta olan demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları yeniden yüzünü partiye döndü. Çünkü parti artık Kemalist söylemi

0: işçi sınıfına, yoksul köylüye, topraksız köylüye, öğrenciye, küçük esnafa, emeklimizin sorunlarına yönelttik. Artık biz gidenler hakkında bir şey konuşmak istemiyoruz. Onların çok kısa sürede nereye hizmet ettiklerini Türk yargısı ve Türk milleti görecektir.
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kalesi işgal edilemedi. Kemalistlerin elindedir. Laik demokratik cumhuriyetin koruyucusudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edecektir.
1: Fahri Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Gerçekten çok çarpıcı şeyler söylediniz. Manşetler verdiniz bize. İlgiyle devam ediyoruz izlemeye. Biraz da hayretle doğrusu başkan söylemek gerekirse. Kızdı. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, kaldık biz bize. Biraz yorum yapalım. Biraz ilerleyelim.
2: Evet.
1: Sonra da vollerimize getireceğiz. Herkes merakla bekliyor. Kim gidiyor, kim kalıyor? Ankara'dan Fahri Yıldırım birinci dereceden söyledi. Ankara'da giden yok dedi. Belediyelerden bahsediyorum. İlçe belediyeleri var. Kaç belediyesi vardı Ankara'da?
3: Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19... Hayman'a gitti. Yani CHP'li olup da evet. 31 Mart'ta CHP'den seçilen Hayman'a istifa edip AK Parti'ye geçti. Ben belki şöyle bir bilgi verebilirim.
4: Kaç belediye var diyor?
3: 16, toplamda 25 var. 16'sı CHP'deydi. Hayman'a...
1: Keçiören gitti. Hayman'a
3: gitti. İşte Keçiören gitti. 14'e düştü. Muhtemel bir kuvvet. Ben bir bilgi olarak vereyim bunu. Çankaya Belediye Başkan Vekili olarak seçilen... Haydar Güler'di yanlış hatırlamıyorsam ismini. Hı hı. Yeni seçilen başkan vekili istifa edecek.
1: Öyle mi? Şey mi?
3: Evet, bana yeni partiye mi geçecek? Akşam saatlerinde bana ulaşan bilgi de
1: Çankaya gidiyor.
3: Çankaya yeni partiye gidiyor. Dolayısıyla yani bir tek o gidecek. Onun dışında zaten mesela geçtiğimiz gün Sayın Kılıçdaroğlu Polatlı Belediyesi'ni ziyaretti. Diğer belediyelerde hem ziyaret hem böyle artık hem il başkanıyla genel merkezde uyumlu çalışacaklar. Fahri Başkan da zaten hızlı bir şekilde göreve başladı. Belediye başkanlarını ziyaret etti kendisi. Yani işte mevcuttaki bulunan CHP'li belediyeleri ziyaret etti. Onlar üzerinden işte yeni süreci de konuştu. Bu anlamda da bir temas da var. Dolayısıyla işler o kanatta da yoluna giriyor. Belediye başkanları tartışması yani kimler gidecek, kimler kalacak. Belediye başkanlarında tansiyon çok o kadar yüksek değil. Ama işte milletvekillerinin 91 kişi gidince herkes böyle bir şaşkına döndü. Ama belediye başkanlığı mevzusunda tam tersi bir tablo var. Birçok belediye başkanı da işte bugün Sarıyer'i konuştuk az önce. Onun gibi birçok belediye başkanı da artık partiyle, parti yönetimiyle.
2: Ama Sarıyer belediye başkanı gelmemiş oraya. Gelmediğine göre.
3: Gelmedi yani. Ama şöyle işte mesela.
2: Orada Sarıyer belediyesi olarak orada Hadi Bey'le biz de gitseydik orada bir. Şey tören yapacağız deseydik bize de verirlerdi yani.
3: Şöyle yapıyorlardı. Özgür Özel istifa edinceye kadar mevcut genel merkez yönetimi mesela Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı geldi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP genel merkezini ziyaret etti. Linç ettiler. Mesela Adana'dan bir Mersin'den bir belediye
2: orada
3: başkanı.
2: Orada yalnız bir şey farklılık var galiba. Şöyle mesela MYK'ya birçok eski isimlerden almamışlar. En önemlisi orada Gökhan Zeybe'yi orada tabii. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı orada MYK'da yoktur. MYK'da tabii. Olmadığına göre yani orada onun hamisi oydu zaten Sarıyer Belediyesi'nin. Tabii. Orada bir şey olabilir.
3: Peki. Ben şöyle bir bilgi vereceğim.
1: Peki.
3: Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait tüm dijital varlıklara bu yeni parti resmen çökmüştür. CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dijital varlıklarına mesela az önce yazdım CHP Kadın Kolları MYK üyesi Bahar Önal arkadaşımıza sordum. Siz dedim kadın kollarının ait sosyal medya hesaplarını aldınız mı diye alamadık dediler. Yani CHP Genel Merkezi'ne ait, CHP'ye ait dijital varlık olan kadın kollarının sosyal medya hesaplarını teslim etmedi.
2: Ya masayı sandalyeyi bırakmamış adam orada cebinde bakın, götüreceği şeyi sosyal medya hesabını bırakır mı sana?
3: Dijital varlıklar da günümüzde son derece değerli.
2: Dijital varlıklar cebe sığacak varlıklar. Öteki ama sandalyeyi bakın, masayı götürmüyor. Götüremediklerini de kırmış.
3: Bakın orada partilileri takip ediyor.
2: Duvarlara yazılar yazmışlar. Hiç hoşgörüdüler değil.
3: Dijital varlıkların

0: tamamına şu anda yeni parti birçok il ilçe birçok değil onlarca yüzlerce ilçe başkanlıkları Cumhuriyet Halk Partisi olan hesaplar isim değiştirerek hızlı bir şekilde yeni parti.
1: Ama bu çok basit bir şey yani bunu talep edersiniz.
0: İlgili sosyal medya platformlarıyla yazışmalar, görüşmeler, temaslar.
1: Hem öyle hem de o da olmazsa hukuki
2: bir şey dikkat çekeceğim.
0: Hukuki yollara başvuruldu zaten. Sevgili hukuki yollara CHP Genel Merkezi, evet. ilgili il ilçe başkanlıkları hukuki süreci başlattılar. Ama burada bir parti kuruyorlar. CHP'nin dijital varlıkları, CHP'nin kurumsal yapısı üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Yani bir ilk başta neyi konuştuk? İdeolojileri yok, fikirleri yok, hiçbir şeyleri yok.
3: Esas şey parti tüzüğü ortaya çıktığı zaman fiyasko meydana çıkacak.
4: Evet. Tabii. Şimdi Mehmet Bey evet. siz de devam edelim.
2: Bir şey biraz önceki bu tartışma Aha. Sayın Gürsel Tekin bir şeye dikkat çekti. Açıklayacağım dedi o. Kirli
4: Pazartesi
2: medya.
4: Sonra açıklayacağım.
1: Ama kiralık... burada gerçekten bir eksiklik var. Israrla diyorlar ki biz bunu açıklayacağız ama bir türlü açıklayamadılar.
2: Şimdi söyleyeceğim bir dakika.
1: Onlar bugün normalde çıkıp isim hangi tarihte ne para almış, kim kime neyi vermiş hepsinin çıkıp açıklanması gerekiyordu. Bizim de burada konuşmamız lazım diye.
2: Evet şimdi bakın Sayın Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi. Açıklayacaktır çünkü bu saldırı çok tehlikeli. Bakın bu haberi yok kast ajansından birileri geldi toplantıya şeklinde haberi gündeme getiren gazeteye Özgür Özel yönetiminde 2024'te 798 bin lira. 2025'te 1 milyon 713 bin lira. 2025'te 1 milyon lira. Toplam 3 milyon 511 lira. 11
4: Nereye
2: bin lira.
4: Dediniz? Nereye?
2: O bu bugünkü haberi gündeme getiren gazeteye aktarılan para. 3,5 milyon lira.
3: Milyon bak, değildir ya milyardır.
0: Yok. Milyon. Yani yıl burada verileri var.
2: 1 milyon, 1,700, 1 milyon. Toplam bakın 3 yıl içerisinde ödenen para. Şimdi bakın dikkat edin.
4: Yani o siz haberi, şunu mu diyorsunuz? O parayı veriyorlardı. O yönetim gitti.
2: Destekliyordu.
4: Destek kesildi. Onun üzerine bu tarz yıpratma haberleri mi yapıyorlar gazete, demek istiyorsun.
2: Evet. 4-5 tane gazete, 2 televizyona, işte bir tane televizyon sahibi firar 60 milyon, öbürsüne 35 milyon. Bazı gazeteler o pasta şeyde.
3: Ama şimdi 35 milyon, 70 milyon deyince sonra toplamda 3 milyon deyince olmuyor. Onu söyleyeyim.
2: Abi bu gazeteye verilmiş sadece. 4-3 sene içerisindeki rakamı söylüyorum.
1: Ama şuna değinmek lazım. Bakın oradaki gazeteci arkadaş şunu söylüyor. Diyor ki ben onlarla birlikte kast ajansına gittim.
2: Ya bu ortaya çıkar. Aldım. Bakın bu ortaya çıkar. Şimdi ya,
1: birileri bakın, tarafından Tokat'ta, bu yapılmış dakika, olabilir mi acaba?
2: Bir dakika bak. Şöyle, cevabını vereyim.
3: O bir ayak oyun olabilir.
2: Arkadaşlar.
3: 3-5 kişi bakın orada 3-5 kişi bir araba tutarlar orada. Bir ajansın ismini kullanırlar. Belki öyle ya bir ajans da yoktur.
2: Bunun birinin örgütlemediği ne malum?
3: Onu yani diyorum şimdi, işte. Onu CHP'nin, birisi örgütlemiş bak, olabilir. 5 kişiye getirir 900 lira para şey verir.
2: CHP'nin da... örgütü aklını peynir ekmekle miymiş? Gürsel Tekin gibi 40 yıllık bir CHP'li. İstanbul gibi 25 milyonluk bir şehirde o salonu dolduramayacak mı? Bin kez
3: hayır ya. Ama 39 tane ilçe var ya. 50 kişi söyleyeyim. Gelse 2000 yani kişi yapar ya.
1: Yarın Gürsel Tekin... ya da pazartesi günü Sayın Tekin eğer gidip bu kast ajansıyla görüşmezse bak, size kim geldi kim para verdi
2: kast ajansı etti, ortada yok
1: nasıl bak, götürdü
2: biraz ajans, önce
1: bir tane fotoğraf paylaşılıyor ya kast ajansının içerisinde para aldıklarıyla ilgili
2: hayır, bak, biraz önce
3: bana göre öyle bir ajans da yoktu
2: bir haberi bana, oradan aktardı bana çünkü, 15 kez aranmış kast ajansı telefonu bile cevap vermiyor bir de şunu bakın olay karambola gelmesin bir şey söyleyeceğim ya Gürsel Tekin gibi deneyimli CHP'nin genel sekreterini, milletvekilini, genel başkan yardımcını yapmış. Şu anda il başkanı yürüten biri buna tenezzül eder mi ya?
4: Evet.
2: Bu olayın arkasında biraz önce Ankara İl Başkanı'nın bakın dikkat çektiği nokta Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte FETÖ'nün paralel yapısı. Her türlü oyun dönüyor. Burada buna niye 25 milyonluk bir şehirde CHP'nin 10 binlerce, 100 binlerce üyesi var, belediye meclis üyeleri var. Ya kendi akrabaları gitse doldur orayı. Şimdi böyle bir rezaletin perde gerisine kendini riske atar mı ya? Eşyanın tabiatına aykırı bu. Bu olayın arkasında peki. gidip başka birinin bunu örgütlemediğini ne malum? İşte bu soru o paralel yapının her türlü girişim yapabileceğinin bir başka kanıtıdır. Onu söyleyeyim. Bir de bir şey söyleyeceğim peki, şimdi. Buyurun. Bakın Ankara İl Başkanı'nın iki programda da söylediklerini ben devletin ilgili birimlerinin çok dikkatle izlediğini düşünüyorum. Yani burada canlı yayında Taksim Meydanı gibi haber kanallarının içerisinde hep bir numara olmuş bir televizyonda Ankara CHP il başkanı diyor ki, bakın nasıl diyor Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin arkasında FETÖ varsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişimin arkasında da benzer örgüt var diyor. Bir de bakın ben PKK ile ilgili Gürkan'cığım biliyorsun iki cilt kitap yazdım, binlerce yazı yazdım. PKK Karadeniz bölgesine Tunceli Ali Boğazı'ndan girdi, Trabzon Ordu'ya kadar geldi. Daha önce 90-95 arası Tokat Almus'ta birkaç eylem yaptı. Türk Soru'yu da birlikte yaptı onu. Onun dışında Sayın Kılıçdaroğlu'na silahlı saldırı suikast girişimi olduğu yerde örgütün bir eylemi yok. Bu karanlıktır.
4: Ona işaret etti.
2: Evet. Evet, o yüzden çok doğru bir noktaya dikkat çekti. Burada asıl mesele şu, bu bölünmeye de dikkat çekti, bu milletvekillerinin gitmesine dikkat çekti. Diyor ki ya diyor parti içerisinde mücadele edebilirler, parti meclisin çoğunluğu aldılar, madem 91 kişi var orada o inanılmaz bir mücadele verebilirlerdi, niye gittiler? Bu soru kurultay, şaibeli kurultayın arkasında bugün nasıl Kılıçdaroğlu'na saldıran FETÖ'cüler aynı çizgide hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu'na destek veriyorlarsa, nasıl o şaibeli kurultayın arkasında da o benzer yapı varsa, nasıl sonradan paralel eylemler içerisine girdilerse, bu parti bölünmesinin perde gerisinde de bu örgütün etkisini kimse göz ardı edemez. Bir kanıt söyleyeyim. Soru soruyorum. Sayın Özgür Özel, şu anda İstifa ettirdiğiniz, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa ettirdiği milletvekillerinden kaçı Amerika'da defalarca Fethullah Gülen'in elebaşlarıyla örgüt yöneticilere toplantı yaptılar. Bu fotoğraflar medyaya nasıl sızdı? Bunlar oraya nasıl gittiler? Bu milletvekillerin halen bu örgütün son günlerde yapılan operasyonları gösteriyor. Hareketli bu örgüt. Bunlarla bağlantısı ne boyuttadır? Bunun açıklanması gerekiyor. Bu kadar 91 kişi madem CHP'nin içerisindeydi neden mücadele etmediler? Buyurun evet. Kurultaya gelip o güçle ele geçirebilirlerdi. Ama gördüler ki başka bir senaryo dönüyor CHP üzerinden. CHP'yi güçsüzleştirmek. Peki. Aksini söyleyeyim, CHP güçlendi. Kirlilikten arınan her zaman yücelir.
4: Peki. Şimdi Ankara'ya ilişkin senin bir notun var galiba, bana yazdın.
0: Bir
4: notum
0: var.
4: Ankara'da bir ilçe belediyesi başkanı gidebilir diyorsun.
0: Önder Sava.
4: Çankaya'yı söyledim. Bir de Mamak. Mamak mı gidebilir?
0: Mamak. Önder Sava yakın bir isim. Önder Sava'nın talimatıyla yeni partiye katılacak. Veli Gündüz Şahin. Az önce bir bilgi notu geldi bana. Veli Gündüz Şahin Önder Sava'nın talimatıyla yeni partiye katılacak. Şu anda
2: o zaman Önder Sava da yeni partiye girecek.
0: Önder Sava evet. Gitmeyeceğini söyledi ama...
2: Hayır parti... böyle bir şey, bakın bir şey söyleyeyim. 90 yaşını aşmış Sayın Önder Sava bugün Ankara içerisinde Sayın Özgür Özel'e büyük destek verdi. Oradan da bir belediye başkanlığı kendisi önerdi değil mi, seçtirdi. O bugün oraya gidiyorsa Sayın Önder Sava da siyasi geçmişi açısından ciddi bir tartışmanın içerisine girir. Ben bu riski alabileceğini zannetmiyorum. Benim tanıdığım Önder Sav böyle bir oyuna gelmez.
0: Mevcut belediye başkanı Veli Gündüz Şahin masasına gidin bakın, orada Önder Sav'ın bir resmi vardır. Önder
2: o yüzden Sav'dan, söylüyorum.
0: Bakın, hayır, Önder Sav bir Kemal Kılıçdaroğlu'yla yani açık konuşayım düşmanıdır. Yani dolayısıyla kendisi belki gitmeyecek ama bu anlamda her türlü zararı verdirmeye o ruh haline çok müsait bir isim.
4: Peki.
0: Bir
4: kendisi Mamak gitmeyecekse Sayın Kılıçdaroğlu mu göndersin? Mustafa şu şeyden başlayalım.
0: Türkiye'nin 4 yıl
3: önce bununla ilgili bir iki cümle şey
0: söyleyeyim. CHP örgütlerinden şu anda akın akın mesajlar geliyor. Mesela Zonguldak'tan geldi. Zonguldak'ta CHP'nin il başkanlığındaki malzemeleri geçmiş yönetim şu anda çıkartıyor. Yani şu anda derken birkaç gün önce çıkartmışlar. Görüntüleri var. İşte birçok ilde ve ilçede Türkiye'nin çeşitli illerinde CHP'nin yani masası, sandalyesi, bilgisayarı, kamerası, görüntüsü, tableti, telefonu nesi varsa götürülüyor. Yani bu nasıl bir vandallıktır? Bu nasıl bir vahşi bir gözü dönmüşlüktür ya? Parti kuracaksanız kendi paranıza, kendi imkanlarınıza kurarsınız. Yani CHP'nin mallarından ne istiyorsunuz?
4: Peki.
0: Bunu söylemek Ali
4: Bey buyurun.
3: Şimdi şöyle bakın, şu bu paralel yapının olduğunu Ankara gibi büyük bir metropol şehrin il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının paralel yapının olduğunu kabullenmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kabullenmesi hakikaten çok önemli. Keşke bu çok daha önce buna sahip çıksalardı, bunun böyle olduğunu, ülkede bu tür ayak oyunlarının bunlar tarafından kurulduğunu kabullenmiş olsalardı, tiyatro demeselerdi, bir. İkincisi, şimdi biraz önce Sayın Gürsel Tekin enteresan bir şey söyledi. Dedi ki dünyada en iyi ortaklık suç ortaklığı dedi. Doğru. Hiç bozulmaz dedi.
4: Bunu en sağlam diyor.
3: Ben
2: evet, bunu en sağlam dedi.
3: Ben birçok şeyde kullanırdım ama siyaseten hiç böyle düşünmemiştim. Ama Sayın Gürsel Tekin'in o söylediği söz önemli. Dünyada en iyi ortaklık suç ortaklığı, hiç bozulmaz. Neden? Şimdi gidiş sebeplerini de şuna bağlayabilir miyiz acaba? Sayın Kılıçdaroğlu dedi ya, yolsuzluğa bulaşanların, hırsızlığa bulaşanların, Ali FETÖ'nün içinde olanların hepsinden arınacağız dedi. Doğru. Şimdi bu da hepsi birbirine uzandığı için acaba ondan olabilir mi?
4: Evet. İroni yapıyorsunuz ama bu kez karşı çıkmayacağım. Olabilir, çünkü onu kastettiğini anlıyoruz. Yani anlatımlarından.
3: Ben onun için söylüyorum.
4: Sevgili izleyiciler, şimdi son duruma gelelim. Son durum şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekillerinin durumu belli oldu hemen hemen. Belki bundan sonra da başka seyirler olabilir. Yani 91 sayısı artabilir ama azalabilir. Yani geri dönüşler de olabilir. Bunlar da siyasetin olağan döngüsü olarak görüyoruz. Fakat belediyelerde durum biraz farklı. Belediye başkanlıklarında ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Bizim en son programımızda yayınladığımız bir liste vardı, bir tablo vardı. O tabloda çok değişme yok ama gene bir hatırlatma için tekrar izleyicilerimizle paylaşacağım ama şöyle bir eğilim oluşmaya başladı. Daha doğrusu biz bunu bir gazeteci olarak, bir televizyon programcısı olarak hissediyoruz. Belediye başkanları, bilmiyorum Mehmet Bey ve değerli Mustafa, CHP'yi de çok yakından takip eden iki isim, katılırlar mı bana? Ama belediye başkanları Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler dahi olsalar hemen harekete geçmeme eğilimindeler. Bir kere onu söyleyelim. Yani partimizi bırakıp gidiyoruz diyen İzmir'de ikiydi galiba. Selçuk var, bir yer daha var. Şimdi Urla birazdan mı? Tabloda getir. Urla. Galiba Urla. Urla. Galiba Urla. Onun dışında Eskişehir'de Odun Pazarı belediye başkanı istifa etti ama Tepebaşı tam etti mi?
0: Açıklama yaptı.
4: Açıklama yaptı. Edeceğim dedi herhalde. Evet. Ahmet Ataç. Onun dışında mesela böyle lokal birkaç yer daha var ama beklenen şeyler, mesela ilçeler, özellikle İstanbul'da Sayın İmamoğlu'na, işte Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, ne bileyim Özgür Özel'e çok yakın isimler, bunlardan henüz açıklamalar biraz ağır ilerliyor. Belli ki zemin yokluyorlar, belli ki nabız tutmaya çalışıyorlar, belli ki tansiyonun biraz daha düşmesini bekliyorlar ama şunun altını şimdilik çizebiliriz. Belediye başkanlarının genel eğilimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmaktan yana. Şimdi nereden başlayalım Eftel? Büyük şehirlerle başlayalım. Sen de orada oturduğun yerden de söyleyebilirsin sevgili Mustafa. Şimdi sevgili izleyiciler, bakın, kalanlar dedik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde son durum, böyle bir tablo yaptı arkadaşlarımız. Ankara Mansur Yavaş, Mersin Vahap Seçer, Adana Zeydan Karalar. Tabii hatırlatmam gerekirse Zeydan Karalar görevden uzaklaştırılmış bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Ancak tabii siyasi ağırlığı ve belediyedeki ağırlığı sürüyor. Onun için biz buraya Zeydan Karalar'ı aldık. Zeydan Karalar açık ve net de açıklamasını yaptı bir kere. En net, evet, tavır koyan ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. 54 yıllık dedi galiba. Bırakmam dedi partimi bir yere. Ahmet Akın zaten hiç açıklama yapmasına bile gerek yok. Ahmet Akın sürecin başından itibaren ben gitmiyorum, ben CHP'liyim dedi. Şimdi gelelim Muğla'ya. Muğla'yla ilgili sevgili Mustafa Yavuz'da bilgiler var ilçelerine dair.
0: Evet.
4: Onları paylaşacak. Onun için Muğla'yı atlıyorum. Devam ediyorum. Tekirdağ, Candan Yücel. Şimdi Candan Hanım'ın durumunda da şöyle bir şey var. Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı, Candan Başkan bizle beraber devam edecek demişti geçen bağlantımızda. Fakat ardından mikrofon uzatılmış Candan Yücel'e. Ben izlemedim o programı demiş, diyor daha doğrusu. Fakat ben CHP'liyim ifadesini kullanıyor. Artık CHP'liyim, ben CHP'liyim ifadesi bir nevi ben burada kalacağım anlamı da taşıyor. Ama Tekirdağ'daki son durumu da sevgili Mustafa'ya soracağım. Gidenler, yani gideceğini tahmin ettiklerimiz daha doğrusu sevgili izleyiciler, resmi olarak açıklama yapmadılar. İstanbul'un gitmesi varsayılıyor Nuri Aslan, ama az önce Mehmet Faraş'ın dediği gibi bir strateji benimserler ve bir kalalım bakalım burada deyip gene yeni partiyle ilişkilerini, kontaklarını sürdürerek CHP çatısı altında kalmaya devam ederler mi? Göreceğiz. Manisa'da Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, gidecek. Vekaleten gelen, Ferdi Zeyrek'in yerine gelen o isim, o da gideceği söylenen isim. Şimdi kararsız olan diye iki isim koyduk buraya. İzmir Cemil Tugay. Şimdi Cemil Tugay yeni partiye gitmiyor. O kesin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönecek diye bir ifade vardı. Hatta AK Parti'ye geçiyor deniliyordu. Ama o da şu ana kadar herhangi bir hamle yapmadı. Onun için onu İzmir'de...
1: Kendisine sorulunca işte AK Parti'ye geçecek misiniz deyince de kesinlikle geçmeyeceğim diye bir cümlede kullanmıyor.
4: Kullanmadı. Onun için biz kararsızlar bölümünde büyük şehirlerde İzmir'e buraya koyduk. Antalya'daki durumu da şimdi sevgili...
3: Ankara'yı niye koymadınız?
4: Ankara var ya burada.
1: Mansur Yavaş başladı.
4: En başta.
3: Yok söylemediniz yani.
4: Yani o kalacak eğiliminde.
3: Öbürleri diyor gelecek, onlar diyor kalacak. Anlamadım.
0: Hayır, yani. Kalacak. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak. O konuda hiçbir...
3: Yani yeni kurulan partinin etkinliklerine katılacak. İsmini de siz CHP'yi kullanacak.
1: Mansur Bey'in hayatını şekillendirecek soruyu bugün soruyorlardı zaten. Sayın Özgür Özel'e şunu soruyorlar. Diyorlardı ki işte yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Şimdi Sayın Özgür Özel bunun cevabı olarak İmamoğlu'nu zikrettiği andan itibaren Sayın Yavaş'ın oradaki tamamen siyasi hayatı bakın, bitmiş olacak.
0: Mansur Yavaş'ı ben daha önce de anlattım buradaki yayınlarımızda, bakın.
3: Bana Mansur göre orada Yavaş'a, konuşulacak tek isim Mansur Yavaş.
0: Bakın yani, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel kontrol ettikleri medya, yani bugün tartıştığımız bu sosyal medya tarafından konuştuğumuz medya kuruluşları üzerinde Mansur Yavaş'ı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu defalarca linç ettirdiler. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun başına bu kadar iş geldi. Özgür Özel benim iki tane forvetim var diyordu. Forvetin birisi oyundan düştü ama Mansur Yavaş'ın adını söylemediler hiçbir zaman. Oyuna katmadılar
3: ama seçtiler onlar ya. Başkan.
0: Dolayısıyla
3: tiyatronun nasıl olduğunu millet gördü işte. Seçtiler bakın, ya. Peki. Bakın. Peki bir bilgi var herhalde.
2: Sayın Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Aha. Buraya zaten kalanlar içerisinde göstermişiz. Çok yakın sürede de açıklama yapacak. Benim de tahminim aldım izlenim CHP'den gitmeyecek. Zaten geçen de söyledik bunu yani. Evet, evet. Gitmez CHP'den. Çünkü Sayın Mansur Yavaş'la birlikte %60'ın üzerinde oy alarak seçilmiş, ikinci kez seçilmiş bir belediye başkanı. Mersin gibi çok stratejik bir yerde, demografik yapı biliyorsunuz çok farklı, dağınık orada ve çok etkili CHP içerisinde. Sayın Vahap Seçer de başarılı bir belediye başkanı. CHP'nin geçmişinden gelmiş, milletvekilliği yapmış, çok köklü bir CHP'li. Ben gideceğini de zannetmiyorum. Açıklamayı da önümüzdeki günlerde yapacağını belirtti az önce Sayın Vahap Seçer.
4: Evet, şimdi biz de gelelim diğer belediyelere sevgili Mustafa. Şimdi burada Muğla'yı bize bir anlat. Muğla'da Ahmet Aras'ın durumu ne? Ahmet Aras aslında hem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e son derece yakın bir isim ve akıllara ilk gelen Ahmet Aras'ın da yeni partiye dahil olacağı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek.
0: Evet,
4: İstifa ediyor mu Ahmet Aras?
0: Etmiyor. Şöyle bir açıklaması var. Basına geçen gün yapmış olduğu bir açıklama var. Onu okuyarak ben açıklama konuya evet. gideyim. Ahmet Bey ayrılacağı yöndeki tartışmalara halkımız bize Cumhuriyet Halk Partili olduğumuz için oy verdi diyerek bu tartışmaların aslında önünü kapatmıştı. Bugün akşam saatlerinde de ben kendisini aradım. Ulaşamadım. Basın danışmanı döndü bana. Ben dedi bir takım sorular sordum. Partide kalacak mı? Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek mi? Dönüş sağlayacağız dediler ama şu saate kadar gelmedi. Ben üçüncü sahalardan yani kendisine yakın isimlerden aldım bir duyum ve kendisinin yapmış olduğu bu açıklamayla Ahmet Aras Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak, kalacak. Bu net artık.
4: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras artık CHP'de kalacak.
0: Peki yeni partiyle de ilgili en ufak bir açıklaması yok. Hayırlı olsun şeyi bile yok. Dolayısıyla Ahmet Aras zaten bir süredir hem Ekrem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e zaten bir mesafesi vardı. Yani hiçbir şekilde onlarla ilgili paylaşımlarda
4: peki,
0: yapmıyor.
4: Peki Muğla'nın ilçeleri var. Önemli ilçeler. Turizmin merkezi olan ilçeler.
2: Ben ona dikkat çekeceğim.
4: Marmaris var.
2: Evet.
4: Bu
2: evet.
4: Bodrum var. Efendime söyleyeyim işte Milas var.
0: Kesin gidecek olan belediyeleri söyleyeyim. Ortaca belediye başkanı gidiyor. Net bir şekilde Evren Tezcan. Kendisi yeni partiye geçen Ankara milletvekili, meclis başkan vekili de geçmişte CHP'de. Tekin Bingöl'ün de yakınıdır kendisi.
2: O, Ortaca.
0: Ortaca geçiyor. Aynı şekilde Yatağan belediye başkanı geçiyor. Net bir şekilde geçeceği kesinleşen isimler. Marmaris, geçtiğimiz programlarda bunu konuştuk. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü CHP'de kalıyor. Kendisi zaten CHP'li bir aileden geliyor. Kendisiyle ilgili beklenti vardı, gidecek mi kalacak mı diye. Ben kendisiyle değil ama yakın çevresiyle de bu süreci teyit ettim. Bugün gün içerisinde, program öncesinde. Kesinlikle CHP'de kalıyor, bir yere gitmiyor. Muğla'da iki belediye şu an için yeni partiye katılacak. Bodrum çok tartışmalı, çok popüler bir yer özellikle yaz aylarında.
4: Tamer Mandalinci.
0: Tamer Mandalinci. O da net bir şekilde CHP'de kalıyor. O da birkaç gün içerisinde ya da önümüzdeki günlerde bu süreçle ilgili.
4: Onun videosu da vardı herhalde. VTR'si evet. Hazır evet. Olması lazım.
0: Açıklaması olacak.
4: Açıklaması duruyor mu? Evet, onu bir verelim. Mesela Tamer Bey, Bodrum Belediye Başkanı. Bakın şöyle bir açıklama yapmış sevgili izleyiciler. Onu verelim.
5: Kendi adıma şunu söylemek isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına seçilmiş bir belediye başkanı olarak şu anda herhangi bir partiye gitmeyi düşünmüyorum. Şu an yaptığım değerlendirmeler kendi açımdan bu yönde. Meclis üyelerimizde tabii ki gündemi takip ediyoruz ama meclis üyeleri özelinde ayrı bir toplantıda bunu konuşup sen gider misin, sen kalır mısın, sen ne yaparsın dediğimiz bir ortam oluşmadı. Tabii ki süreci izliyoruz, süreci takip ediyoruz ama bugün sorduğunuz soruya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci olarak, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak vereceğim cevap şu anda Atatürk'ün iki eserin dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak yoluma devam edeceğimin bilinmesini isterim.
2: Muğla.
4: Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz çok net ifadelerle
2: evet ya, bu kadar
4: Tamer Mandalinci kendisini ifade etmiş.
0: Bakın
4: Atatürk'ün iki eserinden birisi Cumhuriyet'tir, öbürü Cumhuriyet Halk Partisi'dir, ben oradayım diyor.
3: Biz ne yapacağız?
2: Ne kadar Gürkan'cığım?
4: Bir şey yapmayacaksın.
3: Gürkan'cığım. Hayır, yani bir Cumhuriyet Halk Partisi bir de ya, o zaman bize hayat hakkı yok.
4: Atatürk'ün kendi lafıdır o da, onu kullanıyor yani. Yoksa toplumun bir kesimini dışladığı için söylemiyor onu yani. Ali Bey.
3: Cumhuriyet Halk Partisi olmayanlar...
2: Ali Bey, olur mu ya? Ali Bey, Atatürk hepimizin.
4: Atatürk'ün bir başka ifadesi daha vardır.
3: Hepimizin
4: Cumhuriyet
3: değil.
4: Ama yani, kimsesizlerin kimsesidir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin değil.
2: Siz de bir gün CHP'li olacaksınız.
4: Biz Cumhuriyet bizim de diyor ama. Ali Bey,
2: evet, Cumhuriyet hepimiz. Şunu evet. Bir dikkat çekebilir miyim? Buyurun. Bakın Muğla gerçekten CHP'nin tabanı açısından çok stratejik bir yerdir. Hı hı. Bakın ben 83 yılında rahmetli Uğur Mumcu'yla oralarda dolaştım. 83 senesinde. O dönemde bile çok güçlüydü CHP.
4: Mehmet Bey, o kadar roman cümlesi gibi söylüyorsunuz ki 1983'te Uğur Mumcu'yla dolaştım diye, değil mi ya?
2: Evet.
4: Çok enteresan. Buradan tekrar rahmet okuyalım.
3: Allah rahmet eylesin. Ne demişti? Türkiye'de banka soyarken kar maskesi takıyorlar. Ülkeyi soyarken de Atatürk maskesi takıyorlar demişti.
2: Artık soyguncuların her türlü maskesi var. Evet. Atatürk'e bile gerek kalmıyor. Şunu söyleyeyim. Ne zaman Uğur Mumcu gitti bu ülkeden? Ahlaklı, edepli, gazetecilik, araştırmacı, gazetecilik de öldü. İnternet kopyacılığı çıktı. Yalan dolan. Aynı bir dakika içinde 100 tane yerde yayınlıyor. Uğur abinin de kemikleri sızlıyor. Ben çok, o benim için onurlu bir dönemdir. Kendisiyle orada o tütüncüleri... Muğla bölgesindeki, Ege bölgesindeki tarım işçileriyle ilgili dolaştım kendisiyle. Buna niye dikkat çektim? O dönemde de çok güçlüydü. Ya Muğla ne Denizli'ye benzer, ne Manisa'ya benzer. Ya Manisa Denizli sonradan CHP çok etkili oldu oralarda. Aydın'a da çok benzemez. Ama Muğla'da bir militan, bir kemikleşmiş yapı vardı. O yüzden Ahmet Bey'in oradan öyle ben çekip oraya gidiyorum, buraya gidiyorum demesi
4: kolay
2: intiharıdır yani. Peki. Siyasi olarak intihar.
4: Mustafa, Muğla'da var mı başka söyleyeceğim şey?
0: Muğla'da Muğla ile ilgili bir yorum yapayım. Sonra bu diğer belediyelere geçeyim. Muğla tabii CHP'nin özellikle son 20 yılda artık kalesi diyebileceğimiz bir
2: 40 yere... yılda.
0: Şöyle uzunca bir sürede hep sağın kalesiydi. Hep Demokrat Parti, Anavatan Partisi gölgesinde kaldı. 2000'li yıllardan sonra yani CHP'nin artık kalesi oldu Muğla. Ondan öncesi evet Cumhuriyet Halk Partili'ydi.
2: 40 yıl.
0: Ben yatağım belediye başkanına, o gidecek ortaca belediye başkanına.
2: Küçük olduğu için hatırlamıyor o dönemde.
0: Hem gidip CHP'li seçmenden CHP adına oy isteyeceksiniz, o koltuklara oturacaksınız. Ben Mesut Bey'e yatağım belediye başkanına soruyorum. Hangi yüzde sokağa çıkıp siyaset yapacaksın? Ortaca belediye başkanına soruyorum. Hangi yüzde çıkıp da sen yeni partiye gidip, ya ben Ekrem İmamoğlu için bir parti kuruldu, ben de oraya gittim. Şimdi sen, o halk sana Cumhuriyet Halk Partisi için oy verdi. Belki de oy verme temel motivasyonlarından bir tanesi o seçmenin Atatürk'ün partisi olduğu için oy verdi. Dolayısıyla bunu da hatırlatmak isterim.
4: Peki.
2: Bu Nuri Aslan, bu Nuri Aslan'a geçen Sayın Gürsel Tekin de işte evet, partimiz ya çok şaşırtıcı. Ben de hep şunu söyledim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden birinin zaten CHP'nin içerisinde şu anda durması mümkün değil. Yani kendisi istese de duramaz şu anda orada. Ama inanın kendisi de siyasi olarak intihar ediyor. Yani İstanbul'u CHP 30 yıl sonra burada yerel yönetimde gelmiş, iktidar olmuş. Böyle bir şans olmuş ve kendisine de bir şans gülmüş. Başkan içeride, kendisi şu anda İstanbul'un belediye başkan vekili ve onu CHP'liler getirdi oraya. O yüzden artık Ekrem İmamoğlu başka partiye gitmiş diye arkasından sürüklenmek çok etik bir şey değil ya. Hı hı. Kendisini kim seçti, kim getirdi oraya? Belediye meclis üyesi getirdi oradan, başkan vekili yaptı. Bu tablonun içerisinde durması kendisi açısından, CHP açısından, kendisine oy veren insanlar açısından, o mecliste halen ısrarla CHP'li olanlar açısından çok sakıncalı bir tablo.
4: Peki. Tekirdağ.
0: Tekirdağ'da şöyle. Candan Yüceğer'in artık CHP'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süleyman Paşa Belediye Başkanı'nın kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Marmara ilerisi.
4: O zaten baştan beri. Evet, Onur Bozkurtar değil mi?
0: Evet, onun tavrı, duruşu.
2: Partiye bugün, gelmişti değil mi?
4: Bugün de oradaydı zaten.
0: Bugün Kemal Bey'in...
2: İlk gün de partiyeydi değil mi? Hatırlıyor musun?
4: Tabii.
0: Programın sonuna kadar da Onur Bozkurtar Belediye Başkanımız da kaldı. Muratlı, Şarköy ve Çerkezköy belediyeleri CHP'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor Tekirdağ'da. Tekirdağ'da tabii 4 milletvekili de CHP'de kaldı. Belki de yeri gelmişken, bir Faik Öztrak ismini söylemişken, yarın için Cumhuriyet Halk Partisi için bir bilgiyi paylaşayım. CHP yarın hem grup başkanını hem grup başkan vekillerini seçecek.
4: Öyle mi?
0: Evet, yarın CHP'nin uzun süredir konuşulan o grup başkanlığı seçimi, grup başkan vekilleri seçimi yapılacak. Faik Öztürk'ün grup başkanı olmasına yarın itibariyle herhalde bir adım daha yakın. Grup başkan vekilleri için seçim yapılacak. Orada da İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç grup başkan vekilliği için. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Konya Milletvekili.
2: 15 gün önceden belli tartıştık burada bu isimlere değil mi? Tabii. Yani sonuçta artık bu noktaya geldi zaten. Yani.
0: Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili'ne de geçiyor. Grup başkanlığı için İstanbul Milletvekili Oğuz Kansalıcı'nın da ismi geçiyor. Şu anda bir partili arkadaşımız yazdı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu grup başkanlığı ve grup başkan ve parlamentodaki o grup yönetimi için o karmaşa da ortadan kalkacak. Muhtemelen de Sayın Kılıçdaroğlu salı günü bir grup toplantısı yapacak.
4: Hı hı.
0: Yani
4: salı günü artık Kemal Bey'i grup konuşmasında görebileceğiz mi?
0: Evet yani.
4: Peki bir dakika, grup salonu işi ne oldu?
0: Şöyle
4: yani grup salonunu kim nasıl alıyor?
0: Pazartesi günü Ali abi daha iyi bilir, Meclis Başkanlık Divanı toplanacak. Orada siyasi, mesela CHP'nin salı günü saat 13.30'da grup toplantısı var. Bu oturmuş artık, CHP tanınmış bir hak. Grup yönetimi bu anlamda bir karar alacak. İşte belki CHP'nin saatini değiştirecek. İşte yeni parti grubu oluştu.
3: Zaten salı çarşamba olduğu için belki çarşambayı alabilirler. Belki salı günü saatini değiştirirler.
4: Ha, öyle mi?
3: Orada
4: şeyde MHP İYİ Parti'de öyle olmuştu sanki. Yok, İYİ Parti'nin gününü değiştirmişlerdi.
3: Bir problem olmaz evet, orada.
4: Çarşamba gününü almışlar. Biraz gerginmiş olmuş.
0: Böyle evet, şeye gitmiştim. Yani CHP'nin bir süredir konuştuğu.
1: Şey çok elzem bir
0: salı günü.
3: Şimdi Mustafa Bey, bakın bu söyledikleriniz, sözünüzü kesmiş olmayayım da. Bakın aylardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden konuların başında gelen mesele bu. Özellikle de bu konularda hakikaten Taksim Meydanı, burada olduğum için değil, diğer programlara gittiğim zaman orada da söylüyorum. Bazıları da diyor ki Ali Bey niye şey veriyor, isim
4: başka
3: veriyorsun?
4: Başka programın
3: tanıtımını isim yapıyorsun. Niye veriyorsun? Ya isim veririm. Ya benim bir bağlılığım, bağımlılığım yok.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
3: Doğrusunu söylemek mecburiyetim. Bakın bu konuları kamuoyuna en iyi yansıtan program oldu. Niye oldu? Ben daha önce de söylemiştim. Hani onlar ne diyorlardı? Mahkemedeki o görüntüler TRT'den yayınlansın. Ben dedim ki TRT'den yayınlanmıyor ama TGRT'de hepsi yayınlanıyor. Gelin dinleyin. Açın TGRT'yi dinleyin. Şimdi şimdi ne yapmak istiyorlarmış bunlar? Onun için burada önemli görev ifa ettiniz. Ne için bunu söylüyorlarmış? Şov yapmak için. Şimdi bugüne kadar oradaki, buradan bir yere gelmek istiyorum. Bugüne kadar oradaki o mahkeme salonunda isnat edilen suçlar, şu anda kimseye suçlu diyemeyiz ama
4: Elbette.
3: Buradan eğer bir hakim oradaki savcılığın hazırlamış olduğu iddianamenin içinden bir 143 tane şey var, suç unsuru var. Bunların içinden bir tanesini savcının verdiği iddianameden hakim soruyorsa, o da kalkıp ona cevap vermek yerine şiir okuyorsa, şarkı söylüyorsa, şov yapıyorsa, demek ki bunun için daha önce demişler ki bu TRT'den yayınlansın. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Artık bu şov bitsin. Bu yeter artık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi arınacak mı, durunacak mı? Gidenler %80 oy mu alacak? %115 mi oy alacak? Yani 111 milletvekili vardı, bilmem neydi, bir şeyler yaptılar. Ya artık şu gerçek gündeme bir dönsün şu muhalefet.
4: Evet.
3: Ne yapılması gerekiyor?
4: Ama Ali Bey ben şunun altını bir çizmek istiyorum. Yani şunun altını bir çizmek istiyorum. Yani bakın Türk siyasi hayatında bu tarz olaylar yaşanıyor.
3: Ya yaşa şimdi yaşanmamış
4: Kalkınma, ama. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bu oldu.
3: Olmadı. Biz gördük. Nasıl hayır, oldu? Yani hayır, bir gördük. Yolsuzluk olayı oldu.
4: Hayır onu demiyorum. Hayır. Bölünme ve ayrışma.
3: Ya bölünme bakın. Bölünme bir nasıl oldu? Ben bir yok şöyle
4: ama.
3: Söyleyeyim.
4: Ama bir anlatayım. Ben de o zaman evet. Yani mesela Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan gitmesi durumunda mesela o çalkantılı dönemde ben hatırlıyorum. Başka televizyon kanallarındaydık. Biz haftalarca, aylarca o konuyu konuşmuştuk.
2: Evet.
4: MHP'nin İyi Parti ile ayrışma sürecinde 6 aya yakın sevgili izleyiciler, 6 aya yakın biz bu konunun dışında başka bir konu konuşamamıştık. Çünkü bayağı bir fırtınalı da bir ayrılıktı o zaman. Karşılıklı çok sert söylemler vardı vesaire vardı. Yani partiler kendi iç mekanizmalarını harekete geçirerek bünyeden bir şeyleri çıkartabiliyorlar. Ve bu siyasi hayatımızda, bunlar olağan şeyler. Biz de gazeteci olarak haliyle bu konuları ele alıyoruz. Yani bundan daha yakıcı bir gündem var mı? Türkiye'nin 103 yıllık kurucu partisi olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir yapı çıkıyor ve içerisinden ikiye bölünüyor. Dolayısıyla biz de bunu gazeteci olarak, televizyoncu olarak konu ediniyoruz. Ve sizden de gördüğümüz ilgi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ha onun öncesinde yolsuzluk davalarını biz en çok Ali Bey'in işte bizi sitayişle bahsettiği konu yolsuzluk davalarının takipçisi olmamız. O konular nedir, ne değildir okumamız, özetlememiz, sizle paylaşmamız. Burada dosyalar yaptık. Haftalar boyunca 60 küsur hafta biz dosya yaptık neredeyse. Yani 60 değişik programda dosyalar yaptık ve bunları anlatmaya çalıştık izleyicilerimize. Tabii. Değerli arkadaşlarımla hepsiyle beraber oturduk çalıştık ve sizlere bunu anlattık ve fikri takibini yaptık. Yani öyle dosya boş, dosya dolu diye kestirip atmadık. Şimdi işte kast ajansı vesaire diyorlar, 950 liranın peşine düşmüşler. Güzel, düşsünler, bu güzel bir şey. Ama yani 950 milyon dolarlar havada uçuşurken kapağı şöyle kaldırmayan gazeteci dostlarımız oldu. Gazeteciler oldu. Kapağını kaldırmadılar.
2: Belediyelerdeki yolsuzluklar.
4: Kapağını kaldırmadılar. Oralı bile olmadılar. Sadece dosyada yakalamaya çalıştıkları ufak tefek veya bir takım çelişkileri veya olası işte hak ihlalleri vesaire. Tabii ki onlar da konuşulsun ama bir de dosyanın kendisi var ya, esası var. Suçlamalar var. İddialar var, deliller var. Bunlara ilişkin en ufak bir kalem oynatmadılar, yazmadılar, çizmediler. Biz işimizi yapmaya çalıştık. Bu konuları dile getirmeye çalıştık. Takdir sizin tabii ki.
3: Ben orada şunu zaten bunu baştan söyledik. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi, yerel seçimlerde de birinci parti olmuş bir parti. Eğer yolsuzluk söylemleriyle bir konu gündeme geliyorsa, bir belediye başkanı hakkında bir gözaltı kararı alınıyorsa, partinin evet sahip çıksın ama desin ki bir dakika ya Burası hukuk devleti, çadır devleti değil ki. Kardeşim git atlan gel. Bunu defalarca söyledim. İlk günü söyledim. 2025 yılının 19 Mart'ında bu İBB olayı olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen görev bu dedim. Eğer o gün o Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmış olsaydı bu kadar belediye başkanı da gözaltına alınmazdı bir. İkincisi şöyle bir durum var. Yani siz dediniz ki bu 103 yıllık bir partinin iç meselesi, bunun gündeme gelmesi lazım. Evet, AK Parti'de de oldu dediniz. AK Parti'de oldu, şöyle oldu. Mesela Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanken genel başkanlıktan değiştirildi. Genel başkan Sayın Binali Yıldırım oldu. Ama çıkıp grup, son grup toplantısında aynen şunu söyledi. Dedi ki biz mevki makam şeyi değiliz, heveslisi değiliz. Ben asla partimden gitmeyeceğim dedi. Ama daha sonra gitti. AK Parti'de de böyle bir tartışma olmadı. Gitti. Daha önce zaten Abdülhatif Şener gitmiş. Sayın Abdülhatif Şener gitmişti. Onda bir tartışma olmadı. Sayın Ali Babacan gitti. Bir tartışma olmadı. Gittiler, partiler kurdular. Kendi siyasi hareketlerini ortaya koydular. Ama başarılı oldular olmadılar ayrı konu. Ama AK Parti'nin içinde bunlar gündem bile olmadı. Gündeme bile gelmedi. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunları hiç dikkate almadı. Yani giderler, partide kurabilir. Herkes bunun yapabileceği bir
4: hayır,
3: şey.
4: Hayır, gitmemeleri için çaba sarf ettiğini o zaman hatırlıyoruz. Hayır, mesela şöyle, Ali Babacan'la bir görüşmesi vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
3: Ama bakın Sayın
4: gitme, burada kal falan dedi. Bakın
3: ben bunu
4: dedi,
3: daha önce
4: basına yansımıştı.
3: Daha önce de söyledim. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın eski Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'le, Sayın Babacan'la, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla partinin içinde zaman zaman Sayın Bülent Arınç'la istişareler yapmıştır, yapıyordu o zaman. Dışarıdan birisinin partiye gelmesi için çaba sarf ederken kendi partilini göndermek öyle kolay mı yani? Tabii evet, ki görüşecek, tabii ki böyle bir şey çalışması olacak. Ama gideni de kimsenin öyle bağlayacak, durduracak bir durumu yoktur. Çok da gündem olmadı. İşte bu da aynısı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de artık kendi gündemine, iç gündemine. Biraz önce Ankara İl Başkanı sevgili hemşerim orada konuşurken konuşmasının içinde 15-20 dakikalık konuşmanın içerisinde bir tek cümle söyledi. O da çok sırıttı. Yani işte asgari ücret tespit komisyonu derhal lağvedilmeli gibi bir söz etti sanırım, değil mi? Öyle bir şey söyledi. Evet. Şimdi bana göre ana muhalefet partisi veya işte 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi artık asli gündemine dönmeli. İç siyasette ne yapılacak? Dış siyasette ne yapılacak? Ekonomide neler yapılacak? Tarımda neler yapılacak? Diğer madencilikte neler yapılacak? Bunların işte etrafımız ateş çemberi, savaşlar var. Bununla ilgili neler yapılacak? Bu konulara kafa yorması gerekir. Artık bunların içinden çıkması lazım yani.
2: CHP'yi,
1: burası çok önemli. Yurtan
2: Bey, CHP'yi.
3: Kamuoyunun bu konuda artık bıktığını görüyoruz. Yani doğru, vatandaş eskiden işte.
4: Ama olaylar da durmuyor.
3: Olaylar ya, durmuyor şey da şöyle.
4: Bak mesela şu olay, yani mesela az önce şu arkamdaki liste var ya, bakın. Yani orası 20 milyon kişinin oy verdiği insanlar onlar.
3: Evet.
4: Kararı 20 önemli milyon değil mi değil yani?
3: 20 milyon değil ya. Burada İstanbul'da zaten 20 milyona yakın insan yaşıyor.
4: Hayır, onu mesela Ankara.
3: Anlıyorum. Oy verenleri diyorsunuz ama bizi yönetiyor.
4: Tabii onu
3: bizi
4: diyorum.
3: Bizi yönetiyor. Yani,
4: yani hani 20 konudan çıkalım ama nasıl çıkalım yani? Konudan çıkalım.
3: Bundan çıkılması lazım. Artık hizmet siyaseti konuşulması lazım. Yani biz ne yapabileceğiz? İşte savaşlar var. Sıkıntılar var, problemler var. Bununla ilgili bir kafa yorulması lazım. Peki. Hemen son cümle şunu söyleyeyim. Bugüne kadar bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nu buradan inşallah o eskiye dönük bir daha şey yapmaz. Yani işte bu Ahbap Derneği'nin konusunda o zaman buna destek olanlar şimdi şaşkınım diyor ya. Hı-hı. Çıkıp delikanlıca mertçe hiçbir tanesi pişmanım demedi. Ben devletimden, milletimden özür diliyorum demedi. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da o gün yanlışlar yaptı. Ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımıza karşıt olmasından dolayı devlet kurumlarını karşısına aldı. Gitti Merkez Bankası'nın önünde gösteri yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şimdi inşallah bu yapmış olduğu konuşmalar artık bir daha dönüş olmayacağını gösteriyor. İnşallah artık Türkiye'nin gerçek gündemine dönerler diye
4: düşünüyorum. Peki. Reklamdan sonra size geleyim hemen. Bir reklama gidiyoruz sevgili izleyiciler. Reklamdan sonra yeni partiyi konuşacağız. Logosuyla, müziğiyle, daha doğrusu seçim şarkısı yapmışlar. O da geldi şimdi. Onu da değerlendireceğiz, dinleyeceğiz hep beraber. Yeni partiyi konuşacağız. Şu ana kadarki yeni partiye ilişkin ne varsa elimizde onları değerlendireceğiz. Kısa bir ara, aranlardan karşınızdayız.
6: TGRT FM Haber. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
7: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
9: Aklınızda bulunsun.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: Logo yok.
7: Logo ile ilgili Türkiye'nin en bilinen, en tanınmış, en popüler, zamanında çok popülerdi. Şimdi evet. De öyledir. Grafik üstadı olarak bilinen, grafik tasarımdaki bir hoca Bülent Erkmen. Bülent Erkmen yorumladı sevgili izleyiciler yeni partinin logosunu. Ekrana bir getirelim. Evet, yeni parti logosu alay konusu oldu. Doçent Doktor Bülent Erkmen diyor ki ciddiye alınmayacak bir logo. Logo bile denemez, çok kötü. Hiçbir şeye benzemiyor. Parti üstünde kullanılan eğim oldukça yaygın. Dengeleri itibariyle çok zayıf kalmış diyor. Logoyu bir kez daha ekrana da getirelim.
8: Hoca benim Bülent Erkmen... söylediğimi teyit etmiş. Hoca evet, benim ilk söylediğimi teyit etmiş.
7: Evet, evet. Yani mesela yazı fontu diye çok dediğimiz amatör. Mesela fontlar. Buyurun.
8: Şuraya bak.
7: Logo bu. Sevgili izleyiciler, şimdi yazı fontu...
8: O partiyi kapatsan altına...
7: Emoji neyi? Çağındayız. Ateş İlyas Başsoy da reklamcıdır kendisi. O dedi ki, yani bu şimdi emoji çağındayız. Bu emoji asık surat emojisidir. Doğru, dikkat edin dedi. Bakalım. Şeyler...
9: Gülecek tarafları yok.
7: Şeyle mesela örnek olarak vereyim. Amazon'un.
8: Büyük firma. Evet.
7: Büyük firma. Hep tam tersi gülüş evet. Olarak yukarı doğru.
8: Emoji. Ama onlar yaslı ne?
7: Mesela burada böyle eğri yapmışlar.
8: Ama yaslı dedi. Oldukları için bunu yapmış. Font hoca olarak, da çok şey yapmış.
7: Font olarak da çok eleştiri var. Arial 12 mi kullandınız? Hani ilk çıkan font vardır falan. Yani biraz üstün körü yapılmış gibi bir izlenim verdi. Bunu biz söylemiyoruz. Hani diyeceksiniz ya bunu da mı biliyorsun? Hayır, bilmiyoruz. İşte konunun uzmanı Bülent Erkmen'i bir kez daha getirelim ekrana. Bülent Erkmen diyor ki, doçent doktor Bülent Erkmen ki, Türkiye'de pek çok logoyu tasarlamış, Türkiye'nin unutulmaz logolarına imza atmış. Grafik tasarım denince Türkiye'de akla gelen ilk isimdir. Diyor ki ciddiye alınmayacak bir logo, logo bile denmez, çok kötü, hiçbir şeye benzemiyor. Parti üstünde kullanılan eğim oldukça yaygın, dengeler itibariyle çok çok zayıf kalmış diyor doçent doktor Bülent Erkmen. Buradan başlayalım Mehmet Bey.
9: Evet. Şimdi burada bakın
7: bir acele mi var burada?
9: Yok.
7: Hayır, bir acele mi vardı?
9: Onu söyleyeceğim. Çok acele var.
7: Evet.
9: Ya burada yeni sözcüğünün kullanılması aklınlarınca kurnazca bir hareket yap. Biliyorsunuz yeni sözcüğü sürekli kullanılır. Yeni bir film çıktı, yeni bir sinema açıldı, yeni bir deterjan çıktı.
8: 4 defa kurulmuş bu parti ya.
9: Bu yeni sözcüğünün yoğun kullanımını Özgür Özel ekibi bundan yararlanarak koymak zorunda kaldı oraya. Çünkü herkes şunu tartıştı. Yeni bir parti kurulacak. O yeni bir markaya dönüştürmeye çalıştılar. Ama yaptıkları logo, bir şey söyleyeyim mi? Kayseri Sanayi sitesindeki bir tane tostçunun dükkanındaki logo daha iyi yani. Böyle logo mu olur ya?
8: Bir Kayseri'ye niye gittin tabii? Yeni İstanbul'da yok mu
9: altına
8: şimdi?
9: Altına bir
8: İstanbul'da hiç öyle bir dükkan yok mu yani? Ya, Kayseri'ye kadar niye gittin kardeşim?
9: Kayseriler bu işi uyanıktır Kayseriler, sevgili Kayseriler. O bilirler. Bak yapmış, o kadar basit. Yani bu yeni sözcüğü dünya üzerinde bu kadar çok kullanılan bir sözcük olmasa belki kullanmayacaklardı. O furyayı aldılar, partinin adı yaptılar. Bu da bir acelecilik. Şimdi şunu söyleyeyim. Adı falan önemli değil. Yeni parti. Şimdi
7: Mehmet Bey bir araya gireyim. Şunu mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku.
9: Evet.
7: Şimdi altı ok bir semboldür. Altı oka geçiş hikayesi de upuzun bir hikayedir Cumhuriyet Halk Partisi. Ama
9: tostçu dükkanının logosu daha iyidir. Ama ne bak, gerçekten
7: ne o? Ha. KJ'yi mi okuyorsun?
9: Yani doğru ama
7: tostçu
9: yani
7: dükkanının şimdi logosu daha
9: gerçekten gayri ciddi.
7: Tabii. Şimdi hayır, gayri ciddilikten ziyade bir ideolojik tutumu ve sizin izleyeceğiniz siyaseti de sembolize eden
9: Evet.
7: Bir logo olması gerekir çok değil mi? Doğru. Biz aslında burasındayız. Yoksa CHP'nin iyi kötü altı, onların tercihi. CHP'nin, kim nasılsa. Ama mesela altı CHP'nin okunu, altı okunu hani.
9: Şeyi vurguluyor.
7: Evet. Mesela ikinci ok orada evet, mesela milliyetçiliktir evet, değil mi? Yani evet, birinci ok devletçiliktir. Evet. İkinci ok milliyetçiliktir. Halkçılık geliyor, öyle aşağı doğru gider.
9: Burada
7: hepsinin bir anlamı vardır. O altı ok ne anlama geliyor? Bir anlam yükler.
9: Evet.
7: Ne bileyim bunlardan ayrılarak mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak.
9: Bir ANAP bir şey koymuştu mesela. Değil mi bir
7: ANAP'tan da önce bir şey anlatmak istiyorum. Şey, Bülent Ecevit'in güvercini.
9: Evet.
7: Ben,
9: özgürlüğü.
7: Evet, özgürlük ama onun öncesinde mesela Bülent Ecevit ne zaman koydu güvercini? 80'li yılların ortalarında Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda. Evet. Logo olarak ortanın kendisine solu, güvercin.
9: Evet.
7: Mavi bir zemin üzerine beyaz güvercin. Ben Ortanın Solu kitabı var Bülent Ecevit'in. 60'ların sonunda kaleme alınmış kitap. Kitabın kapağı ne biliyor musunuz? Mavi zemin üzerine beyaz güvercin.
9: Evet.
7: Yani şunu anlatmak istiyorum.
9: İdeolojik köken
7: bir, evet, ideolojik bir kökeni var. Bir fikri temeli var. Ve o fikri temel üzerinden bir sembol gelişiyor. O sembol üzerinden yeni bir dünya tasavvur ediyorsunuz. Onu da daha sonra parti kurduğunuzda o partinin logosu, amblemi olarak uyguluyorsunuz.
9: Evet.
7: Şimdi burada ilk şeyde önünüze gelen bilgisayar
9: Photoshop, Photoshop bir tane Photoshop'tan
7: ben öyle bir özensizlik evet, gördüm.
9: Şimdi bakın Milli Selamet Partisi'nin rahmetli Erbakan Partisi'nin neydi anahtar değil mi?
7: Evet.
9: Neydi anahtar?
7: Başak orada vardı sonra.
9: Başak neydi anahtar?
7: Neydi sizin Ali Bey ilk şeyiniz, sembolünüz?
8: Şeydi, anahtardı.
7: Refah'ta mı Başak'tı?
9: Anahtar, MSP'de anahtardı.
7: MSP tam da.
8: O Refah'taydı.
7: Refah'ta Başak
9: vardı. Niye onu koymuştu anahtarı? Anahtar bir mesajdı orada. Yani her kapıyı açabilir. Bir açılış, değil mi? Bir yol göstermeydi. E ANAP'ınkine bakın, bir Arokovan'ı çalışacağız değil mi? Türkiye'yi kalkındıracağız. Bir at vardı Adalet Partisi'ne değil mi? Bir at vardı. Mesela orada o böyle bir cesareti, gücü, koşuyu, menzili gösteriyordu. E CHP'de altı oku biraz önce vurguladın. Peki burada ne var?
8: DSP'de
9: Barış markası gibi bir şey yapmışlar.
8: DSP'de güvercin.
9: DSP evet söyledi sevgili Gürkan. Şimdi şunu söyleyeyim. Bütün böyle ideolojisi yok ki. Yani Özgür Özel ideolojisi yok bu parti. Bu partinin kuruluş gerekçesi şu. İçeride 2300 yılla 143 suçla yargılanan, 400 kişide yargılanan, suç örgütü kurmaktan yargılanan Ekrem İmamoğlu var. O kendine bir dayanak, bir duvar, yaslanacağı bir kale arıyor. CHP'de bunun artık olamayacağını gördü. Yoğun tepki olduğunu gördü. Çünkü CHP Özgür Özel 100'den fazla miting yaparak Türkiye'nin bütün sorunlarını unutmuş bir genel başkan olarak bütün kaygısı, endişesi Ekrem İmamoğlu'nu sürekli gündemde tutup onu bir kahraman gibi tasvir etmeye çalışmaktı. O yüzden onun zorlamasıyla, Silivri'nin zorlamasıyla kurulmuş bir partinin ideolojisi olamaz zaten. O geçici tüzük falan benze programa bir baktım. Ne Cumhuriyet var, ne laiklik var, ne Kuvayi Milliye var, ne sol var, ne Türk olgusuna dikkat çeken bir yapı var, hiçbir şey yok. Bütün bu ortada böyle sanal bir parti gibi duran bu yapı hep şunu söylüyor. CHP bitti, biz geldik. Ama 1950'lerde Demokrat Parti de aynısını söylemişti. CHP tarihi oldu. 65'lerde Adalet Partisi de söylemişti. Artık
7: bugün birkaç gazeteci şey dedi. CHP tarihe gömüldü dedi.
9: Evet. He, onu şimdi söyleyeceğim. 65'te Adalet Partisi aynı vurgu yaptı. CHP artık yok. 83'te ANAP geldi. CHP'yi tarihe gömüldüğüne öne sürdü. Çünkü iktidara geldi 83-80 darbesinin ardından. 2020'de AK Parti'de de aynı tepkiler CHP'ye yönlendi. Ve şu anda Özgür Özel İmamoğlu Partisi'nin çıkışı da böyle. Yani CHP'yi içeriden kuşatmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar. Şaibeli bir kurultayla bir süreliğini ele geçirdiler. Ama hukuk geldi, tokatı vurdu ve parti asli sahiplerine verdi. Şimdi ortada yeni bir parti diye pazarlanan bu sistemin içerisine zorlukla, güçlükle, bazıları da toplumun baskısıyla sürüklemiş milletvekilleri var. İşlerinden tabii tanıdığım, çok saygı duyduğum insanlar da var ama bak bizzat tanık olduğum bir şey söyleyeyim mi? Bir milletvekiliyle bak Akdeniz bölgesindeki Gürkan çok çarpıcıdır bu.
7: Evet.
9: Dedim ki vekilim hayırdır dedim ya. Kılıçdaroğlu'na sayın genel başkan bu kadar bağlıydın. Bana ne dedi biliyor musun? Abi dedi o kadar korkunç bir tepki var ki yani parti içerisinde hareket edemiyorsun. Böyle bu düşüncede şu an CHP'nin içerisinde de tartışılıyor. 20 ile 30 arasında bir vekil bu dalga, bu sanal dalga, bu troll dalgası partinin içerisinde partili olmadan hareket edip partiye egemen olmaya çalışan bu yapı o milletvekilleri üzerinde öyle bir tehdit unsuru haline gelmiş ki 20 ile 30 arası zorunda olarak oraya gitmek zorunda kalmış. Ve hepsinin görüşü şu: bugün CHP raylar yerine oturduktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu oturtuyor, işte bunu görüyorsunuz, illeri milleri düzenliyor partiyi. Bakın önümüzdeki süreçte bu yeni partinin hiçbir umut vermeyeceği, hiçbir gelecek vaat etmeyeceği, sadece Silivri'de yatan bir figürü gündemde tutmak için efendim kurulu iyice anlaşıldıktan sonra CHP'ye ömrünü vermiş ama tabanın içerisinde o CHP'li olmayan kitlenin baskısıyla gitmek zorunda kalanların 20 ile 30 arası CHP'ye dönmek zorunda kalacak. Bu CHP içerisinde etkili biçimde, ciddi biçimde tartışılıyor. O yüzden şunu söyleyeyim. Büyük kendilerinin siyasi yaşamlarını bitirme kaygısıyla gittiler bu Özgür Özel'in partisine. Baştan bir şey söylemiştim konuşmamda. Tamamına yakınına

0: Türk siyasetinde başarılı olabilmesi için birkaç tane şartın olması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de güçlü bir liderliğin olması lazım. Peki Sayın Özgür Özel'in güçlü bir lider olduğunu söyleyebilir miyiz? Maalesef dışarıdan baktığımızda güçlü bir lider profili çizemiyor. Hatta kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtikten sonra dahi İmamoğlu mağduriyeti üzerinden liderliğini perçinleştirmek için ciddi bir efor sarf etmişti. Hatta o dönem bütün ulusal medyada şu konuşuluyordu. Acaba Sayın Özgür Özel liderliğini ispat edebilecek mi? İmamoğlu'nun gölgesinden çıkabilecek mi diye konuşmalar yapılıyordu ve bu günlerce konuşuldu. Demek ki orada hem seçmenin gözünde hem de bu siyasi partiye bakan insanların gözünde liderlik vasfının olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki burada Sayın Özgür Özel madem böyle kitleleri kendi peşinden sürükleyemeyecek diye bir düşüncenin içerisindeyse halk, o zaman nasıl bir figür olarak karşımıza çıkıyor? Olsa olsa siyasi bir aktivist görünümü çiziyor. Onu da niye söyleyebiliriz burada? Şöyle bir şey, siz eğer çıkıp işte Saraçhane'de milleti polisle karşı karşıya getirirseniz, boykot, yerli ve milli olan firmalara boykot çağrısı yapıyorsanız, bir cumartesi mitinginden sonra sizin oraya davet ettiğiniz insanlar iş yerlerine saldırıyorsa, bunun karşısında durmuyorsanız, o zaman sadece bir siyasi aktivist görüntüsü çizmiş oluyorsunuz. Peki siyasi aktivist görüntüsü çizdiğinizde bu yeterli olabiliyor mu? Yeterli olamaz. Eğer yeterli olabilseydi emin olabilirsiniz ki İşçi Partisi'ndeki milletvekilleri çok daha aktivistçe hareket ediyorlar. Deme bakın, bir önceki dönem HDP'ye bakın, onların milletvekili çok daha fazla aktivist ve kulluk güçleriyle çatışabilecek pozisyonda ve kendilerini öyle lanse ettirebilecek güçteydiler. Ancak bunun seçmende bir karşılığının olmadığını söylememiz gerekir. Ondan dolayı da güçlü bir liderlik, şimdiye kadar tabii ki güçlü bir liderlik pozisyonunun olmadığını söyleyebiliriz. İleriki aşamalarda böyle bir durum ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Bugünden sonra ortaya koyabileceği siyasi politika ile ilgili.
1: Bir şey daha size sormak istiyorum. Özellikle bir hukukçu olarak, ceza hukukçusu olarak bir de. Şimdi göz ardı ettikleri başka bir şey yok mu? Yani mesela hiç ortada sanki süre gelen bu davalar, bu soruşturmalar her biri hakkında, değil mi, kurucu kadronun, yani yeni partiyi kuran kişilerin hemen hemen pek çoğunun, hepsi diyemeyeceğim ama pek çoğunun çok ciddi iddiaların ötesinde kovuşturmalara konu olduğunu, önemli bir kısmının hakkında fezlekeler olduğunu, ki bu fezlekelerinde işte hakaret vesaire veya parlamenter suçlar olarak tarif edebileceğimiz suçlardan öte bir takım yolsuzluk, bir takım irtikap, rüşvet veya aracılık yapma veya seçimlere hile karıştırma gibi benzer suçlamalarla muhatap olduklarını biliyoruz. Şimdi hiç bunu yokmuş gibi davranıyorlar. Bu yeni parti içinde önemli bir handikap doğurmuyor mu?
0: Doğuracak.
1: Yani, öyle değil mi?
0: Çok önemli bir husus. Ben de ikinci kriter olarak belirlediğim, yazdığım kağıdımın içerisinde o. Güven veren kadroların olması gerekir. Az önce
1: hayır, hayır. Seçmendeki
0: ya.
1: Karşılığı ayrı.
0: Evet.
1: Ama bir de kendilerinin yaşayacakları bir durum var. Mesela şimdi
0: yani, evet. Sizin normal şartlarda bir siyasi parti, yeni bir parti olarak ortaya çıktığınızda,
1: yani yokmuş farz ediyorlar.
0: Güven bir veren bir güven veren bir kadroyla çıkmanız gerekirdi. Ancak kadroya bakıyorsunuz, kadronun neredeyse hepsinin bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bu sıkıntı ne? Az önce sizin de bahsettiğiniz yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen şahıslar var.
2: Hadi onlar işte bir tanesi bir temiz. Onların önde olmaması da ilginç. Ya. Mesela dikkat ediyor musunuz? Bir Veli Ababa nerede? Bir Ali Mahir Başarır nerede?
0: MYK'da Veli Ababa.
1: A takımı belli oldu. Vole verelim mi bir onu?
2: Bence.
1: Bir verelim. Onun üzerine konuşmaya
3: Gökhan
1: devam edelim.
3: Gökhan Zeybek nerede? Gökhan Zeybek nerede? Yani
0: bakın burada yeni parti bu şahısları kendi siyasi partisinde bulundurmakla zaten başlı başına... Evet. Bu şahıslar için bir perdeleme yönteminin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak
1: evet. De okuyayım isterseniz, bir onun üzerine değerlendirelim. Özgür Özel'in A takımı belli oldu sevgili izleyiciler. Yeni partinin genel sekreteri Yunus Emre, İstanbul milletvekili aynı zamanda. Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ama aynı zamanda bildiğim kadarıyla Kurultay davasının da sanıklarından Ensar Aytekin. Özgür Ceylan, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Yani herhangi bir tahkikat var mı?
2: Efendim? Çanakkale Milletvekili.
1: Çanakkale Milletvekili, evet.
2: Çanakkale Milletvekili de değil.

0: Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, gene Gizem Özcan hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, o da sanıyorum Kurultay davasının sanıklarından biri olarak geçiyor. Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakır Özer, halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve parti sözcüsü Zeynel Emre. A takım böyle belirlenmiş. Özgür Karabat
1: nerede?
0: Yok galiba.
2: Yani, Gökhan Zeybek nerede?
0: Gökhan burada, Zeybek, Turan Taşkın Özer.
1: Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in prensleri nerede? Şimdi bakın, bu insanlar bugün o vitrinde, CHP'nin vitrinde ve sürekli adları şaibelerle anılan isimlerin burada olmaması şu anlama mı geliyor? Evet, Özgür Özel ya da o partiyi kurduran Ekrem İmamoğlu şöyle mi diyor? Evet, bu arkadaşlar suçlu, bunlar şaibeli. Bunlarla ilgili bir sürü parasal iddialar var. Manşetlere çıktılar. CHP'nin içerisinde büyük kargaşaya yol açtılar. Biz bunu kabul ediyoruz. O yüzden bu arkadaşları arka plana attık mı diyorlar. Bunu
3: daha
1: kabul
3: ediyorlar. Daha gerçekçi bir şey. Az önce Gürkan Bey sorduğu sorunun cevabı aslında orada yatıyor yani. Çünkü bu milletvekilleriyle ilgili fezlekeler hazırlandı. Ankara'daki parlamenter suçları soruşturma bürolarına gönderildi. Ve bu hazırlanan fezlekelere bakıldığında ileriki günlerde büyük ihtimalle kendi dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili bir görüşme, bir toplantı ya da bir oylama durumu söz konusu olacak. Peki bu yeni partinin ana muhalefet olması hasebiyle burada bir karar çıkmama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Hayır. Yani karma komisyonunu etkileyebilecek şekilde bir üye gönderme durumu söz konusu değil. Ondan dolayı karma komisyona eğer gelirse dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili, bu 10 tane milletvekili ile ilgili dokunulmazlıklar kaldırıldığı andan itibaren 10 tane milletvekili oradaki hukuki süreçte karşı karşıya kalacaklardır. Belki tutuklayanlar dahi olabilir ileriki günlerde. Onu ileriki zamanda tabii ki görmüş olacağız. Ondan dolayı yeni parti bu simaları ne yapıyor? Parti vitrinine koymuyor ki daha sonra burada problem, bir yıpranma durumu söz konusu olmasın. Onlar da bu fezlekelerin içlerinin hukuken dolu olduğunu aslında bir kez daha bize gösteriyor. Anladım. Niye? Çünkü eğer hukuken o fezlekelerin dolu olmadığını düşünüyor olsalardı, o zaman şöyle yaparlardı. O zaman şöyle yaparlardı. Derlerdi ki biz bu partiyi aslında bunlar üzerine kuralım. Bunlar da tutuklanırsa o zaman mağduriyet üzerine çok fazla bir şekilde bir politika üretebiliriz. Daha güçlü bir hale gelebiliriz diyebilirlerdi. Fakat buradaki itirafçıların söyledikleri, onlar kendi telefonlarının şifrelerini kulluğa ve savcılığa verdikten sonra dijital materyallerin içerisinde çıkan yazışmaları artık inkar edemeyecek bir duruma geldiler. Böyle bir durum söz konusu olunca bu sefer diyorlar ki bizi burada ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Sıkıntıya soktuğundan dolayı da partinin vitrininde o şahıslara yer vermiyor. Fakat toplumun geleceğine ilişkin ikna edici bir vizyonu peki bu ekiple, A takımıyla ortaya koydum şimdiye kadar. Biz yeni bir partinin bugüne kadar böyle bir şey ortaya koymadığını gördük. Niye bugüne kadar diyoruz? Çünkü bu yeni parti sadece 2-3 günde kurulmuş bir yeni parti değil. Aslında Sayın Özgür Özel'in 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldiği günden bugüne kadar ortaya koyduğu vizyon neyse bundan sonra da ortaya koyacağı vizyonudur. Çünkü az önce de dediğimiz gibi yeni bir yüz yok. Yeni bir politika yok. Yeni bir iddia yok. Yeni bir iddia olmadığı için bir önceki iddianız neyse bunu devam ettirirsiniz.
1: Hadi'cim sana peki bir ek yapayım. Önemli bir yere geldin. İzleyici kaçırmasın. Bak biz burada Taksim Meydanı'nda çok önemli bir noktaya da dikkat çektik. Özgür Özel ve ekibi partiden giderken karşıda bir parti mi olacak? Bu soru bugün o ekip içerisinde tartışılıyor. Bugün Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve benzerleri, Gökhan Zeybek bilmem işte kim, onlar bu bir sürü adları böyle şaibeyle anılan insanların vitrinde olmaması, hatta kamuoyuna yansıtıldığı gibi sanki Ekrem İmamoğlu'nun ekibi de bir tarafa atılmış gibi bir manzara yaratılıyor. Biraz önce sen de dikkat çektin, ben de, bu şu anlama geliyor. Evet, biz bunların şaibeli olduğunu kabul ettik ama perde gerisinde başka bir şey var. Bu bir çatışmanın habercisi mi? Hep demiştik ki, bu işi bilenler de hep ısrarla vurgulamıştı ki aslında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekipleri de bir süre sonra çakışacak. Bu partinin içerisinden de başka bir parti çıkmak zorunda kalacak.
3: Çünkü perde girişi çatışma lüksü yok. Onu söyleyeyim size. İmamoğlu şu an cezaevinde. Cezaevinde olduğundan dolayı da
1: iradesi dışarıda.
3: Tamamen
1: iradesi dışarıda.
3: İşte cezaevinde olduğundan dolayı da dışarıdakileri çok böyle kontrol edebilecek bir pozisyonda olmadığını söyleyeyim.
1: Nedeni şu. Dikkat çektiğim konu şu. Asıl nedeni bu. Bak İmamoğlu dışlandığını hissederse bu dışarıdaki figürleri harekete geçirmek zorunda kalacak. Bu partinin aslında şu anda fiilen olmasa da pratikte olmasa da düşünce bazında zaten ikiye bölündüğü çok yakında ortaya çıkacak. Bir başka parti çıkacak. Buradaki Özgür Özel ekibi bir sol parti düşünüyor. Ekrem İmamoğlu merkezde bir parti düşünüyor. Geçmişte beslendiği o aparatlar, o siyasi gruplar, tarikat vesaire o bölünme zorunlu olacak. Biraz önce dikkat çektiğim o vekillerin 20 ile 30 arasında vekil de işte bu kavga sırasında aslında CHP'li oldukları için geri dönmek zorunda kalacaklar.
3: Ben son cümlemi kullanıp bitireyim hemen izninizle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına hitap ediyorlar biliyorsunuz ki yeni parti. Peki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının bu yeni partiye kaymaması için Sayın Kılıçdaroğlu'na burada büyük bir görev düşüyor. Büyük bir sorumluluk düşüyor. Nasıl daha önce kendi seçmenini konsolide ediyorsa şu an çok daha fazla bir eforun sarf ediliyor olması gerekir ki buradaki seçmen o tarafa kaymasın. Çünkü bir il başkanı gitmiş, bir ilçe başkanı gitmiş, bir milletvekili gitmiş. Bunların bir önemin olmadığını biz sandık kurulduğunda görebiliyoruz zaten. Seçmeni siz yanınıza çektiğiniz andan itibaren il başkanı mı gitmiş, ilçe başkanı mı gitmiş, örgütün tamamı mı gitmiş, milletvekili mi gitmiş bunların hiçbir önemi yok. Yeter ki siz seçmeni orada tutabilin. Ondan dolayı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki politikaları tamamen bunu belirleyecektir. Eğer gerçekten seçmene yönelik bir politikayı ortaya koyarsa hem iç siyasette hem dış siyasette seçmenin gündelik hayatını etkileyen olaylarla ilgili nasıl bir çözüm önerisi ortaya koyacaksa ona göre seçmeni de kendi yanında tutma ihtimali yüksek olabilecektir. Bugünkü konuşmasında orada siyasetin, ahlaklı siyasetin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili vurguladığı cümleler çok önemliydi. Seçmende de bunun emin olabilirsiniz ki ciddi bir karşılığı olacaktır. Çünkü seçmen şunu kesinlikle izin vermiyor. Benim seçtiğim şahıs benim oyumla gidecek zenginleşecek. Benim seçtiğim şahıs gidecek köşeyi dönecek. Siyaseti zenginlik aracı olarak görecek ve benim oyum üzerinden o kendine bir prim sağlayacak, bir PR sağlayacak. Buna kesinlikle seçmen izin vermiyor. Dikkat ederseniz bütün siyasi partilerde de ekonomik olarak böyle ön plana çıkmış olan milletvekilleri ya da işte siyasetçi varsa bunlarla ilgili bir sonraki dönemde ne oluyor? Seçmen arkasından çekiliyor ve gereken dersi de veriyor. Burada önemli olan hususun seçmen olduğunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet Mustafa Yavuz sendeyiz. Yeni parti oradan Ali Bey'e geleceğim.
2: Evet yeni partiye geçmeden çok kısa iki tane şey söylemek istiyorum. Çokça mesaj geliyor bugünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun programıyla alakalı. Oraya emek veren o programın düzenlenmesi salon tefrişatında çok emeği olan arkadaşlar var. Bizim Kurtuluş Kuşu abimiz var. Onun emeği var. Gençlik kollarının orada çok yoğun bir emeği var. Kadın kollarının çok ciddi bir emeği var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunlar buradan da onlara selam olsun. Bir ikincisi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki ne yapacağıyla alakalı. Bizim Ankara'dan Gürkan abinin de tanıdığı arkadaşımız Tolga Çobanoğlu Yıldırım Kaya'ya bağlı. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'ya bağlı. Mesleki yeterlilik koordinatörlüğüne getirildi. Yani Kemal Bey çok farklı alanlara da bundan sonra eğilerek partinin bu alanda da önemli bir çıkış yapacak. Tolga Çobanoğlu İzmir siyasetinde de çok önemli bir isim. Genel merkezde üst düzey bir görev aldı. Onu da söylemiş olayım. Yeni parti meselesine gelecek olursak yani ilk başta söyledim. Bir partiyi kurarken mesela en son yakın tarihte Türkiye hangi partiyi konuştu kuruluşunu? İYİ Parti'nin 2018 yılında yani böyle kamuoyunda böyle ele ciddi alınacak. İYİ Parti'nin bir kuruluş hikayesi vardı. İşte MHP'de benzer bir süreç yaşadılar. İşte orada partide değişim, bu şu bu falan filan olmadılar. Bir mücadele verdiler ve en sonunda bir partinin kuruluş aşamasına geldi. Meral Akşener Ankara'da Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir toplantıyla partinin adını, logosunu, programını, tüzüğünü vesairesini anlatan bir şey yaptı. Toplantı yaptı ve bir böyle ciddi bir organizasyonda bu İYİ Parti'nin kuruluş aşamasını yaptı. Özgür Özel ne yaptı? Hızlı bir şekilde az önce konuştuğumda o kadar hızlı ki Aslında baktığınız zaman hiçbir hazırlık yok. Ellerinde CHP'nin bir tüzüğü var.
0: Ama Mustafa şundan dolayı olmadı mı? Yani uzunca bir süre zaten butlan karar, mahkeme süreci devam ediyor. Her gün yeni tanıklar geliyor. Her gün yeni deliller ortaya çıkıyor. Fakat butlan kararına böyle adeta kulaklarını tıkamıştı Özgür Özel ve yönetimi. Hatta diyordu ki grup konuşma, butlan çıkarsa bileklerimi keserim ben diyordu. Tabii. Değil mi?
4: O kadar da kendisinden ki, emindi. Girişte diyordu ki zincirlerim kapıları, anahtarı onları, yutarım.
0: O mesela bir hazırlıksız olduklarını aslında işareti. Reddediyorlardı böyle bir sonucu. Böyle bir durum.
4: Hayır. Olamaz diyorlar. Ben şimdi gelince söyleyeyim.
2: Ama bir taraftan da Özgür Özel yaptığı açıklamalarda da işte B planının hazır olduğunu söylüyorlardı. O kadar inanmışlar ki söylediğiniz o mutlak butlanın çıkmayacağına alakalı. Hem bir taraftan bu var, işte B planımız hazır diyorlar ama hiçbir hazırlık yok. O kadar amatörce ki bir iddia dolaşıyor, ne kadar doğru bilmiyorum. Logoyu yeğenin çizdiğiyle alakalı Özgür Özel'in, yani böyle aceleyle.
4: Kim çizer de çizim böyle logo mu olur ya, bırak ya.
2: Olmaz yani, logo dijital içerik üreticisi markanın ne harfi oradan geliyor. Yani o kadar çalıntı ve o kadar copy face yapılmış ki. İşte bugün, işte dün o partinin kuruluş hikayesi, işte bir Ankara Kulübü diye bizim
0: Atatürk, Anadolu Kulübü,
2: çok özür diliyorum. Orada işte oraya bir anlam yükleyerek, işte Atatürk'ün kurduğu yerden, işte Atatürk Ankara'da sosyal yaşamın gelişmesi, sivil toplum.
1: Atatürk'ü yanlış anlamış bunlar. Atatürk Cumhuriyeti kurmak, ülkeyi kurtarmak için Anadolu'ya çıktı. Bunlar CHP'yi bölmek için Anadolu Kulübü'ne gitmiştir. Vah vah vah.
2: Yani Anadolu Kulübü'nün hikayesi de şu, o Atatürk Kulübü. Kent ve şehir yaşamının, sosyal yaşamın, sivil toplumun gelişmesi anlamında Anadolu Kulübü gibi, Anadolu'da o tarihte birçok şeye...
4: Anadolu insanının, Anadolu'nun duygularını istismar ettiler bugüne kadar, şimdi Anadolu Kulübü'ne gidiyor. Nereye gidecek? Başka gidecek yer mi var yani?
1: Bu Anadolu Kulübü'ne halk girebiliyor mu, vatandaş?
4: Onu diyorum işte yani.
2: Ya CHP'nin yönetiminde olan CHP milletvekillerinin, CHP'nin Ankara milletvekili Tekin Bingöl oranın başkanlığı yapıyor.
1: Ya milletvekilleri gidiyor ya, CHP değil ki, bütün partilerde.
4: Milletvekilleri değil. Vatandaş girebiliyor mu? Elitler gidiyor, milletvekiller değil. Ben ne işim var, ben nerede olduğunu... Bir pavyon ne olduğunu sorduk, rezil olduk. Pavyon cahil olduk. Pavyon neresi dedi, ne iş yapıyorlar orada dedik, balık mı yiyorlar, rezil olduk. Hatta Ahmet Hakan yazdı ya, adam pavyon cahili çıktı dedi.
2: Ve Özgür Özel'in haliyeti, evet, ruhiyesine
0: Anadolu'da
2: bakmak.
0: Anadolu'da değil, Anadolu Kulübü'nde.
2: Bu birinci açılış, meclis.
0: Evet, evet.
2: Şimdi Özgür Özel'in bu Anadolu Kulübü'nün çıkışında bir açıklaması var basına. O kadar mutsuz. Siz dün sabah saatlerinde CHP'den ayrılma, yeni partinin kuruluş dilekçesini verdiğindeki ruh haline bakıyorsunuz. O kadar mutsuz, o kadar böyle bezgin, hiçbir şekilde bir yeni parti kuruyor. Adına da yeni diyor. İnsan daha moralli, daha motivasyonlu, daha inançlı olur, daha kararlı olur. Ama tam
4: belki
2: tersi.
4: Belki öyle bir canım, dış görünüşünde siz aldanmayın. Bakın, dış görünüşünü.
2: Ben ilk bölümde söyledim. Yeni parti Ekrem İmamoğlu'nun kendisine koruma kalkanı olarak kullanacağı bir siyasi parti. Yani fikri bir mücadelesi yok. Bakın, defalarca konuştuk burada. İdeolojisi yok, fikri bir tabanı yok, dayandığı bir kitle yok. Bir tek 91 milletvekili, iddia ediyorum, o 91 milletvekili Ekrem İmamoğlu'nun fedailiğini yapacaklar. Başka hiçbir işe yaramayacak bu parti. Yani bu partinin tutunma, siyasi alanda bir alan açma gibi bir durumu ve şansı yok. Hani İYİ Parti'nin az önce örneğini verdim. Bir mücadele verdi. O mücadelenin sonucunda bir alan kapladı. Ama bir işte milliyetçilik üzerine, işte kendilerince muhafazakar bir düşünceleri vardı. Ama Özgür Özel'in açıklamalarından en ufak bir ideoloji çıkacak. İşte CHP'de koltuğumuzu alındı. Peki. Biz burada böyle bir parti kuruyoruz. Dolayısıyla peki, önümüzdeki süreç, ben de Mehmet abi gibi düşünüyorum, kırılmalar, kopmalar, oradaki içerideki yaşanan güç savaşları, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ekibi arasındaki güç savaşları daha ön plana çıkacak. Peki. Orada kopuşları da hızlandıracak.
0: Hadi Dündar'ın bir programı olduğu için Hadi, evet, Bey'i uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hadi Bey size. Biz de programın kalanını siz devam edeceğiz. Buyurun, kalkabilirsiniz. Ali Bey, sizdeyiz. Şimdi, İyi akşamlar, çok teşekkür ederiz.
4: Şimdi bana da, sağ olun. Yeni partiyle ilgili ilk baştaki söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. O da şu, bakın.
0: Bu sesi alalım. Şeyin Halil Bey.
4: Parti şu anda yeni deseler de bir defa bu parti 4 defa kurulmuş.
0: Ha bir de öyle bir durum var değil
4: 4
0: mi?
4: 4 defa.
0: Ama İçişleri Bakanlığı'nda bir sakınca görmediler galiba ikinci, değil mi?
4: Yok canım ne sakıncası yok. 5 defa 10 defa da kurulmuş.
0: Hayır kapatılmış. Yani isim hakkıyla da ilgili bir tartışma yok, vardı öyle ama bir, öyle bir tartışma
4: isim hakkını kimse tescillememiş
1: kapatıldığı
4: zaten.
1: Kapatıldığı için diğer partiler hı. Sorun
4: olmuyor. Kapatılmış olmayacak. İsmi de tescillenmediği için bir sorun yok da onda. Ama yeni değil demek ki. İkincisi genel merkez olarak tuttukları yer yeni değil. O da ha, eski doğru. Bir partinin
0: Gelecek
4: yeri.
0: Partisinin, evet.
4: Şimdi biraz önce şeyle logosuyla ilgili bir şey yaptım. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir şey bilmiyorlarsa bu bir vizyonsuzluk. Bu bir ilkesizlik. Bu misyonsuzluk. Şu sizin Taksim Meydanı'nın logosunu alıp koysalardı. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bakın ne kadar güzel baktığın zaman insanın içi açılıyor. Şimdi onun ucu açık. Bunu baktığın zaman insanlara 2 gündür ne tartışılıyor? Logonun şeyin yeni parti
1: Allah
4: dedikleri
1: korusun,
4: partinin
1: ama,
4: logosunun
1: almasında.
4: Efendim?
1: Tertemiz bir logodur Taksim Meydanı.
4: Evet. Hayır işte şunu
1: kirlenmesin.
4: Şunu örnek alıp da koysalardı diyorlar ki zaman kalmadı. Ya siz bu partiyi kuracağınızı 2025 yılının 19 Mart'ından itibaren başladınız. Bu partinin kurulacağını biliyordunuz. Siz o günden bugüne bir parti logosu yapamadıysanız kaldı ki hadi diyelim ki dün bu konu gündeme geldi. Ya 24 saatte 24 bin tane logo yapılır biliyor musunuz? 24 saatte ne 24 bin tane logo yapılır. Hangi çağda yaşıyoruz biz ya? Bütün dünya şunun içine girmiş. Şimdi şu hocanın şeyine girselerdi, sitesine girselerdi, oradan 1-2 tane logo kopyalasalardı, milyon kat daha güzel bir logo çıkardı. Evet. 2 gündür ne tartışılıyor kamuoyunda? Logo neyi andırıyor? Yani içki sağlığa zararlı ama...
0: Aman amandır.
4: Vatandaş diyor ki aman aman buna baktığın yok. Zaman biraz önce siz onu gösterirken, orada gösterirken hakikaten altındaki o partiyi sildip oraya elinizi yapıştırsanız üstünden okuyan herkes onu o içki reklamın şeyini ismini anımsatır. Şimdi bu gerçekten bir büyük bir vizyonsuzluk. Burada aceleye gelmiş amatörce yapılmış bir çalışma. Profesyonellikle hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Bir. İkincisi biraz önce söylenildi. Bakın. O daha önce genel başkan yardımcısı olup kamuoyunda işte evini onlara açanlar, evinde onları saklayanlar veya işte o kirli ilişkilerle anılanlar hiçbir tanesinin burada ismi yoktur. Niye yoktur? Yarın dediği
0: bir
4: gibi
0: problem olacak. İşte az problem önce Halil Bey söyledi onu.
4: Ve o bunu ben notuma daha önce almıştım da siz sonraya bırakalım dediğiniz için şimdi bu konuda belki de yanılacaklar. Niye? Çünkü o isimler gündeme geldiğinde, dokunulmazlıklar gündeme geldiğinde o zaman da diyecekler ki keşke biz bunları genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili yapsaydık. Hiç değilse bir mağduriyet yaşamış olurduk diyecekler belki de. Onun için şimdi hatta şöyle söyledi Sayın Özgür Özel dedi ki ya dedi biz dedi buradan CHP'den gidiyoruz ama CHP'nin bütün ilkelerini götürüyoruz dedi. Yani biz oraya götürüyoruz.
1: Yemek tarifi mi bu ya?
4: CHP'nin ilkelerini götürüyorsan ya o CHP'nin 6 okundan 2 tanesini de götürseydin de bari o şeye koysaydın. Hadi 6'sını birden götüremiyorsan 2 tanesini götürüp de oraya o 6 oktan 2'sini götürüp oraya koysaydın bari. Böyle boşluğa...
2: nedir biliyor musun Ali abi? Özgür Özel'in yeni partiye götüreceği Ertan Yıldız'dır. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dır. Murat Gül İbrahimoğlu'dur. Bugün Gülsel Tekin'in o toplantıda bahsettiği isimler vardı, görseller vardı. Onlardır. Özgür Özel'in götüreceği odur. Şimdi, bu yolsuzluk ve rüşvet çarkıdır. Özgür Özel'in yeni partiye götüreceği tek
4: ama
2: şey...
4: Ama burada Sayın Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de çok büyük görevler düşüyor. Bakın CHP'ye de çok büyük görevler düşüyor. Yok belediye başkanları gitmeyecek bilmem ne yapmıyor. O zaman gitmeyecekse göndereceksin. Böyle biz arınacağız demekle arınmak olmuyor. Bakın, durunacağız demekle durunmak
2: konuda,
4: olmuyor.
2: Bakın bu şuna konuda Sayın Kılıçdaroğlu çok kararlı bu konuda. arınma konusu, bugünkü yaptığı konuşmada da yani çok güzel bir konuşma yaptı. CHP'lilerin nasıl olduğunu tarif etti. CHP'lilerin asla siyaseti kişisel zenginleştirme aracı olarak kullanamayacağını, ama hiç kimsenin CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu işleri giremeyeceğini, bu işleri yapamayacağını çok net bir şekilde söyledi.
4: O zaman öyleyse, o zaman öyleyse Mustafa Bey, bak buradan size bir örnek vereyim. Bakın, rahmetli Ecevit yola çıktı. Yola çıktığı zaman oyu %3'lerdeydi. Yola çıktı, bir eşi, bir tane de eski bir minibüs aldı altına. Türkiye'yi dolaştı. Tek başına Türkiye'yi dolaştı ve bir gün iktidar oldu. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da geldi buraya. Aynısını belki tek başına kalabilir. Tek başına kalmak demek yalnız kalmak demek anlamına gelmez. Tek başına da olsa burada bu kadar etrafında insanlar var. Hakikaten arkadaş, en ufak bir kirli işe bulaşmamış insanlar sakın bizim içimize girmesin deyip şu mesajı verip kirli işlerle ilgilenenleri de attıktan sonra tek de kalsa bir gün hedefine ulaşacaktır.
2: Öyle ulaşır. Söyle, onu söyle. Bugün onu
4: ama
2: tek de
4: yani,
2: kalsam bu mücadele
4: yani
2: vereceğim
4: yok
2: dedi.
4: Efendim bu kadar bakın, beklemenin bir anlamı bakın, yoktur.
2: Beklediği bir şey yok. Mesela gelir gelmez 9 tane milletvekilini ihraç ederek bir irade ortaya koydu. Dolayısıyla bu işlere girmiş, bu işlerde suça bulaşmış kişiler noktasında hiçbir şekilde tavizi yok. Son derece kararlı. Bir komisyon kurdu. Komisyon raporları çıkacak.
4: Şöyle bir de bak, ama Ankara şöyle de bir şey söyledi. Dedi ki biz kimseye git demedik dedi. Ama kimseye git demedik de.
2: Askıya aldı. Bak Özgür Özel'in döneminde Muhittin Böceğin para verdiği adam itirafı var. En ufak adım atamadı Özgür Özel. Kemal Bey Muhittin Böceğin üyeliğini askıya aldı. Dolayısıyla Kemal Bey bu konuda son derece kararlı, arınma, partiyi bu anlamda
4: arınacaksa,
2: suça ve bulaşmış kişilerden.
4: Arınacaksa bakın CHP'nin.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim.
4: Evet. CHP'nin,
0: Ali Bey CHP'nin, tamamlayın bir
4: ben,
0: Mehmet Bey'le
4: ben tamamlıyoruz. Bakın hakikaten şu anda daha önce ben bunu 19 Mart'ta söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Şu anda CHP'nin elinde çok büyük bir fırsat var. CHP'nin elinde. Hakikaten bu arınma konusunda, bu yolsuzluklar konusunda, bu yapılan ortadaki dönen görüntüler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi kararlı ve tutarlı bir adım atarsa Türkiye'nin geleceği için çok önemli merhaleler kat edilir.
0: Şimdi Mehmet Faraç'la devam edeceğiz, bitireceğiz programımızı. Ama Gürsel Tekin az önce bir şey atmış, sosyal medya paylaşımı atmış Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görkemli üye katılım törenine gölge düşürmeye çalışanlar ve kirli medya üzerinden algı oluşturanları yarın saat 12'de İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenleyeceğimiz basın toplantısına davet ediyorum. Söyleyeceklerimizi kulaktan dolma bilgilerle değil bizzat bizden dinleyin diye açık bir çağrıda da bulunmuş Gürsel Tekin, onu da söyleyeyim. Evet Mehmet Bey sizdeyiz, son
1: şimdi
0: söz.
1: Gürsel Bey'in de bu son açıklaması, çağrısı, meydan okuma. Bu kirliliği yaratanlar, bu kumpas siyaseti, bu kumpas siyasetin içerisindeki medya kumpası, yine medyadaki bu, özellikle Twitter'daki bu inanılmaz biçimde öfkeli ve kirli troll saldırısı, bütün şunu gösteriyor. CHP halen bir kirli taarruzun altında sevgili Gürkan. Ya durmuyor bakın. Aslında ne olması gerekiyor bu saatten sonra? Ya yeni bir parti kurulmuş. Bu saatten sonra herkes safını belirleyip geri çekilmesi gerekiyor değil mi? Ama ortadaki manzara bu akşamki yok kast ajansıyla bilmem insanlar getirildi şeklindeki olay da şunu gösteriyor ki CHP'yi uzun bir süre rahat bırakmayacaklar.
0: Yani enteresan.
1: Bırakmayacaklar. Nedeni şu. Kendilerinin kamuoyuna anlatabilecekleri bir malzeme yok ortada. Bir de perde gerisinde hep anımsarsın, dikkat çekiyorum. Arkada kirli bir geçmiş var. Dosyalar var. Mahkemelerde yargılananlar, cezaevinde suç örgütü liderliğinden yatan bir İmamoğlu var. Onun aday yaptığı rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan, o iddialara yargılanan belediye başkanları, meclis üyeleri var. 400 kişi var. Bütün bu tablo ortada dururken Özgür Özel'in siyaseti ne olacak? Hiçbir şey yok. Bakın biraz önce de dikkat.
4: Mehmet Bey orada bir şey söyleyebilirim. Hayır, bitireyim. Sözünüzü kesme. Tam yerine geldi onun için. Şunu söyleyeyim. Bakın Hala şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu gözüküyor. Bununla evet. ilgili niye bir adım attınız?
2: Öyle bir adım yok ya. Ankara İl Başkanlığı.
4: Olmaz öyle şey. Kardeşim çıkıp indi. Bizim İstanbul böyle bir şeyimiz yok diyecek ya. Öyle şey yok.
2: Kemal Bey de Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını da söyledi zaten bir televizyon programında.
1: Bakın ben devam edeyim. Ortada yeni bir parti, bakın ANAP kurulduğunda bir rüzgar vardı. İnanılmaz bir rüzgar vardı. Çünkü Türkiye darbe dönemini atlatmıştı. AK Parti kurulunda inanılmaz 32 günde mi ne kuruldu? İktidara geldi. Halen iktidarda bir rüzgar vardı. Bu yeni kurulan parti nasıl bir rüzgar yarattı? Sadece şu yaratıldı. CHP'ye taarruz rüzgarı. CHP'ye saldıralım. CHP'yi yıpratmaya devam edelim. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıralım.
4: Bu... Olanda hayır vardır Mehmet Bey. Belki de CHP'nin lehine oldu bu.
1: Ben devam edeyim. Gürsel Tekin'e saldıralım, yıpratalım. Elinde malzeme olmayan bir grup karşı tarafa taş atmaktan başka hiçbir şey yapamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki çizgisi bence çok doğru. Sayın Kılıçdaroğlu sükunetle gidiyor. Tehlikeye sürekli dikkat çekiyor. İçerideki tehlikenin nasıl bertaraf edildiğine dikkat çekiyor. Karşıdaki grubun gitmesi CHP'nin üzerinden bir belanın gitmesidir. Yakasına yapışmış belanın gitmesidir. O bela 1,5 yıldır CHP'yi sarsmaya, CHP'yi bataklığın içerisine çekmeye, CHP'yi sürekli yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla kirletmeye devam ediyordu. Bu bir şanstır. Ben bu saatten sonra bölünmüşler, o safsatalara falan artık hiç ciddiye bile alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra artık ülkenin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi karşısında kaç parti olursa olsun CHP'nin söyleyecekleri her zaman siyasetin içerisinde ağırdır. Ciddiye alınan iddialar olur. Yarın gündeme getirecekler ülkenin eğitim, sağlık sorunu, altyapı sorunu, savunma sanayindeki gelişmeler, ne varsa tarım sorunu, emeklinin işçinin sorunu odaklanacak. Sayın Kılıçdaroğlu bugün o toplantıda bunun işaretlerini de verdi. Evet. Bu saatten sonra CHP yoluna devam edecek. Önündeki taşlar, çamurlar bitmiştir. Dümdüz bir yolda CHP'nin yürümesi gerekiyor.
0: Peki. Ali Turan çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Teşekkür ederiz.
0: Mustafa Yavuz çok teşekkür ederim. Ben Mehmet Faraç çok teşekkür
1: Biz
0: ederim.
1: Biz size teşekkür
0: ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir Taksim Meydanı'nda sonuna geldik. Taksim Meydanı hafta sonunda böyle kapatmış oldu. Artık önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Salı günü aynı saatte buluşmak üzere. Huzurlu, mutlu bir pazar sabahına uyanmanız dileğiyle efendim. Hoşçakalın. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bir kerevizi yemek için harcanan kalori, kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır. Benzer bir durum salatalık için de geçerlidir. İşte diyetisyenlerin diyet listelerine kereviz ve salatalığı bolca yazması bundandır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın. Bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Balık yalnızca omega yağ asitleri içermekle kalmaz. İçinde zeka gelişimine gerekli iyot minerali vardır. Balık içerdiği proteinle de büyüme gelişmeyi destekler. Çocuklarınıza şişede balık yağı verirken dikkatli olun. Şişede balık yağları ilk açıldığı andan itibaren havayla temas eder, oksitlenerek yararlılığını hızla kaybeder. Kalp koruyucu olmaktan çıkar, açıldıktan sonra ne kadar uzun süre beklediğine bağlı olarak kalp sağlığını tehdit edici noktaya bile gelebilir. Çocuklarınıza balık yağı vermek yerine fırın kağıdında pişmiş ızgara balığı sevdirmeye çalışın.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
4: Yaralandığını açıkladı. Misilleme yapılacağını belirten Tahran yönetimi bu adım açık bir saldırganlık eylemi niteliği taşımaktadır açıklaması yaptı. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar karşılıklı olarak daha da şiddetleniyor. Bu şiddetin bölgeye yayılma ihtimalinden de bahsediliyor.
5: Orta Doğu'da gerilim her geçen saat daha da tırmanıyor. ABD ile İran arasındaki saldırılar devam ederken peş peşe gelen açıklamalar bölgede savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini artırıyor. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan bir tankeri vurduğunu açıkladı. CENTCOM defalarca yapılan uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen geminin makine dairesinin hedef alındığını ve ilerleyişinin durdurulduğunu duyurdu. Sahadan gelen görüntülerde ise İran'ın Ahvaz kentinde şiddetli patlamalar yaşandığı görüldü. İran devlet medyası ABD saldırılarında ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Gerilim yalnızca İran topraklarıyla sınırlı değil. Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir ticaret gemisi telsizden füzelerle vurulduk. Acil yardım istiyoruz çağrısı yaptı. Dünyanın enerji koridorlarından biri olan bölgede alarm seviyesi yükseldi. İran devrim muhafızları ise misilleme saldırılarının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Erbil'deki ABD üslerinin hedef alındığı öne sürüldü. ABD askerlerinin bulunduğu noktaların vurulduğu ve askeri tesislerde hasar oluştuğu iddia edildi. Bahreyn'de sirenler çalarken halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. Körfez ülkelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'ın Washington'la temas kurduğunu belirterek anlaşma yapmak istiyorlar ama henüz hazır değiller dedi.
6: Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım. Fakat nükleer silaha sahip olamazlar.
5: Trump ayrıca İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savundu. Tahran'dan gelen mesajlarsa sert. İran dışişleri saldırılara destek veren tüm ülkelerin uluslararası sorumluluk taşıyacağını açıkladı. Devrim muhafızları ise ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkeleri açık şekilde uyararak askeri tesislerden uzak durulmasını istedi. Kızıldeniz'de de tansiyon yükseliyor. Husiler Suudi Arabistan'ın Hudeyde ve Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü. Riyad yönetimi de Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu doğruladı. Taraflar karşılıklı misilleme mesajları verirken deniz ticareti üzerindeki risk her geçen saat büyüyor.
4: Bir yandan da Rusya ve Ukrayna insansız hava araçları ve füzelerle birbirlerine saldırmaya devam ediyor. Yerleşim yerleri, sivil yerleşim yerleriyle kritik tesislerin hedef alındığı bölgede gerilim yeniden en üst seviyeye çıktı.
5: Rusya ile Ukrayna arasında savaş şehir merkezlerine kaydı. Cephe hattının yanı sıra kent merkezleri de hedefte. Rus ordusu Ukrayna'nın Slovyansk ve Harkiv bölgelerindeki yerleşim alanlarına hava ve İHA saldırıları düzenledi. Harkiv'de iki katlı bir ticaret merkezi isabet aldı. Yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Moskova'nın karşı saldırısındaysa hedef Ukrayna'nın Nikolaev Limanı'ydı. Rusya Savunma Bakanlığı Garand tipi insansız hava araçlarıyla bir kuru yük gemisi ve iki römorkörün vurulduğunu duyurdu. Saldırının askeri sevkiyatları engellemeye amaçladığı ifade edildi. Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası ise Rusya'nın Kirov bölgesindeki bir fabrikadan siyah dumanlar yükseldi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alınsa da bölgede büyük hasar oluştu. En ağır saldırılardan biri ise Kiev bölgesinde yaşandı. Savunma sanayi etkinliğinin düzenlendiği alana isabet eden Rus balistik füzesi ortalığı yangın yerine çevirdi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklarken olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Ukrayna Başsavcılığı da etkinlikle ilgili ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
4: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Ukrayna ile çatışmaların dondurulması gerektiğini belirten Tokayev, İstanbul'u işaret etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Putin'le görüştü. Ukrayna-Rusya barışı için İstanbul'u adres olarak gösterdi.
7: İstanbul 2.0 formülüne dönülmesi gerekiyor. Çünkü oradan önemli sonuçlar elde edilmişti.
4: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Tokayev, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların durması gerektiğini söyledi.
7: Bana göre bugün yaşananlar hem Rusya hem de Ukrayna'nın düşmanlarının işine gelmekte ve onları sevindirmektedir.
4: Kazakistan Cumhurbaşkanı barış için İstanbul'u işaret etti.
7: Belki bu çatışmanın dondurulması ve İstanbul 2.0 formülüne dönülmesi gerekiyor. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti. Daha sonra Rusya'nın da aralarında bulunduğu büyük güçlerin garantileri altında uzun süredir beklenen barışa doğru ilerlenebilir.
4: Rusya Devlet Başkanı Putin de geçtiğimiz ay anlaşma sinyali vermiş. Rusya'nın Ukrayna ile temeli 2022 yılında İstanbul'da atılan barış görüşmeleri kapsamında yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Tokayev İstanbul'u işaret etti. Biz de İstanbul'dan Türkiye'den haberlerle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. CHP lideri partiden ayrılıp yeni partiyi kuranları hedef aldı.
8: (Gülüyor) arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa dalgasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkları arınma olarak niteledi. İsim vermeden çok sert yolsuzluk göndermelerinde bulundu.
8: Ama kardeşim ben siyasete girdim, birdenbire zenginleştim, birdenbire köşeyi döndüm. Peki siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır. Sizin için.
5: CHP İstanbul'da partiye yeni üye katılımı töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan CHP'liler üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sert cevap verdi.
8: Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Kimse durmaz. Durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
5: Kılıçdaroğlu partiden ayrılan isimler için de sessizliğini bozdu. CHP'de parayla satın alınmayacak kadrolara ihtiyacımız var diyerek kurultay süreçlerindeki delege pazarlığı iddialarına da üstü kapalı gönderme yaptı. Sahtekarlık yapanların kendileriyle yol yürümeyeceğini belirtti.
8: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir.
4: Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide Özgür Özel'in A takımı da belli oldu.
9: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
5: Kurucular kuruluyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İlk parti meclisini toplayıp A takımını belirledi. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiyi kurdu. Cumartesi günü de ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Özel daha sonra Anadolu Kulübü'nde parti meclisi toplantısına başkanlık etti. Parti meclisinin onayıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Özel'in A takımında 9 isim yer aldı. Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Ensar Aytekin üstlenirken idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yaşar Tüz'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken Gizem Özcan hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Nur Hayat Altacak Kayışoğlu yurtdışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu. Yeni partinin MYK'sında Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarında ve İmamoğlu davasında ismi geçenlerin yer almaması dikkat çekti. Özel yeni A takımıyla da ilk toplantısını yaptı. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre partinin örgütlenme faaliyetlerini hızla tamamlayacaklarını söyledi.
10: 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak.
4: Gülistan 9 soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Soneli'nin telefonunun açılmasıyla birlikte operasyonda genişledi ve bakın ne gibi yeni gelişmeler yaşandı.
5: Tepkiler eşliğinde adliyeye böyle gelmişti. Eski valinin eşi Andan Sonel de tutuklandı. Sonel'in cesedi yok etmek için 100 bin lira verdiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturması her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Soruşturmada 13 kişi tutuklanmıştı. Yeni gözaltılar sonrası şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. (Gülüyor) Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, valilik konutu çalışanlarının tanık beyanlarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Handan Soner bana oğlunun Gülistan'ı iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Bana cesedi yok etmem için 100 bin lira verdi dedi. Handan Soner ise Turan Güler'i tanımadığını ve adını dahi daha önce duymadığını savundu. Beni tanımaz, ben de onu tanımam, 100 bin lira vermedim diyen Soner, tanığın iddiasını destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.
11: Açın, açın, açın, açın!
5: Operasyonun bilişim ayağında Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku'nun sim kartına hukuka aykırı müdahale ettiği öne sürülen Aca, bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve suç delillerini yok etme suçlarından tutuklandı. Aca'nın ifadesi ortaya çıktı. Aca, dönemin valisi Tuncay Sonel'in kendisini arayarak yetim ve öksüz çocuklar için para istediğini öne sürdü. Aca, makamında 400-500 bin lira civarı yardımda bulundum. Bu nedenle ismim Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye verildi dedi. Başsavcılığın cesedin korucular tarafından organize şekilde gömüldüğü tespiti ve eski valinin siber verileri doğrultusunda iki kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden korucu Fatih Özmen kasten öldürme ve delil karartmadan tutuklanırken diğeri adli kontrole serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasının son durumunu aktardı.
12: Özel bir birim kurduk, özel bir ekip kurduk. Bu alanda uzman, hem jandarma personelimiz var, hem emniyet görevlilerimiz var. Adli tıptan da uzman arkadaşlarımız var. Elbette işte bu en son operasyonda yapılan korucular, özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani, belki onlar itirafta bulunacaklar. Soruşturma devam ediyor. İnşallah ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Yani cenazenin yerinde bulunacağını düşünüyorum.
5: Gülistan Doku'nun acılı ailesinin feryadı, siber incelemeler ve derinleşen soruşturmayla nihayet karşılık buluyor. Yıllardır süren sır perdesi aralanırken karanlıkta kalan cinayet dosyasında artık sona yaklaşıldı.
13: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
4: Dilan Polat yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda koruması öldürülen, sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.
14: Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?
15: Kocamın karısıyım.
14: Görüşmek üzere.
16: Can Polat'ı vurdular. Allah'ım, hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
4: Hapis yattı, koruması öldürüldü. Sosyal medya hesapları kapatıldı. Ama yine de gündemden düşmek bilmiyor. Dilan Polat hakkında nitelikli dolandırıcılıktan yeni bir soruşturma açıldı.
17: Bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur!
4: Kara para aklama iddiası ile yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat'ın koruması, geçtiğimiz aylarda çocuklarının gözleri önünde silahlı saldırıda öldürülmüştü.
18: Deli miyiz? Deliliniz mübarek olsun.
4: Son olarak sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından Dilan Polat bu kez de yeni bir soruşturmayla gündeme geldi.
19: Biz

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Altın yaprağı değil mi? Altın
2: evet
1: kuzu.
2: Aşkım hepsini koyacağım, hepsini şu içeceğim.
0: Soruşturmanın odağında ise ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık iddiası yer alıyor.
3: Artık canımı da alın, bırakın beni. Gerçekten artık yaşayabilecek gücüm bu iftiralardan kalmadı. Artık tükendim, gücüm kalmadı.
4: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen sağanak yağış birçok ilde etkisini bakın nasıl gösterdi.
5: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yurdun birçok kesimi sağanak sınavı verdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur bulutları İstanbul semalarına böyle giriş yaptı. Kara bulutlar gökyüzünü adeta ikiye böldü. Ortaya çıkan manzara da dikkat çekti. Kısa süre sonra sağanak başladı. Yağış İstanbul'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gün gören eski Londra asfaltı caddesindeki alt geçitle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığındı. Şemsiyesi olanlarsa yağışa rağmen yollarına devam etti. Sağanak yalnızca İstanbul'u değil, yurdun birçok noktasını da etkisi altına aldı. Osmaniye'de sele karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi. Operatör son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
6: Alınca bu dik duruyordu.
5: Kentte birçok iş yerini de su bastı.
7: Rezilliğe bakın. Bakın. Su dükkana girdi. Beberin gibi kaç dükkanlara daha girdi.
8: Her yeri su bastı. Elektronik dükkanımız, her şey suyun içinde kaldı.
9: Mağdur durumdayız.
5: Bazı esnaflarsa yaşananları mizahi bir dille protesto etti. Oluşan göletlerde oltayla balık tutuyormuş gibi yaparak o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yozgat'ta vatandaşlar biriken suyu kendi imkanlarıyla ana giderlere yönlendirmeye çalıştı. Su içinde kalan araçlar da güvenli bölgelere çekildi.
10: Vatandaş kendi imkanlarıyla yapıyor ha şu anda.
11: Buralar sel oluyor. Evet. Şu yoldan geçiş yok.
5: Bursa Karacabey'de de otogardaki taksi durağının su bastı. Masa ve sandalyeler sular altında kalırken bazı yollarda hasar oluştu.
12: Yol yarılmış, yavaş geçiyor.
4: Ankara'da etkili olan sağanak yağışsa hayatı adeta felç etti. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaş da hayatını kaybetti.
13: Ben iş yerinden çıktım. Sabah saat 7.30'du. Köprüden geçerken burada araba önümden 2-3 tane araç, 2-3 tane araç geçti. Ben de onların arkasındaydım. Onlar geçti, araç su bir anda yükselmeye başladı.
14: Yollar göle döndü, araçlar suyun altında kaldı. Burası başkent Ankara.
5: Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar suya gömüldü. Başkentte sağanak birçok noktada su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
15: Gitti motorlar.
5: Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidi kısa sürede tamamen suyla doldu. Alt geçitte bulunan hafif ticari araç yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Araç sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı.
13: Daha benim bankaya borcum var. Bu arabanın borcunu ödeyeceğim ben daha borcunu.
14: Yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Trafik adeta durma noktasına geldi.
5: Bölgeye sevk edilen ekipler alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle trafik durma noktasına geldi.
13: Hemen araba istop ettim. Araba istop etmeme rağmen de araba yüzmeye başladı artık. Yani araba kontrolümden çıktı. Ben kontrol edemedim.
5: Şiddetli yağışın en fazla etkilediği ilçelerden biri de Mamak oldu. İmam Halim Sultan Caddesi'nde aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. O sırada caddeden geçen bir araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında yaşlı bir adama yıldırım isabet etti. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.
6: 10-15 tane davar aldıydı, onlar gidiyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor, 7.35 civarında yıldırım düşmesi sonucunda vefat ediyor.
4: Türkiye'de bankacılık sektöründe ezber bozan yepyeni bir dönem başladı. Artık tüm bankaların ATM'lerinden sertifikalı fiziki gram altın satın alınabilecek.
5: Altın almak artık kuyumcuya girmeye bağlı kalmayacak. Gram altın artık ATM'lerden de alınabilecek. Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar ATM'leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı. Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar tıpkı kağıt para çeker gibi sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağıysa şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor. Şimdilik büyük şehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken mağazalardaki indirim oyununa dikkat çekti.
9: Bir mağazaya gittiğiniz zaman %50 artı %20 diyor. Kasada %10 diyor. Sonuca varacak rakamı söylüyor.
5: Mağazalardaki indirim oyunlarına dikkat çekti. Tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.
9: Gittiğiniz zaman %50'ye varacak deyince %10 alabiliyor. Yani %10 ile %50'nin arasındaki farkı mukayese eder.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yılın 12 ayı indirim olmaz dedi. İndirim kampanyaları yılda 2 kez yaz ve kış sezon sonlarında yapılıyor. Yapılmalı önerisini getirdi.
9: Ticarette güven çok önemli. Güven olursa gerçekten onu alan da satan da birbirine yapmış oldukları güvenli alışverişse inanın ki bunların hepsi ne denetlemeye bile gerek kalmaz.
5: Palandöken indirimlerin de meslek odalarının iznine bağlı olması gerektiğini belirtti. Sürekli indirim yapılıyormuş algısının esnaf için haksız rekabete sebep olduğunu ifade etti.
9: Keşke yarın alsaydım felsefesiyle ürünlerdi ki esnafa vatandaşın da güveni kalmıyor.
4: Depremin vurduğu Malatya küllerinden yeniden doğuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

0: yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı.
1: Esnafımız efendim artık duayla, huzurla, güvenle açacak. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah'a bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.
1: Her zaman çok devletimiz, güzel Cumhurbaşkanımız, bizler,
2: evet,
1: tüm arkadaşlarımızla birlikte yalnız olacağız.
0: Bakan kurum çarşıdaki evlerine taşınan depremzede bir aileye de konuk oldu.
3: Biz yeniden doğduk.
2: Çarşı dedik.
3: Hepimiz yıkılmıştık ama çok şükür şimdi hep beraber ayağa kalktık.
1: Böyle çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar dileriz.
2: Hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Malatya Şehir Kütüphanesi'ni de ziyaret eden kurum gençlerle bir araya geldi.
1: Başarılar diliyoruz. Dua edeceğiz size.
4: Yani bu kadar büyük bir devrimle 10 bin yılın içinde hani gerçekten çok güzel.
5: Murat Kudum!
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan tartışmayı tırmandıracak bir çıkış geldi. Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nde Trump 2028 yılındaki başkanlık yarışında yeniden aday olduğunu açıkladı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde iki dönemden fazla başkanlık yapılamaz kuralı varken Trump'ın bu açıklaması tartışmaları alevlendirdi.
7: ABD başkanlığına bir kez daha aday olacağım.
0: ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamasıyla ülkesinde adeta yeni bir bombanın pimini çekti. Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirler Derneği yemeğinde herkesi şoke eden çıkışını yaptı. Trump konuşmasının sonunda cebinden seçim kampanyalarında kullandığı kırmızı şapkayı çıkardı. Ardından üzerinde Trump 2028 yazan şapkayı takarak yeniden aday olacağını duyurdu.
7: Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapıyorum. ABD başkanlığına bir kez daha aday olacağım. 3 kez kazandım. Şimdi bunu tekrar yapacağım. Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim.
0: Trump'ın sözleri salonda adeta soğuk duş etkisi yaptı.
7: ABD başkanlığına bir kez daha aday olacağım.
3: Thank you. I'm gonna do it.
0: Açıklama ABD anayasasını yeniden gündeme taşıdı. 22. ek maddeye göre bir kişi en fazla iki kez başkan seçilebiliyor. Bu nedenle mevcut anayasa değişmediği sürece Trump'ın 3. başkanlık dönemi hukuken mümkün görünmüyor. Trump daha önce de zaman zaman 2028 seçimlerine ilişkin mesajlar vermişti. Ancak bunun hayata geçebilmesi için Kongre ile eyalet meclislerinden anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğun desteği gerekiyor. Trump'ın açıklaması şimdiden ABD siyasetinde yeni bir anayasa tartışmasının kapısını aralamış durumda.
6: Suriye'de Şam Deir ez-Zor yolu üzerinde iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Küle dönen iki otobüste 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Hurda'ya dönen otobüsler, yola saçılan enkaz. Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpıştı. Katliam gibi kazada 30 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazanın adresi Suriye'nin Şam Deir ez-Zor Karayolu. Suhne ile Palmira bölgeleri arasında seyir halindeki iki yolcu otobüsü şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsler alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 30 yolcu hayatını kaybetti. Otobüslerden geriye yanmış demir yığınları kaldı. Kazada yaralanan 35 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer ağır yaralılar nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise göreve geldiği 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye gitti. Ahmet Şara ile görüştü, Suriye Cumhurbaşkanı ile, aynı zamanda Suriye Dışişleri Bakanı ile de bir basın toplantısı düzenledi.

0: Birleşmiş Milletler'den 17 yıl sonra tarihi bir ziyaret gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler yetkilisi oldu. 3 günlük resmi temaslar kapsamında Şam'a giden Guterres'i, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi karşıladı. Ziyaretin ilk ve en kritik durağı ise Başkanlık Sarayı oldu. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşaray ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf Birleşmiş Milletler ile Suriye arasındaki insani yardım, kalkınma, erken toparlanma ve yeniden inşa sürecini masaya yatırdı. Toplantıda ayrıca Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin altı çizildi. Liderler görüşmesinin ardından Guterres ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ortak basın toplantısı düzenledi. Şeybani, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölgesel güvenliği doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekti. Çatışmasızlık anlaşmasının uygulanmasını ve İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesini talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de mesajları netti. Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Guterres, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birleşmiş Milletler'in temel tutumu olduğunun altını çizdi. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır diyerek tüm ihlallerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
1: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Birleşmiş Milletler Suriye'nin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin yanındadır.
0: Resmi temasların ardından Şam'ın tarihi noktalarını da ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Emevi Camii'ni gezdi. Eski şehir bölgesinde incelemelerde bulundu. Birleşmiş Milletler'le Şam yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler 17 yıllık bir aradan sonra bu ziyaretle yeniden tesis ediliyor. Bundan dolayı ziyaret Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası işbirliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

gönül dostu şarkılar. Onca vefasızlığın ortasında hala gönülden anmayı anlatır. Kaybolup giden sevgilerin ortasında inadına hala karşılıksız sevmeyi, onurlu aşkları ve severek yaşamayı anlatır. Ah bu şarkılar, gönül dostu şarkılar. Hüzünlerin, yalnızlıkların ortasında sabırla hala dostlukları, seven kalpleri, sevgilerin en güzelini anlatır. Ve hala eskimeyen dostlukları paylaşır. Yürek yüreğe yaslandı mı? Dil dostça söyledi mi? Gönül gönülde yuva kurdu mu? Bak o zaman nasıl azalıyor acılar. Ve sevgiyi gör yürekten yüreğe. Denizlere koşan ırmaklar gibi nasıl çoğalıyor. Birbirine yaslananlar, birbirini yüreğinin derinliklerinde duyanlar, bir bilsen nasıl güçlüdür.

sevgidar zamanlarda değil, bol zamanlarda olmalı. Boydan boya sarmalı bizi, hepimizi. Sararken acılar, savaşlar, felaketler, şu küçülen dünyayı, hepimizi sevginin sıcaklığı sarmalı. İnsanlığın ortak dili şarkılar, sevginin dili, gönül dostu şarkılar. Yüreğinde sevgi notası taşıyan, gönül denizlerinde aheste ışıldayan sevgili şarkılar hep bizimle olmalı. Seni aradım ey İstanbul, uzaklardan seni kucaklarcasına, gözlerimle severcesine. Seni seyrettim tepelerden, minare minare, kubbe kubbe, köprü köprü, iskele iskele. Yalılarının ayakları yine denizdeydi. Minarelerin dua eden eller gibiydi. Galata Kulesi yorgun, dalgın, biraz da sevdalı. Mavi sulardaki bembeyaz kız kulesine bakıyordu. Gün batımı Üsküdar yine camlarında yanıyordu. Dün bir tepeden özlemle yine sana baktım aziz İstanbul.

Seni aradım ey İstanbul. Arnavut kaldırımlarında, sokaklarında, birbirine gönül gönüle bakan evlerinde bir hayat vardı. Hayatın bir anlamı vardı. Ata alan Üsküdar'ı geçmemişti daha. Üsküdar'a incecik, sevda yüklü yağmurlar yağardı. Kolalı gömleğiyle İstanbul efendileri vardı. Yağmurları göğsünde uyutan nazlı dereler vardı. Üsküdar'a yağmurlar bir sevdalı, bir garip yağardı. Boğaz içinde şarkı yüklü gemiler gelir, gemiler geçerdi. Kadıköy iskelesinde akşam vapurlarını ve akşamları şarkılarla bekleyenler vardı. Küçük suda dinlenen nazlı kayıklar, adalardan bir yar gelir diyerek iskelede ada vapurlarına şarkı söyleyenler, Heybeli'de el ele mehtabı seyredenler vardı. Çamlıca yollarında ölümsüz aşklarla gezinenler ve canım kalamış da birbirine yaslanıp da yıldızlara, denize dalıp da huzurun şarkısını gönül gönüle dinleyenler vardı. Sokaklar, evler, her şey şimdi birbirinin hep aynı. Boylu boyunca yaşamak yok, boylu boyunca sevmek kayıp. Taşında salındığımız düşündüğümüz kaldırımlar çoktan sökülmüş. Oysa hayat dolu, insan dolu o eski evler, yaşamak için hala omuz omuza. Bizse ölüme terk ettik onları, vefa sokakta. Taş plaklarda şarkıların kalbi çoktan kırılmış. Siyah beyaz fotoğrafların mutluluğu çoktan tozlanmış antikacılarda. Tebessümler sararmış. Sevinçlerin pencerelerinden taştığı eski odalarda, eski sofalarda. Sevda dolu bahçeleri, sarmaşıklar yerine beton.

çamlar sarmış, sevgiyle büyütülen nazlı çiçekler şimdi saksılarda esir kalmış. O güzelim, gönül dostu şarkıların yüreği radyolarda yalnız kalmış.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.

İsterseniz bir yarışmada birincilik alan Pervin Şakar'ın çok hoş bir şiiriyle başlayalım. Unutmuş olsaydım diyelim. Unutmuş olsaydım eğer ben seni, bu yürek telaşla vurmazdı böyle. Gönlümün buz tutmuş vadilerinde, ağaçlar çiçeğe durmazdı böyle. İçimde o duygu yaşamasaydı, geceler seninle ışımasaydı, yıllardır sevdanı taşımasaydı, hasretin kalbimi yormazdı böyle. Bıraktığın her şey yerli yerinde, canımdan içeri daha derinde, unutsaydı gönül her seferinde, umuda köprüler kurmazdı böyle. Sevgili Pervin Şakar, nasıl da güzel yazmış, yüreğine sağlık. Şimdi de sevgili Ozan Dost Hasan Öztürk'ten bir şiir gelecek. Zalim o değil. İşte böyle hızla şiirlerle başladık. Hadi bakalım dostlar. Boş yere üzmeyin göz bebeğimi. Uğruna yandığım zalim o değil. Vurup soldurmayın al çiçeğimi. Beni yere çalan zalim o değil. Ben gerçek sevgiyi onda tanıdım. Onda onarıldı kolum kanadım. Deli divaneye çıktıysa adım, beni benden alan zalim o değil. Bize kızan hesap sorsun erenler, dokunmadan biraz dursun erenler, el kaldıran bana vursun erenler, ben ağlarken gülen zalim o değil. Zalim beni böyle edip gidendir. Zalim beni böyle deli edendir. Nedendir hıncınız bize? Nedendir? Ben de onu sevdim. Yalnız o değil.

Merhaba şiir dostları. Yine size birbirinden güzel şiirler getirdik. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz var ve ben bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan Müberra Gönen, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Yine sevgi şiirleriyle başlayalım da bakalım yolumuz nerelerden geçecek.

Genç bir şair var sırada. Ersun Bağcı. Çok güzel bir şiir. Yüzüne bakmaya demiş. Bakalım ne demiş Ersun Bağcı.

Yüzüne bakmaya cesaretim yok. Güzelliğin beni del eder ondan. Çatal kirpiklerin ateşli bir ok. Yakar bu sinemi, kül eder ondan. Dost cahille alışverişte misin? Nadan ile aynı görüşte misin? Altının kadrini bakkal ne bilsin? Satamaz gevheri, pul eder ondan. Ayırma Ersun'u gözünden ırak. Ciğerime salma zehirli tarak. Kaprisle karışık nazını bırak, usandırır beni, el eder ondan.

Dostlarım, bilirsiniz kimi gün bolca sohbet ederiz. Bazen de insanın canı o kadar çok şiir okumak ister ki. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Bilmem, belki tesadüf şu an sizin de canınız ardı ardına şiirler dinlemek istemekte. Umarım öyledir. Öyleyse benim canım gibi sevdiğim bir şair Sabahattin Ali ve delice sevdiğim şiiri "Öyle Günler Gördüm Ki". Hadi bakalım.

öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum. Kendimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğünde saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda, parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı, bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı. Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam, seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, gözyaşları içinde seneler yürür gider.''

Bak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin, sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

Sabahattin Ali'nin sizlerle bu şiirini zaman zaman paylaşırım, bilirsiniz. Çok seviyorum, elimde değil. Ama hiç paylaşmadığım bir şiiri var. Hayat isimli bir şiiri. Yani inanılmaz güzellikte bir şiir. Ona da böyle bir hayat tarifi yakışır. Bakın hayatı nasıl tanımlamış Sabahattin Ali.

Hayat ne fazla gülmek ne de yasa girmektir. Mevzuatı çiğnemek, talihi devirmektir. Dünyayı parmağının ucunda çevirmektir. Yaşamak, yatağından seller gibi taşmaktır. İnsan ki gelip geçer dünyadan nefes gibi. Ne büyük ızdıraptır yaşamak herkes gibi. Yükseksin. Tatlı bir ses olamaz bu ses gibi. Yaşamak kartal gibi göklerde dolaşmaktır. Halik ki her mahluktan başka yarattı bizi. Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi, kainat hayretlerle anmalı ismimizi. Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır.

Evet, muhteşem bir şiirdi. Sabahattin Ali gerçekten bu dizelerde dile getirdiği gibi yaşamış. Diyor ya, bir kartal gibi göklerde dolaşmaktır yaşamak. Yatağından seller gibi taşmaktır. Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır diye. Tam da öyle yapmış. O kısacık ömre birbirinden güzel 66 şiir sığdırmış, birçok roman sığdırmış ve şiirleriyle binlerce şiirin yapamayacağı etkiyi yapmış üzerimizde. Gerçekten de o asırları bir hamlede aşıp kim bilir bizden sonra da hangi yüreklere ulaşacak. Nur içinde yat değerli ozanımız Sabahattin Ali. Şimdi değerli şair dostum Cangül Büke'nin bir şiiri var. Yaşanmamış say. Çok güzel bir şiir. Milat oldu bana gidişin ey yar. Ömrün bir senlisi, bir sensizi var. Seninle güzeldi o geçen yıllar. Senden sonrasını yaşanmamış say. Bir bütün olmuşuz yıllar içinde. Kapanmaz yaralar açtın içimde. Yaşıyorsam sensiz ben bir biçimde. Senden sonrasını yaşanmamış say. Kim demiş geçenler hep unutulur? Özlemin ağlatır, anılar vurur. Yaşamak dediğin sen varken olur. Senden sonrasını yaşanmamış say.

Ne yapalım? Dostlar, isterseniz bir Cemal Safi şiiri paylaşalım. Telefonda sen diyelim. Hatırlayacaksınız şiiri okudukça. Ünlü sanatçımız, bestecimiz Zekai Tunca bu güzelim şiiri bestelemiştir ve sıkça onu bizlerle paylaşır. Hatırlayacaksınız. Telefonda sen.

Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdim mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen.

Sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak, içme her gece. Seni seviyorum, hem de delice. Bilesin, diyorsun telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin, çekmeye değer, çilesin diyorsun telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri, çoktan. Arar diye caydım her yolculuktan. Dostlar ne alemde, çoluk çocuktan, ne haber diyorsun telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sormaya yoktu niyetim. O anda hapşırdın, çok yaşa dedim. Beraber diyorsun telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerde böyle yüceltir. Överdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen üç gece, hepsi bu, başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen.

Bu yıl kurak geçti, bahar da yaz da. Erik de olmadı, dut da, kiraz da. Neler söylüyorum. Lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonda sen. Ne söylersen söyle, sen ne dersen de. Anlat düşmanımı düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum, benden bu kadar. Merhamet diyorsun telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Seni yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah mümkün olsa da bulup da gelsen. Kendi ellerinle incecik dilsen. Portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyorum. Böyle saçma sapan laf ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal diyorsun telefonda sen.

Evet, Cemal Safi hocamızın bu coşku dolu şiirinden sonra şimdi de şair Hasan Öztürk'ün biraz hüzünlü dizelerine geçelim. Göçmen kuşlar diyelim.

Göçmen kuşlar gider gelir, hep gelişleri sevilir. Gidişleri hüzünlüdür, gidişleri güzdür, hazandır. Görmediğim, bilmediğim ufuklara kanat çırparlar. Yol verir engin mavi bulutlar. Gidin göçmen kuşlar, gidin, bulutlara yaslanın. Kanadınız kırılmasın, düşmeyin ummanlara. Yüreğiniz yorulmasın, azminiz güçlü olsun, umutlarınız gerçek. Uçun göçmen kuşlar, uçun, yolunuz bolluğa, berekete. Selam salın yıldızlara, mekan kurun güneşe. Bizi unutmayın emi, ne zamanki yalpalar deryada bir yalnız gemi, bilin ki alaboradır. Gelin son kez konun ucuna, gözü yaşlı kaptanın gözlerine iyi bakın. Uçun göçmen kuşlar, uçun, bizi unutmayın sakın.

Dostlar, bunca şiir paylaştıktan sonra şimdi de farklı bir şey yapalım istedim. Milliyet Gazetesi yazarlarından, köşe yazarlarından Ece Temel Kur'an'ın yazılarını çok çok severim. Cidden çoğumuzun dile getirmek isteyip de bir türlü toparlayamadığımız duygu ve düşüncelerimizi öyle güzel toparlar ki. Hani zaman zaman her birimiz karşımızda sessiz sessiz duran, olumlu ya da olumsuz tepki vermeyen dostlarımıza, sevdiklerimize oldukça kızarız ya. Ama bir şeyler bulup da bu sessizliği bölüp geçemeyiz. İşte Ece Temel Kur'an bir köşe yazısında bunu öyle güzel yapmış ki. Onu paylaşayım istiyorum sizlerle. Biraz kopuk kopuk da olsa. Hadi bakalım. Yazının adı Esrarengiz Havalar. Şöyle başlıyor. En son Arizona çölleri havası verilmiş Kapadokya Ovası'nda dolaşıyordu. Reklamcıların dizayn ettiği bir postmodern derviş idi ve aranıyordu. Özgür kız erenlere karışmış bir havada susuyor, ağzını açmıyordu. O çok derinlere dalmıştı. Bu yüzden havalar 1500'dü. 7 kat esrarlı esvaplar içinde elle tutulmaz, sözle denilmez bir masal kişisi olarak uzaklarda, ötelerdeydi. Koşsan yetişemez, baksan izleyemezdin. Sessizlik onu bir yeni çağ perisine dönüştürmüştü. Sessizlik bütün seslerden daha güçlü bir sesti. Ece Temel Kur'an yazısında bir ara başlık atmış. Sessiz sevgilileri olanlara demiş. Sanırım bu başlık bile hayli ilginizi çekmiştir. Hadi devam edelim. Susmanın bir hükümranlığı vardır. Sessizlik ağırdır çünkü. Etrafında konuşan, ses çıkaran her şeyi kendiliğinden hafif ve ucuz kılar. Sessizlik karanlık bir delik gibidir. Merakı çağırır. Merak hayali davet eder. Hayal korkuları, korkular derinlerimize bir yerlerimize kilitlediğimiz aşağılık duygularını. Böylece sessiz olana yönelir insanlar. Gönüllü bir kölelik başlar yavaş yavaş.

Sessiz olanın hiçbir şey yapmasına gerek yoktur artık. Sen kendi zavallılıklarının dalgalarıyla savrulursun kendi kendine. Kendi kendine ettiğin zalimlikler, kendi kendine sorduğun ve cevapladığın sorular, kendini ezmelerin. Esrarengiz kadınlar böyle böyle perileşir, gizemli adamlar böyle prensleşir. Oysa bir insan susuyorsa, adım gibi emin olabilirsin bundan, konuşacak bir şeyi yok diyedir. Diyecek bir şeyi, dinlenecek kıymette sözleri, konuşmaya değecek cümleleri olan insanlar susmaz, susamaz çünkü. Göstermeye değecek kıymette duyguları olanlar taş gibi duramazlar. Öylece durabilen, öylece susabilenlerin adın gibi emin olabilirsin bundan, içlerinde acayip cümleleri, anlatılamayacak kadar büyük fırtınaları yoktur. Çünkü söz ses verir nihayet bir yerde. Ses vermiyorsa söz yoktur.

Sessizliğin bir gücü olmazdı senin beyninin kendini ezen karma karışık oyunları olmasa. Sessizliği anlamlandıran sensin. Çünkü sessiz olanın aslında yok bir anlamı. Eziliyorsan sessiz olanın zulmüyle değil, kendi kendini hafif buluşlarından, ucuz buluşlarından ezilmektesin. Hiçbir soruna cevap vermiyor o, değil mi? Ne düşündüğünü anlayamıyorsun. Çünkü biliyor o. Bir cümle kursa yıkılacak senin üzerine inşa ettiği hükümdarlığı. Böylece bitecek senin onu konuşturma çaban. Orada olmayacaksın artık sen. Korktuğu belli olmuyor, değil mi? Çünkü sessizlik tek korkağın sen olduğunu sandırıyor sana. O suskunluğun iktidarından vazgeçemeyeceği için konuşmuyor.

ki sessizlik kadar iyi bir cümle kuramayacağını biliyor. Sessizliğin olduğu yerde iktidar vardır, sevgi değil. O seni sevmiyor, kendi bayağı iktidarını seviyor. Peri gömleği olmadan ne kadar ucuz olacağını bildiği için 7 kat esrarlı esvap giyiyor. Sen çırılçıplaksın oysa, yazık. Senin kafan ikiniz için de konuştuğu için karışıyor. Kurduğun hiçbir cümle onun sessiz cümlesi kadar sarsmıyor. Onu yenemezsin, uğraşma. Ama sen kendini yenebilirsin. Sessizliği pek mühim sandıran şey neyse, içindeki o şeyi yenebilirsin. Mutlaka bir gün peri çıplakmış ya da prens çıplakmış diyeceksin. Mutlaka.

Dostlar, Ece Temel Kur'an'ın Milliyet'in köşe yazarlarından değerli yazar Ece Temel Kur'an'ın bir köşe yazısıydı sizinle paylaştığım. Tabii bazı bölümlerini uzun olduğu için aradan aldım. Bir anlam kargaşası da yaratmak istemem. Çünkü yazının başında özgür kız ve onun sessizliğiyle başlamıştı. Sonra sessiz sevgilisi olanlara diye bir geçişle devam ettik. Orada o ara bölümde özgür kız konumundaki Nil Karay İbrahimoğlu'nun daha sonra bir müzik albümü yapışını ve artık o sessizliğin gizemli havasını ne yazık ki kaybedeceğini anlatmak istemişti ilk paragrafta. Orayı tabii ki biraz kısa kestim. Sanırım sizin de böyle sessiz dostlarınız, sessiz sevdikleriniz vardır. Bu yazıyı aklınızda kaldığı kadarıyla lütfen onlara anlatın da sizi fazla üzmesinler dostlarım benim.

Genç bir avukat dost Hasan Doğan, 1958 Sivas doğumlu bir şair aynı zamanda ve şimdilik iki şiir kitabı var. Birisi elimde şu an ve oradan bir şiir paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu kent ve sen. Gitsen de bu şehirden, ben saklarım senin için gecenin lanetli yerinden kesilmiş bir arzuyu. Ellerini artık geri getiremem biliyorum, ne de gülüşlerini, çocuk ve bahtiyar. Ama inan, kalbim boyar bu kenti, tüm caddeleri, ayrılık anında verilmiş bir kırmızı karanfil ile. Kent ve sen nasıl da benzeşiyorsunuz ve kızıyorum açlığımı çoğaltan ellerine, buluşturmayan sokaklara öfkelendiğim gibi. Hasan Doğan'dan bir şiir daha dostlar. İşte bu sensin diyoruz. Zaman kalbimden düşen bir kan damlasıdır. Göz bebeğinde birikip akarken hayat, giden ömrüm, kalan ömrüm, umut vadisinde bir çırpınır, bir sevinir. İşte bu sensin. En çılgın ve zalimce aktığı bir zaman diliminde, aldırmaksızın o iştahlı şölene çekip gidersin. Ben de giderim bırakarak hayatın temiz kokusunu. İşte bu sensin.

senin için canımın içi, senin için. Bu uykusuzluklarım, çocukça düşlere sığınmalarım. Senin için gün ışımadan kalkıp yollara düşmelerim. Gömleğimin ütüsü, ayakkabımın boyası. Senin için canımın içi, kalbimin böyle bir hüzünlenip bir açması. Sen gidince karanfil acı kokuyor. Günler birbirine eklenip yol alıyor sonsuz yolculuğuna. Ellerinde çocukça düşleri hala eskimeyen ömrün. Ve her gün batımında eklenip birbirine büyüyor gül sıcaklığında. Karanfil tazeliğinde bıçak yarası gibi ağır özlemin. Ayrılırken bir tek ellerin vardı, evrensel şarkının notalarında gezinen. Şimdi sesin de geliyor köpüklü dalgalar arasında. Hüzünlenip biraz içsem yıldız olup dökülüyorsun soframa. Aniden yollarıma çıkan gülüşün söyletir ayıp şarkılar. Oysa bir tek ellerin vardı ben ayrılırken.

bunlar da Hasan Doğan şiirleriydi. Sevgili dostumuza çok teşekkürler ediyoruz. Nice güzel şiirlerde yine onunla buluşmak dileğiyle diyoruz.

Evet, damla damla şiir getirmiştik. Damlalar büyüdü, birikti, göl oldu. Yüreklerinize umarım yer tuttu. Ve burada son veriyoruz bu defalık. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sevgili arkadaşımız Engin Karagöz sesimi sizlere iletti. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Sevgili dostlar, yüreğinizden sevgi, huzur ve barış duyguları hiç eksik olmasın. Hep şiirle kalın. Görüşene dek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdurrahman Tagi Hazretleri, 19. yüzyılın büyük velilerinden. İsmi Abdurrahman olup, Tagi, Tahi ve Nurşini nisbeleriyle bilinir. Üstad-ı Azam ve Seyda lakaplarıyla meşhur olmuştur. Babası Molla Mahmud Efendi, annesi Seyyid Molla Muhammed Efendi'nin kızı Meyasin Hanım'dır. 1831 Hicri 1247 senesinde Şirvan'da doğdu. 1800

Efendimizin soyundan gelen ve Seyyide olan annesi Meyasin Hanım da saliha bir kadındı. Babası Molla Mahmud Efendi'nin erkek kardeşleri yoktu. Kadiriye yoluna mensup, kerametiyle meşhur bir kız kardeşi vardı. Küçük yaşta tavrı ve hareketleriyle dikkat çeken Abdurrahman Tagi Hazretleri hakkında anne ve babası, "Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği bu çocuk başka çocuklara benzemez. Bunun maddi bakımdan ziyade manevi yönden yetişmesine ihtimam göstermeliyiz," diyerek itina gösterdiler. Dedesi Molla Muhammed Hazretlerinin de en büyük arzusu onun ilimde ve maneviyatta yetişmesiydi. Hatta dedesi çocuğun omuzuna elini koyarak, "Bizim ailemizin ilmi ırsi olarak dededen oğula devam eder. Halbuki benim oğullarımdan hiçbirisi bendeki ilmi talep etmedi. İlmime variz, mirasçı olacak sen varsın," derdi. Ailesinin de teşvik ve desteğiyle küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Abdurrahman Tagi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Anne terbiyesi ve yaratılışındaki temizlik sebebiyle akranları arasında fark edilir oldu. Oyunla ve boş işlerle meşgul olmuyor, hep faydalı işlerle ve ilim öğrenmekle vakit geçiriyordu. Abdurrahman Tagi Hazretleri çocukluğuyla ilgili olarak şöyle derdi: "Annemin güzel terbiyesi yüzünden ruhlar alemiyle ilişkim kesilmezdi. Allahü Teala'dan gafil olmazdım. Çocukların arasında kendimi devamlı kusurlu görürdüm." Abdurrahman Tagi 10 yaşına basınca annesi vefat etti. Annesinin vefatından sonra babası onun terbiyesine ve okutulmasına önem verdi. Şafii fıkıh kitaplarından İmam-ı Rafii Hazretlerinin Muharrer adlı eserini okudu. Arapça gramer ilmini öğrenip Hadaik-ud-Dekaik kitabına kadar babasının yanında okudu. Daha sonra memleketinin meşhur alimlerinden Molla Abdüssamed Hazretlerinin yanına gitti. O vefat edince büyük alim Molla Ziyaüddin Arvasi Hazretlerinin yanına giderek ilim öğrendi. Ondan Molla Camii'ye kadar okudu. Molla Ziyaüddin Hazretlerinin sevgisine kavuşup ondan hiç ayrılmadı. Molla Ziyaüddin Arvasi Hazretleri muhabbet ve yakınlıkla ona yöneldi. Bir defasında, "Muhabbete denk olacak hiçbir şey yoktur," buyurdu. Ve muhabbetin özelliklerini açıkladı. Muhabbetin üstün olduğunu anlattı. Bu arada çevredeki diğer alimlerden fıkıh, tefsir, hadis gibi dini ilimleri tahsil etti. Bu ilimlerde yüksek ilim ve derece sahibi oldu. Okuduğu hocalardan icazet, diploma aldı. Sonra babasına vakfedilen İspahart'taki medresede ders vermeye ve talebe yetiştirmeye başladı. Gerek ilim öğrendiği, gerekse ilim öğrettiği medreselerde en fazla yakınlık duyduğu kimseler dünyaya gönül vermeyenlerdi. Bu sebeple kendisi dünyaya meyletmeyen, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmayı asıl maksat kabul eden bir zat idi. Medresede ders verdiği sırada bazen talebelerini akan suların kıyılarına, çiçekli bahçelere ve güzel manzaralı tepelere götürerek orada ders verirdi. Dersleri esnasında Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren tabiat hadiselerini anlatırdı. Bazen ders verdiği kitapta çözümü zor meselelerle karşılaşınca kitabı kapatır, talebelerinden ilahi aşka dair bir kaside söylemelerini ister, sonra bu müşkillerinin cevabını Allahü Teala'dan kendisine bildirmesini dilerdi. Asıl gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktı. Sevenlerinden birisine bu hususu şöyle anlattı: "Bana yol gösteren bir mürşid-i kamil, yol gösterici rehbere bağlı olduğum bir tarikat, yol olmadığı halde Cenab-ı Allah beni günahlardan koruyordu. Bir gece kötü bir yere gitmeye niyet ettim. Giderken çamurlu bir yerde ayağım kaydı ve yere düştüm. Eve dönüp elbisemi yıkamaya başladım. Temizliğimi sabah olduğunda bitirebildim." Kanaat sahibi.

0: Ebi, gönlü tok bir kimse olan Abdurrahman Tâgî Hazretleri, dünya mal ve rütbelerine gönül vermezdi. Bu yüzden kendisine bulunduğu nahiyenin müdürlüğü, kadılığı ve müderrisliği verildiği halde bunlara iltifat etmedi. Çünkü o kendisini tasavvufta yükseltecek bir manevi rehber arıyordu. Hacı Emin Şirvani'ye başvurarak Rufâilik tarikatına girdi ve ona talebe oldu. Arkasından günlük zikir ve nafile ibadetlere yöneldi. Fakat bir müddet sonra Hacı Emin Şirvani, Şeyh Abdurrahman Talebani tarafından reddedilince gidip Şeyh Hamza Telviye talebe oldu. Bir müddet sonra Kadiriye tarikatı mensuplarından Şeyh Abdülbari Çarçahiye talebe oldu. Şeyhi ona oruç tutmak, az yemek, az uyumak ve sık sık mezarlıkları ziyaret etmek gibi vazifeler verdi. Bazı geceler 1-2 saat kabristanda kaldığı zamanlar oldu. Hatta Tahi köyünün mezarlığında açık bir mezar vardı. Bazı geceler bu mezara girerek orada sabahlardı. Bu arada insanlardan, dünya zevklerinden uzaklaşıp soğudu. Hocası ona bir gün ve bir gece boyunca 170 bin kere La ilahe illallah demesini emretti ve kalbini ateşten bir taş ve La ilahe illallah kelimesini de ateşli bir demir parçası say. Kalbini bu yüce cümleyle muhabbet ve cezve, hakka tutulmaklık içinde döv. Böylece demir darbeleri altında kalan taşlarda görüldüğü gibi kalbinden kıvılcımlar çıksın, dedi. Bu tavsiyelere uyan Abdurrahman Tâgî Hazretleri manevi hallere kavuştu. Bu sırada büyük evliya Seyyid Sıbgatullah Arvasî Hazretleri külatta oturuyor, insanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için çalışıyordu. Onun talebelerinden Süleyman Erbusî ara sıra külat köyüne gidip geliyordu. Bir defasında külat köyünden döndüğü bir zamanda Abdurrahman Tâgî Hazretleri alaylı bir şekilde külattaki sufiler nasıldırlar, ne yapıyorlar diye sordu. Süleyman Erbusî Abdurrahman Tâgî'ye eğer falan dereyi geçsen öyle demezdin diye cevap verdi. Süleyman Erbusî'nin bu sözü Abdurrahman Tâgî Hazretlerine çok tesir etti. O sırada şeyhi tarafından halife olarak vazifelendirilen ve birkaç talebesi de olan Abdurrahman Tâgî Hazretleri talebelerinden birine "Vallahi falanca kişinin sözleri beni çok etkiledi. Külat'a gidiyorum," dedi. Müritlerinin bütün ısrarları onu kararından döndürmedi. O gece boyunca içinde arzu ve iştiyakla uyuyamadı. Seher vakti gelir gelmez Seyyid Sıbgatullah Arvasî Hazretlerinin talebesi Süleyman Erbusî'nin evine gitti. Onu uyandırarak "Benimle birlikte külata gelir misin?" dedi. Süleyman Erbusî "Gelirim." deyince ikisi birlikte seher vakti yola koyuldular. Süleyman Erbusî'nin "Eğer falan dereyi geçsen öyle demezdin" diye bahsettiği yere geldiler. Fakat Abdurrahman Tâgî Hazretleri o dereyi geçerken kalbinde acayip bir hal hissetti. Nihayet külata ulaştılar. Kendisini cennet bahçelerinden bir bahçede hissediyordu. Seyyid Sıbgatullah Arvasî Hazretleri onu talebeliğe kabul ederek himaye ve tasarrufu altına alıp kısa bir müddet içinde yetiştirdi. Tasavvuf yolunda yükselen Abdurrahman Tâgî Hazretleri, dillerin ifade edemeyeceği, ancak ehlinin anlayacağı hallere kavuştu. O zaman önceden elde ettiği ve kavuştuğu hallerin, gafletten ve boşu boşuna ömür harcamaktan başka bir şey olmadığını anladı. Kısa bir müddet içinde yüksek evliyalık derecesine ulaşan Abdurrahman Tâgî Hazretleri, bir gün sabah vakti hocasının huzuruna giderek, "Efendim, ben her şeyde lafz-ı celalin, Allahü Teala'nın isminin zikrini duyuyorum. Hatta önümde yürüyen köpekten bile o zikri duydum." diyerek halini anlattı. talebesinin olgunluğa erdiğini gören Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, ona Isfahart nahiyesinde kadılık yapmasını emretti. Hocasının emri üzerine 2 yıl müddetle Isfahart kadılığı vazifesini yürüttü. Bu vazifesi esnasında insanlara güzel ahlakı ve hoşgörüsüyle hizmet etti. Zaman zaman hocasının yanına gidip gelerek sohbetiyle şereflendi ve hasretini gidermeye çalıştı. 2 sene sonra kadılık vazifesinden ayrılarak dünyadan tamamıyla uzaklaşıp Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin hizmet ve sohbetlerine döndü. Çoğu geceler uyumaz, hocasının odasının penceresine bakan bir taşın üzerinde oturur, yaz, kış, kar, yağmur demez, sabaha kadar o taşın üzerinde beklerdi. 9 sene müddetle şeyhinin sohbetinde ve hizmetinde bulunduktan sonra evliyalıktaki en olgun ve en yüksek dereceye ulaştı. Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ona icazet vererek irşatla, yani İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Abdurrahman Tagi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Muhammed bin Harp el-Mekki şöyle anlatır. Abdullah bin Abdülaziz Ömeri Hazretleri yanımıza gelmişti. Onun etrafına toplandık. Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelenleri de oradaydı. Bu sırada Abdülaziz Ömeri Hazretleri başını kaldırınca Kâbe-i Muazzama'nın etrafında yükselen sarayları gördü. Şiddetli bir şekilde bağırarak, "Ey bu köşkleri, bu mukaddes mekanın yanına dikenler, ölünce yapayalnız kalacağınız mezarların zifiri karanlıklarını hatırlayınız. Ey zevk ve sefa sahipleri, ey dünya nimetleri içerisinde yüzenler, kabirde kurtların, böceklerin yiyecekleri ve gıdaları olacağınızı, şu güzel vücutlarınızın toprak altında çürüyeceğini, o gören gözlerinizin akacağını, konuşan dillerinizin susacağını hiç düşündünüz mü?" Abdülaziz Hazretleri bunları söyleyince gözleri doldu. "Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfürdür, imansızlıktır. Nefsinin arzularına tabi olan Allah-u Teala'ya nasıl kul olur? Ey insan, kime tabiysen onun kulu olursun." Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri yanında bulunanları terbiye edip yetiştirdiği gibi uzakta olanlara da mektuplarıyla doğru yolu anlatır, gaflet, Allah-u Teala'yı ve ahireti unutmaktan uyandıracak nasihatlerde bulunurdu. Bir mektubunda şöyle buyurdu: "Yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Han, Allahü Teala size selamet versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Münşi Naimüddin Han iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır, kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar yahut huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuru ile geçirmeme ve sayılı nefesleri gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasretler, ziyanlar olsun ki bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun, hayretteyim. Yarın ne yüzde Allahü Teala'nın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda kabul görürüz. Bu ne anlayışsızlıktır? Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak Allahü Teala'nın gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. Mücerret ihsanı ile muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda, kıyamet çok yakın. İşe yarar hangi ameli işledik? İyiler cennete girip cennet nimetlerine ve Hakk'ın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller 50.000 senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki yarın elde hasret, ziyan kalmasın. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi seher vaktinde kalkıp gözlerden hasret gözyaşları akıtmayı, mücahede ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teâlâ nasip eylesin. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri namaz hakkında şöyle buyurdu. Namazı cemaatle kılmak ve tumaninet, rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede her uzun hareketsiz durmasıyla kılmak, rükûdan sonra kavme, kalkıp ayakta her uzuv yerine yerleşecek şekilde dik durmak, yapmak ve iki secde arasında celse, dik durma, yapmak, bizlere Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadihan, bu ikisinin vacipliğini, ikisinden birisini unutunca secde-i sehvi yapmanın vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde. Cansızlar da kâlede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif, Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allahü Teala'nın sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem, uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir demektir. Bir hadis-i şerifte, "Ya Bilal, beni rahatlandır." buyuruldu ki, "Ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur." demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse, ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum. Bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum. Bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse, buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi, vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Kadi Yakup Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Şam'da bir mescidin kenarındaydım. Orada bir köprü vardı. Hava çok sıcaktı. Abdullah el-Yüneyni Hazretleri abdest almak için dereye indi. O sırada bir Nasrani şarap yüklü katırıyla köprüden geçiyordu. Katır bir ara ürktü ve yük yere yıkıldı. Çevrede başka kimse yoktu. Abdullah el-Yüneyni Hazretleri yukarı çıkıp bana yükü yüklemeye yardım et dedi. Nasrani'ye yardım ettim ve yükü katıra yükledik. Nasrani oradan uzaklaşıp gitti. Kendi kendime, bu zat böyle yapmamı niye istedi diye düşündüm. Sonra Nasrani'yi takip ettim. Nasrani katırıyla şarap satan bir dükkanın önüne geldi. Katırdaki yükü indirip açtı. Hepsi sirke olmuştu. Şarap satıcısı, yazıklar olsun sana. Senden şarap getirmeni istedim. Bunlar sirke, dedi. Nasrani hayretten dona kalmıştı. Şaşkınlığından ağlamaya başladı ve bunlar şaraptı. Fakat neden sirke oldu sebebini anladım, diyerek hemen katırını bir yere bağladı. Doğru Abdullah bin Abdülaziz Hazretlerinin dergahına koştu. Huzuruna girer girmez, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Müslüman oldu ve artık huzurundan ayrılmayıp talebeleri arasına girdi. Abdurrahman Tagi Hazretleri başka bir zaman sevenlerine buyurdular ki, Lokman Hakim oğluna şöyle dedi, ey oğul, ateş gelirken ondan nasıl emin olunur? Dünyadan ayrılmak muhakkak iken ona nasıl meyledilir? Ölüm nasıl akıldan çıkar? Onun geleceğinden asla şüphe edilmez. Uyuduğun gibi öleceksin. Ey oğlum! İnsanın üç şeyi vardır. Ruhunu Azrail aleyhisselam alır. Hayır ve şer ne ise ameli kendisine kalır. Bedenini de kurtlar yer ve toprak çürütür. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, öyle zaman olur ki Allahü Teala bir kulunu ibadetleriyle meşgul eyler. O ibadetler o kulun azıtmasına sebep olur. Yani kibir ve ucba kapılmasına yol açar. Yine öyle zaman olur ki o kulunu bir işe, bir günaha düşürür. O günahı sebebiyle kul o kadar üzülür ki, bu üzülmesi o kimsenin hidayetine sebep olur. haline bakıp gafletten uyanır, tövbe ve istiğfar eder. Bu her iki durumda da atılgan olmamalıdır. Allahü Teala cesaret ve atılganlıkla günah işleyip de "O bizi affeder" diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günahların küçüklüğünü değil de kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp haya etmelidir. Hak Teâlâ'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çekmesi gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. Gerçek israf, bir şeyi Allahü Teala'nın rızasına aykırı olarak sarf etmektir. Allahü Teala dünyayı elinizle terk etmeyi değil, kalbinizle terk etmeyi ister ve beğenir. İşlediğin taat ve ibadetleri beğenmemelisin. O taat sana hoş gelmemeli. Bir lezzet aramamalısın. Taatini beğenmek şirktir. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için, buyurulduğu gibi, yani İlmihal kitaplarında bildirildiği gibi işlemeli. Taatini Hak Teâlâ'ya ısmarla ve kendi beğenmeni şeytanın yüzüne çarp. Malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Allahü Teâlâ'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalpler ise her an korku ve hüzün ile dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. İnsana ahirete giden yolda mutlaka şu dört şey lazımdır. Birinci olarak itikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. Üçüncü olarak bu yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. Dördüncü olarak bir yakin lazımdır. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. İşte ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Dünya ne demektir biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Nefsiniz sizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden evvel, siz nefsinizi hayırlı şeylerle meşgul ediniz. Zikirle ilgili olarak talebelerinin sorduğu bir sual üzerine şöyle buyurdu. Bu Halidiye büyükleri sesli zikir yapmazlar. Talebe kıbleye karşı edeple oturmalıdır. Hazır bir kalb ile zikirde bulunmalıdır. Çünkü zikir esnasında kalbin hazır olması muhakkak lazımdır. Zikirden maksat tevhid olup Allahü Teala'nın birliğini hatırlamak, dile getirmektir. Hatta tesbih tanelerini bir eksik mi fazla mı çektim diye takılmamak gerekir. Çünkü tesbihleri söylemekten maksat haldir. Bir eksik veya fazla olmuş ne çıkar? Abdurrahman Tagi Hazretleri, halka açık olan sohbetlerinin birisinde buyurdu ki, kendisine dinini öğreten hocasına neden ve niçin diyen talebe iflah olmaz. Hocasına itiraz eden talebenin üzerine feyz kapıları kapanır. Talebe hocasını kontrol edip ona itiraz edemez. Sadık bir talebe hocasının bütün fiillerini teslimiyetle karşılar. Bazı kitaplarda şöyle nakledildi. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri zamanında yağmur yüklü bulutlara hükmeden bir ebdal, büyük veli vardı. Bu zat Allahü Teala'ya dua ederek bulutlardan çok ihtiyaç duyulan beldelere yağmur yağdırmasını diledi. Lakin yağmur yağmadı. Bulutlar yağmuru sarp bir beldeye sürükledi ve oraya çok yağmur yağdı. Bu hadise üzerine ebdal olan zat, "Ya Rabbi, neden ihtiyaç duyulan yere yağmur vermedin de başka yere yağdırdın?" gibi itiraz yollu söylendi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak tarafından ebdalliği alındı. Köpek kılığında ve baygın halde yere düştü. Bu hali fark eden talebelerden birisi Abdülhalik Gonç Divani Hazretlerine gelip dua istedi. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri dua etti, duası kabul oldu. Sonra bu zata eski makam ve mevkii Allahü Teala tarafından yeniden verildi. Abdurrahman Tagi Hazretleri güzel amelleri teşvik etmek için bir sohbetinde şöyle buyurdu. Farz namazlarınızı vaktinde ve cemaatle kılınız. Sünnetleri terk etmeyiniz. Akşam namazından sonra kalbinizi hocanıza bağlayınız. Bu esnada gaflette olursanız bağı kuramazsınız. Bilhassa sabah namazlarından sonraki güzel amellerinizi terk etmeyin. Bu Sıddıkiye yani Halidiye yolunda halvete girmek yoktur. Halvette şöhret vardır. Şöhret ise afettir. Bu yolun gaye ve maksadı talebeye nefsi terk ettirmektir. Halvette yapılan zikirde kişide benlik duygusu galebe çalabilir. Yatsıdan sonra lambaları söndürün ve konuşmayın veya amellerinizle meşgul olun. Sıddıkiye yolundaki kişiler, dünya zengini olanlara karşı muhtaç olmadıklarını göstermek için, vakarlı davranarak muhtaç olmadıklarını göstermelidirler. Buna karşılık kendilerine muhtaç olan ihtiyaç sahiplerine karşı mütevazı davranıp kendisini onlardan aşağı göstermelidir. Kişinin sözü amelinden çok olursa noksandır. Ameli sözünden fazla olursa kemaldir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır. Ümitsizlik küfür içinde bir kapıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Arif kalbini Allahü Teala'yı düşünmek, unutmamak, vücudunu da insanların rahmeti ilahiyeye kavuşmaları için seferber eden kimsedir. Bir zaman Hire'ye askerler geldi. Askerlerden birisi köylünün birinden atları için saman aldı. Ücretini tam olarak ödedi. Köylünün ihtiyar bir babası vardı. O askerle dost oldu. İhtiyar köylü dostu olan askere dedi ki, "Bugün hacılar hac etmektedir. Keşke biz de orada olsaydık." Asker, "İster misin seni oraya eriştireyim ama kimseye söylememek şartıyla?" dedi. "Söylemem." Asker, Allahü Teala'nın izniyle bir anda ihtiyarı Arafat'a ulaştırdı. Hac edip lüzumlu vazifeleri yaptıktan sonra yine bir anda geri döndüler. İhtiyar askere dedi ki, "Senin gibi bir halde bulunan kimsenin askerlerin arasında durmasına hayret ediyorum. Bu nasıl oluyor? Eğer benim gibi bir kimse bunların içinde olmasaydı, senin gibi bir ihtiyar veya zayıf, muhtaç bir dede gelip derdini dökse kim bakardı, kim alakadar olurdu? Kim dostluk elini uzatırdı? İşte ben birçok faydaları düşünerek bunlar arasında bulunuyorum. Sakın sırrımı kimseye söyleme." "Peki, diyen ihtiyar, işin içinde önce fark edemediği nice hikmet ve faydaların bulunduğunu anlayıp teşekkür etti ve ayrıldılar. Sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşı ise tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte, veren el, alan elden üstündür buyurulmuştur. Muhammed bin Davud Dineveri'yi anlatır. Abdullah el-Harras, Mekke-i Mükerreme'deyken bir defasında sohbetine gittim. 4 gündür bir şey yememiştim. Sohbete başladığında, içimizden biri 4 gündür aç, açlıktan feryat ediyor. Yani ben açım der gibi bir hali var dedi. Sonra da dünyaya gelen bir canlı, Allah-u Teala'dan ümit ettiği şeye kavuşunca hayatını vermiş. Ne ehemmiyeti var buyurdu. Abdullah el-Harras talebelerine, bizim yolumuz fütüvvettir, cömertliktir. Yani kimseden bir şey istemek değildir buyururdu. Kulların en aşağısı, namazını ve tesbihini kendi gözünde büyülten, yaptığı ibadetler sebebiyle Allahü Teala katında kıymetli olduğunu zanneden kimsedir. Eğer Allahü Teala'nın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, peygamberlerin aleyhisselam işlerinin bile ne kadar zor olduğu görülürdü. Nasıl böyle olmasın? Peygamberlerin en üstünü ve Allahü Teala'ya en yakın olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allahü Teala'nın rahmetinin kendisini örttüğünü buyurmuşlardır. Kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Açlık, zahitlerin, dünyaya düşkün olmayanların, zikir, ariflerin gıdasıdır. Ayare, yani yar ve dost olmayana iltifat etmemek, ona sırrı açıklamamak, yüzünü hakka dönmüş olmanın alametlerindendir. Kim Allahü Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa, Allahü Teala onu gazabından korur. Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek, taatin, ibadetin tadını kalpten siler. Yarın sana zarar verecek şeyler için, keder ve gam içinde bulun. Ahiret saadetini harap eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şey için sevinme. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbime uygun gelmeyen, içime rahatlık vermeyen bir şeyi terk ederim. Kişinin malayaniyi, boş ve faydasız şeyleri terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Abdurrahman Tagi Hazretleri birçok talebe yetiştirdi. Halifelerinin en meşhurları şunlardır. Fetullah Verkanisi, Abdurrahman Nurşini, Molla Reşit Nurşini, Allame Molla Halil Siirdi'nin torunu Abdülkahhar, Abdülkadir Hizani, Seyyid İbrahim Esirdi, Abdülhakim Fersafi, İbrahim Ninki, Tahir Abiri, Abdülhadi, Abdullah Hurusi, İbrahim Cuhruşi, Çukruşi, Halil Cuhruşi, Ahmet Taşkesani, Muhammed Sami Erzincani, Abdullah Subaşı, Halife Mustafa Bitlisi, Hacı Süleyman Bitlisi, Hacı Yusuf Bitlisi, Hacı Yusuf Köşki'dir. Bunlardan Fetullah Verkanisi'nin halifesi Muhammed Ziyaüddin Nurşini, Abdurrahman Tagi'nin oğludur. Abdurrahman Tagi'nin sözlerini halifelerinden İbrahim Çukrişi toplayarak İşarat ismini vermiştir. bu kitap çok kıymetlidir. Abdurrahman Tagi'nin oğlu Muhammed Ziyaüddin Nurşini, Adıyamanlı Abdülhakim Hüseyini Efendi'nin hocasıdır. Bir menkıbe nakledelim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri anlatır. Bir sene hacdan sonra rüyasında gökten inen iki melekten birinin diğerine "Bu sene kaç kişi hacca geldi?" dediğini duydu. Öbür melek 600 bin kişi dedi. "Peki kaç kişinin haccı kabul edildi?" O da "Bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi" diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdu ki, "Bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, dünyanın her tarafından hacca geldiler. Çöller aşarak, zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandılar. Bütün bu emekler boşa mı gidecek?" Bunun üzerine o melek, "Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O hacca gitmeye niyet etmişti fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi" dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri şöyle anlatıyor. "Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım. Bir kimse kapıya çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. İsmimi sordu. Abdullah bin Mübarek deyince feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber vererek bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlat dedim. O da anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Bu işimden 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak şöyle dedi. "Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Size helal olmaz." Bunu duyunca içime bir acı düştü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip verdim ve "Bunu çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun" dedim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bunun üzerine "Allahü Teala doğru rüya gösterdi" buyurdu. Abdurrahman Tagi Hazretleri bir sohbetinde sohbetin faziletiyle ilgili olarak buyurdu ki, "Yolumuz sohbet yoludur. İnsanlara hayret ediyorum. Niçin sohbeti istemezler? Niçin sohbet meclisine katılmazlar? Niçin Allah adamlarının yanında bulunmazlar? Halbuki sohbet ehlinin ev sahibi Allahü Teala, teşrifatçısı Hazreti Ali, sakisi yani su dağıtanı Hızır aleyhisselamdır. Şayet sohbet etmek için 7 kişi bir araya gelse, yüksek makamlara erişirler ki, aralarında bir Allah dostunun varlığı umulur. Cehri, açıktan Kur'an-ı Kerim okumak ve sohbet, evlerden zulmeti giderir. Onun için sohbet olunan evin sahibi, bildiği sureleri açık olarak okusun. Sohbet peşinde koşmayı severim. Nerede sohbet ehli varsa oraya gitmek isterim. Mümkün mertebe hiçbir dervişin sohbetini kaçırmak istemem." Abdullah bin Hubeyk Hazretlerine, "İyi insanları nasıl ayırt edebiliriz?" dediler. Cevaben buyurdu ki, "İyi insanların güzel adetlerinden birisi, Allahü Teala'yı gece gündüz anmalarıdır. Onu anma zikir kalp ve dille olur. Ancak kalbin zikri daha üstündür. Sonra kalplerinizi Allahü Teala'yı anmakla diriltiniz. Onun korkusuyla doldurunuz. Onun sevgisiyle nurlandırınız. Ona kavuşma arzusuyla sevinçlendiriniz. Ve biliniz ki ona olan sevginiz derecesinde yükselir, niyetlerinizin doğruluğu ile nefsinizi kahreder, şehvetlerinizi yenip amellerinizi temiz kılabilirsiniz, buyurdu. Bilhassa helal lokma yemeye çok dikkat ederdi. Buyurdu ki, 5 şey vardır. Kalp katılaştığı zaman onun ilacı olur. Birincisi, salih kimselerle görüşmek ve onların meclisinde bulunmak. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek okumak. Üçüncüsü, karnını doyurmayıp helalden az bir şey yemekle yetinmek. Zira helal yemek kalbi aydınlatır. Dördüncüsü, Allahü Teala'nın kâfir ve günahkar için hazırladığı acı azabı ve tehdidini düşünmek. Beşincisi, kendisini Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmakta aciz ve noksan görmek. Bununla beraber Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını düşünmektir. Bu tefekkür olup bundan haya meydana gelir. Tefekkürden bir kısmı da şunlardır. Allahü Teala'nın seni her şeyinle, içini dışını bildiğini, her an onun seni gördüğünü düşünmek. Dünya hayatını, dünya hayatının meşguliyetlerinin çokluğunu, dünya hayatının çok çabuk geçtiğini, ahiretin ve nimetlerin devamlı olduğunu akıldan çıkarmamak. İşte tefekkür, dünyaya düşkün olmayıp ahirete rağbet etmek gibi meyveler verir. Ölümün geleceğini, fırsatı kaçırdıktan sonra pişmanlık olacağını düşünmek. Böyle tefekkürün meyvesi uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, ahirete hazırlık yapmaktır. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Devamlı utanmaktan ve sıkılmaktan bahseden, fakat Allahü Teala'dan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır. İhtiyacı olmayan bir şeye muhtaç gözüken, muhtaç olduğu bir şeyi kaybeder. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar, tövbe etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır. Kendisinden ilim öğrendiği zatta ayıp ve kusur arayan, onun ilminden, feyz ve bereketinden faydalanamaz. Tevekkül sahibi, her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönen kimsedir. Farzlardan birini eda etmeyen, sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise bid'ate, hurafeye düşmesi muhakkaktır. Sahip olduğun zamanların en üstünü, nefsinin istek ve arzularından kurtulduğun ve halk için kötü düşünmediğin vakittir. Nefsi için bir hizmetçi istemediği müddetçe kul kuldur. Kendisi için bir hizmetçi istedi mi, yüksek derecesinden düşmüş ve kulluğun edeplerini terk edip sınırlarını aşmış olur. Çünkü başkasının kendisine hizmet etmesini isteyecek kadar nefsini büyük görmüştür. Eğer bir kul ömrü boyunca bir an riya ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ömrünün sonuna kadar duyar. Arif, gafletten uzak olup hiçbir zaman kendini beğenmez, ucba kapılıp kibirlenmez. Edep nedir diye sorulunca, çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Biz deriz ki, edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır, buyurdu. kul Allahü Teala'nın sevgisini Allahü Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allahü Teala'nın sevmedikleri ise insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsidir. Tasavvuf güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. Birincisi hak ile beraber olmak. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İkincisi halk ile beraber olmak. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü nefse sahip olmak. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva, hevese ve şeytana uymamakla olur. Kim bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse, güzel huylulardan olur. Kul ne ile muhabbete nail olur diye sorulunca, Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla buyurdu. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı, fakat bu durum, o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır: sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Allahü Teala'yı Rabb olarak tanı. Onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir. Abdullah bin Mürteiş Hazretlerinin dostlarından bir kısmı bazı kimselerin hallerinden bahsederek, "Falan kimse su üzerinde yürüyor. Onun bu haline ne dersiniz?" diye sordular. Allahü Teala'nın yardımı ile nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür. Buyurdu ki Allahü Teala'nın yardımı ile nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür. Vefatı. Hastalığı sırasında kendisini ziyaret için gelen talebelerine şu edeplere uymalarını tavsiye etti: "Ziyaretime gelenler tam bir edep ve huzur içinde yanıma girsinler. Çünkü evliyanın ruhları devamlı olarak odamda bulunuyor. Edebe aykırı yapılan bir davranış, yapan kimseyi zarara uğratacağı gibi, kendimin de o davranıştan zarar göreceğinden çekiniyorum. Yanıma girdiğinizde kalpleriniz bir, niyetleriniz aynı olsun. Çünkü hastalığım sırasında değişik arzularınızın bana yansımasından rahatsız oluyorum." Abdurrahman Tagi Hazretleri vefat etmeden önceki son gecenin seher vaktinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem açıkça kendisine görünerek bal yemeyi ve şerbet içmeyi emrettiğini söyledi. Bu sözlerinden sonra kendisine, "Aklınızdan yolculuk geçiyor mu?" diye sorulunca, "Evet, geçiyor. Eğer aklımdan yolculuk geçmeseydi, Peygamber Efendimiz açık bir şekilde bana görünmezdi." buyurdu. Abdurrahman Tagi Hazretleri, son hastalığı sırasında ağır hastalığına rağmen ailesine ve yakınlarına, "Allahü Teala'yı ve onun Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevmeyi, İslamiyet'in emirlerine sıkıca bağlanmayı, yasaklarından şiddetle kaçınmayı ve Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretlerine itaat etmeyi ve ona tabi olmayı ihmal etmeyin buyurarak yerine Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretlerini halife bıraktığını bildirdi. Son zamanlarında çevresindekilere ve bağlılarına şefkatle muamele etti. Onlara rahmet nazarıyla baktı. Evlatlarına ise fazla iltifat göstermedi. Oğlu Molla Muhammed Ziyaüddin'e şöyle buyurdu. Oğlum, Şeyh Fethullah senin hakkında benden daha hayırlıdır. Çünkü ben seni başkalarından ayırmam. Ama o seni diğerlerinden üstün tutar. Bir ara kendisinden geçti. Kendine geldikten sonra iki meleğin ruhumu almaya geldiklerini gördüm. Onlara sizin ruhumu almanıza razı değilim. Ben çok sayıda alime hizmet ettiğim için ruhumu alimlere mahsus meleklerin almasını istiyorum dedim. Bir müddet sonra benim ruhumu almaya gelen meleklere Allahü Teala'nın onun ruhunu benim dostlarımın ruhunu alan alsın buyurduğunu duydum. Bu emri duyunca o çabuk gelsin dedim buyurdu. Daha sonra talebelerinden Molla Abdülkahhar'a dönerek güzel sesinle üzerime Kur'an-ı Kerim oku buyurdu. Talebeleri başından ayrılmayıp Kur'an-ı Kerim okudular. Gece yarısına doğru çok sevdiği bir aile ferdini çağırdı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmek üzereyken Hazreti Ayşe'ye çok yakınlık gösterdiğini, hatta başını onun göğsü ve çenesi arasına dayanarak öyle vefat ettiğini bildiği için son anlarını aynı şekilde geçirmek istedi. Vücudunu ailesinin koluna dayadı. Elini eline koydu. Bir süre sonra elini çekerek sağ göğsünün altına gelecek şekilde tuttu. 1886 Hicri 1304 senesi Aralık ayının 20'sine rastlayan Perşembe günü kuşluk vaktine doğru saat 9 civarında vefat etti. Talebeleri ve sevenlerinden meydana gelen kalabalık bir cemaat tarafından cenaze namazı kılındıktan sonra Nurşin'de defnedildi. Kabri Bitlis vilayetine bağlı Nurşin nahiyesinde olup ziyaret edilmektedir. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön

0: saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un edebi hayatı ne yazık ki pek yazılmış, çizilmiş değildir. Muharrirler, şairler, edipler yani edebiyatçılar nerelerde oturmuşlar? Nerelerde toplanıp görüşmüşler? Bunları dağınık hatıralar halinde çoğumuz dinlemişizdir de bunların pek çoğu da unutulmuş gitmiştir bir yazan anlatan olmadığı için. Halbuki Paris için yazılan kitapların en güzelleri Fransız edebiyatını şereflendiren meşhur şairlerin, ediplerin, muharrirlerin, gazetecilerin Paris'te toplandıkları, oturdukları, sohbet ettikleri yerleri anlatan kitaplardır. Hatta pek çok kafenin, pek çok lokantanın önünde orada vaktiyle oturan, kalkan edebiyatçının ismi bir plaket halinde yazılmıştır. Paris biraz da o eserlerle Paris olmuş değil midir? İstanbul'u bu tarafıyla tespit etmek isteyen muharrirler ne yazık ki pek fazla değil. Buna karşılık İstanbul'u seven sanatkarların sayısı hayli fazladır. Bunların başında iki sanatkar, iki edebiyatçı vardır ki onlara işaret etmek gerekir. Bunlardan birisi Yahya Kemal'dir, diğeri de Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Yahya Kemal İstanbul aşıkı idi. Bir sevgiliye şiir söyler gibi İstanbul'u terennüm ederdi. Ama Abdülhak Şinasi Hisar İstanbul'u yalnız sevmekle kalmamış. Sevgilisinin sadece yüzünü, boyunu, bosunu değil, her şeyini seven bir aşık gibi onun her tarafıyla meşgul olmuştur. Bu merakı yüzünden romanlarında İstanbul'un yaşayışını da insanlarıyla beraber parça parça tespit etmiştir. Kim İstanbul'un neresini sevmiş, neresinin tadını çıkarmış, Abdülhak Şinasi Hisar bunu da öğrenmek isterdi. Eskiden İstanbullular pek yer değiştirmezdi değerli dinleyiciler. Hemen herkes bir mahallede doğar, büyür, yaşar, ölürlerdi. Ancak bazılarının evlenmek, memuriyet gibi sebeplerle o da ömürlerinde bir veya iki defa yer değiştirdikleri görülürdü. Hatta ikide bir de ev değiştirmeye kalkanları görürlerse İstanbullular kızarlar, efendim derlerdi. Bir insan oturacağı mahallenin ab-ı havasıyla imtizaç edip etmeyeceğini anlayıp dinlemeden böyle dama taşı kaldırır gibi ev mi değiştirir? Bu ciddiyete sığar bir iş midir? İnsan oturacağı evi ve kendini yoklayıp dinlemeli de ev mi alacak, ev mi satacak, buna sonra karar vermeli. Böyle ikide bir zırt vırt oradan oraya otur kalk olur mu derlerdi. Değerli dinleyiciler, şöyle bir İstanbul seyahati yapalım. Hangi edebiyatçı hangi semtte oturdu? Mesela Yeniköy'de.

yandan Nuri Bey'in yalısı vardı. Orada Nuri Bey'in büyük oğlu Celal Nuri, ortanca oğlu Supi Nuri, küçük oğlu Sedat Nuri olmak üzere 3 kardeş otururlardı. Celal Nuri, ki soyadan ileri soyadını almıştır, gazeteciydi ve çeşitli konularda yazıları vardır. Ortanca oğlu Supi Nuri, o da gazetecidir, muallimlik yapmıştır. Küçük oğlu Sedat Nuri de hem gazetecidir, hem karikatüristtir, hem de iş adamıdır. Bunlar beraber Yeniköy'de otururlardı. Meşhur şair, hanım şairlerden İhsan Raif Hanım bir müddet ikinci izdivacını yapmadan evvel Yeniköy'de oturmuştur. Babası Köse Raif Paşa'nın yalısında otururdu. Bir aralık yine Yeniköy'de şair Emin Bülent Bey'in sonradan satılmış olan bir yalısı vardı. Eylül romanını çoğumuz duymuşuzdur veya okumuşuzdur. Yazarı Mehmet Rauf Bey Bahriyeliydi. Tarabya'da oturmuştu ve bundan dolayı bazı mensur şiirlerinin altına Tarabya yazardı. Saffeti Ziya Bey de zavallı Necdet müellifi romanında hep Tarabya'dan bahsederdi. Artık orada mı otururdu, orayı sever miydi, kim bilir. Tarabya'dan ve Kireçburnu'ndan sonra gelen sakin, münzevi, ücra bir mahalle vardır, Kefeli Köyü. Orada Sabah gazetesinin sahibi Mihran Efendi'nin bir yalısı vardı. Mihran Efendi gayet Alaturka bir adamdı. Buraya küçük çatanasıyla gider gelirdi denizden. Mihran Efendi'nin ismi şimdi unutulmuştur ama vaktiyle gazeteci, yazar, herkesin patronuydu. Ve aynı zamanda da bir matbaası vardı Ermeni Mihran Efendi'nin. Lamartine'i de çoğumuz duymuşuzdur. Büyük Fransız şairidir ve Türk dostu olmakla tanınır. Kendisinin Osmanlı tarihi kitabı var. İstanbul'a gelmiş, bir müddet burada kalmış, Büyükdere'de otururdu. Hatta epey bir müddet Büyükdere'de oturmuştur. Bu sebeple Taksim'de, talimhanede Lamartine İstanbul'a geldiği zaman mevcut bile olmayan bir mahallede bir sokağa Lamartine ismi verilmiş. Halbuki buraya Lamartine adı verileceğine bu isim Büyükdere'de bir yola verirse daha doğru olurdu. Çünkü Lamartine Büyükdere'de oturmuştur. Fransızcayı çok iyi bilen Reşat Nuri Drago, Büyükdere'de babası hariciye katibi, tahrirat-ı hariciye katibi Nuri Bey'in kızlarıyla beraber otururlardı. Evlerinde bir Fransız muallime vardı. Onu da bir Türk kadını kılığına sokup Pierre Loti ile görüştürdüler. Sonra mektuplaştılar. Le Desenchante kitabı böyle doğdu. Yani hayal kadınlar veya talihsiz kadınlar adıyla tercüme edilip Türkçe'de basılan roman böyle doğmuştu. Daha önce bunu anlatmıştık. Bir Türk kızı Pierre Loti'yi ziyarete geliyor. Pierre Loti burada Fransız elçiliğinde subayken kendisiyle görüşüyor ve bir takım ona bilgiler veriyor kendince Pierre Loti'ye. İşte şöyledir, böyledir. Pierre Loti de bunu bir aristokrat, bir Osmanlı ailesinin kızı zannediyor. Ve bundan bir roman çıkarıyor, Hayal Kadınlar diye. Yanında da iki kız var. Halbuki o kadın işte Reşat Nuri Drago'nun Fransız muallimesiydi. Pierre Loti bu zokayı yuttu. Bunu bir Müslüman Türk kadını zannetti. Çok tabii entelektüel bir kadın, Fransızca konuşuyor falan, dünya görüşü öyle. Ve bu kadının böyle eve kapatılmasını falan tenkit eden bir roman yazdı. Hayal Kadınlar diye biraz psikolojik bir roman yazdı. Bu Nuri Bey'in, yani Reşat Nuri Drago'nun babası Nuri Bey'in iki büyük kızı Paris'e kaçtılar. Bu Fransız mürebbiyesiyle Pierre Loti'ye giden iki kız onlardı işte. Pierre Loti onlara Paris'te yardım etti ve hislerini Figaro gazetesinin edebiyat ilavesinde neşrettiler. Bu macera sonra bir kitap haline getirilerek orada izah edildi. Evet, Büyükdere hem Lamartine'le hem de Reşat Nuri Drago ve Pierre Loti'nin romanına mevzu teşkil eden Fransız muallimenin yaşadığı semt idi. Beykoz'a geçelim. Beykoz, Ahmet Mithat Efendi'nin semtidir değerli dinleyiciler.
Burada Ahmet Mithat Efendi iki hanımıyla otururdu. Hatta rivayet ederler, bir hanımına ne alsa öbürüne de onu alırmış. Büyük hanımı biraz yaşlı, küçük hanımı biraz gençmiş. Biraz genç işi bir elbise almış da büyük hanım demiş ya bu genç işi bunu bana niye aldın demiş. O da demiş ki ben demiş senin yüzünden demiş dinimin emrini değiştiremem. Peygamberimiz buyurmuşlar ki iki hanımı olan bir kimse bir hanımın elinden bir bardak su içse öbüründen de içer. Ben demiş öbürüne ne alsam sana da ondan alırım. Bunu anlatırlar bu anekdotu. Burada otururdu Ahmet Mithat Efendi. Büyük bir yalısı vardı ve yalının arkasında da büyük bir çiftliği vardı. Evinde büyük bir kütüphane vardı. Sırmakeş suyu Ahmet Mithat Efendi'ye aitti. Romörkörler damacanalara doldurulmuş sırmakeş sularının istif edildiği mavnaları çekerdi, satışa götürürdü. Sonra damacanaları toplar, tekrar doldurmak üzere geri getirirdi. Ahmet Mithat Efendi buradan da para kazanırdı. Çok kimse onu yalısının önüne sandalye koymuş, bu damacanaların dolduruluşunu, nakledilişini seyrederken görmüştür. Ahmet Mithat Efendi Türkiye'de romancılığın babası sayılır. Sadece romancılığın değil, tefrika romancılığın da babasıdır. Gazetelerde tefrika edilen çok sayıda romanı yayınlanmıştır. Romanlarında da onun tarzı okuyucuyla karşılıklı sohbet eder havasıyla roman yazmaktır. Gelelim İncirköy'e. İncirköy, Abdülhak Hamit'in, meşhur şair Abdülhak Hamit'in intisap ettiği pirizadelerin, Sahip Molla'nın yatağıydı. Sahip Molla, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında hem ilmiye sınıfında hem de bakanlık yaparak bürokraside mühim bir isim sahibi kimsedir. Sahip Molla'nın malikanesinde derebeyi gibi bir ömür sürdüğünü nakleder tanıyanlar. Hanımı Abdülhak Hamit'in büyük ablasıydı. Yani Abdülhak Hamit, Sahip Molla'nın kayınbiraderi oluyor. Abdülhak Hamit de pirizadelerden Fatma Hanım'la evliydi. Yani eniştesinin akrabalarından bir hanımla evliydi. Makber adlı meşhur eserinde pirizadeydi namu şanı, 500 senelik de hanedanı diyor hanımını överken. Zavallı Fatma Hanım Hindistan'dan dönerken vefat etmiş ve Beyrut'a defnedilmiştir. Aşkı Abdülhak Hamit'e Makber şiirini yazdırmıştır. İşte bu Fatma Hanım'ın mensup olduğu pirizadeler meşhur bir ulema ailesi Osmanlılar'da İncirköy'de otururdu. Anadolu Hisarı Yasinizadelerin siyah yalısıyla meşhurdu değerli dinleyiciler. Burada Murat Bey otururdu Yasinizadelerden. Murat Bey Sultan Abdülhamit'in cülusunda onu methetmiştir. Sonra Sultan Ahmet'in saltanatı zamanında memleketten kaçmıştır. Sonra da bir memuriyet kabul ederek geri dönmüştü. Bu siyah yalı bütün siyahlığıyla sulara aksederken firar zamanlarında korkunç bir tesir yapar. Döndükten sonra da tenkit ve muahize edilen bir şöhretle sallanırdı. Yani niye övdün sonra niye gittin? Anadolu Hisarı mezarlığının da Recaizade Mahmut Ekrem'le bir irtibatı var. Recaizade Mahmut Ekrem iki genç çocuğunu toprağa vermiştir. İşte bu mezarlıktadır. Ve Recaizade Mahmut Ekrem'in pek çok şiirlerinde, gözyaşları karışmış şiirlerinde işte bu Anadolu Hisarı'nın hatırası vardır. Gül hazin sümbül perişan diye başlayan hele şiiri çok dokunaklıdır. Efendim Kandilli Ziya Paşa'nın derbeder, şarklı, biraz da haylaz gençliğini hatırlatır. Kandilli'de Kont Ostrorog'un yalısı Pierre Loti'nin hatırasını taşır. Bir müddet Claude Farrer de burada kalmış, oturmuş derler. Ziya Paşa darb-ı meselleri şiir haline getirmesiyle Terkibi Bend, Tercihi Bend adıyla meşhurdur. Jön Türklerden olmakla beraber Osmanlı medeniyetini, Osmanlı kültürünü, İslam dinini ve padişahlığı savunan yazıları ve şiirleriyle tanınır. Kont Ostrorog, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Fransız asıllı bir kont idi. Adliye nezareti müsteşarlığı yapmış ve hukuk inkılabında, Tanzimat devri hukuk ıslahatında mühim bir yeri vardır Kont Ostrorog'un. İstanbul Sosyetesi'nden de o zamanki namıyla. Nahit Sırrı Örik de muharrir Kandilli'de otururdu. Sonra Rumeli Hisarı'na nakletmiştir. Nahit Sırrı Örik Abdülhamit Düşerken adlı romanın müellifidir. Bu romanında
şahit olduğu bir devri Sırrı Paşa'nın oğlu